Aldığımız alandayız şu anda. 45 metrekare bir terasımız mevcut. Burası ev sahipleri evi satın aldıklarında ıslak zeminli, boş bir alandı. Burayı gördüğüm zaman sadece bahçeye dönüştürme fikri oluştu. İki bölüme ayırdık. Yemek bölümü ve oturma bölümü olarak. Yemek bölümünde barbekü alanı oluşturdum. Ve orada mini bir mutfak ev sahipleri için çok büyük kolaylık oldu. Yine su seslerinin ve yeşilliğe havasını katması adına küçük bir yapay şelale tasarladım.

Oturma alanında da deniz manzarası ve daha çok keyif alanını ayırdık. Canlı bitkilerde de dikey bahçesi oluşturdum. Çünkü burayı bir bahçe olarak düşündük hep. Bahçede yeşil alan çok fazla olduğu için dikey bahçede buna katkıda bulundu. Görsel ve huzur açısından. Yemek bölümünde geniş bir mobilya, yemek masası tercih ettik. Yine kalabalık bir ortamda daha konforlu olması adına. Minderlerde de yine renk uyumu olsun diye beje yakın renkler tercih edildi ve rahatlık tabii ki ön plandaydı. Oturma grubuna geldiğimiz zaman da deniz manzarasını rahatlıkla, keyifle izleyebilmeleri için L koltuk tercih ettim yine burada. Yemek masasıyla doku ve renk açısından uyumlu olabilmesi için aynı malzemeleri kullandık.

Yapay bitkilerimizin arkasında yine ahşap bir duvar paneli kullandım. Çünkü ahşabın devamını duvarda da kullanmak ev sahibini de çok mutlu etti. Duvar panelimizin üzerindeki ışıklandırmalar da terasımıza hava kattığını düşünüyorum. Akşamları daha keyifli bir ortam sağlamaları için duvar panelinin üzerine projeksiyon tercih ettik. Oturma grubumuzda masanın üzerinde yine dekoratif bir şömine tercih ettim. Akşam ambiyansında daha hoş bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ahşapla uyum sağlaması ve kullanım açısından önemli olduğunu düşündüğümüz 360 derece dönebilen şemsiye tercih ettik. Oturma bölümünde otururken ve yemek bölümünde vakit geçirirken her şekilde kullanıyor olabilmesi büyük bir avantaj oluşturdu. Canlı bitkilerimize otomatik sulama sistemi yapıldı. Bitkilerin dibine baktığımız zaman dekoratif beyaz taşlarla süslendi ve kenarlarında güneş enerjisinden yararlanabilen ışıklandırmalar yapıldı. Ev sahipleri için elektrik kullanımı çok önemli olduğu için bol miktarda prizler kullanıldı. Yeşil kırlentler tercih ettim. Çünkü buradaki yeşilliklere ve denizin mavisine uyum sağladığını düşünüyorum.

Bugün Büyükçekmece Mimar Oba'da tasarımını yaptığım 2+1.95 metrekare daireyi birlikte gezdik. Modern ve country tarzını yansıttım. Beyaz ve ahşabın uyumunu buluşturdum. Çok keyif aldığım bir projeydi. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleio olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antalya, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş. Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı, nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Göz alabildiğine uzanan mavilikte Ege'nin kalbine doğru süzülüyoruz. Gökyüzünün serin nefesiyle ilerlerken, tarihin sıcaklığıyla insanın içini aydınlatan bir güzellik çıkıyor karşımıza. Burası Ege'nin mavi düşü, rüzgarın şarkı söylediği, güneşin tuzla dans ettiği bir kıyı masalı. Burası Çeşme. Ege Denizi'nin nazlı kıyılarında rüzgarın ve güneşin el ele verdiği bu yarımada sadece bir tatil beldesi değil, tarih, doğa ve medeniyetin iç içe geçtiği bir yaşam mozaiği. Yukarıdan bakıldığında altın sarısı plajlar ve turkuaz bir deniz bir ressamın paletinden fırlamış gibi. Ilıca'nın bembeyaz kumları, sıcak su kaynaklarıyla adeta yerin kalbinden yükselen bir şifa gibi uzanıyor kıyıya. Alaçatı sokakları ise zamanın yavaşladığı, taş duvarların arkasında anıların saklandığı bir masal diyarını andırıyor. İzmir'e bağlı Ege Denizi'nin batıya uzanan en güzel yarımadalarından birinde yer alan Çeşme, Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri. Adını Osmanlı döneminde bölgede bulunan çok sayıdaki çeşmeden alan bu şirin ilçe, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve benzersiz atmosferiyle kendini hayran bırakıyor. Ama Çeşme sadece bir tatil cenneti değil, yüzyılların tanığı. Adını Osmanlı döneminde bölgedeki çok sayıda çeşmeden alan bu şehir, aynı zamanda antik İonya uygarlığının izlerini taşıyor. Bir zamanlar limanlarıyla ticaretin merkezi, bugünse huzurun, rüzgarın ve tarihin buluştuğu bir kaçış noktası.

Çeşme Kalesi yukarıdan bir taş gemi gibi uzanıyor maviliklere. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilen bu ihtişamlı yapı, geçmişin gölgesini bugünün ışığında yansıtıyor. Ve rüzgar, bu topraklarda esen her meltem yalnızca serinlik getirmez. Alaçatı'nın yel değirmenlerine, sörf tahtalarına, Ege kıyılarında özgürlüğe dönüşen bir ritme sahiptir. Dünya çapında tanınan sörf merkezi, yıl boyunca gökyüzü ve denizin dans ettiği bir sahnedir adeta. Gökyüzünden çeşmeye bakmak, sadece güzelliği görmek değil, bir medeniyetin izlerini, doğanın cömertliğini, insanın estetik anlayışını okumaktır.

pırıl pırıl bir deniz, mavi bayraklı koylar, Akdeniz'le Ege Denizi'ni buluşturan bir akvaryum cenneti. Burası zeytin ağaçlarının diyarı, Muğla'nın şirin ilçesi Datça. Datça için 3 B'siyle ünlü derler. Balı, bademi ve balığı. Datça'nın bitki zenginliği ise antik çağlardan beri biliniyor. Knidos'un bir tıp merkezi olmasında bu özelliğinin de önemli bir rolü bulunuyor. İklim özellikleri flora zenginliğinin başlıca nedeni. Datça florası denilince akla öncelikle badem geliyor. İster baharın çağla bademi, isterse sonrasının badem içi düşünülsün fark etmiyor. Datça'nın bademi her ikisinde de söz sahibi. Ege bölgesi.

Bilgisinin incisi 13. yüzyılda Menteşe Beyliği'ne bağlanmış. 15. yüzyılda ise Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına katılmış ve adı Datça olmuş. Son Osmanlı padişahlarından Sultan Reşat döneminde Datça adı Reşadiye olmuş, Cumhuriyet'le birlikte ise tekrar Datça'ya dönüştürülmüş. Zeytinyağı, suyunu, rüzgarını aldığı her bölgede farklı lezzetler ediniyor. Datça'nın sarıdan yeşile dönüşen altın sarısı zeytinyağının lezzeti de buradan geliyor olsa gerek. Mitolojide bile kendine yer bulan, her alanda farklı şekillerde kullanılan zeytin ve zeytin ağacı şifa kaynağı olmasıyla bilinir. Zeytin ağacı ağır ve zahmetli büyümesine karşın uzun ömürlü ve dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle zeytin ağacının adı mitolojide ve botanikte ölümsüz ağaçtır. Zeytin ağacı derken Hititleri, Yunanları, Romalıları, İsa'nın havarilerini, Türklerin Anadolu'ya gelişini gören, Pir Sultan'ı, Karacaoğlan'ı bilen ölümsüz bir ağaçtan söz ediyoruz. Datça'ya yolunuz düşerse eski Datça'yı da mutlaka görmelisiniz. Adının eski Datça olduğuna bakmayın. Datça'nın merkezdeki 3 mahallesinden en düzenlisi ve son yılların gözde mekanlarının yer aldığı bir yer. Sokaklarında gezerken kendinizi tarihin atmosferine kaptırıyorsunuz. Eski Datça, taş evleri, dar sokakları ve otantik havasıyla sizi adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Ege'de birinci, güzellikleriyle kendini hayran bırakan, mavi ile yeşilin muhteşem uyumuna ev sahipliği yapan, burası İzmir'in güzel ilçesi Urla. Türkiye'nin Toskana'sı diye anılıyor Urla. Etkileyici doğası, gizli kalmış koyları, plajları, sanat kokan sokakları, tarihi köyleri, balık restoranlarının süslediği ve renkli teknelerin demirlediği iskelesi, üzüm bağları, pazarları, müzeleri, muhteşem manzaralar sunan tepeleri ve çok daha fazlasıyla Urla, mavi ve yeşilin her tonuyla insana huzur veren bir ilçe. İlçenin ismini nereden aldığına dair çeşitli rivayetler bulunmakta. Halk dilinde Latince ve Rumca bataklık, sazlık anlamına gelen Urla kelimesinden ve Osmanlı Padişahı Mehmet Çelebi'nin komutanlarından İbrahim Bey'in sefere çıkarken kendisine Uğur ola, uğurlu geldi demesinden üretildiği söylenmektedir. Denize açılan her sokağında şüphesiz farklı bir hikaye barındıran Urla'da büyüyen şairimiz Necati Cumalı, bu şirin ilçeden o kadar etkilenmiştir ki sevgisini dizelere şöyle dökmüştür. Diyelim oturmuş yazıyorum. Birden duruyor kalem. Bir görüntü ak kağıtlarda. Ev ev, sokak sokak. Yine Urla oluyor konum. 40 kilometrelik sahil şeridinin pırıl pırıl denizin mavisiyle buluştuğu, doğanın bütün cömertliğini sergilediği, tarihin halen soluyan kalıntılarının eşlik ettiği Ege'nin muhteşem bir köşesi. Susuz yazın, tütün zamanının yaratıcısı Necati Cumalı'nın, Nobel ödüllü şair Yorgo Seferis'in, sanatçı Tanju Okan'ın vazgeçemediği, iz bıraktığı topraklar. Yolu İzmir'e düşenlerin görmeden geçmemesi gereken, her köşesinde yeni keşiflere tanık olunacak Urla, unutulmayacak bir ziyaretin kapısını açık tutuyor.

0: Şehrin kalabalığından toprağın kalbine giden bir yolculuk olun ki henüz 13 yaşındayken iş hayatına atıldı, ailesiyle birlikte tekstil sektöründe emek verdi. Ama bir gün başka bir hayatın mümkün olduğunu fark etti. İstanbul'u arkasında bırakıp kırsala, bilinmeyene doğru cesur bir adım attı.
1: Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı.
0: Bu yolculukta birçok zorlukla karşılaştı ama yine de pes etmedi.
1: Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Orası kırılım yeriydi.
0: Şimdilerde 25 yıl önce kurduğu hayalin tam ortasında yaşıyor.
1: Anda var olmaya, önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyor.
0: Ve bugün Aysun Sökmen'in emeğiyle, inancıyla ve sabrıyla yazdığı hikayeye tanıklık ediyoruz.

0: Ben Aysun Sökmen, namım diğer Aysun da Sütçü. Evliyim, 34 yıllık evliyim. 24 yaşında bir oğlum var. 25 senedir çiğ süt üretiyorum, hayvancılık yapıyorum. Çok mutlu, neşeli, keyifli bir şekilde sürdürüyorum.
1: Kızlar değmesin sana maşallah, sana maşallah.
0: Silivri'de Büyükçavuşu köyünde yaşıyorum. Böyle inekler, köpekler, ördekler, tavuklar. Bitkisel üretim ve hayvansal üretim diyebileceğim iki iş alanım var. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdim. Öğrencilik hayatımda hem handbol oynadım hem de tekstil sektöründe çalıştım. Sonra da bir süre çalışmaya devam ettim. İstanbul'da babamın da ortaklığı olan bir tekstil firmasında çalışıyordum. Müşteri temsilciliği yapıyordum. Çok klasik olacak belki ama şehrin dinamikleri, trafikte geçen zaman, daha üretken olma hayali, uzak doğunun ucuz maliyetlerle geliyor olduğu gerçeği, tekstil sektöründe bir daralma yaşanacağına dair bana bir hissiyat verdi. Daha geleceği olan bir sektörde çalışmak istedim. O yüzden tarımı seçtik bir şekilde. Eşim de yardımcı olacağını söyledi. Böyle karar verdik. Eşim, o da klasik perküsyon öğretim görevlisi olarak konservatuvardan emekli oldu 2 yıl önce. Fakat 25 yıldır bu çiftliği benimle beraber yönetiyor.
2: Adım Mehmet Sökmen, Aysun'un eşiyim. 33 yıldır, 25 yıldır da ortağız bu çiftlikte. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum ve orada 33 yıl öğretmenlik yaptım. 2000 yılında eşimle birlikte bu işletmeyi kurduk. 25 yıldır onunla çalışıyoruz. Zehirlendik diyebilirim bu çiftlikte. Doğadan artık kopamıyoruz. Hayvanlardan, bitkilerden artık kopamıyoruz ve onların en iyisini hak ettiğini düşünerek bunu geliştirmeyi, gerçeğini döndürmeye çalışıyoruz.

25 yıl önce bu arazi babamın da ortaklığı olan ve satışta olan bir araziydi. Düğünümüz bile burada oldu. Hani bilmediğimiz bir yer değildi. Fakat arazi satıştaydı. Madem tarımla ilgili

0: iş yapmak istiyoruz. Burada ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. Kağıt üzerinde büyükbaş hayvancılık hesap kitap yaptığınızda çok karlıymış gibi gözüken bir sektördü. O yüzden hani inekleri de çok sevdik. Çok cahil cesareti, 25 senenin özeti böyle olabilir. Cahil cesareti bir başlangıç oldu. Başta tavuğumuz yoktu, köpeğimiz yoktu. Yani çok makine gibi yaklaştığımızı görüyorum ineklere. Tamamen Excel tablosunda koyduğum parametrelerdi onlar. Aynı zamanda buraya geldikten bir sene sonra anne de oldum. İlk 3 sene böyle bir sudan çıkmış balık gibi olduktan sonra birkaç tane çok özel olay yaşadık. Birincisi ineklerimizin %60'ı çalındı. İkincisi sürüde verem çıktı. Dolayısıyla kalan inekleri imha etmek zorunda kaldık. Yani bir bağlamda başladık. Ben anne oldum. Biraz inek nasıl sağlar, nasıl beslenir falan diye yatırımla beraber, hani inşaatla beraber biraz öğrendik. Fakat sonra iflas edecek kadar sürüyü kaybettik. 6 buzağa bir tane inek kaldı. İşte o aşamada çok zordu. Hem borcumuz vardı, hem birikmiş bütün parayı ve borçları yatırmıştık. Yani o dönem böyle çok zor birkaç ay geçirdiğimizi hatırlıyorum. Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Mehmet'le birbirimize sorduk yani. Ne yapmak istiyoruz, şehre geri mi dönmek istiyoruz? Orası kırılım yeriydi. Hani yoksa burada nasıl kalacağız, bu kadar borç harç? Yani neye ihtiyaç var adlı soruyu, kilit soruyu Mehmet sordu. Yani neye ihtiyaç var? Paraya ihtiyaç var dedim ben de. Tamam bulalım, nasıl bulacağız parayı dedi Mehmet. Yani çok yapıcı bir taraftan karı koca, iki ortak bir sohbet olduğunu hatırlıyorum.
1: İşi öğrendiğimizi ve tam bu işi yapmaya karar verdiğimizde bu başımıza gelince dedik ki her şeyimiz var, neyimiz yok. O zaman olmayanı koyalım dedik. Olmayanla başladık. Birbirimize destek verdik ve bunun olması için kalpten çalıştık. Bazen rüzgar ters esiyor ama rüzgara karşı yürümeyi başardık.

Bizde buzağlar bir hafta anneleriyle kalıyorlar. Ondan sonracığıma anne için de buzağı sağlığı için de çok önemli bir şey. O dönemde Avusturya, Fransa ve İngiltere'de fuarlardan tanıdığım ıslak ve genetik konusunda çalışan firmalar vardı. Onlar ülke temsilcisi arıyorlardı. Dedim ben bir onlara yazayım. Belki onların hani Türkiye'de işlerini takip edip çiftliği finanse edebileceğim bir kaynak yaratırım. Hakikaten öyle oldu. Ben o yılları takiben 10-12 yıl boyunca Türkiye'de 2500 tane veteriner hekime fatura kesecek kadar bir dağıtım ağına sahip, yani sperma satan bir insana döndüm. Ürün ithal ettim. Bu esnada genetik ve ıslah, hayvan beslemesi, yetiştiriciliği, işte buradan projeler bir sürü, oraya gidip çiftliklerin gezilmesi, oradan teknik insanların gelinip burada köy köy atölyeler yapılması gibi işler yaptım. Ve oradan sağladığım kazançla da çiftliğin borçlarını kendisini finanse edip tekrar bir sürü kurup tekrar kaldığımız yerden ilerlemeye devam ettik. Süzme yoğurt yaptım. Protein değeri yüksek. Onları mutlaka paylaşıyorum. Dün yarısı bize yayla çorbası oldu. Şimdi yarısı da onlara. Biz bu genetik ve ıslah işimizle vedalaştıktan sonra şehirde kapı kapı çiğ süt satmaya başladık. Ve çok kısa bir süre içerisinde, bir sene kadar bir sürede 4 araba, 8 şoför ve kayıtlı 8000 üyeye haftanın 6 günü düzenli şişeli çiğ süt satmaya başladık. Bunun yanında daha sonra 8100 bakkalı adını verdiğimiz bir projeyle beraber bizim gibi onarıcı tarım yapan üreticilerle dayanışıp işte yumurtadan kiraza, duttan zeytinyağına, beyaz peynire, tereyağına kadar birçok ürün çeşidini de götürmeye başladık. Fakat Covid ile beraber bu 8000 kayıtlı üye bizim dışımızda birçok farklı yerden biliyorsunuz çok kolay

ürün alabilmeye başladılar. Ve orada maliyetlerimiz bizim çok yükselmeye başladı. O dönem 400 başlık bir sürümüz var iken yavaş yavaş küçülmeye başladık. Şu ana geldiğimizde yaklaşık %25'lik bir sürüye sahibiz o zamandan bu zamana. Fakat sadece inek bakışımız değişti. İneklerle beraber, onarıcı tarım öğretisiyle de beraber farklı hayvanlara hizmet etme yoluna girdik. Dolayısıyla ördeklerimiz var, tavuklarımız var, köpekler var, kediler var. Yaban hayatı desteklediğimiz, beslediğimiz bazı hareketlerimiz var. Canım, önden buyur. Hayvancılık, hayvansal üretim ve bitkisel üretim diye özetleyeyim. İkisi ayrılmaz bir bütün. İnekler günde 100-150 litre su içiyorlar ve 40 kiloya yakın yem yiyorlar. Şu anda çok şükür 25 senemizin sonunda yedikleri yem, glutensiz diyeceğim, yaklaşık bir sene olacak. Sıfır tahılla süt üretiyoruz. Sadece ot yiyorlar, otluyorlar, ot silajı yiyorlar ve kuru ot yiyorlar. Ve yedikleri bu ot da organik sertifikasını yeni aldı. Etiketlerimizi çalışıyoruz şimdi şişelerimizin. %100 otla beslenmiş sadece. Organik süt etiketimiz olacak.

Burası çiftlikte en sevdiğim yerlerden biri ama samanlık seyranlık olur gibi bir yerinden değil. Daha çok burada tahıl stoklamıyorum artık. Ne buğday var, ne soya var, ne mısır var, ne DDGS var. Burada 3 tip kuru ot var, yonca, çayır otu, yulaf otu var. Günde 2 defa burada ot karışımı yapıyoruz. Ve inekleri meralarda otlatıyoruz onun dışında. Bu deponun kısmi boş olması, hiç içinde tahıl olmaması, bu sıfır tahıllı beslemeye geçiyor olmaktan dolayı ve bütün bunları organik sertifikalı yapmaktan dolayı çok çok büyük heyecan duyuyorum. Çünkü inekler inanılmaz sağlıklı oluyorlar, daha uzun ömürlü oluyorlar. Bayağı bir enerjiyi de paylaşabileceğimi düşünüyorum.

0: yüz sağmal kapasiteli sağmal ahırımız. Şu anda boş, en güzel ahır boş ahır diyorum. Mereye yayılsınlar seviyorum. Burada krom paslanmaz suluklar var, yalaklar çok temiz. Yukarısı ışığı geçiren, aydınlık bir yapı sunan bir çatı mekanizmasına sahip. Güneş enerjisi sistemi var çatıda. Otomatik sıyırıcıyla sıyırıyoruz. Sünger yataklar var çünkü yatıp kalkarken betonda dizler malum aşınıyor. Onlara böyle çok yumuşak bir orman toprağı sunmaya çalışıyoruz. 25 yıl bunun hayalini kurdum. Bu yemin içerisinde hiç tahıl yok. Hiç tahıl yok, soya yok, mısır yok, arpa yok, arpa posası yok, DDGS yok. Bunun hayalini kurdum. Bunun içinde sadece yonca otu var, çayır otu var, yulaf otu var, ot silajı var. Kendi meralarımızdan, organik sertifikalı meralarımızdan biçtiğimiz. Yani mis gibi kokuyor. Zaten çıkardıkları tezek de böyle çok güzel kokuyor.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
0: Çok büyük bir ekip değiliz. Yani ben ve Mehmet de var. 6 kişiyiz. Yani 2011 yılından beri gönüllü çalışan kabul ediyoruz. 4 hafta ve üzeri sürelerde işte yemek ve yatacak yer karşılığında haftanın 6 günü, günde 8 saat buraya gelip çalışılabiliyor. Valla 2011'de başladık, bilinci gönüllüden sonra saymayı bıraktım. Yani binin üzerinde gönüllü geldi. Dünyanın her yerinden, farklı kültür.

0: önemli değil. Dünyanın neresinden gelirse gelsin insanlar çok rahat uyum sağlıyorlar. Şu anda da İtalyan bir karı koca var. Marco ve Francis İtalya'dan gönüllülerimiz. Aslında o ambulans şoförü, o da sosyal hizmetli. Burada karı koca geldiler, buzağlara bakıyorlar, sahamlara giriyorlar, köpeklere bakıyorlar. Öyle bize arkadaşlık yapıyorlar. Akşamları da Raffaele Carrà ile dans ediyoruz.
1: E questa è la mia famiglia. This is my family. This is paradise. This is in my heart. Thank you.

çiftlikte şişelenmiş çiğ süt var. Dökme olarak sütümü sattığım kurumun peynirini, tereyağını satıyorum. Onun dışında yumurta ve bitkisel üretim, bahçeden çıkan ne varsa çiftlik teslimi satışımız var. Yani bir ürün satışı var çiftlikte. Onun dışında da gelir olarak burayı töleler için kiralıyorlar. Günübirlik gelişler için benden teklif alıyorlar. 15-20 kişilik gruplar ya da 60-70 kişilik gruplar gelip burada bazen yemekli, bazen yemeksiz aktivitelerini yapıyorlar, toplantılarını yapıyorlar, göle girip çıkıyorlar, işte Mera'da dolaşıyorlar, hayvanları geziyorlar. Bir de böyle ekoturizm diyebileceğim bir şekilde dönüşüyor çiftlik yavaş yavaş.

Benim yani haşa önerim, tavsiyem bu işe para harcamadan önce, yani bu iş kesinlikle parayla alakalı bir konu değil. Şu anda bana 5 milyon dolar getirin, akşama kadar hepsini harcarım. Üstüme de yeni bir pantolon almam yani. Ama yine de istediklerimi elde edemem. Nasıl ki domates 90 günde, 120 günde kızarıyor. Nasıl ki senede bir defa elma ağacından elma alabiliyorsunuz. Bu işe de para yatırdıktan sonra belirli bir zamanda akış yakalayabiliyorsunuz. O akışı hali hazırda yapan yerlerde gönüllü olarak ya da maaşlı olarak çalışmaya yönelik girişimcilere tavsiyem olur. Yani arazi almadan, hadi yaptı bir hata, aldı arazi, üstüne kesinlikle ev yapmadan, kesinlikle barınak yapmadan, kesinlikle hayvan almadan, kesinlikle demirbaş almadan. Çünkü sektör bütün bunları yatırımcının alması için çok lezzetli sunuyor her şeyi. Fakat ben en az 4 mevsim kişilerin orada bir yerde çalışmalarını tavsiye ederim. Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı. Şu anda ise anda var olmaya ve önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyorum.

0: Evet, gelecek geliyor. Biz de biraz geleceğe doğru gidiyoruz konuşa konuşa. Bu programımızda iki uzman konuğumuz var. Orkun Karagöz.
1: Evet.
0: Dilara
2: Ergün.
0: Ergün. Senin yardımınla yanlış söylemedim ismini.

0: bir de tabii ki herkesin sevdiği insan Şoray Uzun. Yaşlı konuğumuz. Değil mi? Yani kaç yaşındasın Şoray?
1: 52.
0: 52 yaşındasın. 52. Ha bak şimdi ne olacak gör. Kaç yaşındasın?
1: 19.
0: Sen kaç yaşındasın?
2: 19.
0: İkisini toplamından 14 yaş daha büyüksün. Evet. Yuh Şoray. Şimdi bu programda çok ilginç bir program yapacağız. Bence herkes çok şaşıracak. Çünkü muhtemelen. Eminim bazı bizim düzenli seyircilerimizin bir kısmı bunu biliyordur bu konuyu. Ama Şoray Uzun bilmiyordur. Yok. Ben de yeni öğrendim. Serap'tan da rica edelim, KJ'ye de yazalım. Bugünkü konumuz ters mentörlük. Ters mentörlük. Mentörlüğü belki duymuş olabilirsiniz ama ters mentörlüğü duymamışsınızdır. Hatta eğer uygulamamız da hala aktif, bunu AR'la da anlatırız. Yani AR'la da detayı, yani daha fazla bilgi edinmek isteyen değerli seyircilerimiz, kitaplığımız var, oraya atarız, oradan da takip ederler. Bugün ters mentörlük nedir onu konuşacağız. Çünkü gelecekte çok karşımıza çıkacak bu, öyle değil mi?
1: Geçecek.
0: Tamam. Siz bize anlatacaksınız, uzmanlarımız. İki uzmanımız var, ikisi de 19 yaşında. Zaten ters mentörlük bu demek. Şimdi anlatacaklar. Ya da şöyle yapalım, ben çok bildiğim kadarıyla bir cümleyle anlatayım. Şoray, şimdi büyük büyük şirketleri düşün, kocaman devlet kurumlarını düşün. Burada danışmanlık yapan insanlar bugüne kadar yaşlılardı. Değil mi? Bir insanın danışman olması için büyük deneyimlere sahip olması gerekiyordu. Ve işte görmüş, geçirmiş ve bize danışmanlık yol gösteriyordu, rehberlik ediyordu. Buna mentörlük diyebiliriz. Ama bundan sonra bu iş terse dönecek. Şirketlerin, kurumların danışmanları gençler olacak. Hı hı. Bu arkadaşlar bu işe başlamışlar. Anlatacaklar. Şimdi biz bu arkadaşlarımız birçok şey anlatacak bu programda. Onları dinleyeceğiz ikimiz. Sonra programın ikinci bölümünde biraz sana sorular soracağız. Onlar soracaklar.
1: Hay hay.
0: Sen de tabii bu arada katılacaksın. Ve biz senin geleceğe ne kadar hazır olduğunu test edeceğiz bu programda.
1: Evet.
0: Üç çocuk babası, yaşlı bir insan Şoray Uzun geleceğe ne kadar hazır? Diploma vereceğiz sana.
1: Ben bu sınavdan çakacağımı öngörüyorum ama bir bakalım da. Ters bakalım mentörlük ya. Ve ters öngörü de olabilir şimdi.
0: Ne mühendisler ne doktorlar çaktı. Sen mi çakmayacaksın? Peki şöyle yapalım. Dilara senle başlayalım. Sizi bir tanıyalım ikinizi de. Hangi tabii. okulda okuyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Nedir bu? Bir anlatın kendinizi. Tabii. Sonra da ters mentörlüğü ve kurduğunuz o oluşumu anlatırsınız. Buyurun.
2: Ben Dilara, Sabancı Üniversitesi'nde okuyoruz ikimiz de. Bu sene girdik ama ekibe daha önceden, hani şu an yaptığımız işin ekibine daha önceden dahil olmuştuk. Bu sene ben hazırlık senesindeyim ama Yönetim Bilimleri Fakültesindeyim. Yönetim Bilimleri de bizim okulumuzda işletme aslında. Böyle şu an ters mentorlukla ilgileniyoruz. Şirketlere, üst düzey yöneticilere, girişimcilere.
0: Onlara geleceğiz. Evet. Şimdi onu anlatacaksın. Orkun'u da tanıyalım.
3: Ben de Orkun. Sabancı Üniversitesi'yim ben de. Birinci sınıf öğrencisiyim. Ben mühendislikten girdim. Bilgisayar mühendisliği tarzı bir şeyler yapabilirim diye düşünüyorum.
0: Bunu da anlatsanıza. Siz üniversiteye girdiğiniz ama bölümünüz belli değil. Evet. Onu anlatın da çok güzel bir şey.
3: Şöyle, Sabancı'da istediğimiz her şeyden girebiliyoruz aslında. Mesela atıyorum bizim eğitim sistemimizde sayısal, sözel gibi bir ayrım var. Bu sayısal, sözel ayrımından dolayı da farklı bölümler seçmek zorunda kalıyoruz. Sabancı aslında bunu ortadan kaldırmak istiyor. Bir dünya öğrencisi yaratmak istiyor. Yani dünya vatandaşı yaratmak istiyor. Bu yüzden de aslında birinci ve ikinci sınıfta herkes aynı dersleri alıyor. Yani mesela benim aldığım ders de mühendislik öğrencisi olarak, Dilara'nın alacağı ders aynı olacak yönetim bilimleri öğrencisi olarak. Ve böyle de aslında birazcık da dünya kalitesinde öğrenci yaratmayı planlıyor.
0: Sonra seçiyorsunuz.
3: Üçüncü sınıfta seçiyoruz.
0: Üçüncü sınıfta bölümleri seçiyorsunuz. Evet.
2: Hem de hani lise öğrencisinin verebileceği bir karar ne kadar doğru olabilir? Çok da doğru olamayacağı için ona biz üniversitede karar veriyoruz. Yani.
0: Şimdi çok güzel bir konuğumuz var. Bu konuyla kıvranan bir baba. Ne diyorsun bu işe? Benim sen zaten bu konuyu biliyorsun.
1: Biz Birol Bey'le en sık konuştuğumuz mevzu bu. Büyük oğlum bu sene üniversite sınavına girecek ve bölümle alakalı çok net bir fikrimiz yok. Olması da gerekmiyor. Az önce Dilara'nın da söylediği gibi. Yani 17 yaşındaki bir çocuğa hadi bakalım sen ne olacaksın sorusu saçma.
0: Tabii markete gidince bazı şeyleri alamazsın diyoruz. Senin aklın ermez bunlara diyoruz.
1: Ehliyet
0: yasak
1: diyoruz. Araba kullanamazsın diyoruz.
0: Evet, tek başına
1: sonra
0: şunu yapamazsın.
1: Sen ne olacaksın diyoruz.
0: Tek başına şu filme giremezsin dediğimiz çocuğa büyüyünce ne olacaksın diyoruz. Zor bir karar.
1: Büyümesini de beklemiyoruz. Hemen orada tercih etmesini
0: büyük
1: bekliyoruz.
0: Büyük bir karar. Onu. Ama bu aşın. Neyse konumuz bu değil arkadaşlar. Bunu geçelim. Bizim konumuz ters mentörlük. Şu ters mentörlüğü, şu şorayı uzunu anlatın.
1: Ben anlamaya çok hazırım. Kabaca bir anladım. Ya bu şey ama klasik yani şey eskiyi temsil ediyor. Kalemle bir şey anlatıyorum. Hani bırakayım şeye bassan, mouse'la mı ilgilensen? Hani bu şey yani rahmetli Özal kalemi bırakmazdı. Sene 80'lerdi yani.
3: Olabilir, aynen. Benim şurada olsun mesela.
1: Oradan mı bir şeyler yapsam?
3: Bilgisayara bakıyorum.
0: Ya, kalemden kopmasınlar ya.
3: Kalem ama böyle çok böyle bilgece bir avuk atıyor. Bu çok kullanılan bir pazarlama yöntemi.
1: Gelecekten bahsediyoruz. 1871 model.
3: Bitmeyecek. Bitmeyecek ya.
1: Peki.
0: Neyse. Evet, peki Dilara başla sen. Şu ters mentörlüğü bize anlat.
2: Aslında mentorluk hepimizin bildiği bir kavram.
0: Nedir yani, onu da anlat.
2: Mentorluk
0: belki birisi bilmeyen olabilir.
2: Okay. İnsanlar mesela kendi farkındalıklarının yüksek olduğu konularda ya da hani ilgilerinin olduğu konularda, üzerine çalıştıkları konularda insanlara mentorluk yapıyorlar. Atıyorum bir finans şirketi vardır. Bir kişi finans alanında çok iyidir. O şirkete mentorluk yapar.
0: Mentorluk ya yani danışmanlık diyebilir miyiz?
2: Evet, evet.
0: Rehberlik diyebilir miyiz? Yol gösterme.
2: Yol gösterme.
0: Danışmanlık.
1: Benim kuşağı kabaca anlatayım. Çünkü izleyicilerimiz arasında benim kuşaktan hatta benden önceler de olabilir. Kadir İnanır'ın yanında Kadir Savun vardı ya rahmetli. O. Bu yaptın sana yakışmaz be.
0: Evet. O şirketi yeşil camda da.
1: Tabii. O şirketi kapatma be. Yani çok çalışan var, ekmek yiyorlar be.
0: Ama bizim bildiğimiz mentor yaşı ilerlemiş bilge
3: evet,
0: insan.
3: Kesinlikle.
0: Şimdi
3: kesinlikle.
0: Bu arkadaşlar diyor ki 19 yaşında var. Daha üniversiteye bile başlamamışlar, bölümlerini de seçmemişler. Biz diyorlar mentörüz. Doğru mu?
2: Evet.
0: Hadi anlat.
2: Kısaca biz genç beyinlerden taze fikirler diyoruz. Biz genç insanlar olarak, Z kuşağı olarak farkındalıklarımızın yüksek olduğu konularda şirketlere, üst düzey yöneticilere, girişimcilere veya bizden fikir almak isteyen kişilere ters mentorluk yapıyoruz. Yani ters mentorluk aslında daha genç bir kuşağın kendisinden önceki kuşaklara mentorluk yapması. Bir mentorluk çeşidi aslında ters mentorluk da.
0: Peki Dilara yeri gelmişken Z kuşağını anlatsana. Z kuşağı dediğin benim anladığım 2000'den sonra doğan çocuklardan mı bahsediyoruz?
2: Ya aslında nasıl bunun o için yani kesin bir tasnif yok ama genel olarak 2000 ve sonrası olarak düşünülüyor.
0: 2000 sonrasına Z kuşağı diyoruz.
2: Evet.
0: Siz Z kuşağı olarak sizden yetişkinlere yol göstermek için yola çıktınız. Evet. Devam edelim anladım. Ben böyle arada kendime tercüme ediyorum. Yanlış anlaşılmasın.
2: Evet. Z kuşağı olarak böyle bir şey düşündük. Çünkü Z kuşağı her şeyin en iyisini bildiğini düşünüyor. Yani ebeveynlerine karşı da aynı şekilde. Hani ben daha iyisini bilirim modunda. Aslında hani buradan da ortaya çıkmış bir topluluğuz. Yani mesela atıyorum bir yere gidiyoruz. Diyoruz ki biz bunu daha iyisini yaparız. Bu neden böyle değil? Sonra işte bunu neden şirketlere sunmuyoruz dedik.
0: Kaç kişisiniz?
2: Yani aslında 50 küsür kişiyiz, 52 falan. Ama hani kısaca bir kompakt takım olarak 18-19 kişiyiz.
0: Tamam. Gerektiğinde 50 kişi olabilecek
2: evet,
0: 18 kişisiniz.
2: Evet.
0: Çok güzel. Devam. Gayet güzel gidiyor. Bak heyecanlanacak bir durum yok değil mi?
2: Evet.
0: Yani. Bir de şurayı uzun yani. Hep rahatlatır o herkesi.
1: Aşkım bir de çok o kadar not bilmiyorum.
0: Devam. Çok
2: kendimi
0: güzel
2: rahatlatmak için önümde dur.
0: Tamam Orkun sen eksikleri tamamla bu sizin oluşumla ilgili. Bir de adını söylesene, çok zor da bir ad koymuşlar kendilerine.
3: Bizim adımız Creatful Mind. Daha yavaş söyleyeyim. Creatful Mind.
1: Acil değil.
2: Creativity ve beautiful. Hani yaratıcılık falan.
1: Silikon Vadisi'nde danışmanlık yapmayacaksanız acil değil.
0: Yok yok, yapacaklar. Yapacaklar. Tabii bunlar öyle yerel değiller. Global, dünyadaki herhangi bir şirkete danışmanlık yapabilirler. Herhangi bir kuruma yapabilirler danışmanlık. Şöyle, yapacaklar zaten.
3: Ters mentorluk.
0: Göreceksiniz.
3: Hem Türkiye'de çok geri bir kavram.
1: Geleceğin Zuckerberg'in
0: evet.
1: Ya bir heyecan yapmıştık ama çok da önemli değilmiş. 52 yaşında yaşlı bir tane oyuncu vardı. Ne gereksiz heyecan yapmışız diye. Miami'den mi konuşacak şimdi yani?
0: Bu da çok güzel bir anı olacak. Bizim bu coğrafyamızdan çıkacaklar, dünyaya mentörlük yapacaklar.
3: Ya bu ters mentorluk hem Türkiye'de aslında hem de global olarak çok yeni bir kavram. Hani bu işte büyük şirketler var Silikon Vadisi'nde de. Onlar da bu ters mentorluğu benimsemeye çalışıyorlar. Fakat bunu çok iyi benimseyebilen bir takım yok maalesef global olarak da, Türkiye'de olarak da.
2: Ya çünkü hani kendi içlerinde yapmaya çalışıyorlar bunu. Biz mesela şu an çok büyük kurumsal firmalarla anlaşmaya çalışıyoruz. Hani bize geri dönükleri şu şekilde oluyor. Biz zaten firmamızın içinde bu uygulamayı yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hani yeni işe giren Y kuşağı şu an işten ayrılıyor. Çünkü sıkılıyor. Hani yetişme tarzı olarak bir şeye o kadar bağlı olabilecek bir kuşak değil. Bu yüzden de şirketler işte uygulamalar geliştirmeye çalışıyorlar. Ama uygulamalar geliştirirken de kendi işlerini yaptıkları için çok da samimi olmuyor.
1: Peki aklıma gelen ilk soruyu sorayım. Bu ters mentörlüğün yaş anlamındaki üst sınırı nedir? Benim anladığım kadarıyla 18-19 yaşında danışıyoruz ters mentörlerimize. Creative.
2: Creative.
0: Beautiful. Beautiful.
1: Ya, Creative Mind'a danışıyoruz ve yaş ortalamaları 19-20. Yani 30 atıyorum şimdi. 32 yaşındaki bir ters mentöre şey diyebiliyor muyuz? Ya bu artık şey oldu.
0: Yaşlandı.
1: Ya bu yaşlandı. Bu eski.
3: Şudur yani.
1: Bu Y kuşağını temsil ediyor mu diyeceğiz?
3: Ya bu şudur. Mesela Z kuşağını özellikle seçtik. Hani Creative Minds için. Çünkü biz hani dijital çağın içinde doğduk.
1: Evladım sabaha kadar seçme, sen zaten 19 yaşındasın.
0: Ama yok. Dur bak çok güzel bir şey. Ben de sana katkıda bulunacağım.
3: Ya Creative Minds olarak Z kuşağını seçtik özellikle. Yani biz böyle oluşturmak istedik. Neden? Çünkü dijital çağın içinde doğduk biz. Hani ben doğduğumda işte bilgisayardan bir şeyler yazılıyordu. Artık kodlama gelişmişti. İşte software'lar gelişmişti, hardware'lar falan filan. Dünya globalleşmişti falan. Ama mesela 65 yaşında bir insan doğduğunda, bir üst düzey yönetici doğduğunda hala böyle işte ankesörlü telefonların ilk halleri vardı belki. Birini aramak için 30 saat bekliyordunuz. İşte oraya ulaşmanız gerekiyordu, buraya ulaşmanız gerekiyordu. Şimdi ben buradan telefonu çıkardığım anda YouTube'da canlı yayın açtığım anda milyonlara ulaşabiliyorum. Şimdi bu özelliği 65 yaşında veya daha üstü yaşlarda daha aşağısı da olabilir. Üst düzey yöneticilerin kullanabilme potansiyeli ya da bunları bilme olasılığı çok daha az oluyor. Ve bunu öğrenmeleri de gerekiyor. Çünkü Z kuşağına hitap etmeleri lazım artık şirketlerin. Z kuşağına hitap etmeyen şirketlerin, hatta alfa kuşaklarına hitap etmeyen şirketlerin, alfa kuşağını da açıklayacağım. Hitap etmeyen şirketler aslında batmaya birazcık daha çok daha fazla yaklaşıyorlar. Hani bu kaçarı yok artık. Bu kuşaklara adapte olmak zorundalar. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz şirketlere.
0: Orkun, şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bak Şoray, şunu çok rahat söyleyebiliriz. Her şey bir yana 2000 yılını milat olarak kabul edebiliriz. Yeni bir çağa girdik.
1: Doğru.
0: De ki 2000 yılında matbaa icat edildi.
1: Doğru.
0: Böyle bir şey söyleyebilir miyiz?
2: Evet.
0: Dolayısıyla bu arkadaşlara da diyorlar ki bu çağın içine doğdular.
1: Doğru.
0: Sen bu çağın dışına doğdun.
1: Doğru.
0: Sobalı evde büyüdün.
1: Tabii.
0: Falan filan. Hep öyle.
1: Sobayı da.
0: Her şeyi bilir ama onlar buna dijitale doğan çocuklar. Evet. Şimdi dijitale doğan çocuklar diyor ki biz kardeşim bu çağın
1: DDH yani güzel tutulması. Dijitale doğanlar.
0: Evet evet. İçine doğduk biz. Siz her şeyi artık bize soracaksınız diyorlar. Doğru mu?
3: Evet. Devam. Çünkü aslında hani şöyle bir algı var aslında. Z kuşağı işte dijitale doğdu. Her şeyi bildiğini sanıyor. Her şeyi yapmaya çalışıyor diye bir algı var. Fakat gerçekten de Z kuşağı her şeyi biliyor. Nasıl biliyor? Bizim erişimimiz var. Ve bu erişimi çok iyi kullanmayı biliyoruz. Şimdi ben
0: bir dakika dur. Biraz şimdi
3: tamam, durdum.
0: Açıklayıcı gidelim. Z kuşağını bir daha, yani yeni televizyonunu yeni açan
3: tamam.
0: Seyircilerimiz için Z kuşağının tarihini verelim. Bir de alfadan bahsettin. Alfayı da, o da 2010. Onu bir açıklasana.
3: Şimdi şöyle, Z kuşağının tarihini vereyim ben. 2000'den 2013, 2014, 2012 sıralarına doğru olan kuşağı Z kuşağı deniyor. Bundan
0: 2000'in
3: sonra...
0: en büyüğü siz misin? Yani bu kuşağın en büyüğü sizler misiniz?
3: Evet, biziz.
0: Evet, yani bu kuşağın en büyükleri karşımızda duruyor.
1: 19-20 yaş.
0: Yani 2013-10'dan sonra doğanlara da alfa,
3: alfa
0: diyoruz.
3: Kuşağı
0: yani senin şimdi sana geleceğiz, seni masaya yatıracağız. 3 çocuk var burada.
3: Hepsini
0: onların kuşaklarını
3: hepsini
0: masaya yatıracağız. Evet. Devam.

0: Şimdi bu alfa kuşağı nedir? Alfa kuşağı aslında biraz da işte 2013'ten sonra doğan 7'li 8'li yaşlarındaki çocuklar ve daha da erken doğanlara deniyor. Pardon, daha geç doğanlara deniyor.
1: Aslında bölüyorum ama kusura bakma. Biz teknolojinin içine doğduk ama onlar daha da bir içine doğdu ve şu an hani alfa diyoruz, ondan sonra beta çıkacak, başka bir şey çıkacak, bilmem başka bir şey çıkacak ve kuşaklar arası fark da gittikçe kısalacak. Çünkü teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki kuşakların içine doğdukları sosyo-kültürel, ekonomik, işte yaşadığı tarihi olaylar tamamen değişiyor. Ve kuşakları da aslında buna göre belirliyorlar.
2: Bir örnekle size katkıda bulunayım. Şöyle bir örnek verebiliriz. Sen bir yerden bir yere giderken acaba ben eski yöntemlerle mi gideyim, yoksa cep telefonumu haritalara yazayım öyle mi gideyim diye düşünebiliyorsun. Ama 2010 yılından sonra doğan bir çocuk çok başka güzel. Nasıl gidebilirim ki? Tabii ki telefonla giderim evet, diyecek. Evet. Nasıl örnek ama?
3: Çok güzel.
2: İşte bu yüzden buradayım. Devam edin.
0: Alfa kuşağının bir de en büyük farkı Z kuşağından. Alfa kuşağı teknolojinin içine doğdu. Hani çok daha içine doğdu. Bir de aynı zamanda teknolojide üretici konumuna geldi. Çok daha hızlı bir şekilde. Nasıl oluyor bu? Şimdi siz gidip baktığınızda, YouTube'da videolara baktığınız zaman şimdi 4-5 yaşlarında milyon dolarlar kazananlar var, fenomenler var, bir sürü şey var. Şimdi bize kuşağı insanın bu noktalara gelmesi çok daha uzun süre alır. Çünkü erişime geçmesi çok daha uzun süre alırken, bir alfa kuşağının şu anda bir erişime geçmesi, milyon insanların onu izlemesi ya da işte bir sürü ülkeden...
2: Alfa yerine 2010'dan sonra evet. doğanlar diyelim.
0: Evet. Aynen.
2: Alfa şey, anlaşılması zorunda evet, değil. Evet. 2000'den, Z kuşağı yerine 2000'den sonra doğanlar, tamam. Alfa yerine 2010'dan sonra evet. doğanlar diyelim. Ben daha iyi anlayacağım.
3: Ama Z kuşağı biraz oturdu gibi. Yani bu çok yeni bir tanım, oturdu, yeni oturdu. Bir kavram değil. Evet. Yani teknolojiyle hemhal olmuş. Hemhal lafa bak.
2: Her zaman ya işte cümle
3: her,
2: içinde
3: her işte çıkıyor
2: çok
3: abi.
2: Güzel, 67, çok güzel bence.
3: 67 tevellüt. Hülasay Kerem.
2: Devam edelim.
0: Ya bu 2010'dan sonra doğanların daha erişim alma olasılığı, yani buna ulaşmaları çok daha kolay oluyor. Bu yüzden aslında biraz daha dijitalin içinde doğan ve burada üretici konumuna geçen bir 2010'dan sonra
3: bu
0: doğan kuşak var.
3: Üretici kısmını anlamadım ben.
0: Üretici şu demek, mesela YouTube'a video üretiyor.
3: Onu anladım.
2: İşte
0: sosyal medyada bir şeyler üretip
3: sosyal medyayla sınırlı olan bir üretimden bahsediyoruz.
0: Yani içerik üretmekten bahsediyoruz. Çünkü hani 4-5 yaşındaki bir insanın yani bir fabrika malzemesi üretmesini beklemek birazcık hani aşırıya kaçabilir.
2: Ama ilk defa bu yaş grubu üretici konuma geldi. Doğru. İlk defa.
0: Sosyal medyada içerik üreticiliği başladı. Hani artık bu bir iş haline geldi. Sosyal medya içerik
3: üreticiliği.
0: Bizim
3: bu adamlarla haftada bir falan bir araya gelmemiz lazım.
2: Tabii. Biz zaten onu anlatırız sonra, çalışıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Benim bir şirketim var diyelim.
0: Tabii.
2: Ben diyelim ki bir şey üretiyorum. O da önemli değil. Ya benim yaptığım işten bahsetmeyelim. Ben sizle niye çalışayım ki? Yani neden, ne faydası olur ki sizle çalışmamın bana?
1: Şimdi şöyle bir şey var. Mesela her yıl dünyanın ilk 500 şirketi açıklanıyor. Ve ertesi yıl bu ilk 500 şirketin yarısı aynı listede olmuyor. Çünkü... Şu an işe giren Y kuşağı sürekli işten çıktığı için şirketler bundan çok büyük zarar elde ediyor. Bu Y kuşağının...
2: Bu konuyu açın bakalım.
1: Evet.
2: Diyor ki Dilara, ey şirket sahipleri, siz bu gençleri böyle çalıştıramazsınız. Yani bu bildiğiniz dededen kalma yöntemlerle 2000'den sonra doğan çocukları elinizde tutamazsınız. Evet. Doğru mu?
0: Tutulmaz.
2: Neden?
1: Ya çünkü şu an mesela... Google, Twitter gibi şirketler haftanın 5 günü işe serbest gelebiliyorlar. Ama biz de sabah erkenden kalkıyoruz, kravatımızı giyiyoruz, işimize gidiyoruz. Aynı saatte girip aynı saatte çıkıyoruz ve işte yapabileceğimiz şeyler, bir görev veriliyor, o görevi tamamlıyoruz. Onun dışında Y kuşağı işe kendi interaktif olarak katılmak istiyor. İnteraktif olarak katılabileceği bir ortam yok o iş ortamında. Ya da her gün işte... Atıyorum, şirketler bunu geliştirmek için diyorlar ki cuma günümüz bizim serbest kıyafet günü olsun, takım elbiseyle gelmeyin, mini eteklerinizi giyip gelmeyin. Ama bunu her gün yapılması lazım olan bir şey bu.
2: Yani siz mevcut geleneksel iş yapış biçimini yanlış buluyorsunuz.
1: Evet.
2: Güzel, devam
0: şey
2: edelim.
0: Mesela ben Z kuşağı insan olarak, benden biraz daha büyükler artık işlere başladım. Biz şey istiyoruz işte, kendimizi geliştirmek istiyoruz, bir şeyler yaptığımızı bilmek istiyoruz. Ve aslında katkıda bulunduğumuzu da bilmek istiyoruz. Fakat şimdi işe girdiğim zaman ben yukarıda bulunan patronların belki de hayallerini gerçekleştirebilmeleri için ben orada kaç saat çalışacağım ve alacağım maaş da belki öyle çok büyük bir şey olmayacak. Şimdi bu

0: buradan nereye bağlayacağım aslında? Girişimciliğe bağlayacağım buradan. Hı hı. Şimdi Z kuşağının ve Y kuşağının daha genç bireylerinin daha böyle girişimciliğe yönelmelerinin sebebi de aslında bir noktada bu. Şimdi hepimiz kendi hayallerimiz var. Mesela ben Maldivlere gitmek istiyorum. Orada böyle işte beach'te otururken bir şeyler yudumlamak istiyorum mesela. Tamam. Şimdi ben bunu bir işe girip sabah 9 akşam 5 çalışarak, bir haftada 5 saat çalışarak yapamam. Benim yeni şeyler yapmam lazım, yeni şeylere girişmem lazım. Y kuşağındaki birçok birey de bunu arıyorlar aslında kurumsal işlerde.
1: Kardeş, siz diyorsunuz ki biz bu mevcut mesai saatlerini istemiyoruz. Evet. Doğru mu?
0: Kesinlikle.
1: Ben de istemiyorum. Kimse istemiyor zaten. Ama bu öyle bir kökleşmiş ki bunun gerçekten yıkılması lazım. Mesela şimdi E-Devlet diye bir şey var. Çok güzel çalışıyor, çok güzel ilerliyor. Artık ben yakında hani hiç devlet kurumuna gitmeden pasaport alabileceğim.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi? Dolayısıyla bu mesai saatleri değişecek zaten.
2: Ya benim oyuncu olma sebebim yapabildiğim en iyi iş olduğundan değil. Bana en uygun, yani yapıma en uygun iş olduğundan. Tamamen çalışma koşulları. Sakın yanlış anlamayın. Large'lıktan bahsetmiyorum. Öyle yani çoğu çok çalıştığını iddia edenler daha çok mesai harcadığımız oluyor da bu belirsizliğe bayılıyorum ben. Hani sabah 9 akşam 5 benim için çok ciddi bir travma. Evet, şey soracağım şey. Size bir film izledim, çok da hoşuma gitti. Robert De Niro'nun oynadığı Stajyer filmi.
0: Evet.
2: Stajyer filminde Robert De Niro'nun stajyer olarak girdiği, 70 yaşında stajyer olarak girdiği firma tamamen sizin az önce, daha doğrusu bir 20 dakikadır çizdiğiniz dünyayı temsil eden bir firmaydı.
0: Evet.
2: Bir hanımefendi başındaydı, eşiyle problemleri vardı, çocuğuna vakit ayıramıyordu. Şirket aynı sizin Dilara bahsettiğiniz konseptteydi. Fakat şirkette çalışan Y kuşağını temsil eden o hafif sakallı kilolu arkadaşın aşk sorunu vardı. Yine bir karşı cinsle münasebet, yani diyalog kurma problemi vardı. Diğerlerinin sosyalleşme problemi vardı. Ve hanımefendinin ciddi anlamda hayatta güven tandanslı bir problemi vardı. Evet. Onu da Paul'di galiba
1: bir dakika, karakterin adı. Bir dakika, adı. Bunu unutma. Ne diyeceğini tahmin ettim. O filmi yaşlılar yaptı. Evet. Gençler öyle bir film yapmaz.
0: Ya o film de sadece aslında gençlere kötü tarafından bakılmış.
2: Ya tabii, 90'dan tabii. Yedik ya.
1: Abi yaşlılar biliyorsun yaşlılar herkes ya, kendi bakış açısından dünyayı algılar. Evet, orada da yaşlıların ya bu gençler her şeyi ele geçiriyor. Dur biz ne olacağız gibi bir
2: duygu katalım. Şeyi aslında vardı. Biraz mutlu olmaya çalışın. Önemli olan budur.
0: Ya bir de Robert De Niro'yu kötü gösterme şansları yok. Evet. Tabii ki de onu iyi gösterecek.
1: Tabii kahraman. Şeyi. Kahraman ya. Kahraman. Neyse. Biz şimdi bu mentörlükle ilgili ilave etmeniz gereken bir şey var mı? Siz daha devam edeceğiz. Ben şimdi... Hani bunu şu anı bir devre olarak görelim. Futbol maçı gibi düşünelim. Hı hı. Bu ters mentörlük. Hı hı. Yani gençlerin yetişkinlere yol göstermesi konumu ilk yarıyı bir değerlendir hocam.
2: Çok heyecan verici. Hı hı. Keyif verici. Zaten koşa koşa geldim de iyi ki gelmişim. Yani iyi ki tanışmışız gençler. Ciddi söylüyorum bunu. Program zaten o anlamda çok enteresan, çok ilginç, çok ufuk açıcı. Benim için yeni değil çünkü neredeyse son 3-4 yıldır Birol Bey'le sohbetlerimizin önemli bir bölümünü bu futurizm ya da gelecekte ne olacakla ilgili doktrinler alıyor ve çok ilginç. Dilara'nın söylediğine %100 katılıyorum. Çok hızlı ilerliyor. Özellikle teknoloji çok hızlı ilerliyor. 4-5 sene önce Mint Akademi'deki sohbetlerimizde Birol'un öngördüğü ve benim ya olur ama yani dediğim şeyler 4-5 sene içerisinde gerçekleşti. Bunların en önemli kısımlarının bir tanesi bir aplikasyon indiriyorsun ve bir aracı sana yönlendiriyorsun ve cebinden bir kuruş çıkmadan A noktasından B noktasına gidiyorsun. Evet. Bu yurt dışında uygulandığını duyardım ama ülkemizde olabileceği mesela o kadar yakın tarihli gelmezdi bana. Çağ çok ilerliyor. Kendi 19 yaşıma geldiğimde, tırnak içinde söylüyorum, köhnemiş bulduğum, biraz paslanmaya yüz tutmuş bulduğum pek çok yaklaşımın, doktrinin, bunların arasında bir futbol takımının antrenman metotları, gazetecilik, kendi branşımla ilgili,

0: Marmara İletişim'den. Gazetenin bu haber edilme tekniği ya da o haberin yansıtılma şekli hakikaten çok gri, çok şey zamanlardı. Evet. Biraz siyaha çalan zamanlardı. Böyle eskilerin bahsettiği gibi bizim zamanımızda klişesine girmeyeyim de. O dönem şeylerim vardı benim. Çok parlak fikirlerim vardı. Daha şeydim. Başka bir bakış açım vardı.
1: Evet.
0: Sonra bütün o aklımın bir köşesinde ya bu böyle de olabilir, ne kadar güzel olabilir dediğim şeyleri hayata geçiren arkadaşlarımın benden önceki ya da sonraki ki genelde sonraki arkadaşlarımın başarılarını izledim büyük bir keyifle. Şiddetle destekliyorum. Bunu izleyenler şöyle düşünebilir ya da sizin sunum yaptığınız firma sahipleri şöyle düşünebilir. Aa, helal olsun vallahi zibidiler oturmuşlar. Tabii. Vallahi para da kazanacakları. Doğru. Ama bu şeyini bilmiyorum. Bunun bedelini bilmiyorum. Ya da istediğiniz ücreti bilmiyorum ama ben her kuruşuna değer olduğunu düşünüyorum.
1: Şöyle bir zaten şu anda bu bir proje. İleride ticari bir boyut kazanır inşallah.
0: Şiddetle destekliyorum.
1: Bir şey söylüyorum. Ya onlar çok güzel bir laf söylediler. Bu 2000'den sonra doğan çocukları anlamayan şirket batacak diyor zaten. Onu ama herkes söylüyor. Şimdi seni bir marka olarak düşünelim. Bir senin kariyerin. Bir de üç tane. Biraz anlatsana çocukları yaşını, neler yapıyorlar, neler olmak istiyor. Biraz Şoray Bey'in çocukları üzerinden geleceği konuşalım. Onların kariyerlerini.
0: Tane, iki tane şey diyelim o zaman. Z diyelim.
1: Kaç doğum? Doğumlarını söyle. Tarih
0: 2002,
1: söyle. Şu
0: 2006,
1: Z işini ben anlayamıyorum.
0: 2016. 2016'ya Birol Bey...
1: En küçük. O 2016'yı vallahi hiç konuşmayalım.
0: Onu konuşalım.
1: 2016'nın hiç şansı yok.
0: Neden?
1: Hayır, aklımız ermez ona.
0: Ermiyor neden? 3,5 yaşında...
1: Çünkü Allah onu başka bir yazılımla gönderdi, yarattı.
0: Son sürüm o.
1: Son sürüm ona gerçekten bizim aklımız ermez ama onların neler? Doğru siz şey yapabilirsiniz.
0: Yani aklım almıyor. Akıllı telefonla ciddi anlamda bir organı gibi. Onunla ciddi anlamda hemhal. Tabii. Hatta biz... bizim kuşağın temsilcileri şey diye bakardı. Yani eskiden o 6 yaşında bisiklete biniyor. O ne be? 5 yaşında yüzüyor çocuk. Ya geçen gördüm 8 yaşında. Abicim traktör kullanıyor ya. İşte 4 yaşında telefon çevirebiliyor. Telefon çevirebiliyor ne? Hani numarayı unutursun zaten. Karşıyı ararken 0-210 al unutursun. Numara yazılı değilse o çevirmede unutursun onu. O mesela başarı öyküsü olarak anlatılırdı. Ebeveynler şey diyor. Ya giriyor valla videoları açıyor, izliyor. Reklam gelince atlıyor. Başka bir şeye yürüyor. Bir tane var. Hoşuna gitmeyen şeyden tırsınacak. Benim yapamadığım şeyleri yapacağını görüyorum. Aramızda 40 küsur sene var.
1: Bir projeksiyon yapalım mı? 3 tane tarih var önümüzde. Evet. 2002, 2006 ve 2016. Hadi anlatın bakalım. Bu ailenin başına neler gelecek?
2: Ailenin başına.
3: Yani şimdi şöyle...
1: Elçin de izler tabii bu programı izliyordur
0: tabii
1: şu anda. Bir de onu kaydedin. Hadi bakalım bir şey yapalım. Tasarlanmış yakın gelecek bu ailenin nasıl bir hayat bekliyor bu çocukları? Artı anne babayı Elçin'le Şoray'ı nasıl bir gelecek bekliyor?
3: Yani şimdi şöyle. 2002'de doğan çocuk zaten bize daha yakın.
1: Tabii,
3: şimdi o yüzden hani birazcık tahmin edebiliyoruz hani ne olacağını.
1: Bir anlat
3: hani
1: mesela.
3: Geleceğe karşı da bir belirsizlik olabilir hani ne yapacağına karşı. Çünkü bizde de vardı. Bende de vardı hani ne yapacağımı bilmiyordum. Çok büyük hayallerim vardı. Hani bir şeyler yapayım, girişim kurayım, şunu yapayım, bunu yapayım diye. Ki muhtemelen kendisinde de vardır çocuğunuzda.
1: O da tabii canım o da çok fena şey. Yani çok çalışkan, çok başarılı. Yani önü çok açık inşallah.
3: Kesinlikle. Hayırlısı. Bu tarz girişim... Yani girişken bir arkadaş olduğunu düşünüyorum. Yani bizde de öyleydi o yüzden tahmin edebiliyorum.
1: Şimdi dijital gücü, gücü bilgiden alacak bir arkadaş.
3: Kesinlikle. Gücü bilgiden alacak ve bilgiyi aslında biraz da girişkenlikte kullanarak dünyayı değiştirmeye çalışabilir. Çünkü yani genel olarak bütün girişimcilerin aklındaki şey
2: peki,
3: budur aslında.
2: Peki ya bu yaşlarda...
1: Bir dakika şu dünyayı değiştirmeyi parantezde bir anlat.
0: Abi ağzımdan aldın ya.
3: Dünyayı değiştirme
1: evet,
3: nedir?
1: Dünyayı değiştirme.

0: Neden? Ya o olmadan girişimci olunmuyor değil mi?
1: Kesinlikle yani aslında girişimci olunur ama eğer böyle vurucu çok bir şey yaratmak istiyorsanız, bütün kitleye, bütün dünyaya hitap edecek bir şey yaratmak istiyorsanız bu dünyayı değiştirme fikrinizin aslında olması lazım. Mesela ben bir örnek vereyim Mark Zuckerberg'ten. O Facebook'u ilk kurduğunda biraz daha geliştirmişti artık. İnsanlar biliyordu Facebook'un nasıl olduğunu. Yanlış hatırlamıyorsam Yahoo ondan almak istedi 1 milyon dolara. Mark Zuckerberg onu satmak istemedi. Neden? Çünkü o aslında paraya önem vermiyordu. Şimdi 1 milyon doları alıp aslında gidip işte Kaliforniya'nın bir içinde bir şeyler içebilirdi. Evet. Ama o dedi ki yani...
2: Ya benim... sen bu bir içe gidip bir şeyler içmeye... ya gönderelim çok... biz ya.
1: Ya Hollywood,
2: ufkun açısın Hollywood şey o, yani. O bir çıksın kafadan.
1: Yani. Yani işte bu Mark Zuckerberg bu şey demişti. Kendi kendine demiş herhalde. Ben bir kitapta okumuştum da. Ben şirketimi satmadım çünkü fikrimin çok daha önemli olduğunu düşünüyordum.
0: Ya aslında bir şey içmeyi hedefimiz o değil anlamında kullanıyor ikide bir. Hani yani, onu yapmak istemiyor
2: peki,
0: aslında.
2: Peki şeye dikkatini çektim çok özür dilerim. Çok küçük bir parantez. Biz kendi aramızda konuşurken yazarlardan zamanının işte önemli düşünürlerinden ya da dünyayı devrimle değiştireceğini düşünen gençlik idollerinden vesaire onların hayatlarından pasajlar alır ve onların günümüze kadar gelmiş laflarını böyle söylerdik birbirimize slogan şeklinde. Şimdi o kahramanlar değişmiş. Dünyayı değiştirecek olan bu gençliğin idolleri değişmiş.
0: Çünkü yeni bir çağa girdik.
1: Yeni bir çağa girdik.
0: Yani şey değişti. Matbaanın icadı şimdi. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Onları düşünürler de bazıları hepsi demeyeyim. Onlar da taca çıktı. Neyse o ayrı bir konu. Yani eskiden bizim peşinde koştuğumuz düşüncelerin de yeniden masaya yatırması lazım. Çünkü dijital çağda yeni dijital çağa uygun düşünürlere ihtiyaç var artık. Neyse. Yani şimdi başka bir konu. Sen devam et. Yani dünyayı değiştirmek anlamında.
1: Aynen yani fikrine sahip çıktı. Aslında onu satmadı. Fikrinin daha iyi olabileceğini düşündü. Batsa bile en azından fikriyle batmak istedi. Ve tabii ki de Facebook sonra patladı. İşte çok daha büyük karlar elde etti. Çok daha büyük değerlemelere sahip şu anda. Bunu biliyoruz. Yani burada aslında söylemeye çalıştığım önemli olan fikir. Bu fikir de dünyayı değiştirme fikri.
0: Bir de şöyle bir şey var. Onu da altını çizelim. Artık bu dijital çağda dünyayı değiştirme ihtimali var herkesin. Evet.
1: Kesinlikle.
0: Yani Şekerpınar'da bir odada bir şey yazıp dünyayı değiştirebilirsin. 90'larda bunu yapamazdık. 80'lerde yapamazdık. Bunlar yapabilir. Senin çocukların daha da kolay yapabilir.
1: Bir de mesela geçen günlerde şöyle bir olay oldu. Yani bir sürü Twitter'da her tarafta paylaşıldı. Greta diye bir kız. İsveç'ten miydi yani?
0: İsveç.
1: Hani İsveç'ten. Bir protestoda işte yaptığı protestolardan dolayı insanları birlikte hareket haline geçirebildi ve bütün dünyada inanılmaz bir olay haline geldi.
0: Evet, Kanada'da
1: Birleşmiş
0: falan...
1: Milletler'e çağırdılar, konuşma yaptı. Şimdi bu kızı 1960'larda düşünelim. İsveç'te yine protesto ediyor. 1960'larda kesinlikle bu kızın İsveç'ten çıkma şansı hatta İsveç'te
0: mahallesinde 3-5 kişini yapabilir.
1: Sadece bunları toplayabilirdi. Ama şu anda 2019'da o kız milyonlarca insanı arkasını alıp
2: yani o milyonlarca tabir edebileceğimiz kitleyi etkileyebilir ama John Baez gibi şarkı söyleyebilmesi lazım. Yani o da bir protest, o da bir başkaldırıcı, o da dünyanın hoşlanmadığı düzeniyle ilgili kaygılarını dile getiren işte Bob Dylan olman lazım. One More Cup of Coffee
0: i̇şte
2: gibi bir
0: işte şimdi
2: Bob Dylan artık ona gerek yok.
0: Bob Dylan olmadan da bir dünya
2: olmadan da John Baez olmadan da
1: dünya değişiyor.
2: Bu iyi mi kötü mü ondan emin
0: değilim. İyi kötü konumuz değil. O felsefenin
1: o saatlerle süren bir konu.
0: Başka bir konu. Devam edelim.
2: Ben hemen vazgeçtim.
1: 2006. 2006
2: evet.
0: Bak 2004 yıl sonra doğan bir çocukta neler olacak?
1: 4 yıl sonra doğan bir çocukta aslında 2006'da doğduğunda birçok sosyal medya vardı artık. Hani Facebook evet. vardı, YouTube vardı.
2: Vardı.
1: Bir sürü mecra vardı ve bunların içine doğduğu için aslında bunlar da 2002'li çocuğa göre çok daha uzmanlaşmış bir halde.
2: Doğru.
1: Mesela yani kişisel tercihlerini bilmiyorum ama hani kendini YouTube'da paylaşmak isteyebilir, Instagram'da paylaşmak isteyebilir. Yani insanlara erişmek isteyebilir. Bu yönde de adımlar atabilir veya hiç onu yapmaz. Belki 2002'li abisinin peşinden gitmek ister. Hani bir girişimciliğe atılmak ister, büyük hayallerini peşlemek ister. Ama ben yani 2Z kuşağı oğlunuzda da şeyi göremem. Hani tahmin edemem. Hani kurumsalda çalışayım,

0: 65 yaşına kadar 9-5 çalışayım, ondan sonra emeklilik paramı alayım, rahat rahat oturayım. Bu artık öyle bir şey yok.
1: Yani bu artık diyorsunuz ki kesinlikle bu 2000'den yok. Sonra doğan çocuklar bir yere gidip iş başvurusunda bulunmayacaklar. Yani ben tam tersine döneceğini, insan kaynaklarının eleman peşinde koşacaklarını düşünüyorum. Kesinlikle. Hele iyi eleman. Çünkü ben yine sizin arkadaşlarınızla sohbet ederken şöyle bir cümle duymuştum. Şunu yapacağız, bunu yapacağız, girişimcilik yapacağız, şunu. Ya dedim, siz hiçbir firmaya girip çalışmayı düşünmüyor musunuz? Hepsi de eğitimli, biri bilgisayar mühendisi, biri matematik bir şey okumuş falan. Şey dediler ya, zorda kalırsak olabilir dediler.
0: Yani backup plan gibi.
1: Evet. Hani biz yapıyoruz ya, SSK'sı var mı diye, öyle bir şey olmayacak. Hepsi girişimci olacaklar. Devam edelim. Bir de süremiz de son 20 dakikaya geldik.
2: Bir de ya bütün bunları konuşuruz. Hak verilir verilmez ama şu yönetim kademesinde özellikle. Hani ülkemiz ya da her yurttaşın ülkesi çalıştığı şirketten daha önemli, daha kıymetli ve daha yaşamsal boyutta. Bu anlamda ben özellikle bu yönetim kısmında bu ters mentörlüğün acil desteklenmesi ve bununla ilgili bir platform oluşturulmasını
1: tabii,
2: kendi adıma diliyorum.
1: Ben siyasetin bu işe özel sektörden daha da açık olduğunu düşünüyorum ya da olması gerektiğini
2: Gerektiğini diyelim. Hani mecliste daha çok genç olsun, daha çok kadın olsun gibi şeyleri de değilim. Fakat ülkenin gidişatıyla ilgili ekonomik anlamda, özellikle sosyal anlamda, ekonomik anlamda belli başlı kriterler vardır. Kesinlikle. Hani paranın yönetilebilir kuralları vardır. Fakat evet, sosyal anlamda bu Z kuşağıyla, Y kuşağıyla, işte bir önceki ne diyorsunuz, pas kuşağı mı, ne kuşağıysa o kuşaklar arasındaki farkla alakalı hiçbir çalışma yok. Evet. Bizi çok ciddi bir şok bekliyor. Ben kendi hayatımdan biliyorum. İletişim kurmakta, insani iletişim kurmakta zorlanmıyorum. Ama bunlar ahbabi oluyor. Ama aile birliğini kurabilmek için benim onun dilinden anlamam lazım ve anlamıyorum.
1: Peki şöyle,
2: hani aynı dili konuşmuyor gibiyiz.
1: Kolaylaştıralım mı bu konuyu? Şöyle, 2040 yılında uzun ailesinde evde nasıl bir iletişim sorunu olabilir sizce? Ya 2040 yılında kaç yaşında olur çocuklar her biri?
0: En küçüğü 24 yaşında oluyor. Ortanca 34. En büyük de 38.
1: Süper. Hadi konuşalım. Bir cumartesi sabahı düşünelim. Evet. Uzun evi.
2: Ben de 73 yaşında.
1: Evet, Şoray Uzun 73 yaşında. Elçin'i söylemeyelim.
0: Tamam.
2: Bayağı küçük canım benden.
1: Elçin, kadınlar yaşlanmıyor zaten ya. Evet, nasıl bir gün anlatsanıza bu evde, hadi. Şimdi hadi size ödev. Bir gün, bak çok güzel konu.
3: Aslında geleceği tahmin etmek çok zor gerçekten.
1: Öngörebiliriz, öngörebiliriz. Evet. Veriler mesela var elimizde.
0: Bu alfa kuşağı olan, yani en küçük oğlumuz.
3: 2010 sonrası.
1: 24 yaşında.
0: Evet, 24 yaşında. Benim tahminim artık hani bu girişimciliğe atılmış. Artık kendi şirketini kurmuş. İnanılmaz derecede ve başarılara imza atmış.
1: Mesela yani nasıl bir iş yapıyor?
0: Nasıl bir iş yapıyor 2040'ta?
1: 2040'ta 24 yaşında bir genç. Hı hı. Nasıl bir iş yapar? Nasıl bir şirkettir bu?
0: Yapay zeka şirketi olabilir. Mesela robot tasarlıyordur. İnsansı robotlar. Bunları satıyordur. Bu olabilir.
1: İnsana benzeyen robotlar. Ya da insana benzemese de robot satabilir. Yani evet, ne bileyim, mutfak kolları, bir yemek kesinlikle yapan kollar, kahve pişiren bilmem.
2: Son derece ona uygun bir iş.
1: Evet.
2: İnanılmaz ona uygun bir iş.
1: O yok, yapar.
2: Yok, bütün derdi mekanik, aerodinami, robotik hadiseler,
3: yeni nesil
2: trenler, pil değişimi ona çok şey geliyor. Evet. 3,5 yaşında ve pil değişimi kadar ilkel bir şey yok mesela. Çok ilkel buluyor bunu.
1: Dilara 34 yaşında bir genç, o da erkek.
3: Evet.
1: Şurayın bütün çocukları erkek.
3: Aslında aralarında pek de bir yaş farkı yok ama hani şu an bile
1: 10 yaş var ama ya.
3: Hayır, öbürü 4 ikisi yaş.
1: Öbür ikisi, anladım, pardon, ben 24 yaşındaki, hayır, en küçükle fark 10 yaş, diğeri o 4.
3: Evet.
1: 30 gidelim 2040 yılına bir gün. Biraz zorlayın bakalım kendinizi. Bizim asıl programımızın olayı bu. 2040'ta biz nasıl yaşayacağız? Hadi 2020. Bizi boş verdik. Şoray Uzun nasıl yaşayacak? 73
0: yaşında. Şöyle olur mu bilmiyorum ama siz öyle bir insan mısınız bilmiyorum da. Şimdi 73 yaşındayken işte oğullarınızla oturup üç oğlunuzla şey der misiniz acaba diye düşünürüm. Nerede o eski bayramlar tarzı? Hani nerede o eski günler? İşte eskide kaldı işte arkada gördüğümüz tarz bir manzara olup böyle uzun binalar falan. Belki diyebilirsiniz. Bilmiyorum. 24 yaşınızdaki çocuk işte baba işte yapay zekayla uğraşıyoruz, robot yapıyoruz falan hani çok güzel değilmiş işte. Siz zaten artık evde yemek falan yapmıyorsunuz.
1: Şimdiki gençlerde çok bundan bu gençlerden de hiçbir şey olmaz der misin?
2: Yok, mümkün değil o.
1: Dersin, demeyen yok dünya tarihinde.
2: Ama o şey yani...
1: Ah bizim klasik, zamanımızda. Klasik biz ne ya güzel bu, sokakta top oynuyorduk be falan. Bunlar VR takıyor.
2: O şimdi. Şey anlamında hani bedensel hareketlilik anlamında çekici bir şey. Yani kötü bir şey değil. Hani spor yapıyorsun, koşuyorsun, ediyorsun, terliyorsun vesaire falan.
1: Yeni oyunlarda o performans da olacak. Var yani şimdi.
0: VR tarzı şeyler.
1: Eskiden oturduğu yerde oynuyordu ya. Şimdi kalkacak gözlüklerle falan performans ayakta, koşarak da yapacak.
2: Ya bu Hollywood senaristleri ve bu işte kreatif kısımları gelecekten çok ciddi ipuçları veriyorlar. Ben Uzay 1999'u seyrederdim ve 1999 yılında cidden...
1: Hollywood palavra ya. Vallahi. Hani bakıyorsun böyle çok ne bileyim şimdi konuşmayayım Hollywood'a. Burada daha pratik, gündelik, bizim hani gerçekten bizim yaşam stilimize uygun ipuçları çıkarabiliriz. Bak bir sabah, diyelim ki cumartesi sabahı, bu evde kaç kişi var? Aynı evde mi yaşayacak bunlar? Evliler mi? Sabah kahvaltıda mesela ne yiyecekler? Evet. Şoray Uzun ne yiyecek?
0: Evet.
1: Ufaklık ne yiyecek? Ufaklık da 24 yaşında. Şimdi biz ufaklık
2: diyoruz.
1: Hadi öyle bir sabah. 5 dakika bunu konuşalım. Çünkü konuşalım. Daha işimiz var.
0: Tamam. Benim düşündüğüm bu büyük oğlandan küçük oğlana hiçbiri evlenmeyecek. Hiçbirinin çocuğu olmayacak bu zamana kadar. Çünkü neden? Artık evlilik olmuyor. Yani insanlar evlenmek istemiyor. Yani ya bu aslında bizim tam olarak konumuz değil de yani.
1: Yok yok her aslında... şey bak bizim konumuz olmayan bir şey yok. Biz gelecekle ilgili tüm ama bak şunu şunu uyarıyorum sizi. Bu dijitale doğdunuz ya bu da dijitale gidecek bu hiç yok olmayacak.
3: Evet.
1: 2040 yılında belki sizin çocuklarınız izleyecek bunu şimdi evlilik yok evet, diyorsunuz. Evet. Bunu çocuğunla da izleyebilirsin. Ona göre konuş.
2: Bir de
1: bu yaşlarda zaten. Her zaman evlilik yok deniyor.
2: Aşk hani başınıza gelsin en güzel şekliyle. Başka bir şey o artık ne istatistiğe bakar ne veri yönetimine bakar o başka bir şey. Yani benim bu dijital çağda kendi payıma en irkildiğim demeyeyim de kelimeyi de doğru seçmek lazım. En böyle mesafeli durduğum ya da en... arama bir şey koymaya çalıştığım şey duygu. İşin duygusunun dışında olması. Yani sniper güm güm güm baba hani onun gerçek hayatı ciddi vahim. Yani bu bir oyun değil. İşte uçak indi de teröristler bastı da oyundan bahsediyorum. Tüh üçüncü kez vuruldum. Böyle bir şey yok hani bir kez vuruldu bitti.
1: Gelecek bunun şeyi ve yok. Duygulara
2: bir,
1: ne diyorsunuz?
2: Bir can daha yok hani. İşin duygu kısmı ile bütün kaygılarım bu yönde.
0: Fakat gelecekteki bu hani bu dijitalleşme aslında duyguları da biraz da canlandırabilir hatta kolaylaştırabilir de. Nasıl mesela bir proje vardı.
2: Bunu neredeyse ilk defa duyuyorum desem kızmazsın değil mi bana?
0: Yok. Yani genelde herkes o duyguyla dijitali ayırmaya çalışıyor. Fakat bir projemiz vardı. Projemiz değil mi? Yani proje vardı yine Sabancı Üniversitesi'nin içinde. Mesela ben buradan işte atıyorum size seni seviyorum diyorum. Cep telefonundan yolluyorum işte projeye. Bunu alıyoruz, 3D printer'dan çıkarıyoruz, size gönderiyoruz mesela. Sonra siz diyorsunuz, onu da ben alıyorum. Telefonunuzla bunu okuttuğunuz zaman benim sesimle seni seviyorum'u duyuyorsunuz mesela. Ya bu sadece bir başlangıç.
2: Abi yani. Bunu bir aplikasyon yapıyor ama kızın
1: duygu transferi
2: kızın evinin kesinlikle. Önüne, kızın evinin önünde işte kolonya ile seni seviyorum yazıp kibriti çaktığında kız camı açtığında alev alev seni seviyorumla bilgisayarı açtın mucik dedin onun sesiyle Ya bu aynı duyguyu vermeyebilir.
1: Ama
2: ya
1: belki da... sevgilisi Meksika'da.

0: Sen mahalledeki karşı komşuya yapıyordun bunu. Öyle bakmıyorlar ki dünyaya.
1: Ya niye zorlaştırıyorsunuz? Yani?
2: Şöyle bir şey var. Dünya artık globalleştiği için ben mesela Silikon Vadisi'ne gitsem, sevgilim de atıyorum, İşte Endonezya'ya gitse biz hala konuşabiliyoruz, Skype'laşabiliyoruz. Hatta ileride hologramlar olacak, belki
1: bu çok akla yakın değil mi? Dijital unsurlarla diyalogta olan bir çift. Konum fark etmez ki onlar için.
0: Tabii.
1: Biri
0: tabii.
1: Kenya'da olmuş, diğer işte Belarus'ta olmuş, çok kesinlikle. Fark etmiyor yani. Çünkü iletişim kurdukları nesne zaten yanlarında, ellerinde. İlla yan yana birebir olmaları gerekmiyor. Hatta belki el ele. Ama el ele tutmanın yerini hiçbir aplikasyon, hiçbir cihaz almaz.
2: Şöyle yapalım. Ama hani olabildiğince bunu kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Hani uzun.
1: Yani şimdi bu bayram meselesi bence devam edecektir bundan 2040 yılında da. Bizimkiler bu konuda biraz hassas. En kötü ihtimal telefon ya da telefon falan yok artık. Yani hologram şeklinde, evet, belki evet. De hani birebir yüz yüze görüşeceğiz ve bu her yeterli olacaktır.
0: Her dönem kendi bayramını yaşar. Bayramlara farklı, hiçbir şey olmaz. Farklı sadece şeyler, değişik bayramlar olur.
1: Farklı şeyler yiyeceğizdir. Bu kapsüller ya da bu takviyeler organik anlamda çok şey olacaktır. Bunların sayısının evet, evet. artacağını düşünüyorum. Kontrol edilmesi kaydı şartıyla bunun, yani hap şeklinde kuzu pirzola yemeyeceğiz ama mesela onlar kuzu pirzolayı şey bulabilirler. Çok ağır, çok işte kokusundan hoşlanmayabilirler. Özellikle bundan 30 sene sonraki torunlar şeyden hoşlanmayabilirler mesela. Bu bizim bayıldığımız yemek kokularından çok da haz etmiyor olabilirler. Gerçi o şey de olabilir. Bu da bir yatırımcının bir şeyi olabilir. Yani evet, artık Tayvan mutfağının bilmem nesi, bir yere gitmek zorundasın ya, bir başka muhite. Evet, evet. Artık o muhite de gerek kalmayabilir. Onlar büyük marketlerin içerisinde sana sunulabilir.
0: Kesinlikle. Şöyle yapalım mı? Şimdi son 10 dakikamız. Son birkaç dakika zaten diploma vereceğiz. Konuğumuza.
1: Ya uzatamaz mıyız rica etsem? Atarlar montajda.
0: Şöyle yapalım.
1: Konu çok ilginç ve çekici geldi.
0: Siz bize bu 2000'den sonra doğan Z kuşağı dediğimiz kuşağın beklentilerini bir kısaca özetlesenize 5-6 dakika içinde. İkiye bölün zamanı. Siz nasıl bir hayat hayal ediyorsunuz bugünden? Ki bunu kalkıp bir mentörlüğe çevirmişsiniz. Bunu duymak isterim ben mesela.
3: Aslında bu yaşlarda insanlar böyle daha dünyayı değiştireceğim modunda oluyorlar. Biz de o mantıkla yola çıktık aslında. İşte üniversiteye geldik, bir şeyler yapalım, kendimizi interaktif olabileceğimiz ortamlarda bulunmak istedik. Bu yüzden de hani gelecekte kendimizi daha böyle hem işin içinde olduğumuz hem de yani birden fazla birçok işi yapabiliyoruz. Hızlı düşünebiliyoruz. Hani araştırmalar bu kuşağın tamamen sürekli hızlı düşünebildiğini, hızlı karar verebildiğini ve işte el motor becerilerinin çok geliştiğini vesaire gösteriyor. Bunun sonucunda da gelecekte hani tek bir iş değil, birden fazla işle aynı anda ilgilenip ama hani bunların içinde de kendilerini bulabilecekleri bir ortamda hani kendimizi hayal ediyoruz.
0: Örneklendirsene.
1: Mesela. Hemen örneklendireyim. Birol Güven. Yani yaklaşık 1,5-2 dakikadır Birol Güven'i tarif ediyorsun. Yaşı benden birkaç yaş fazla, mentor becerileri üst düzeyde her alanda, sosyal, ekonomik
0: ben
1: ya da
0: aynı anda ticari, birden fazla işte,
1: aynı anda birden fazla iş yapabiliyor, senaryo yazarken sohbet edebiliyor ve o sohbeti hayır yani
0: kızım
1: o değil yani bir şey yazarken cevap ver şeye de vakıf.
0: Ama kızım hariç, kızım bana fırça atıyor diyor. Baba benimle konuşurken gözlerime bak diyor. Onu evde yapamıyorum.
1: Hadi bunu ne yapacağız şimdi? Bir Z kuşağı.
0: Bence haklı.
1: Z ama kuşağı onlar tabii, göz teması kurmak istiyor.
0: Ama işte bak onların başında böyle bir dert var değil mi? Nasıl tarif ediyorsun? Siz birden fazla işle uğraşırken diğer bizim evde ters bir durum var da size diğer insanlar ya da büyükler ne diyor? Birden fazla
2: i̇şte
0: işle
2: uğraşma diyor. İşte bir tane işle uğraş ama bütün kafanı ona yor diyor. Mesela şöyle bir şey var Z kuşağında. Hani bunu yaparken bunu da yapabiliyoruz artık. Hani bunu büyüklerin kabul etmesi lazım. Kesinlikle. Yaşını almışsanın bunu kabul etmesi lazım. 5 tane işi aynı anda yapabiliyoruz. Buraya bakarken bir yandan yemek yiyip bir yandan müzik dinleyip bir yandan televizyon izleyebiliyoruz.
0: Evet.
2: Hani bunlar oluyor.
0: Tabii tabii ben gördüm, genç bir arkadaşım motosiklet kullanıyordu, mesaj yazıyordu.
3: O kötü bir örnek.
2: O biraz tehlikeliymiş.
3: Şu an bile televizyonların karşısında.
1: O hö kuşağı o hö.
3: Televizyonlar açık ama insanların elinde telefonlar, tweet atıyorlar, fotoğraf atıyorlar.
0: Bizim programımız da bir öyle. Bizde de AR uygulaması var. Ben

0: Aslında onu gördüm. Çünkü insanlar bir şey seyrederken akıllı telefonlarını bir kenara bırakmak istemiyorlar. O yüzden evet. Şimdi mesela bizim programımızda eğer uygulaması var, biz zaman zaman daha fazla bilgi vermek istediğimizde orada bir Gelecek Geliyor uygulamasını indirenler AR logosunu görünce ekranı tutuyorlar. Bizim evet. arkadaşlarımız ekranı ayarlıyor. Orada mesela sen konuşurken Şoray Uzun kimdir daha fazla bilgi oradan edinebiliyoruz. Yani aslında cep telefonu artık bizim ikinci aklımız, üçüncü gözümüz. Onda onsuz yapamayız. Hani bu singularity denilen tekilliğe doğru gideriz. Cep telefonu artık bizim bir şeyimiz oldu, parçamız haline geldi.
1: Bir soru sorayım. Bütün kreatif yaklaşımları montaj olan, yani daha önce üretilmiş olan bir şeyi, bir görüntüyü alıyor, kopyalıyor ya da işte onu paylaşıyor ama işte 4 milyon kişi mesela izliyor. Ama ortada bir emek yok ya da bir üretim yok. Bir rastlanılan durumun ya da bir başkasının emeği alınıyor ve paylaşılıyor ve bir sonuç çıkıyor
0: ortaya. Ama bir dakika. Ben cevap verebilir miyim?
2: Tabii.
0: Bunun adı inovasyon. Şimdi reklam olmasın adını söylemeyeceğim. Dünyanın en önemli kahve firması. Her yerde kahve var ya, gidip alıyoruz, ismini yazıyorlar falan. Hiçbir şey bulmadı. Kahveyi onlar bulmadı. Ama dünyanın en büyük markası o. Bulunmuş bir şeyi yeniliklerle sundular. Yani her zaman da bir şey bulmamıza gerek yok aslında. Var olanı senin tarif ettiğin gibi başka türlü sunup, inove edip de yol alabiliriz.
2: Aslında şu an tüm girişimler bunun üzerine yani. Hani Facebook'tan bahsettik. Ondan sonra kurulan tüm aplikasyonlar Facebook'tan bir şeyler taşıyorlar. Ama insanlar mesela Facebook şu an gençler kullanmıyor gibi. Hani ya da...
0: Biz de yapıyoruz. Evet. Bizim yaptıklarımızda da Yeşilçam yok mu abi?
2: Var.
0: Yani hakkı vardır Yeşilçam.
3: Zaten girişimlerin...
1: Olmaz mı?
3: Olmaz. Girişimlerin tamamının neredeyse bu iki şey üzerine kurulu. Birincisi ya bir şeyi alıp...
1: Şeyi öngörüyor musunuz? Şu an hani üzerine konuştuğunuz, örnekler verdiğiniz, dünyanın en zengin ilk 20 kişisi içerisinde yer alan ve bundan 10-15 sene önce adını sanını duymadığımız yeni kuşağın kurmuş olduğu şeyler var ya.
3: Var.
1: Bunlar uzun mu sürecek yoksa... Bir başka benzer aplikasyon gelecek ve bunlar biraz demode olacak mı? Bunu nasıl görüyorsunuz? Hazır iki tane Z kuşağını yakalamışken.
3: Yenisi kesinlikle gelecek. Hatta daha kısa bir sürede gelecek. Daha kısa bir sürece gelecek. Mesela Facebook'un atıyorum bu kadar erişim alması 15 yıl sürdüyse işte yeni bir aplikasyon gelecek. Belki bir ayda onu götürecek. Mesela geçenlerde bir tane oyun çıkmıştı. Gerçi artık pek oynayan kalmadı da. Pokemon Go diye. Onun mesela 1 milyar kişiye ulaşması o oyunun 18 gün gibi bir şey sürmüş sanırım. Belki 8 gün yani çok daha kısaldı. Bir telefonun mesela 1 milyar kişiye ulaşması yıllar alırken o oyunun birine ulaşması işte günler aldı. Belki bundan sonra bir aplikasyon çıkacak, saatler içinde milyarlara ulaşacak. Belki herkes ulaşacak.
1: Süre de az kalmıştır, ben son sözümü edeyim. Evet. Bizim kuşak bu sizin kuşağın ürettiği içerikleri... dünyayı da paylaşmamızı sağlayan o elle tutulur, gözle görülür nesneler var ya. Onları üretmeye klasik bir şekilde devam edecek. Çünkü onların şeyi çok değişmeyecek. Materyalleri ve üretim teknikleri ve onu üretenlerin mesai mefhumları. Benim kuşaklarla biraz bununla ilgilenecek.
0: Gelecekte cep telefonu olacak mı? Bir sonraki programda. Bir şey, şimdi bizim programımızın sonuna geldik. Şoray abinizi dinlediniz. Zaman zaman katıldı sorular falan, fikirleri. Şimdi Şoray Uzun'a bir puan vereceksiniz. Puanımız şu. Geleceğe hazır mı? Bir de diploma vereceğiz. Geleceğe gelecek farkındalığı diploması.
1: Çok güzel.
0: Değil mi? 2002, 2006 ve 2016 doğumlu çocukları olan bir baba geleceğe ne kadar hazır? Şimdi bunu böyle çaktırmadan... şey yapacağız. Buraya bir 100 üzerinden herhangi bir puan vereceksiniz. Geleceğe ne kadar hazır? Bunu da böyle gelecek yönetmenimiz Survivor gibi dıt dıt dıt dıt böyle gizli verin.
2: Tamam. O yüzü
0: görmesin Şoray Uzun, kameralar, seyircilerimiz görmesin. Bu arada eğer uygulamamız çalışıyor, sevgili seyircilerimiz eğer dilerlerse Gelecek Geliyor programıyla oradan kendileri de puan verebilirler. Bir tanesini biz burada bir diploma vereceğiz. Bir de uygulamayı kullanan seyircilerimiz vereceğiz. Buradan kaç puan alacağım? Şimdi belli olacak ama oradan kaç puan aldığını bilmek için senin de o programı indirmen gerekiyor.
1: Subjektif olacaktır bence bu puanlamalar. Arkadaşlarımız için, kıymetli arkadaşlarımız için söylemiyorum ama ben mesela işin o kısmını oynamadım.

0: Yalnız biraz oynayabilirdim yani.
1: Geçti artık. O yüzden en samimi halin, en samimi halinle oldun. O yüzden sakladık bunu senden. Yoksa çalışıp
0: ama şeyle enteresan diyeyim. Peki bireysel sorayım. Yaş olarak benden birkaç yaş büyüksünüz. Ve bazen 17-18 yaşındaki gençlerin bu gelecekle ilgili öngörülerinden çok daha şey görüyorum seni. Ama daha heyecan verici, daha
1: nedenini söyleyeyim.
0: Merak uyandırıcı ve ben çok daha coşkulu görüyorum.
1: Ben gelecekle ilgili evet bilgi sahibiyim. Ama benim şöyle bir formülüm var hayatta. Ben her zaman kendimden akıllı insanlarla çalışıyorum. Şimdi de onlarla çalışacağım zaten. Beraber senaryo yazacağız onlarla. Formül budur. Her zaman kendinden akıllı evet. insanlarla çalışacaksın. Peki.
0: Biz o zaman oğlanlara danışsak tamam.
1: Evet. Yani. Zaten bütün ters mentörlük bu. Eve gidip çocuklarla konuşacaksın. Yani onlardan öğüt almak lazım.
2: Evet.
1: Peki. Sen şimdi Orkun'la başlıyoruz hocam. Kameramız Orkun'da.
0: Efekt de veriyorlar
1: evet.
0: ya.
1: evet. Açabilirsin. Tabii açıyorum. Açabilirsin. Kaç puan verdin?
0: Gayet
1: 70.
0: Iyi. Abi canım.
3: Çok iyi.
0: Çok iyi.
1: 70.
3: Ben hazır olduğunuzu düşünüyorum. Şahsen.
1: Nasıl hazır olduğunu düşünüyorsun? 70 vermişsin.
3: 100 veremezdim.
1: 30'u niye kestin? Çok hızlı.
3: 30'u neden kestim? Bazı konularda böyle hani geçmişe bir şeyleriniz vardı, atıflarınız vardı.
1: Ondan bağını mı koparsın?
0: Ya o kestin. Hayır, 30 helal olsun.
1: Tamam. ben kanaat kullanacağım herhalde. Dilara. Evet. Dilara'dayız. Dilara puanını açıklıyor. 90.
2: Çünkü önem verdiğiniz söylediniz hani ya da böyle bizim anlattıklarımıza gayet.
0: Bu ülke yönetiminde de diğer şirket yönetimlerinde de çok ciddi ele alınması, hayata geçirilmesi gereken benim şiddetle desteklediğim bir yaklaşımımız var. Zaten çok kişi kutlamıştır. Kutlayanların arasına beni de eklerseniz çok mutlu olurum.
1: Arkadaşlar şunu hızla imzalıyorsunuz diplomanızı. Şoray abinize teslim ediyorsunuz. Şoray
0: ya
1: diplomanla.
0: Bu eski evet. usulle teşekkür mü oluyordu? Biraz. 80. Takdir değil ama bir teşekkür alıyorum yani.
1: Sen şimdi eve getir, gidip çocuklara bunu göster. Bak geleceğe hazırım. Siz ne kadar hazırsınız? O fotoğrafla Şoray Uzun'un diplomalı fotoğrafıyla programımıza son veriyoruz. Uzman konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür sevgili Şoray Uzun, seni çok seviyoruz. Teşekkür ediyoruz.
0: Büyük bir keyifti. Benim kuşak bu 80'i çaktırmadan 90 yaparım.
1: evet sevgili seyircilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere diyoruz.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi öğrenmeye ve yapmaya çalışıyorum. Bir nevi çıraklık yapıyorum. Evet, zor. İşim çok zor. Bugün neredeyim? Gelin arabası süsleyeceğim. Bu işi kimler yapıyor? Çiçekçiler yapıyor. Geldim şimdi. Başlayacağım araba süslemeye. Hadi buyurun. Evet, yılların çiçekçisi Fikret Usta'nın yanına geldim. Bugün araba süsleyeceğiz birlikte. Evet. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız? Bitkin görünüyorsunuz, yorulmuşsunuz sabahtan beri.
1: Çok yorgunum Tuğba Hanım, bugün işler çok yoğundu.
0: Herkesin işi kendine göre zor, evet, abi değil
1: evet.
0: mi?
1: Zor.
0: Şimdi damat bey herhalde bıraktı gitti arabayı. Tamam. Gelin arabasını süslemeye dilersen başlayalım.
1: Tamam, sana zahmet Tuğbacığım, bu arabanın kaportasına sade bir şey mi istedi?
0: Evet, sade.
1: Tamam, beyaz yapalım.
0: Bence de gelin arabası
1: beyaz,
0: daha güzel oluyor.
1: Genelde beyaz olur. Sen kaportayı aç bir zahmet.
2: İki gönül bir olunca sıra gelin arabasında.
1: Bana sen hemen acil oradan iki tane oasis Tuğbacığım. Yalnız hareketlerin...
0: Ne getireyim abi?
1: Oasis, singer. Bak şu kutunun içinde. Biraz hareketli ol yalnız. Bu işte seri olacaksın. İki tane getir.
0: Yani her şeyi ben taşıyacaksam niye? Aa, geldim abi.
1: Tamam, sağ ol. Şey getir bana, yaprak, yeşil yaprak.

0: Var orada Tuğba. Biraz acele yalnız, koşarak.
1: Yeşil tamam. Yaprak dediği bu oluyor galiba.
0: Koş, koş, koş, koş, koş. İçeriden klavyör çiçeğe getir beyaz.
1: Biraz yavaş gel. Ne çiçeği
0: i̇çeriden
1: abi?
0: İçeriden beyaz klavyör. Beyaz klavyör çiçek, beyaz içeriden.
2: İçeriden klavyör çiçeği Tuğba, ben anladım.
1: Abi koştura koştura yapıyoruz, acelemiz ne onu ben anlayamadım yani. Geldim.
0: Tamam, işi öğrenmeye yavaş yavaş başladın.
1: Abi zor değil mi ya?
0: Tabii zor ya, görüyorsun işte.
2: Söylemenin tam zamanı Tuğba, kolay mı sandın?
0: Dolaptan beyaz cerbara getir.
1: Ne bara?
0: Cerbara, çok da konuşma, söylediğimi iyice işit.
1: Cerbara tamam ne abi? Ben bilmiyorum ki bütün çiçekleri.
0: Beyaz cerbara dolabın içinde, buzdolabının.
1: Kafi mi bu kadar?
0: Yeter, yeter, fazla bile getir. Şimdi onları da buraya bırakıver. Şimdi
1: tamam.
0: Makas al gel, bana yardım et. Şuralarından kes bana.
1: Şuradan mı?
0: Heh. Bak şimdi şöyle şey yapıyorsun bak. Şimdi ha. Sen de al. Şura bak şunu alıyorsun ölü yaprağı.
1: Tamam.
0: Al şöyle süngerdir vur gitsin içine. Tamam.
1: Bak, tamam.
0: Okey. Bir tane daha al şimdi şunu da şey yap. Bak şöyle yapıyorsun tamam mı?
1: Tamam.
0: Okey. Şimdi bir tane daha kes ama seri. Seri olacak. Elini kestirme dikkat et. Hastane gerçi karşımızda bir şey olursa.
1: Ya ama bunu koparmayalım.
0: Tamam.
1: Kıyamadım.
0: Bakıyorsun değil mi nasıl dizayn olacağına? Tamam
1: yarat.
0: Bunu da kesiver.
2: Kesmeye devam Tuğba.
0: Şimdi ben çay içmeye gidiyorum. Geldim araba bitsin. Yapabilecek misin?
1: Yaparım. Hepsini mi?
0: He.
1: Şurayı.
0: Evet.
1: Aranjman mıydı bunun adı?
0: Yok bu gelin arabası.
1: Aranjman ve vazodaki çiçek
0: tabii,
1: oluyor
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii tabii onlar öyle. Yalnız bir gözün burada olsun nasıl işlendiğini.
1: Ha.
0: Tamam bak bunu da böyle şey yapıyorsun.
1: Tamam. Tamam sen yine... bir çayını al gel ben bunu
0: yok,
1: yaparken.
0: Yok ben bitireyim öyle alayım şimdi elini falan kestirirsin zaten geç kaldı.
1: Şey tamam ben şöyle bir dakika eğri
0: o. Şöyle tamam. Normalde bunları biz teller vururuz ama acil olduğu için tellemiyoruz. Tamam mı?
2: Tuğba çok dikkatli izle Fikret Usta'yı.
0: Al gel şunu şöyle.
1: İkimiz de sola az.
0: Evet. Okey tamamdır.
1: Şu.
0: Tamam. Onu da kesiver. Okey. Tamam. Tabii ilk gün olduğu için seri çalışamıyorsun. Ben yani anlıyorum seni. Tamam mı?
1: Beni anlayan birisi çıktı sonunda.
0: Tamam, bu da
1: kimse
0: böyle.
1: Kimse beni anlamıyor. Herkes benden dört dörtlük iş bekliyor.
0: Geç kaldı bu. Çok konuşma. İşini yap, çok konuşma. Bak ilk günsün diye kalbini kırmak istemiyorum. Madem bu mesleği öğreneceksin. Tamam, kalbini kırmak istemiyorum. Biraz çeneni tut da işine bak.
1: Tamam. Ama bunlar ölmüş zaten
0: hayır,
1: biraz.
0: Hayır, ölmüş değil. Bunların doğası bu. Tamam mı? Bunların içinde içi boştur bunlar. Çabuk bayram çiçektir. Tamam mı? Öğreniyorsun değil mi bunları not olarak? Bak tamam mı?
1: Öğrenmeye çalışıyorum. Böyle mi bu kadar?
0: Tamam yeter bir zahmet çalış. Şimdi koş bana içeriden papatya getir.
1: Papatya tamam.
0: Araba çizilmesin bir de onu ödemeyelim. Koşarak ama koşarak.
1: Ya hep papatya koş getir. Koş diyor ama ben yoruldum artık.
0: Bak hala daha cevap veriyor. Getir.
1: Geldim usta tamam.
0: Tamam, üstünü batırma.
1: Batsın, önemli değil bu tulumu. Benim iş tulumum zaten. Tamam, İşime bu, olan
0: bak,
1: saygıdan
0: bunu da
1: geliyor.
0: Buradan bak, buradan. Tamam mı?
1: Bir tamam. Dakika. Şunu da kessem olur mu buradan
0: olur,
1: böyle?
0: Kes. Sen de şey yap, yapmaya çalış. Süngerdir, ona... Heh. Bunu giden, arabayı getiren beyefendiye dedi ki biraz da yavaş gitti. Tamam mı? Çiçekler şey olabilir de. Dağılabilir.
1: Uyarayım yani damat beye uyarayım.
0: Heh.
1: Ben ya ne kadar şanslılar ama ben yapıyorum arabalarının süslerini. Heh. Nerede görülmüş böyle bir şey ya?
0: Ama kendini işe ver, konuşmayı bırak ya bak. Konuşmayı bırak, işe ver kendini.
1: Vallahi muhteşem
0: bak,
1: bir şey.
0: Olmadı bak bak görüyor musun? Olmadı. Bak olmadı. Olmadı. Önce bir işe kendini ver de madem mesleği öğrenmeye geldin, nereden geldin anlamadım.
2: Biz gönderdik Fikret Usta.

0: ediyorum ben Fikret abi böyle.
1: Tamam, güzel.
0: Şunları da çöp etmeyelim.
1: Tamam, aferin. Tamam, öğrenmeye başladın. Evet. Evet, çok güzel. Çok güzel. Bir iki cerbera da bana ver. Mersi. Tuğba Hanım, bana koş tülü getir. Yerini biliyorsun.
0: Tül. Beyaz değil mi?
1: Evet, evet. Acil. Acil.
0: Ayağım kaydı, düşüyordum.
1: Aman dikkat et. Şimdi o cerberanı zayi olmasın. Götür yerine koy. Koşarak. Koşarak.
0: Ayağım kayıyor ama. Beyler, müsaade edin beyler.
1: Makas nerede? Makas. Mehmet abi, sen girmeden oradan makası bize... Makası ne yaptın Tuğba?
0: O şey makası ama ya. Dal makası değil mi o? Hah, tamam.
1: Koş.
0: Teşekkürler.
1: Bak, kes buradan. Şu, şu tülü kes.
0: Bunlar şey mi, fazla mı?
1: Bunlar hallederiz sonra. Şuradan tutuver. Mersi, tut. Tülü tut şimdi. Şuradan alıyorsun tülü. Dur. Dur. Evet. Evet. Veriyorsun tülü bana. Güzel.
0: Yetmedi.
1: Tamam, ben halledeceğim onu. O da benim sırrım. Profesyonellik ister o. Anlatabiliyor muyum?
0: Evet abi. Hı hı. Vallahi
1: bak,
0: bayağı
1: bunları bir... öğren, yalnız yarın bir gün yalnız yapacaksın. Sonra görmedim deme.
0: Görmedim, duymadım, deme. Bilmiyorum. Ay çok şık oldu ya bu. Aynaları kaldı herhalde değil mi?
1: Evet, şimdi bak kesiyoruz. Bana ver makas, elimi kesme. Tünle ne yapıyoruz şimdi? Aynaları bağlıyoruz. Gel şimdi. Sen daha güzel bağlarsın fiyonkları.
2: Emin misin Fikret Usta?
1: Ne yapıyorsun? Buraya atıyorsun.
0: Aa.
1: Bu iki.
2: Fikret Usta ustalıkla ikinci parçayı da kesti.
1: Bu buranın.
0: Tamam, ben bağlayayım onu.
1: Yok, daha sonra. Şu buranın. Bunlara sonra fiyonk atacaksın.
0: Tamam.
1: Bu üç etti. Sen şimdi bunlara fiyonk at.
0: Tamam.
1: Ben o birilerini hallederim, onlarla fiyonkunu bağla. Bak şimdi bir tanesini gösteriyorum, o havada yap, tamam mı?
0: Tamam.
1: Şöyle topluyorsun elinden. Tamam mı? Şöyle fiyonk atıyorsun. Yani istediğin gibi atabilirsin. Bu kadar. Ha. Şöyle de elinden açıyorsun.
0: Tamam.
1: Yapabilir
0: tamam.
1: misin?
0: Yaparım, devam yaparım. Yaparım, bir tane daha deneyeyim kendim.
1: Tamam. Ben bir bakayım, o bir tarafı yapayım ben.
2: Sıra Tuğba'da. Ustamız dikkatle izliyor Tuğba'yı.
1: Çok güzel. Tamam, onu da öyle yap.
0: Mükemmel oldu.
1: Mükemmel. Dört dörtlük. Tamam. Şimdi ben öbürlerini de yap...
0: Tamam abi, ben
1: bakacağım.
0: Yaparım.
1: Sen aynı fiyonga atarsın.
0: Tamam.
1: Şöyle bir dolanayım ben.
2: Tuğba, şaşırtıyorsun beni. Sanki olacak gibi.
0: Görüyorsun değil mi? Bunu da başardım. Yapıyorum yani.
1: Ama biraz elin çabuk olsun bak. Konuşuyorsun, konuşuyorsun. Bak geç kaldı araba.
2: Hay sağ olasın Fikret Usta.
0: Hep laf yiyorum, hep laf. Hep eziyet, hep böyle ızdırap. Yapıyorum işte, olmadım yani, oldu.
1: Bir arabanın süslenmesi 15 dakikadır. Sen yarım saattir 4 fiyonku bağlayamadın.
0: Yo, yapıyorum ben, yaptım.
1: Bak hale cevap veriyor. Hale veriyor. Ha, şöyle seri ol biraz, tamam.
0: Tamam, seriyim.
1: Tamam, bak bunları bağladım. Bunlar da aynı şekilde bağla. Bak öğrendin işte. Bu kadar basit.
0: İsteyince oluyor değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. İşte biraz çeneni tutsam daha güzel yapacağım. Devamlı konuşuyoruz. Tabii.
0: Ama ben konuşmazsam olmaz ki.
1: Evet.
0: Ben konuşurum evet. yani.
1: Sessizlik de iyi değil.
0: Evet, canın sıkılır
1: ama
0: bu sefer benden de.
1: Değil. Bak. Bunu ben bağladım, sen bağlayacaksın. Sök, tekrar bağla ceza olarak.
0: Sökeyim.
1: Hah, bağla fiyonkunu at. Ceza. Evet, olay tamam. Sonra da bu yerleri tertemiz süpür. Çöpe doldur.
0: Bir de.
1: Ben getiriyorum süpürgeyi, sen süpür.
0: Tamam. Süpürürüm. Nasıl oldu sence?
2: Şimdi hakkını teslim edeyim, güzel oldu Tuğba.
0: Ya bir kere de bir şeyimi beğendin ya, gerçekten bravo yani.
1: Bak hala konuşuyor, süpür.
0: Tamam tamam, tertemiz. Süpürürüm.
1: Tertemiz tamam. olsun, yerleri göreceğim. O bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa. Tekrar ceza olarak dön. Bakayım yarın işe gelecek misin? Kolay mıymış, zor muymuş?
0: Bilmiyorum.
1: Ben zannetmiyorum geleceğini de.
0: Gelir miyim bilmiyorum yani. Şimdi sana söz vermeyeyim. Bunlar bak, da kalmış süpür, burada
1: süpürürken
0: bak.
1: Süpürürken de öyle süpürülmez. Bana ver. Bu son ihtarım bak. Kendini yoruyor. Anlatabiliyor muyum? Neyse daha yenisini öğreneceksin.
0: Evet usta oluyor evet. Böyle bu şekilde.
1: Evet olay tamam.
0: Şimdi. Evet gayet güzel bu şekilde.
1: Evet. Yok abi bu fiyonklar olmamış. Bunları tekrar bağlasın. Ben söküyorum. Tekrar bağlasın. Bu böyle olmaz ki. Tabii ilk günü ya işin.
0: Tuğba evet, abi.
1: Hah aferin ben de onları söyleyecektim. Onları buna Tuğba güzelce vur dizayn olarak.
2: Tuğba süslemedeki son rötuşlara devam ediyor.
1: Bak öğrendin. Onu da şölemesine vur. Bak şöyle.
0: Heh. Şöyle biraz zengin dursun heh, değil mi araba?
1: Ha, tamam. Yalnız bunların da maliyetini hesapla. Pahalı bir çiçektir. Onun için
0: ona göre biz damattan parasını alırız. Sen yok, hiç merak etme.
1: Yok konuştuğumuz fiyat var. Şimdi bir fiyat çekip ikinciyi isteyemez. Cezi olarak da fiyonkları açtım. Tekrar bağlar mısın onları?
0: Neden?
1: Hiç olmamış. Tekrar bağla. Bak cevap verdin neden diyorsun. Demek ki bir şey biliyorum da ben sana bağla diyorum değil mi? Düzgünce bağla. Yolda açılır biraz zevkine göre yap. Tamam ilk günüm ben de anlıyorum da biraz fiyonk bağlamayı da öğren yani. Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hepsini sök tekrar cezi olarak bağla.
0: Oo Fikret
1: abi. Yarın da işe gelip gelmeyeceğini bilmiyorum yani. Ben zannetmiyorum geleceğini. Ha, bak şimdi oldu. Heh. Şimdi oldu. Hepsini tekrar sök. Arkadakini de sök. Onu da sök.
0: Bu sanki ha. Biraz büyük olmuş.
1: Hayır olmamış da sen bağlayamadın. Sen bağlayamadın. Bana cevap yetiştireceğine elindeki işine bak.
2: Bu bölüm ne gördük? Güzel kızımız Tuğba yine çok konuşmasının, ustalarına cevap vermesinin cezasını işleri bir daha yaparak çekti.
0: Ve geldik finale. Gelin arabamızı süsledik. Artık ne diyeyim yani süsleyebildiğim kadar yardımcı oldum sana Fikret abi bu zor gününde.
1: Performansını çok beğendim. İnan ilk defa böyle güzel bir araba süsledik. Fiyonkları çok beğendim. Performansı 100 üzerinden 100. Bizi de mutlu etti. Biz de ondan öğrendiklerimiz var. Bundan sonra uygulamaya başlayacağız. Dört dörtlük iş oldu. Bir de müşteriden teşekkür alırsak bal kaymak olur.
0: Artık orası sizde. Müşteri evet. Memnuniyeti sizde. Ben size yardımcı olmaya çalıştım. Evet. Hem de öğrenmeye çalıştım. Gerçekten göründüğü kadar da kolay değil. Siz bize kapınızı açtınız.
1: Yok, rica ederim.
0: Yardımcı oldunuz bana. Çok, teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Evet, bugünkü bölümde kolay mı sandığında gelin arabası süsledik. Süsledik çünkü birlikte yaptık. Tek başıma yapabileceğim bir şey değildi. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Bakırköy'deyiz. Bakırköy'de şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum diyelim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlıyor. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, nasılsınız?
0: İyiyim, sizler nasılsınız?
1: Sağ olun.
0: Rakibinize geçelim, bir de ona soralım.
1: Buyurun.
0: Peki. Sizler de hoş geldiniz efendim.
2: Hoş buldum, merhaba.
0: Nasılsınız,
2: iyiyim, teşekkür ederim.
0: Sizleri tanıyalım, çok teşekkür ederim ben.
2: Sema ben. Hı-hı. Eşim tamam. Umut, bu kadar.
0: Bu kadar mı Sema Hanım?
2: Bu kadar.
0: Kaç yaşındasınız, ne iş yapıyorsunuz?
2: 30 yaşındayım. Serbest meslekle uğraşıyorum.
0: Serbest meslek.
2: Turizm.
0: Serbest meslek, evet. Turizm. Evet. Serbestten turizm. Peki.
2: Evet.
0: Turizm işiyle uğraşıyorsunuz. Hı-hı. Eşinizle katıldınız, rakibiniz
2: evet.
0: Bugün. Eşiniz. Geçeceğim. Size tekrardan geleceğim. Hemen rakibinize geçmek istiyorum. Evet.
1: Merhaba Umutcan. Ben de aynı sektördeyim, turizmdeyim. Hı-hı. 29 yaşındayım ben de.
0: Hı-hı. Bu kadar mı?
1: Bu kadar.
0: Nerelisin?
1: Ankaralıyım.
0: Ankaralısı.
1: Evet. Yani 3-4 senedir de buradayım İstanbul'da.
0: 3-4 aydır İstanbul'da.
1: 4 sene.
0: 4 sene evet, pardon evet. Yanlış anladım. Efendim sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Yani bu etapta birinizden biri elenirken birinizden biri kazanmış olacak diyelim. Ben şöyle bir mikrofonumu Sema Hanım'a yönlendirmek istiyorum.
2: Tamam.
0: Efendim sizce kim kazanır?
2: Umut kazanır herhalde.
0: Umut mu kazanır?
2: Evet.
0: Ama bu nasıl yani, bir rekabet böyle? Bir iddialanın
2: yani,
0: sizden.
2: Tamam ben kazanırım o zaman ne diyeyim.
0: Siz kazanırsınız.
2: Evet ben
0: kazanırım. Rakibin şansı var mı?
2: Yok.
0: Yok.
2: Yok.
0: Güzel iddialar geldi. Hemen rakibe geçmek istiyorum. Umutcan abi.
1: Merhaba abi.
0: Merhaba abi. Sana öyle bir iddialar geldi ki kazanamayacağına dair iddialar var. Ne diyorsun? Sence?
1: İyi olan kazansın abi.
0: İyi olan kazansın. Diyorsun. Şimdi hazırsanız ben ilk soruna başlamak istiyorum. Bu tonlara basmayı unutmayalım. Daha sonra ben sizin tanışma hikayenize geleceğim. Onlar da birazdan yarışmadan sonra diyelim. Evet efendim ilk sorum geliyor. Güneşin doğduğu yön hangisidir?
1: Doğu.
0: Tek ses geldi.
1: Doğu.
0: Doğu. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Umutcan Bey'e göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Rakibi bile alkışlıyor çünkü o kadar kolay, o kadar
2: evet,
0: güzel bir soru geldi
2: evet,
0: ki.
2: Evet.
0: Siz basamadınız.
2: Evet.
0: Geç kaldınız.
2: Geç
0: olsun,
2: kaldım.
0: Sağlık olsun diyelim. Efendim gelelim ikinci sorumuza. Güneşin batış yönü falan diyormuş. Efendim, bateri çalmak için kullanılan tahta çubuklara ne isim verilir? Çift ses geldi.
2: Trompet miydi?
0: Efendim?
2: Trompet.
0: Yanlış yapam.
2: Değil mi? Bir dakika ya.
0: Şöyle ya? Çubukların ismi.
2: Trompet
0: geçiyorum.
2: Başka bir şeydi değil mi ya? Çubukların ismi neydi ya?
0: Neydi? Ben de size soruyorum.
2: Ben trompet sandım o yüzden
0: bahsettim. Değil, o zaman geçiyorum rakibe.
1: Bilmiyorum ben de. emin değilim yok.
0: Ya, bir daha geçtim rakibe. Bir düşünün. Neydi o çubukların
2: baterinin ismi? Baterinin çubuğunun ismi.
0: Evet yani aslında böyle bir ne olabilir?
2: Ne olabilir?
0: Tek ses geldi.
1: Tokmak değil değil mi?
0: Tokmak.
1: Davul. Davul.
0: O davul için.
1: Bir şey sandım.
0: Neydi?
2: Yok.
0: Bilemiyorsanız pas diyebilirsiniz bu soru için. Pas mı?
1: Pas.
0: Sizden
1: pas,
0: bir,
1: pas
0: evet,
1: benden pas.
0: Umutcan Bey'den bir pas geldi. Anlamadım. Neyi anlamadınız?
2: Anlamadım
0: kopya
2: işte
0: çekmeyelim.
2: Öyle. Hayır hayır.
0: Kopya çek. Yakalarım.
2: Tamam.
0: Efendim pas mı?
2: Pardon. Pas.
0: Pas. Peki. İki taraftan da pas geldiğine göre cevabı açıklayabilirim. Baget olacaktı. Evet. Biliyor muydunuz?
2: Biliyordum ya.
0: Dilimin ucundaydı.
1: Ben bilmiyordum.
0: Peki. Efendim. İkinci sorumuzu pas dedik ve ikinci sorumuzu geçiyoruz. Gelelim üçüncü sorumuza. Keçi yavrusuna ne ad verilir? Tek ses geldi.
1: Oğlak değil, yok.
0: Değil mi?
1: Oğlak.
0: Oğlak, doğru cevap. Hocamın alkışlarını ben göndermek istiyorum efendim. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Bir sorumuzu pas dedik. Siz bilmiyor muydunuz Sema Hanım?
2: Yok, hep karıştırıyorum ben.
0: Peki. Peki gelelim artık dördüncü sorumuza. Çiniciliği ile ünlü Emet, Dumlupınar, Tavşanlı, Simav ilçelerinin de bağlı dedim. Kestim. Çipses.
2: Kütahya.
0: Kütahya doğru cevap ama soruyu da tamamlamam gerekiyor efendim. Çiniciliği ile ünlü Emet, Dumlupınar, Tavşanlı, Simav ilçelerinin de bağlı olduğu ilimiz hangisidir? Efendim Kütahya doğru cevaptı. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Sema Hanım'a kaça kaç olduk? 2'ye 1'iz. Evet. Kocaman bir kalp gönderdiniz eşinize.
1: Evet. Çok bildiğim, çok seviyorum tabii.
0: Nasıl tanıştınız peki? Kısaca bir alalım sizden.
1: Bir tur esnasında tanıştık.
0: Yine bir turizm.
1: Turizmde çalışırken tanıştık aslında. Hı-hı. Aha 2,5 sene önce. İki farklı otobüsün, iki farklı rehberleriydik. O Hı-hı. şekilde.
0: O şekilde tanıştık. Peki nasıl oldu? Önce kim konuşmak istedi? İlk anda kimden geldi?
2: Aslında aynı anda diyebiliriz ya.
0: İlk hani... görüşte aşk mı yoksa?
2: Evet, galiba.
0: Sonra bu evliliğe kadar gitti.
2: Gitti. Ne çok kadar...

0: güzel diyelim. Allah birliklerinizin devamını erdirsin efendim. 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var. 5. sorumuzdayız. Sorumuz geliyor. Davul zurna eşliğinde el ele tutuşarak ya da kol kola girilerek topluca oynanan Türk halk oyununun adı nedir? Çift ses geldi.
1: Halay.
0: Halay. Doğru cevap. Hocamın alkışlarımızı Sema Hanım'a göndermek istiyorum. Efendim, şu anda 2'ye 2'lik bir beraberliğimiz söz konusu. Fakat bir sorumuza pas dediğimiz için 6. sorumuza gidiyoruz ve bu beraberliği bozmak için son sorumuza yarışıyoruz. Futbol karşılaşmasında bir futbolcu çift sarı kart görürse ne olur? Çift ses geldi.
1: Kırmızı kart.
0: Kırmızı kart. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sema Hanım'a göndermek istiyorum. Abi ne oldu öyle?
2: Tebrik ederim. Ya basıyorum da.
0: Sema Hanım sizden daha çok bozuk.
2: Kol bozuk.
0: Evet, Sema Hanım sizden önce davrandı ve kırmızı kart diyerek size bir kırmızı kartı çekti sordu şu anda.
2: Sağ olsun.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Çok teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Sevgili eşime. Başarıların devamını diliyorum.
0: Sağ olun. Size kolay gelsin. Efendim, bizler Sema Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Sema Hanım'la birlikte ikinci etaptayız. Sema Hanım, eşinizi yani rakibinizi 3-2'lik galibiyetle elediniz, kırmızı kartı gösterdiniz. Neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alalım.
1: Ben tam tersini söylemiştim aslında ama güzel oldu, iyi oldu.
0: Peki hep iddialaşır mısınız? Aranızda böyle iddialaşmalar olur mu?
1: Yani çok olmaz aslında.
0: Peki olduğu zaman kim kazanır?
1: Çok nadir.
0: Genelde?
1: Ben.
0: Siz kazanırsınız. Burada da bunun bir örneğini görmüş olduk diyebiliriz. Efendim, evet. Bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak bizi çocukluğa götüren. Hazırsanız ben başlamak istiyorum. Bu arada şu hatırlatmayı da yapmak istiyorum. Her sorumuzun efendim toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsan başlayalım.
1: Hazırım.
0: Ne kadar hazırsın?
1: Çok hazırım.
0: Böyle sen çok da hazır değilmişsin gibi duruyorsun ama.
1: Yani biraz heyecanlıyım.
0: Heyecanlısın. Hı-hı. Bunu heyecanla veriyorum o zaman. Efendim ilk sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Küçük kara kutu içinde insan dolu. Süren başladı. Eski bir cihazdan düşünebilirsin bunu. Ne olabilir bu? Teknolojik bir alettir.
1: Tamam. Radyo mu?
0: Ne? Radyodan sonrası süremiz dolmak üzere.
1: Televizyon.
0: Televizyon doğru.
1: Kara kutu değil mi?
0: Televizyon doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Sema Hanım'a göndermiş olalım. Ve Sema Hanım bu şekilde ilk sorumuzun ödülünü de kazanmış oldu efendim. Evet, gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkılarınız?
1: İyidir.
0: İyi midir?
1: Yani iyidir.
0: O zaman sorum gelsin efendim. Gözlerim kapıda, kulağım seste. Bir gelebilsen ah, bir gelebilsen. Bu nasıl bir nokta nokta, bu nasıl bir aşk? Bir bilebilsen
1: sevda
0: ah.
1: Mı?
0: Efendim?
1: Sevda.
0: Sevda. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Sema Hanım'a göndermiş olalım ve bu şarkıyı da Sema Hanım'dan duymak istiyoruz efendim.
1: Neyi?
0: Şarkıyı.
1: Hayır, söyleyemem.
0: Bence söylersiniz.
1: Yok, söyleyemem.
0: Yok mu?
1: Utanırım.
0: Utanacak bir şey yok. Biz bizeyiz burada. Kim izliyor ki bizi şu anda?
1: Hayır. Gerçekten söyleme.
0: Gözlerim kapıda, kulağım.
1: Hayır.
0: Peki efendim, ben bir puan kırdım şu anda burada.
1: Ya.
0: Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde yarışmacımız kazanmış oldu. Gelelim bu etabımızın son sorusuna. Aceleyle yürüyen nokta nokta kalır. Bu bir atasözü.
1: Aceleyle yürüyen
0: nokta nokta kalır.
1: Ne, geç kalır yani?
0: Geç kalır, değiştirin efendim. Neydi? Süremiz dolmak üzere.
1: Aceleyle
0: yürüyen
1: ne kalır?
0: Süremiz doldu. Aceleyle yürüyen yolda kalır.
1: Ay evet.
0: Hiç aklınıza gelmedi.
1: Hayır, gelmedi.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim. Yine iki sorumuzun ödülünü ben şarkı söylememenize rağmen vermek istiyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Güle güle, güzel günlerde harcamanız dileğiyle efendim.
1: Teşekkürler.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Çok teşekkür ederim. Keyifli günler diliyorum size.
0: Bizler
1: İyi yayınlar
0: ederiz.
1: Diliyorum.
0: Hoşçakalın efendim. Evet. Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz
4: hoş
0: hanımefendi.
4: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyabilir miyiz?
4: Sağ ol. İsmim Nesrin Ayvalı. Rakibim ne? Kuzen oluyoruz. Ben İki Ankara'da. Evet, Ankara'da yaşıyorum. Buraya arada bir böyle gezmeye geliyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Hadi bakalım. Hoş geldiniz sefalar.
4: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Gelip hemen kuzeninize yani rakibinize dönmek istiyorum efendim. Sizleri tanıyalım.
3: Pınar Biner, Silivri'de yaşıyorum. Kuzenime başarılar diliyorum.
0: Peki. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Şimdi sizce bu kuzenler arasında kim kazanır? Mesela
4: ben kazanırım diyeceğim ama kuzen bu yarışmalarda gayet iyi.
0: İyi midir?
4: Evet.
0: Ama yine de sizden bir iddia alalım efendim.
4: Evet, ben kazanacağım.
0: Hadi bakalım. İnşallah siz kazanırsınız diyelim. İnşallah. Size geçelim.
3: Bilmiyorum yani evde yaptığımız gibi olmuyor yarışmalar. Heyecan var. Mikrofon heyecanı daha farklı. İnşallah.
0: O zaman inşallah da siz kazanırsınız i̇nşallah. Diyelim. İyi olan kazansın diyerek. Ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz efendim. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Hastalanmak anlamına gelen deyim hangisidir? Şifayı butona basmadan cevaplamayalım.
3: Şifayı kapmak.
0: Tek ses geldi.
4: Şifayı kapmak.
0: Şifayı kapmak. Doğru cevaptı hocamın alkışlarımızı. Göndermiş olalım hanımefendi efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anda. Gelelim ikinci sorumuza. Butona basmadan cevap veremiyoruz. Verseniz de kabul olmuyor. O yüzden butonlara basmayı unutmayın. Tabii ki de efendim. Bir yılın kaç ayında en az 28 gün vardır? Çift ses geldi.
3: Bir ayında var. Şubat
0: bir
3: ayı.
0: Bir ayında var. Kaç ayında? Bir ayında mı var?
3: Bir ayında 28. Özür dilerim. 12 ayında 28 gün var.
0: 12 ayı. Doğru cevap 12 olacaktı efendim. Hocamın alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım. Bire birlik bir puan tablomuz var. Gelelim üçüncü sorumuza. Ağabey, kardeş, akraba anlamında kullanılan gakkoş kelimesi hangi ilimizde özdeşleşmiştir? Tek ses geldi.
4: Elazığ.
0: Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı ben göndermek istiyorum. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Elazığ'da çok gakkoş derler. Hele gakkoş kalk diye. Hele gakkoş gel. Siz nerelisiniz?
4: Çok Amasyalıyız.
0: Amasya. Siz? Kuzen olduğunuz için size Amasya olması lazım. Evet. Efendim, 2-1'lik bir puan tablomuz var. Gelelim artık 4. sorumuza. Vahşi hayvanları yerinde görmek için özel donanımlı araçlarla yapılan aktiviteye dedik safari. Çift sesleri.
3: Safari.
0: Safari. Doğru cevap. Ne ad verilir olacak safari doğru cevap. Kaça kaç olduk?
3: 2-2 mi?
0: 2-2 olduk. Şimdi bu soruya hanginiz doğru cevabı verirse yani son soruma o yarışmacım bu etabın kazananı olacak ve diğer yarışmacı maalesef elenmiş olacak. Gelelim sorumuza. Çeşitli sebze ve meyvelerin tuzlu, asitli çözeltide bir süre bekletilerek dedik.
3: Turşu.
0: Efendim? Turşu. Doğru cevap.
4: Biz
0: kaldı. Yanlış cevap da verebilirdi. O iş işte, tamamen kuzeninize ait. Yani tamam. Rakibinize ait. 3-2'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Maalesef. Evet. Sizleri
4: tebrik ediyorum kuzenim. Kullanmak
0: durumundayız.
4: Başarılar diliyorum tekrar. Çok güzel bir ambiyanstı. Mutlu oldum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. İsminizi tekrarlayabilirsiniz.
3: Pınar.
0: Evet efendim bizler Pınar Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler Pınar Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Pınar Hanım kuzeninizi yani rakibinizi 3-2'lik galibiyetle yendiniz. Neler söylemek istersiniz?
3: Bir şey diyemedim. İnşallah bu etabı da kazanırım.
0: Bu etap için ne hissediyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz?
3: Heyecanlıyım. İnşallah güzel geçer.
0: İnşallah diyelim. Efendim bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz, deyimlerimiz, bilmecelerimiz hatta tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor efendim bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Efendim hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: İlk sorumuz bir bilmece sorum geliyor efendim. Ne kanı var ne canı 5 tanedir parmağı. Süremiz başladı.
3: At, örümcek.
0: Yok. Örümceğin kanı yok mudur? Süremiz başladı.
3: El.
0: Efendim el mi? El.
3: El.
0: El.
3: Eldiven.
0: Eldiven. Doğru.

0: cevap kocaman alkışlarımızı Pınar Hanım'a göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Pınar Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Nasıldır şarkılarla aranız?
1: Yani iyidir de bilemiyorum.
0: İyidir son de.
1: Yenileri bilmiyorum çok.
0: Yani çok da yeni bir şarkı gelmiyor şu anda size. Hemen sorumuz gelsin. Hıçkırık tuttu beni, tuttu da kuruttu beni. Seni gide nokta nokta kızı, gitti de unuttu beni.
1: Zalimin kızı.
0: Zalimin kızı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Pınar Hanım'a göndermiş olalım. Ve bu şarkıyı da Pınar Hanım'dan ufak da olsa duymak isteriz. Nasıldı?
1: Hıçkırık tuttu beni, tuttu da kuruttu beni.
0: Seni gidi
1: zalimin kızı, gitti de unuttu beni.
0: Kocaman alkışlarımızı Pınar Hanım'a göndermiş olalım. Ve ikinci sorumuzu da ödülü kazanarak geçmiş olduk. Gelelim artık ikinci etabımızın son sorusu olan soruya. İstediğini söyleyen nokta nokta işitir.
1: İstediğini söyleyen istemediğini işitir.
0: İstediğini söyleyen istemediğini işitir. Doğru cevap kocaman alkışlarımı ben tekrardan Pınar Hanım'a göndermek istiyorum. 3'te 3 yaptık. İkinci etabımızın bütün sorularına doğru cevabı vererek ödülümüzü, bu etaptaki ödülümüzü kazanmış oldunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba daha fazla kazanmak için geçebiliriz. Tamam mı? Devam mı?
1: Bende kalacak ama.
0: Sizde kalacak. Almıyoruz. Söz. Geçebilir. Dil bilebilirsen sözü.
1: Geçebilirim.
0: Geçelim mi? Geçelim. O zaman ben şöyle vereyim. Efendim bizler Pınar Hanım'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Pınar Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Pınar Hanım 2 etabı da çok başarılı şekilde cevaplarını doğru cevaplar vererek 3. etaba gelmeye hak kazandınız. Neler söylemek istersiniz? Düşüncelerinizi alalım.
1: İnşallah iyi geçer bu bölümde de. Kazanırız.
0: Ne hissediyorsunuz öncelikle?
1: Heyecanlıyım.
0: Heyecanlısınız. Heyecan çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: Ama çok fazlası da zarar verebilir çünkü evet. Yanlış cevabı verdirebilir bize. O yüzden heyecanımızı kontrol etmemiz de gerekiyor sevgili izleyenler. Bu etabımızda sizleri elimdeki zarflardan sorular bekliyor. Elimde hayvanlar aleminden sorularım var, Yeşilçam'dan var ve gastronomiden var. Size bu etapta hangi konuda soru soralım?
1: Gastronomi.
0: Gastronomi. İyi misiniz?
1: Birazcık.
0: O zaman ben birazcık iyi olduğunuz konudan şöyle zarfımı açıyorum ve bakıyorum. Bakalım bu etapta Pınar Hanım'ı nasıl sorular bekliyor efendim. Efendim bizden bu etapta bir joker hakkı kazandınız, takıldığınız bir soruda veya cevaplayamadığınız bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla arama hakkınızı kullanarak yardım alabilirsiniz diyelim ve cevapları verirken eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsanız başlayabiliriz.
1: Başlayalım.
0: Başlayalım mı? Çebiç ve bamya çorbası hangi ilimizde özgü lezzetlerdir?
1: Amasya, eminim.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki. Çebiç ve bamya çorbası hangi ilimize özgü lezzetlerdir diye sorduk. Amasya cevabı geldi. Acaba Amasya doğru cevap mı? Nereliydiniz?
1: Amasya.
0: Amasya dediniz. Efendim Amasya maalesef yanlış cevap. Cevabımız Konya olacaktı. Demek ki sizden önce patenti Konya almış.
1: Olabilir.
0: Geç kalmış Amasya.
1: Ama esas Amasya yani.
0: Patenti alana göre bakıyoruz ama olsun sağlık olsun diyelim. Efendim yine biz ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere geri verelim. Güle güle güzel günlerde kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Başarılar diliyorum. Çok güzel bir program oldu. Teşekkür ederiz.
0: Bizler teşekkür ederiz. Hoşça kalın efendim.
1: İyi çalışmalar sizlere. Çok teşekkür ederim.

0: Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
2: Hoş bulduk.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
2: Adım Bilgin Kartal, 18 yaşındayım.
0: Bilgin Kartal, hoş geldin Bilgin.
2: Hoş bulduk.
0: 18 yaşındasın, evet. Okuyorsun.
2: Evet.
0: Bitti mi artık okul?
2: Yok, bitmedi. Lise son sınıf. Sakarya'da yaşıyorum.
0: Sakaryalı mısın?
2: Evet, aynen.
0: O kadar.
2: O kadar.
0: Bu kadar.
2: Bu kadar, yeter.
0: O zaman rakibine geçiyorum.
2: Evet.
0: Haydi bakalım. Efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri tanıyalım.
1: Bilden Küçük.
0: Gülden.
1: V ile.
0: Vildan.
1: Vildan Küçük.
0: Vildan Küçük, hoş

0: geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk yavrum. Başka daha devam var mı?
2: Bilmiyorum, sizi tanıyalım mı? Tanıtın kendinizi bize.
1: O kadar yeter, boş ver. Ev hanımı.
0: Yeter mi?
1: Yeter.
0: Peki. Şimdi efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevabı verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. O yüzden sizlerden bir iddia almam gerekiyor.
3: Nasıl bir iddia bu?
2: Sence kim kazanır mesela?
3: Sen bence belki kazanabilir diye rakibim düşünüyorum. Bilemiyorum. Ha. Emin değilim. Hı hı. Ama güveniyorum.
2: Kendine güveniyorsun tabii, yani. Tabii, güvenin sonsuz.
3: Olduğu kadar aynen.
0: Peki. O zaman bir Vildan Hanım'a soralım. Sizce kim kazanır?
1: Efendim?
0: Sizce kim kazanır?
1: Bana bir kim takıldı? Anlamayayım ki, söyle. Biraz da gülün ya.
0: Gülelim efendim. Evet. Sizce kim kazanır? Siz mi kazanırsınız? Rakibiniz mi kazanır? Ha.
1: Ben kazanacağım.
0: Emin misiniz?
1: Eminim gibi.
0: Eminsiniz emin gibi. Peki o zaman hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor efendim. Tren durağına ne denir? Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi? Çift ses. Ne denir?
1: Tren.
0: Tren.
1: İstasyon mu diyorsun?
0: Evet.
1: Evet.
0: Ne denir?
1: İstasyon.
0: Tren durağına ne denir?
1: Ha, tren durağına.
0: Az önceki cevabınızı alsak.
1: Tren durağına istasyon biliyorum.
0: İstasyon. Ben. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Vildan Hanım'a göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var.
3: Tebrik ediyorum.
0: Hani çok emindin. Yok. Ne oldu? İlk soruda daha falso yani verdi.
3: Devam edelim.
0: Hadi devam edelim. Edelim bakalım efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Kırılma, çatlama, yıkılma gibi zararlara genel olarak ne ad verilir? Tek ses geldi.
3: Telef olma.
0: Telef olma değil. Yanlış cevap gelelim.
1: Ne diyor?
0: Soru, o yanlış cevap.
1: Soruyu verdi. Söyle, ben unuttum.
0: Unuttun mu? Hemen okuyayım sana soruyu. Kırılma, çatlama, yıkılma gibi zararlara genel olarak ne ad verilir?
1: Harabe.
0: Ne denir? Süremiz geçiyor. Rakibe geçeceğim bak.
1: Harabe.
0: Harabe değil. Onun bir, ne oldu? Ne aldı denir? Bina ne aldı?
1: Hasar.
0: Doğru cevap. 2-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim 3. sorumuza. Deniz üstü köpürür türküsü hangi ilimize aittir?
3: İzmir.
0: Yaklaştın ama yanlış cevap.
1: Deniz üstü köpürür.
0: Nasıldı o türkü?
1: Karadeniz.
0: Karadeniz. Bölge değil, şehir. Deniz üstü köpürür.
1: Ha, ya Sinop ya Trabzon.
0: İkisi de yanlış cevap.
3: Manisa.
0: Sayacak mıyız biz böyle hep? Biliyor musun türküyü?
3: Tam olarak bilmiyorum.
0: Bildiğin kadarıyla bize bir söylesene.
3: Deniz üstü köpürür, o kadar biliyorum.
0: Ama şu oku bir onu bize.
1: Giresun.
0: Biz Giresun mu?
1: Orada çok
2: söyledik. Yok, Giresun değil.
0: Değil.
1: Ben Karadeniz'de biliyorum ben ama.
0: Karadeniz değil.
3: Yeniden cevap verebilir miyim şimdi?
0: Hadi ver bakalım.
3: Aydın.
0: Doğru cevap mı? Yanlış cevap. Arkadaşlar isterseniz pas derim bu şeye.
1: Pas.
0: Pas mı?
3: Pas. Şimdi pas mı diyebilirim, cevap hakkım var mı?
0: Var, hadi ver.
3: Muğla
0: doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Evet, gelelim 4. sorumuza. Bir atasözüne göre yanlış hesap nereden döner?
1: Bağdat.
0: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı sizlere göndermiş olalım. 5. ve son sorumuzdayız. Kurban Bayramı'nın geleneksel yemeği nedir?
3: Koç değil mi?
0: Koç mu?
3: Dana koç işte. Dana da olur.
0: Şimdi... Kurban Bayramı'nda ne yersin?
3: Et yani.
0: Ne yaptın? Kurban Bayramı oldu. Ne yapıyorsun?
3: Boğayı kestik, et yedik.
0: Tamam. Ne yaptın eti? Nasıl yaptın?
3: Pişirdik.
0: Nasıl pişirdin
3: önce
0: ama?
3: Önce kestik, koyduk. Dağıtan dağıtır, dağıtmayan dağıtmaz. Sonra işte.
0: Tamam. Ondan öncesi. Ne yaptın? Kaç çeşidi var bu etin?
3: Sakat at var mesela.
0: Yok, onu sormuyor. Şimdi sen eti kestin.
3: Evet.
0: Eti kestin, sonra ne yaptın? Temizledin.
3: Evet.
0: Sonra ne yaptın?
3: Ondan sonra bir güzel aldım, kesmeye başladım.
0: Kestin. Peki sonra ne yaptın?
3: Küçük parçaları ayırdım, tencereye koydum küçük parçaları ayırdıktan sonra.
0: Tamam, sonra ne yaptın?

0: yaptın ama.
1: Sonra ocağı yaktım, pişirdim.
0: Tamam, pişirdin. Sonra ne yaptın?
1: Yedim.
0: Yemeden önce ne yaptın?
1: Yemeden önce isteyen tuz atar, isteyen atmaz yani.
0: Tamam, tuzunu attın. O ne oldu?
1: O pişti. Yani ne olacak? Lezzet oldu, tatlı oldu.
0: Tamam, lezzet oldu da.
1: Protein oldu. Ya,
0: tamam, protein de oldu. Peki onun adına ne dedin?
1: Ziyafet mi dedin?
0: Evet, ziyafet yapmış oluyorsun ama yani onun genel bir adı var. Yani o ziyafetin adı ne olmuş oldu? Yani o yemeğin, mesela ben bir hamburger yiyorum.
1: Evet.
0: Ne o?
1: O bir besin.
0: Ya hayır. Ben bir tavuk pilav yiyorum.
1: Tavuk pilav yiyorsunuz. Yani o öğün.
0: Öğün ama onun, mesela onun bir adı var ya, tavuk pilav diyoruz. İşte çorba, mesela mercimek çorbası.
1: Evet.
0: O etin adı ne?
1: Dana eti işte, kırmızı et.
0: Geçiyorum bak. Geçiyorum rakibe.
1: Geçin.
0: Geç.
2: Kavurma.
0: Kocaman alkış istiyorum ben, kocaman alkış.
2: Tatlı söyleyeyim burada, kavurma değil, duymayın ki. Yok besini koyduk, yok etini koyduk. Yani çocuk istedim ki çocuk alsın, kazansın.
0: Evet.
2: Kavurma.
0: Evet. Niye söylemedin kavurma? Her şey, eti o, aldın, eti kestin, temizledin, kestin, parçaladın, tencereye koydun.
1: Evet.
0: Tuzunu da attın.
1: Aynen.
0: Ziyafet çekti.
1: Kavurma olarak yemiyoruz ki biz, farklı şekilde de yiyebiliriz.
0: Ama şimdi genel olarak sordum ben. Genel herkese kavurma yapılır.
1: Yani
0: nasıl, sen nasıl yapıyorsun?
1: Biz sebzeyle birlikte yiyoruz.
0: Tamam da
1: tam kavurma yapmıyoruz onu.
0: Yapmıyorsun. O da kavurma oluyor. İşte sote gibi bir şey oluyor.
1: Yani ama kavurma aklıma gelmedi. Ya biraz olsun, daha ilkel geldi, öyle söyleyeyim.
0: İlkel geldi.
1: Evet.
0: Kavurmaya bak, bunu hakaret sayarım. Kavurma ya.
1: Yani işte eski geldi biraz.
0: Tamam, tam peki şey öyle gelmedi. Olsun. Şimdi evet, şu anda 4-1'iz ve maalesef otomatik olarak eğlenmiş olduk.
1: Evet.
0: Aynen. Evet. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: İşte yani ne diyeyim ki işte. Güzelce yapıyor yani. Mutluluklar yani.
0: Çok teşekkür ederiz. Kendine çok dikkat et. Evet, biz Bildan Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Bildan Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibiniz Bilgin'i 4-1'lik galibiyetle yendiniz ve onu gönderdiniz efendim tecrübenizle. Neler söylemek istersiniz? Kavurmayı bayağı bir zorlandık. Kavurma tarifi yaptı.
2: Başarılar
0: ama kavurmayı dilerim. Söyleyemedi bir türlü.
2: Talebeymiş. Başarılar dilerim. Hı-hı. İnşallah muvaffak olur çocuğu.
0: Şimdi efendim, ikinci etapta sizi neler bekliyor? Hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. Bu etapımızda sizleri boşluk doldurmalı sorularımız bekliyor.
2: Evet.
0: Atasözlerimiz olacak. Evet. Çocukluğumuza götüren bilmecelerimiz olacak efendim.
2: Kaç soru?
0: 3 sorumuz.
2: Tamam.
0: Ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Nasıl işte, bunlarla aranız?
2: Bunları pek bilmiyorum ama bakar.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim.
2: Okey.
0: Hazırsanız başlayalım. Başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: Haydi başlayalım. İlk sorumuz bir bilmece. Pamuktan yastık, gökyüzüne astık.
2: İşte onu bilmiyorum.
0: Ne olabilir? Pamuktan yastık, gökyüzüne astık.
2: Ay.
0: Ay mı? Pamuk gibi. Dur. Nedir vardır? Ne vardır gökyüzünde?
2: Aa, kar.
0: Kar mı?
2: Boşluk.
0: Ne?
2: Yıldızlar.
0: Süremiz doldu. Bulut.
2: He?
0: Bulut.
2: Bulut.
0: Söylemedin ama.
2: Ya olacak canım, normal.
0: Olsun, sağlık olsun diyelim.
2: Herhalde, aşk olsun. Bitti değil mi?
0: Bitti.
2: Okey.
0: Ha, gidiyorsun direkt.
2: Ha, daha gidecek devam var mı?
0: Yok, bitti ama hemen gitmek mi istiyorsun?
2: Yok.
0: Sıkıldın mı yoksa benden? Sıkıldın mı benden?
2: Aşk olsun, sana kızım, enseneler izliyorum hepsini.
0: Tamam, çok teşekkür ederim. Yok. O zaman şimdi gidebilirsin.
2: Ha, bitti yani.
0: Bitti.
2: İlk soruda elenince bitiyor mu? Devam
0: bitti,
2: yok mu?
0: Bitti maalesef.
2: Aa.
0: Evet ya. Keşke devam edebilseydik değil mi?
2: Ha, değil mi ya? O güzeldi hani. Boşluk doldu bana.
0: Evet ama geçemedi ki. Bulut'u söyleseydin olacaktı.
2: Neyse, boşluk. Bulut, sen bunu unut.
0: Bulut, sen bizi unutuyorsun.
2: Ha, sen bunu unut. Peki. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel oldu. Tanımış oldum. Sizleri yakinen görmüş oldum.
0: Çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hadi.

Evet, bir bilebilirsenin daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsiniz efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Beni seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
2: Yapma babacığım, alma o paraları.
3: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
1: Beni elde etmek için çalmış olacak.
4: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
5: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
6: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
1: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
2: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
2: Memnun oldum.
8: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
1: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
7: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
1: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
0: Hancı bugün 16.15'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: İyi bir insandı o.
2: Peki neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı?
1: Size ağır büyük olacağımı düşündükçe.
2: Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var.
1: Kıyafetine bak da öyle konuş. Köylü kızı. Köylü olmak bir kusur değildir.
3: O büyük yardımdan sonra Ferit'le Ali ile nişanlanmaktan vazgeçti diyemem.
1: Biliyorsun imtihanlar başladı. Çok çalışmam lazım. Ferit Bey, Avrupa size çok yaramış. Bayağı değişmişsiniz.
2: Asıl değişiklik sizde.
4: Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam.
1: Ferit, ne arıyorsun burada?
2: Seni.
1: Beni mi?
5: Kezban bugün 18'de TV4'te.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz. Muhteşem yerlere götüreceğim sizi. O zaman ne duruyoruz? Pardon. Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Öncelikle herkes koltuklarına rahatça yaslansın bir. Çaylar, kahveler alınsın. Gerçekten keyifli bir program sizleri bekliyor. Tarihi bir pasaj gezeceğiz. Pasajın içinde İstanbul Sinema Müzesi var. Pasajın içinde birbirinden güzel mağazalar var. Onlarla birazcık neler var neler yok diye böyle bakacağız, sizlere bilgi vereceğiz. Ama güne önce muhteşem bir kahvaltıyla başlayacağız. Ne duruyoruz o zaman? Haydi bakalım, güzel bir kahvaltı yapalım. Sonrasında bütün güzel enerjimizle gezmeye devam edelim.

Sandrine Alışık Sokağı'ndan girdik İstiklal Caddesi'ndeyken. Sandrine Alışık Sokağı'na girdiğinizde çok az böyle sokağın ortasına bile gelmeden hemen solda köşede çok meşhur 1969 yılından bu yana kadar halen hizmet vermekte olan bir menemenci var. Bu arada bu yolun sonu Çukur Cuma'ya çıkıyor, Cihangir'e çıkıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi güne burada güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında da zaten gezmeye hep beraber devam edeceğiz. Bu arada diğer yerlere göre burada fiyatların daha uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Eğer güne kahvaltıyla başlamak istemiyorsanız hemen karşı tarafında Osmanlı Türk mutfağı yapan çok güzel bir lokanta da var. Onu da belirtmek istiyorum. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat Kılıçgöz

gösterecek sizlere. Pazartesi ve perşembe günleri de lokantada döner günü oluyor. Tam öğle saatlerinde gelmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında çünkü döner kalmıyor. Pazartesi ve perşembe günleri oranın yemekleri de çok güzel. Tatlıları da yine buranın da aynı.

bugüne kadar halen hizmet veriyor. Sadece bizler değil, yabancı turistler de arkamda görmüş olduğunuz gibi ve biraz önce bayağı da bir yabancı turist çıktı. Bayağı bir yoğun ilgi gösteriyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Menü güncelleniyor. Şimdi ben fiyat bilgisi vermek istemiyorum ama menünün güncellendiğini de belirtmek istiyorum zaman zaman. Ama size az önce de söylediğim gibi fiyatlar diğer yerlere göre burada daha uygun sevgili seyirciler. Yumurtayla ilgili aradığınız her şeyin olmasının yanı sıra buraya geldiğinizde tavuk suyu çorba ezogelin ya da tavuklu çorbada tercih edebiliyorsunuz. Bunun yanında tavuk yağda, pilav, yoğurt, karışık yağda ya da tavuklu pilavda yiyebiliyorsunuz. Tatlıları muazzam. Ekmek kadayıfı, tel kadayıfı, kazancibi, tavuk göğsü, fırın sütlaç. Hepsi burada yapılıyor taze taze. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi ben birazdan siparişimi vereceğim. Bu arada buraya geldiğiniz zaman komple kahvaltıyı da tercih edebilirsiniz. Komple kahvaltının yanı sıra tek tek de kahvaltı tercih edebilirsiniz. Sade sucuklu pastırmalı, peynirli, kavurmalı, kıymalı, tavuklu, karışık ya da kaşarlı yumurtanın yanı sıra, yani omletin ya da yağda yumurtanın yanı sıra fazlasıyla menemen çeşidi var burada. Birçok ünlü isim televizyon dizilerinde görmüş olduğunuz ya da sinema filmlerinde izlemiş olduğunuz ünlü isimler de buraya geliyor. Yani buraya geldiğinizde de sevdiğiniz bir oyuncuyla karşılaşabilirsiniz diyelim ve ben siparişimi vereyim, sonrasında tekrar buluşalım sizde. O arada buralara bir göz atın.

0: Burada fiyatlar 20 lirayla 570 lira arasında. Yani 20 lirayla 570 lira arasında dilediğinizi yiyebilir, damak zevkinize göre dilediğinizi de içebilirsiniz. Şimdi ben peynirli menemen istedim. Tuz dökmediler. Burada yapılan hiçbir yumurtalı yiyeceğe, omlet ya da menemene tuz dökülmüyor. Sucuk pastırmalı, kavurmalı istediğinizde etlerin kendi tuzu oluyor. Tabii ki arzuya göre içeride yapım aşamasında tuz döküyorlar ama genellikle dökmüyorlar. Çünkü bazı insanlar tuzlu, bazı insanlar tuzsuz seviyorlar. Aman ağzınızın tadı bozulmasın diyoruz. Kendi tuzunuzu da kendiniz burada ekleyin diyoruz, değil mi Mithatçığım? Şimdi sana da bir servis var. Ben başlayayım mı? Seni mi bekleyeyim? Afiyet olsun dedi. Bu arada ekmek de taze taze hemen yan taraftaki fırından alınıyor. Onu da belirteyim.
1: Bakıyorum şu anda.
0: Şöyle. Tuz yok dedik. Ben de tuzu döküyorum şöyle. Tuzsuz yiyemem ben. Karabiber. Mithat da yiyecek ya karabiber dedi ama biraz ayarım fazla kaçmış olabilir karabiberci. Ben de severim şöyle bir. Şimdi söğüş, peynir, zeytin, bal kaymak, peynirli menemen,

Ve Atlas Pasajı'na geldik sevgili seyirciler. Atlas Pasajı'nın içinde hem İstanbul Sinema Müzesi var hem de Atlas Sineması var. Onu belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Sinema Müzesi. Bazı filmlerin burada gala gösterimleri oluyor.

bazı süreli sergiler de oluyor sinema müzesinde. Onu takip etmeniz gerekiyor. Pasajın içine girdiğiniz zaman aynı zamanda alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar da var İstanbul Sinema Müzesi'nin yanı sıra. Şimdi içeriye gireceğiz ve neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Öncelikli olarak Sinema Müzesi, İstanbul Sinema Müzesi lokasyonumuz.

İstanbul Sinema Müzesi'ne giriş yapacağız birazdan. Buradan gişeden biletinizi alıyorsunuz. Sonrasında oradan arama cihazından geçtikten sonra İstanbul Sinema Müzesi'ni gezmeye başlıyorsunuz. Burada müze kartın geçmediğini belirteyim. İndirimli biletler var sevgili seyirciler. Süreli sergilerin olduğunu söylemiştim size dışarıda. Her geldiğinizde bir süreli sergiyle karşılaşabilirsiniz. Yine süreli serginin ücreti de müze giriş ücretinden farklı oluyor. Onu da belirteyim. Gelip gezebilirsiniz. İkisini de ayrı ayrı ya da ikisini de bir. Burası haftanın 6 günü açık. Pazartesi günleri kapalı. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Atlas Pasajı'nın içinde, içeride yok tarihi binanın en güzel şekilde yansıtılmış halini ve geçmişten sinemanın izlerini İstanbul Sinema Müzesi'nde birazdan hep beraber göreceğiz. 2019-2021 yılları arasında restorasyon ve renovasyon çalışmasından sonra hizmete girdi bu müze diyelim ve müzeye, gişeye uğradıktan sonra giriş yapalım. Binaya her girdiğimde büyülenmiş oluyorum. Tavan, işlemeler, muhteşem sevgili seyirciler. Kışlık saray olarak yapılmış burası önceden. Gulyabani ilk korku figürü Türk tarihinde, sinema tarihinde hepimiz biliriz. Gulyabani'yi Yeşilköy'de çekilmişti o filmde. Yanlış hatırlamıyorsam Süt Kardeşler filmindeydi. Gulyabani ile Kemal Sunal'la hemen Mithat birazdan sizlere gösterir. Adile Naşit'le karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi ilerleyen günlerde sinema müzesine geldiğimiz zaman daha detaylı sizlere göstereceğiz sevgili seyirciler. Sergiden dolayı bir kısmı kapalı olduğu için şu anda detay gösteremiyorum. Ortada bir ekran var, ana ekran var ama o ana ekranda birazdan ne olduğunu sizlere anlatacağım. Sinema afişlerine tıkladığınız zaman, Türk sinema filmlerinden herhangi bir afişe tıkladığınız zaman o sinema filminde hangi oyuncuların oynadığı, yapımı, yönetmeni her bilgiyi görebiliyorsunuz. Eğer sizler de benim gibi bir Türk sinema filmi, özellikle Yeşilçam filmi tutkunuysanız ortadaki ekran tam size göre. Hemen ekranın ne olduğunu söylüyorum. Türk sinemasının hafıza havuzu. Birazdan onları size göstereceğiz. Bu oda gerçekten çok keyifli bir oda. Hemen şöyle girelim bu odaya. Arttırılmış gerçeklik var burada da. Bir sinema filmini yazmışlar hangi film olduğunu. Baba Bize Versene var, Sev Kardeşim var, Kara Gözlüm var, Şabanoğlu Şaban var, Ha Babam Sınıfı Tatilde var, Kezban Paris'te var. Biliyorsunuz TV4 ve 360 televizyon kanallarında da fazlasıyla Türk sinema filmi siz değerli izleyicilerimiz için yayınlanıyor. En özenli ve en güzel şekilde seçilmiş sinema filmleri Instagram ve YouTube adreslerimizden takip ederek kanallarımızdaki sinema filmlerini de keyifli izleyebilirsiniz diyelim. Ve hemen şöyle bakalım. Ha Babam Sınıfı Tatilde filmi var. Çekim mekanı yazıyor, yapım yılı yazıyor, yönetmeni yazıyor. Şu görmüş olduğunuz hemen alttaki arttırılmış gerçeklik odası için koyulan tableti alıyorsunuz ve sinema filminin bu sahnesini tutuyorsunuz. Bakın sahne şu anda oynuyor ama arka tarafta fotoğraf halinde. Görüyorsunuz değil mi? Tablette bu filmi görebiliyorsunuz tuttuğunuz zaman. Hemen filmlerin isminin altında yazan, fotoğrafının altında bulunan tableti. Sinema hafıza havuzuna, Türk sinemasının hafıza havuzunda geldiğim zamanlarda ben buraya çok vakit geçiriyordum. Burada fazla vakit geçirmiyordum. Şimdi biraz burada vakit geçirmek istiyorum açıkçası.

1870'ten günümüze restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi. Mutlaka gelinmesi, görülmesi gereken bir yer. Bunu gerçekten içten sizlere söylüyorum. Özellikle bir sinema tutkunuysanız ya da sinema ve televizyon öğrencisiyseniz eğer mutlaka gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı burası. Müze kart geçmiyor, tekrar belirteyim. Sinema Müzesi'nin ikinci katındayız sevgili seyirciler. Hemen arka tarafımda Türk sinemasının çeşitli dönemlerinde farklı baskı teknikleri kullanılarak tasarlanmış afiş örnekleri var. Sevmek Zamanı, Susuz Yaz. Şöyle bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Ya da işte Kemal Sunal'ın Deli Deli Küpeli. Ya da Ayşecik film afişi.

Sinema müzesine geldiğiniz zaman aradığınız her şeyi bulabileceğinizi söylemek istiyorum sizlere. Süreli sergilerde genelde 3. katta oluyor. Şu anda biz İstanbul Sinema Müzesi'nin 2. katındayız. Şu an Mithat Dila Hanım filminde Türkan Şoray'ın giymiş olduğu kostümü gösteriyor. Filmdeki hemen yan tarafında Sadri Alışık'ın Ah Güzel İstanbul filminde giymiş olduğu kıyafet var. Kendileri tarafından giyilen, filmde kendileri tarafından giyilen kıyafetler bu sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Hemen yine yan tarafında Hülya Koçyiğit'in Gökçe Çiçek filminde giymiş olduğu kıyafeti görüyorsunuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkunun çekildiği kamerada İstanbul Sinema Müzesi'nde. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç göstersin. Arka tarafta da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün arka taraftaki ekranda hem görüntüleri hem de nutkun video kaydı bulunuyor.

Sinema Müzesi'nin ikinci katında gezmeye devam ediyoruz. Geçmişten günümüze kameraları görebiliyorsunuz. Kamera çeşitlerini görebiliyorsunuz. Projeksiyonları görebiliyorsunuz. Fener projeksiyonmuş, bir numara. Hemen sol tarafta. İki numarada büyülü fener top. Hemen şu iki numara. Fener'in sihiri bu bölüm. Hemen karşı bölümde kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Yine projeksiyonları görebiliyorsunuz farklı farklı. Karşı tarafta da yine farklı kamera çeşitlerini görüyorsunuz. Tabii ki hepsinin bir ismi var bu arada. Onu belirtmek istedim.

0: istiyorum sizlere. Biraz önce de dediğim gibi sinema ve televizyon öğrencilerinin mutlaka gelmesi gereken bir müze. Ya da lisede döneminiz buysa bir bitirme projesi, tezi için buraya gelinebilir. Bakın yine burada da farklı kamera çeşitleri var. Geçmişten günümüze tarihleri ve hangi ülke olduğu da altta belirtiliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Bakın bu kameranın özelliği hemen üstünde yazıyor. Bütün kameraların özellikleri tarihleriyle birlikte üstünde yazıyor. Kameraman arkadaşımız Mithat şu an sizlere bu kamerayı gösteriyor. Maun ağacından yapılmış görmüş olduğunuz kamera. 2 adet dahili 121 metrelik film haznesine sahipmiş ve Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kalan tüm görüntüler bu kamera tarafından çekilmiş ve cihaz sinema endüstrisi için dönüm noktası olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ağaçtan yapılmış bir kamera. Senin kameran neyden yapılmış Mithat? Ağaçtan yapılmış kamera ve bakın Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kalan tüm görüntülerin çekildiği bir kamera. Kameranın özellikleri de yine alt tarafında yazıyor. 1909 İngiltere yapımı. Hemen şöyle ilerlediğimizde yine 1910 Fransa yapımı bir kamera. 8,5 kilo ağırlığındaymış görmüş olduğunuz kamera sevgili seyirciler. Hemen üstündeki film bu kamerayla çekilmiş. The Cameraman. 1928 yılında çekilen The Cameraman filmi. Bunun bir eşiyle yani bu kamerayla çekilmiş de diyebiliriz. 3 adet de değiştirilebilir lensi varmış. Senin kameranın kaç adet değiştirilebilir lensi var? 1 adet. Mithat'a soralım kameraman olduğu için. Mithat o kameralarla çekim yapmak ister miydin? Peki benim programım o kameralarla rahat bir şekilde şu anki gibi çekilebilir miydi? Çekilemezdi dedi kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç. Görmüş olduğunuz kameralarla ne filmler çekilmiş? Düşünebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Gerçekten yani çok garip değil mi? Geçmişten günümüze kameraların oluşu, o teknolojinin bu kadar ilerlemesi, bizden sonraki nesiller nelerle karşılaşacak onu bilemiyorum. Yapay zeka zaten almış başını gidiyor değil mi Mithat? Evet diyor kameraman arkadaşımız Mithat da. Bu bölümde birbirinden farklı kamera ve projeksiyon çeşitlerinin olduğunu söyleyebilirim. Yine buraya da geldiğinizde farklı kamera modelleriyle karşılaşabilirsiniz geçmişten günümüze. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Mithat gösteriyor kameraman arkadaşımız sizler için. Asıl ben size birazdan burada ikinci katta İstanbul Sinema Müzesi'nin ikinci katında ne göstereceğim? Mithat sizlere geçmişteki kameraları ve fotoğraf makinelerini gösterirken ses efektlerini göstereceğim. Filmlerde görmüş olduğunuz bazı ses efektleri nelerle yapılıyor? Belki hepiniz merak ediyorsunuzdur sevgili seyirciler. Yağmur sesi ya da ne bileyim dayak sesi ya bir kemik kırılma sesi. Bunların hepsinin bir efekti var. Bazıları tavada yağ koyup yapılıyor. Dalga geçmiyorum. Belki ekran karşısında gülebilirsiniz ama gerçekten böyle. Şimdi ikinci katta ses efektleri bölümü var. Fırtına sesi. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Sen biliyor musun? Bilmiyor musun gerçekten? Yağmur sesini göstereyim ben ilk önce size. Şimdi yağmur sesi bir filmde nasıl yapılıyor? Geçmiş Yeşilçam filmlerini hatırlayın sevgili seyirciler. O filmlerde ben açıkçası buraya gelmeden önce ve burada görmeden önce şöyle hayal ediyordum. Belki ekran karşısında hepiniz öyle hayal ediyordunuz. İşte bir itfaiyeyi çağırıyorlar. Kamerayı yakından tutuyorlar. İtfaiye orada hortumu salarken yağmur sesi geliyor diye düşünüyordum ben. Ama nasılmış o yağmur sesi? Hemen göstereyim. Görüyor musunuz yağmur sesi? Biraz önce dedim ya kızartma yapılıyor. Bakın hemen üst tarafta da yağmur görüntüsü bir filmden. Bu sesle stüdyoda değil aslında hiç akla gelmeyecek aletlerle ses efektlerinin yapıldığını görmüş oldunuz. Değil mi? Ses efektleri bölümünde. Şimdi kanat çırpma sesine bakalım mı Mithat? Hadi bakalım. Görüyor musunuz? Kanat çırpma sesi. İki eldiveni çarpıyorlar, kuş görüntüsünü koruyorlar. İki eldiveni böyle böyle iki eliyle çırpıyor. Görüyor musunuz? Yani bu ses efektleri aslında filmlerde duyduğunuz ya da gördüğünüz stüdyo ortamında hiç akla gelmeyecek aletlerle kaydediliyor. Bu da fırtına sesi. Görüyor musunuz? Şimdi birazdan fırtınayı göreceksiniz bir filmde. Fırtınanın sesinin nasıl yapıldığını gördünüz. Ateşi göstereyim. Bakın. Şaşırdın mı Mithat?
1: Evet.
0: İzleyicilerimiz gibi evet dedi. Hemen ateşi gösterelim.

0: sinema müzesini gezdik. Şimdi yanımızda İstanbul Sinema Müzesi Birdal Danyıldız hanımefendi var sevgili seyirciler. Belki burayla ilgili merak ettiğiniz sorular vardır. Kendisi bize en güzel şekilde yanıt verecek. Birdal Hanım merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz müzemi ziyaret ettiğiniz ve haberdar ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir müzede bize ev sahipliği yaptığınız için gerçekten çok keyifle geziyoruz her geldiğimizde. Hem süreli sergileri hem de müzenin ilk iki katını açıkçası. Müzeyle ilgili biraz böyle anlatmak isterseniz, bilgi vermek isterseniz neler söylersiniz?
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Sinema Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Sinema Müzesi'ni ilk iki katımız, birinci ve ikinci katımız süresiz sergi alanımızdır. Burada sinemamızın geçmiş kültürel tarihi ve vizyona bakan yönünü gelen ziyaretçilerimiz çok güzel, keyifle gezdiklerini biz de görüyoruz. Üçüncü katta da süreli sergi alanımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra buranın bir hareketliliğinin olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki, milli ilgili bakanlığımızın yapılan anlaşmaları neticesinde gelen öğrencilerimizin burada yapmış oldukları atölye çalışmaları sonrasında bunları sınıflarına, hatta bu alanda ilgisi ve alakası olan öğrencilerimizin merakında güzel bir yol aldığımızı görmekteyiz.
0: Sizle birlikte biraz da restorasyon ve renovasyon çalışmalarının daha da ilerlediğini gördük açıkçası biz. Bununla ilgili ne söylersiniz? 2019-2021 yılları arasında müze olarak bir restorasyon ve renovasyon çalışması geçirmişti ve 2021 yılında yanılmıyorsam hizmete girmişti müze, ama sonrasında yine bir restorasyon çalışması oluştu. Biraz da onlardan bahsedersek, çünkü hem buraya geldiğimizde geçmişte Yeşilçam filmlerine ve hani sinema tarihine yolculuk yapmakla beraber bu tarihi binanın da en güzel halini görmüş oluyoruz açıkçası.
1: Şöyle ki, mirasımız denildiği zaman kültürel miras içerisinde İstiklal'in en gözde mekanında bulunmanın farklı bir ayrıcalığı var. Bakanlığımızın yapmış olduğu, diğer illerde de müşahede ettiğimiz sokak güzelleştirmesi adı altında dış cephe restorasyon sürecine de biz burada görev aldık. Bununla beraber mirasımızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktarabilmek adına dış cephede ilgili bakanlığımızın birimlerindeki arkadaşlarımızla güzel bir çalışma ortaya çıkardık.
0: Gerçekten çok güzel olmuş bu arada Birdal Hanım. Uzun yıllar sizi burada görmek ve bir kadın elinin değdiği yeri nasıl güzelleştirdiğinizi herkesin görmesi dileğimle diyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyorum bu iyi dilekleriniz için. Biz de buradayız. Tüm herkesi bekliyoruz.

Sinema Müzesi'ni hemen sağ tarafımızda bıraktık. İstanbul Sinema Müzesi'nin karşısında da Atlas Sineması var. 1948 yılından bu yana Atlas Sineması da hizmet veriyor. Onu belirtmek istiyorum. 11'den 7'ye kadar açık. Sabah 11'den akşam 7'ye kadar da yine Atlas Sineması da açık. Buraya geldiğiniz zaman tarihi binanın keyfini Atlas Sineması'nın hemen kafesinde oturarak bir şeyler yiyip içerek çıkartabilirsiniz. Onun yanı sıra sinemaya gelip filmlerin özel gösterimleri oluyor, etkinlikler oluyor ya da eski Türk filmleri ya da yabancı filmlerin gösterimleri oluyor. Sinemaya gelip sinemanın keyfini de çıkartabilirsiniz. Atlas Sineması da gerçekten tarihi bir sinema olduğu için fazlasıyla güzel, bu atmosferi içinize çekmenizi tavsiye ediyorum şiddetle.

0: Sevgili seyirciler, sanat yönetmeni Atlas Sineması'nın Arın Kuşaksızoğlu bizimle beraber. Şimdi burayla ilgili biraz ben açıkçası bilgi almak istedim. Sizin de duymanızı istedim. Burası gerçekten muhteşem ve muazzam olmuş. Yenilenen yüzüyle bizleri karşılıyor. Kafe kısmından içeriye girdiğinizde bile her filmde kullanılan bir dekoru göreceksiniz. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat sizlere gösterecek ki o dekorda oturup duvara bile baktığınız zaman, boş duvara bir şey yiyip içerken böyle dalıp gidiyorsunuz. Biz niye burada çekim yapmadık diye baktım. İlerleyen zamanlarda bir şeyler yiyip içmeye gelelim. Değil mi Arın Bey?
1: Her zaman bekleriz. Zaten Atlas 1948 çatısı altında bizim temelde yapmak istediğimiz şey, yapmayı hedeflediğimiz şey, burayı salt bir sinema salonu olmaktan çıkarıp yaşayan bir kültürel alan haline, bir kamusal alan haline dönüştürebilmek. Bu yüzden kafemizden fuaye alanına, salonumuzdan İstanbul Sinema Müzesi'ne ve üst kattaki atölye odalarımıza kadar buranın sürekli olarak sirküle olan ve bir şeyler üretilen bir yer haline getirmeye çalışıyoruz aslında. Yaşayan bir yer yaratmaya çalışıyoruz buradan.
0: Geçmişten günümüze ne gibi değişikliklerle bizleri karşılıyor Atlas Sineması? Çünkü Atlas Sineması hatırlıyorum üniversite zamanımda da vardı. Şu anda da var. Ondan önce de vardı. Çok eski bir sinema. Değerli misafirlerini en güzel şekilde ağırladığını biliyorum. Bir insana kendini değerli hissettirmek bence çok güzel bir şey. Siz aşağıda kafeterya kısmının dekoruyla hem gelen öğrencileri hem yaş fark etmeksizin gelen insanları en güzel şekilde ağırlıyorsunuz ve kendilerini değerli hissettiriyorsunuz. Yapılan dekorla ve fiyatlara da baktığımız zaman.
1: Burası Atlas Pasajı'nın içerisinde aslında. Bütün bu binayı tek bir kompleks gibi düşünebiliriz. Bir yanı İstanbul Sinema Müzesi, bir yanı kafemiz, sinemamız vesaire. Kültür Bakanlığı'nın himayesine geçtikten sonra özellikle Atlas Sineması'nın Atlas 1948 olarak değişen ismiyle beraber burayı bütünleşik bir sanat kompleksi haline getirme gayesi olmuş zaten herkesin. Biz de aslında hem bu binanın tarihine hem Beyoğlu'nun giderek aslında pozitif bir yere doğru evrilen yeni yapısına uyum sağlamaya, Türkiye'de sinemanın hak ettiği muameleyi görmesine, sanatçının da hak ettiği muameleyi görmesine gaye ediyoruz aslında temelde. O yüzden burada yapmaya çalıştığımız bütün etkinliklerde baştan sona misafirlerimizi elimizden geldiğince iyi ağırlamak, onlara bir çeşit tecrübe yaşatmak, salt bir film izleme tecrübesinden ziyade bu kapıdan girdikleri andan itibaren kalıcı ve gezici sergilerimizden tutun, onlara sunabileceğimiz küçük atölyeler, onları eğlendirebilecek kafemizdeki küçük sürprizler, bunları mesela filmlerle birleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin bazı filmlerin meşhur bazı gıdaları, bazı besinleri, içecekleri vardır. O filme binaen kafede onları yapıp misafirlerimize onları ikram ediyoruz özellikle ki salt bir sinema izleme tecrübesinden olsun, tecrübesi olmaktan çıksın ve buraya geldiklerinde başından sonuna bir hikaye yaşasınlar ve pasajın kapısından çıktıkları anda kendilerini biraz daha iyi hissetsinler.
0: Ne güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim Arın Bey. Umarım dolar taşar sinema. Elimizdeki telefonlardan ve televizyonlardan fırsat buldukça gerçekten herkes sinemaya gitsin diye düşünüyorum ben. Eski gelenek diyeyim artık. Geleneklerimizi bence yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum. Sinemalar boş kalmasın, kalmamalı da. Özellikle böyle geçmişten günümüze kadar gelen köklü sinemalar.
1: Öte yandan sadece sinema değil, stand-up'ların, tiyatro oyunlarının ve çeşitli etkinliklerinin de alanını yaratmaya çalışıyoruz burada. 481 kişilik bir salon bulmak bu kadar merkezi bir yerde, bu kadar tarihi bir binanın içinde çok da mümkün değil. Bu yüzden aslında biraz biricik bir yer Atlas. Ve biz bu biricikliğin layığını da sağlayabilmek için tiyatroya, stand-up'lara, çeşitli sergilere ve bunların oluşturacağı ortak bir ekosisteme müdahale etmeye çalışıyoruz aslında burada. O yüzden burada olan sergiden tutun, film gösterimine, stand-up'tan tiyatroya her şeyi tek bir torna tezgahından geçirip akorde ediliyor aslında. O yüzden buranın bir sanatsal kimliğini de yaratmaya çalışıyoruz.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Beni seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
6: Yapma babacığım. Alma o paraları.
7: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
5: Beni elde etmek için çalmış olacak.
8: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
9: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
10: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
5: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
10: Hoş geldin.
11: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
5: Memnun oldum.
12: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
5: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
11: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
5: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
13: Hancı bugün 16.15'te TV4'te.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
16: Yüzden fazlasından.
14: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Ne kadar emanet tutuyor.
21: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
20: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
22: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
20: Masa yakışıyor mu bana?
21: Sünger çok büyük olan yansınız.
23: Ulan ne yapıyorsun?
21: Hava asacağız bu sırada.
20: Eyvah yakalandım.
24: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
18: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
17: Otel mi? Trivago.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
19: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Film seanslarına geldiğiniz zaman bakabilirsiniz. Ya da dilerseniz sosyal medya adreslerinden ya da internet sitelerinden de size uyan film seanslarına gelebilirsiniz. Haftanın 6 günü İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas Sineması siz değerli ziyaretçilerini bekliyor. Saat 11'den akşam 7'ye kadar. Sinema dolu bir gün oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimiz de keyif almıştır. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki hepimize gülmüyor, gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın demeden önce sahne ışığınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Öpüyorum, hoşça kalın.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Beşiktaş'tayız. Beşiktaş meydanındayız efendim. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi efendim? Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bilebilirsen başlasın. Arkadaşlar hoş geldiniz.

0: Geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Ben Simge. Bandırma'da okuyorum. Web tasarım ve kodlama okuyorum. Hı hı. 20 yaşındayım. Aydın'da yaşıyorum. Buraya da kuzenimi ziyarete geldim.
0: Kuzenin mi yoksa?
1: Evet, kuzenim.
0: Hangi taraftan?
1: Baba tarafından.
0: Baba tarafından. Evet. Daha da amca kızları.
1: Yani, evet.
0: Diyebiliriz.
1: Evet.
0: Peki Simge, İstanbul'a evet. ziyarete geldin. Gezmeyi sevdin mi İstanbul'u? İlk defa mı geliyorsun?
1: İlk defa geliyorum.
0: İlk defa geliyorsun.
1: Evet.
0: Nereleri gezdin?
1: Daha yeni geldim.
0: Daha yeni geldin.
1: Evet, daha
0: şu an adım attım, biz seni yakaladık diye. Aynen. Peki hoş geldin Simge, sefalar getirdin. İstanbul çok güzel bir şehir. Bol bol gezersiniz. İnşallah. Buradan kazandığınız ödülle. Diyelim hemen geçelim. Rakibine kuzenim. Seni tanıyalım.
2: Evet. Ben Elif Nazil Baş. 19 yaşındayım. Bir ay sonra 20 olacağım. Çok korkutucu 20'li yaşlar. Aynı zamanda oyunculukla ilgileniyorum. Bir yandan Bahçeşehir Üniversitesi'nde beslenme ve diyetetik öğrencisiyim.
0: Çok dallı bir hayat.
2: Çok dallı, evet.
0: Hızlı bir hayatım var.
2: Evet, aynı zamanda YouTube kanalım var bir tane. Orada içerik üretmeye çalışıyorum kendimce.
0: Ne içerik üretiyorsun YouTube kanalında?
2: Genelde günlük vloglar çekiyorum. Orası benim video günlüğüm gibi bakıyorum biraz. Böyle bir iş ve sosyal medya platformumdansa.
0: Şu an kaç takipçim var?
2: Hiç yok, doğru düzgün. 1000 abonem falan var yani. Ve
0: peki o zaman buradan söyleyelim, seni takip etsinler.
2: Evet, beni takip edin.
0: Şimdi arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyelim. Şimdi ilk etapımızda 5 adet sorumuz var ve sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte sevgili izleyenler bir üst etaba geçeceğiz. Şimdi rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Hemen mikrofonumu Simge'ye yöneltmek istiyorum. Simge, sence kim kazanır?
1: Ben kazanırım.
0: Sen kazanırsın.
1: Evet.
0: Peki rakibinin şansı var mı?
1: Hayır, yok.
0: Hiç yok. Şans yok. Bile dilemiyorsun.
1: Dilemiyorum.
0: Yani. Evet. Simge bayağı iddialı, bakalım. Rakibi Simge hakkında neler düşünüyor sevgili izleyenler?
2: İmkanı yok. Öncelikle ben Koç burcuyum ve bu rekabet benim işim. Ben
0: rekabet
2: kazanacağım.
0: Benim için diyorsun.
2: Evet.
0: O zaman iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısınız arkadaşlar? Butonlara basmayı unutmayalım.
2: Tamam.
0: İlk sorum geliyor sevgili izleyenler. Bir işi yapmak için çok geçe kalındığını anlatan sözde neyin kaçtığı söylenir? Tek ses geldi.
2: Heves mi?
0: Heves değil, daha böyle bir bineriz bu şeye. Nedir bu? Ne kaçar? Artık kaçtı, gitti.
2: İpin ucu kaçtı.
0: İpin ucu değil, hemen rakibe geçtik.
2: Aa, beynim durdu şu an.
0: Şey gibi düşünebilirsiniz, böyle bineriz, makinisti de vardır sanki bu şeyin.
2: Tren kaçtı.
0: Tren kaçtı. Doğru cevap, 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Şimdi sen de alkış tut rakibini.
1: Ben alkışlıyorum.
0: Alkışlıyorum çünkü beni geçemeyecek diyorsun.
1: Evet, moral alkış.
0: Moral alkış olsun. Aynen. Peki. Şimdi 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza efendim. Bütün dünya buna inansa sözlerinin geçtiği şarkıda hayatın hangisi gibi olması dilenir?
2: Bayram.
0: Bayram. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım. 2-0'lık bir puan tablomuz var.
1: Ben alkışlamıyorum.
0: Sen bu sefer alkışlamıyorsun çünkü artık hırs yaptın. Çünkü rakibin 2-0'lık bir puan, yani evet, puanla seni geçmiş oldu ve eğer bir soruya daha yanıt veremezsen veya yanlış cevap versen otomatik olarak rakibin seni elemiş olacak. O yüzden Simge bu soru senin için çok önemli değil.
1: Tamam, evet.
0: Gelelim 3. sorumuza sevgili izleyenler. Bir taşınmazın sahibinin kim olduğunu gösteren resmi belgeye ne denir? Evet, taşınmaz ev olabilir, bir arsa olabilir. Tek ses geldi.
1: İkamet belgesi gibi bir şey mi?
0: İkamet belgesi değil, daha böyle o şeyi satın aldığımız zaman vergi, bize verilen bir şey. Efendim?
1: Vergiyle alakalı.
0: Vergi bambaşka bir olay. Yani, evet. Sana geçtik. Ya şey gibi düşünebilirsiniz, bir arsa satın aldınız.
2: O tapu.
0: Efendim?
2: Tapu.
0: Tapu, doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan göndermiş olalım efendim. 3-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Yanında bir kıkırdama duyuyorum. Gelelim Simge'ye. Simge çok iddialıydı. Az önce de dinlediğiniz gibi asla şansı yok. Hatta şans bile dilemiyorum demişti rakibi olan kuzenine. Bakalım Simge neler söyleyecek bizlere?
1: Kuzenim olduğu için cevap vermedim.
0: Simge şu anda bizi kandırma, bence dürüst olalım.
1: Ya ben bu kadar basit olabileceğini çok düşünmedim soruların. Çok zor düşündüm ama bir şey yok, iyi olan kazandım.
0: O zaman sağlıklı olsun diyelim. İsmini tekrardan alabilir miyim? Efendim bizler Elif'le birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Elif'le birlikte artık ikinci etaptayız. Elif rakibini, yani kuzenini 3-0'lık puan tablosuyla mağlup etti. Elif'i neler söylemek istersin?
2: Ya açıkçası ineceğimi zaten biliyordum. Yarışma programları konusunda ufacık bir tecrübem olmuştu. Daha önce bir televizyon programında bilgi yarışmasına katılmıştım. O yüzden çok emindim kendimden.
0: Elif zaten kamera karşısında o kadar çok rahat ki. Ben mi sunucuyum, Elif mi sunucu? Orası biraz karışık. Elif, rakibin yalnız çok iddialı değil miydi? Yani
2: çok iddialıydı. Hatta sana oradan şans, bakıyor. Çok
0: hatta
2: iddialıydı.
0: Sana şans bile dilememişti. Yani demek ki çok da öyle yapmamak mı gerek, evet, büyük konuşmamak evet. gerekiyormuş diyelim.
2: Kesinlikle.
0: Evet, buradan yine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. O da çok güzel bir yarışmacımızdı. Elif, seni bu etapta neler bekliyor? Kısaca bahsetmek istiyorum.
2: Tabii
0: bu
2: ki.
0: Etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta sevgili izleyenler ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Elif, hazırsan ben ilk hazırım. Sorumla başlamak istiyorum. Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Ne kadar hazırsın?
2: Bayağı hazırım, sadece deyim ve atasözlerinden korkuyorum. Katıldığım yarışmada da buradan elenmiştim çünkü.
0: Peki. Umarım aynı kaderi yaşamazsın diyelim.
2: Elif. O zaman çok üzülürüm.
0: O zaman ilk sorum geliyor, hazırsan. İlk sorumuz bir bilmece. Ay varken uçar, gün varken kaçar.
2: Yarasa.
0: Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım ve ilk sorumuzun ödülünü de Elif bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Aran nasıl şarkılarla, dinler misin?
2: Çok severim.
0: Söyler
2: dinlemeyi
0: misin?
2: De söylemeyi de, karaoke'ye gitmeyi de.
0: O zaman Elif'ten bugün güzel güzel şarkılar duyacağız dedim sevgili izleyenler. Bakalım bilebilecek misin, sorum geliyor. Sağ eller havaya, fırlantalar buraya, tek nokta nokta kendimi aldım.
2: Tek başıma kendim aldım, tek başıma kendim taktım, girmesinler havaya.
0: Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Tek taşımı kendim aldım, taşım doğru olacaktı. İstersen bunu senden bir duyalım.
2: Yok, duymayın. Benim sesim...
0: Az önce çok güzel söyledi. Bizim prodüksiyonumuz da senden bana şu an çok duymak istiyor. Bence öyle. Elif'e kocaman alkışları gönderelim ve sağ eller havaya diyelim. Elif buyur.
2: Hayır, çok utandım, çok teşekkürler.
0: Utandım, ben sana destek olurum.
2: Tamam, beraber.
0: Beraber tabii. Ben de tek taşımı kendim alacağım.
2: Evet.
0: İzleyenler. Sağ eller havaya,
2: fırlantalar buraya, tek taşımı kendim aldım, tek başıma kendim taktım, girmesinler havaya.
0: Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım. Elif, sen gayet iyi söylüyorsun bence.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet, ikinci sorumuzun ödülünü de Elif tek taşını alarak kazanmış oldu. Gelelim artık bu etabımızın son sorusuna efendim. Son sorumuz bir atasözü. Ya atasözü deyim gibi de düşünebilirsin bunu, daha böyle basit düşün. Sorum
2: önceki
0: geliyor.
2: Yarışma programı bana travma bıraktı bu konuda, lütfen korkuyorum.
0: Eğer basit düşünürsen ben bu soruya cevap verebileceğine, doğru cevabı verebileceğine inanıyorum. Sorum geliyor Elif.
2: Tabii ki.
0: Uzak menzile nokta nokta gitmeli. Nasıl gitmeli uzak menzile?
2: Tren... İşte bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun. İşte hızlı değil de ne olabilir? Hızlı değil de ne olabilir Elif?
2: Yavaş mı?
0: Efendim?
2: Yavaş mı?
0: Yavaş. Doğru cevap. Uzak menzile yavaş gitmeli. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım ve Elif'in travmalarını da bu şekilde sevgili izleyenlerimiz artık ekart etmiş olduk diyelim. Elif,
2: evet,
0: ben bu etaptaki kazandığın ödülü hemen sana teslim etmek istiyorum. Güle güle, güzel
2: teşekkür
0: günlerde kullanman
2: ederim.
0: Diyelim. İstersen bu ödül sende kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı? Devam. Geçelim mi?
2: Devam edelim.
0: Devam edelim.
2: Devam edelim.
0: O zaman sevgili izleyenler, bizler Elif'le birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Elif'le birlikte artık 3. etaptayız. Elif, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin diyebiliriz. Bu etapta seni neler bekliyor sence?
2: Çok bir fikrim yok ama umarım önceki etaptaki minimaldeki sorular gibidir.
0: Gibi düşünebilirsin.
2: Umarım.
0: Bu etapımızda elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde Elif'e soracağımız soruların konuları bulunmakta sevgili izleyenler. Elif, sana bu etapta coğrafyadan mı soralım, tarihe mi geçelim yoksa Yeşilçam'a mı geçelim? Geç bakalım. Hangisiyle aran daha iyi? Tarih, coğrafya, Yeşilçam.
2: Tarihe hiç iyi değil, onu direkt eliyorum.
0: Tarihi direkt eliyorsun. Bunu oraya koydum.
2: Sinema sektörüyle dediğim gibi oyunculukla ilgilendiğim için Yeşilçam mı desem
0: coğrafyayı
2: seçmek istiyorum.
0: Evet, ters köşe yaptı.
2: Evet, ters köşe.
0: Peki, coğrafya zarfını açalım. Bakalım Elif'i bu etapta nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Şöyle vermiş olalım. Şimdi bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bir süresi bulunmamakta. Ve şunu söyleyebilirim, bizden bir joker hakkı kazandın. İstersen takıldığın veya cevaplayamadığın bir soruda burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine sorabilirsin ya da telefonla birilerini arayıp o soru için yardım alabilirsin.

0: Evet, maki daha çok hangi bölgemizde görülen bir bitki örtüsüdür diye sorduk. Akdeniz bölgesi cevabı geldi. Acaba Akdeniz doğru cevap mı sevgili izleyenler?
1: Umarım eğer doğru cevap. Antalya'da yaşadım ben bir süre, çok üzülürüm.
0: Akdeniz doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Elif'e göndermiş olalım ve bu şekilde de ilk sorumuzu geçtin. Halen Joker hakkın devam ediyor. Gelelim ikinci sorumuza.
1: Gelelim.
0: Evet, ikinci sorumuz geliyor. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir?
1: Ben buna joker kullanmak istiyorum.
0: Joker kullanmak istiyorsun. Kime sormak istiyorsun? Peki telefonla mı yoksa?
1: Seyircilere sormak istiyorum. Ben onlara daha çok güvendim.
0: Peki o zaman seç bakalım.
1: Çünkü kırmızı kapşonlu beyefendiye sormak istiyorum ben.
0: Evet, o zaman beyefendiyi buraya alalım. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi.
2: Süleyman benim adım, 26 yaşındayım. Merhabalar, İstanbul'dan katılıyorum. Soru neydi?
0: Soruyu tekrarlayalım. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisi?
2: Tek bir ile komşu ilimiz.
0: İstersen kameraları doğru dönelim.
2: Tabii, tek bir ile komşu ilimiz.
0: Neresi? Var mı cevabı?
2: Edirne demek istiyorum.
0: Edirne demek.
2: Evet.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
2: Rica ederim. Başarılar.
0: Evet. Evet Elif, Edirne cevabı geldi. Edirne cevabından kullanacak mısın yoksa başka bir cevabın var mı?
1: Ben kullanmak istiyorum ya. Edirne eminim.
0: Eminsin.
1: Çok inandım bu cevaba.
0: Çok inandım. Peki. Ülke sınırlarımız içerisinde sadece tek bir ile komşu ilimiz hangisidir diye sorduk. Joker hakkımızı kullandık sevgili izleyenler. Edirne cevabı geldi. Eğer Edirne doğru cevapsa artık üçüncü sorumuza geçeceğiz ve büyük ödülü bu etapta kazanmış olacaksın. Fakat yanlış cevapsa maalesef ikinci etapta kazandığın ödülle seni uğurlamış olacağız diyelim. Efendim Edirne.
1: Doğrudur.
0: Maalesef yanlış cevap. Doğru cevabımız Iğdır olacak sevgili izleyenler.
1: Neyse Elif, olsun.
0: Bu da umarım sende yeni bir travma bırakmaz diyelim.
1: Benim bu konuda travmam vardı. Katıldığım yarışma programında da telefon jokerimin süresi bittiği için cevap verilememişti. Benim jokerim yine boşuna gitmişti. Yine aynı kaderi yaşadım. Bir daha bir yarışmaya katılırsam joker falan kullanmayacağım. Hayat bana artık bunu öğretti.
0: Joker kullanmasan daha doğru cevapları veririm
1: diyorsun. Ama Iğdır'ı yine bilmiyordum, bulamazdım. Bilmediğim bir noktadan gelmişti.
0: Ama olsun, yine de çok keyifli bir yarışma oldu diyelim.
1: Evet, ben de çok keyif aldım. Çok eğlendim. Günüm güzelleşti. Teşekkür ederim.
0: Bizler teşekkür ederiz. Ben ikinci tatbik kazandığın ödülü tekrardan sana iade etmek istiyorum.
1: Tamamdır.
0: Hızlıca. Güle güle, güzel günlerde kullanmak.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Buradan beni görüp menajerliğini almak isteyen menajerler olursa iyi bir oyunculuk eğitimim var. Başka da bir şey söylemek istemiyorum. Teşekkür ederim.
0: Menajerler Elif'i keşfetsin
1: evet,
0: diyelim.
1: Evet, bana ulaşın.
0: O zaman hoşça kal Elif.
1: Teşekkür ederim. Hoşça kalın.

0: Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba.
0: Merhabalar. Seni tanıyabilir miyiz?
1: Merve. 23 yaşındayım. Görsel iletişim tasarımı okuyorum.
0: Merve. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Nerelisin Merve?
1: Antalyalıyım.
0: Antalyalısın. Antalya'da şu an ama ne kadar da güzeldi.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel.
1: Deniz başladı.
0: Deniz başladı.
1: Evet.
0: Gider misin sürekli Antalya'ya?
1: Gidiyorum 2 hafta sonra.
0: Tatil orada geçiriyorsun.
1: Aynen.
0: Ne kadar güzel. Hemen rakibini tanımak istiyorum. Size geçelim efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Ecem ben de. 29,5 yaşındayım.
0: Ecem 30 demiyoruz.
2: Asla. Çünkü daha vakit var. Hı-hı. Şu an çalışmıyorum. Pazartesi günü çalışacağım. Böyle.
0: Yeni mi işe başlıyorsun?
2: Yeni, evet, bir iş. Yeni bir işe başlıyorum.
0: Ne iş yapıyorsun?
2: İnsan kaynakları uzmanıyım.
0: Hoş geldin. Sefalar getirdin Ecem. Sizler şu an itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte de bir üst etaba geçeceğiz diyelim. Şimdi arkadaşlar rakip olduğumuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor. Merve, sence kim kazanır?
1: Bence ben kazanırım.
0: Sence sen? Başka şans yok mu Ecem?
1: Muhtemelen yok.
0: 29,5 yaşında insan kaynakları tecrübesi var, böyle insan kaynakları olacak.
1: Olabilir ama olamaz.
0: Olamaz diyorsun. Bu sefer ben ona eleyeceğim. Bir hafta geçirmeyeceğim diyorsun. Peki, peki Ecem. Merve çok iddialı konuştu ama yani senin tecrübelerin yanında Merve de yani dinliyorum. Çok
2: şöyle,
0: iddialı mı konuştu sence?
2: Tabii ki Merve biraz şanslı. Yaştan dolayı, okul tecrübesinden dolayı biraz az şanslı gözüküyor. Ama bunun altında kalır mıyım? Asla.
0: Asla kalmam.
2: Yarışacağım, dayanacağım.
0: Sen hangi burçtu?
2: Başak.
0: Başak burçları böyle mi olur yani?

0: konularda pek bir bilgim yok ama...
1: Hırslı olur. Şey, Merve çok hakim bu arada.
2: Hayal burcuyum çünkü. En sevdiğim.
1: Hırsları çok hakim. Peki, sonuç olarak sen mi kazanıyorsun?
0: Ya kesinlikle ben kazanıyorum.
2: Ve şans dilediğim.
0: Şans diliyorum, o kadar da abartmaya gerek yok.
1: Abartmaya gerek yok diyorsun.
0: O zaman dostça bir yarış olsun.
1: Dostça bir yarış olsun ama ben kazanayım diyor. O zaman iyi olan kazansın diyerek ben artık ilk sorumla başlamak istiyorum arkadaşlar. Butonlara basmayı aman unutmayalım. Sorum geliyor efendim. Türk kahvesi geleneksel olarak yanında hangi tatlı ile servis edilir?
0: Lokum.
1: Tek ses geldi, tek ses.
0: Lokum.
1: Lokum.
0: Bilebileceğim tek soruyu yaşadım demiş.
1: Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı ECM'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. 1-0'lık bir puan tablosu var. Merve o kadar Ecem'i sevmiş ki rakibini alkışlıyordu.
2: Ben soruyu dinliyordum öncelikle.
1: Soruyu dinledim.
2: Fazla oldu.
1: Ama bak görüyor musun?
2: Tam alıştım.
1: Görüyor musun Ecem'e bak sen hemen evet. 1-0 fark attı.
2: İşte burçtan dolayı halledeceğim ben şimdi.
1: Peki tamam. Evet gelelim ikinci sorumuza efendim. Genellikle masallarda karşılaştığımız prense dönüşen hayvan hangisidir?
0: Kurbağa.
1: Çift ses geldi, çift ses.
0: Kurbağa. Bilmiyordum, biliyor musun?
1: Kurbağa. Doğru cevap.
0: Ben heyecanlı bir insanım ya. Önce basacağım.
1: Evet, birebirlik bir puan tablonuz var. Maalesef Ecem heyecanla yenik düşerek cevabı vermiş oldu rakibine. O yüzden butonu iyi dinleyelim ki rakibimize kopya
0: başta
1: vermeyelim.
0: Başta bir ses çıkardı buton, o yüzden ben zıt yaptım.
1: Direkt cevabı verdin diyor. Birebirlik bir puan eşitliğimiz ve puan tablomuz var. Gelelim üçüncü sorumuza efendim. Salyangoz kemiği vücudun neresinde bulunur? Tek ses geldi.
0: Kulak.
1: Kulak doğru. Cevap kocaman alkışlarımız tekrardan Ecem'e göndermiş olduk. Rakip yine alkışlıyordu. 2-1'lik bir puan tablomuz var efendim. Gelelim dördüncü sorumuza. Yeni doğan bebeklerden parmak yerine nereden izalanır? Çift ses geldi.
2: Harika. Hiç bilmediğim bir şey. Ne kadar düşünebiliyorum? Ne kadar?
1: Yani söyleyeyim. Çok da düşünmeye...
2: Tamam düşünüyorum.
1: Düşün.
2: Nereden olur? Ya heyecanlandım.
1: Nedir bu? Ne olur?
2: Ayak parmağı mı?
1: Ayak parmağı yanlış cevap. Gelelim.
0: Ayak bileği.
1: Ayak bileği yanlış cevap.
0: Çok düşünce.
1: Ama ayakla alakalı ne? Ayağın...
2: Ayak tabanı.
1: Ayak...
2: Abi ayak parmağı
1: ayak
2: değil.
1: Ayak tabanı değil.
2: Ayak bileği değil. Ayak topuk.
1: Ayak topu. Ne yapalım bir dakika. Şu anda ikisi aynı anda cevapladı sanki. Arkadaşlar kayıtları izledik ve aynı anda cevap verdiğinizi görüyoruz şu anda. O yüzden sorudaki puanı ben cebime alıyorum. Ve sizlere yeni bir soru soruyorum şu anda. Üzgünüm. Ama ikiniz de çok heyecanlısınız. Değil mi Ecem?
0: Biraz öyle evet.
1: Biraz Ecem sanki daha fazla heyecanlı. Sevgili izleyenler. Merve zaten ondan da heyecanlı. Rakibini alkışlıyor bilince. Yani o sekreter zaten tutturamıyor. Sen bilince alkışlaman gerekiyor. Sen rakipsin tamam. Çünkü.
2: Ama ben dostça diye.
1: Peki. O zaman arkadaşlar yeni bir soruyla karşınızdayım. Etli ekmek ile meşhur olan ilimiz... Dediğim... Ve sorumu kestim.
2: Konya.
1: Efendim?
2: Konya diyorum.
1: Konya doğru cevap. İlimiz hangisidir? Efendim Konya doğru cevap olacak. Merve'ye kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Ecem de alkışlıyor böyle. Karşılık vermiş olduk. Biz böyle bir rakibiz.
2: Böyle.
1: Biz de böyle görürüz. Biz de deriniz falan diyorsunuz.
0: Aynen.
1: Efendim.
0: Gerektiği yerde.
1: 2-2'lik bir beraberliğimiz söz konusu şu anda. Ben yeni bir kart isteyeceğim ve son soruya geçiyoruz. Eğer bu soruya hangi yarışmacım doğru cevabı verirse onunla birlikte bir üst etaba geçeceğim. Hızlıca soru kartımı almak istiyorum. Evet. Hazır mısınız? Son sorudayız.
0: Hazırım.
1: Son sorudayız. Vereceğiniz hızlı ve doğru cevap sizi bir üst etaba taşır. Son soru. Palandöken Dağı hangi elimizdedir? Tek ses geldi.
0: Erzurum.
1: Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım.
0: Çok zevkliydi. Seni elediğim için değil, ben kazandığım için mutlu oldum. Yanlış anlaşılmaz.
2: Teşekkürler.
1: Evet, Merve neler söylemek istersin? Rakibin son soruyla sana güzel bir fark attı ve maalesef seni mağlup etti.
2: Hakkıydı. Falan döken hiçbir fikrim yoktu. O yüzden tebrik ediyorum. Başarının devamını diliyorum. Gidiyorum.
1: Çok teşekkür ederiz Merve. Efendim bizler Ecem'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Ecem'le birlikte artık ikinci etaptayız. Ecem rakibim Merve'yi 3-2'lik bir galibiyetle mağlup etti.
2: Ettim.
1: Et.
2: Pişman değilim.
1: Pişman değilim.
2: Yine olsa yine yaparım.
1: Ecem çok keyifli birisin, çok neşeli birisin. Her zaman böyle misindir?
2: Çoğu zaman evet. Arkadaşım böyle yapıyor, evet.
1: Arkadan desteği de aldın.
2: Desteğim var.
1: Peki Merve'yi elediğin için üzgün müsün? Merve de daha yeni tanıştırdı ama çok hemen kaynaştı.
2: Evet, mükemmel bir kız. Çıkışta bekle dedim. Numarasını alacağım. Yani yeni Merve çok tatlı deniyor. Kesinlikle. Ama ben hani sonuçta bir yarışma.
1: Ben daha tatlıyım.
2: o risk kesin. ve ben kazandım yani, yapacak bir şey yok.
1: Evet, tebrik ederiz seni. Şimdi bu etabımızda seni neler bekliyor kısaca bahsetmek istiyorum. 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, bilmecelerimiz var ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşuyor bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim sevgili izleyenler. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Ecem, hazır mısın?
2: Başlayalım.
1: Gelsin. Gelsin mi?
2: Gönder
1: gelsin dedik. Efendim ilk sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece. Dumanı tüter, isterse gider, balık değildir, denizde yüzer.
2: Vapur.
1: Vapur değil, değişti.
2: Vapur. Tekne, vapur, şey.
1: Ne? Onun genel adı?
2: Deniz taşıtı.
1: Daha da biraz daha özel at gibi düşün.
2: Arabalı vapur.
1: Vapur.
2: Gemi. At.
1: Gemi doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Ecem bu şekilde kazanmış oldu. Gelelim artık ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Nasıldır şarkılarla aran?
2: Kötü sayılmaz. Şimdi inşallah atmam meşhur fenomen gibi.
1: İnşallah değilim. Sorum geliyor efendim. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi, hangimiz bir kuytu köşe başında bir nokta için yol gözlemedi?
2: O şarkıyı biliyorum da bir...
1: Kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi, hangimiz...
2: Devam.
1: Bir kuytu
2: köşe başında... Bir vefasız için...
1: Bir vefasız için...
2: Yol gözledik.
1: Yol gözlemdi. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım ve bu şarkıyı da Ecem'den dinleyebiliriz bence. Buyur Ecem. Kocaman alkışlarla kocaman alkışlarımızı Ecem için göndermiş olalım sevgili izleyenler.
2: Evet. Ama dinledikten sonra kulaklarınızı muayene ettirin. Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedik çılgınlar gibi. Bu kadar yeter hocam. Bir kuytu köşe başında bir vefasız için yol gözledik.
1: Kocaman alkışlarımızı Ecem'e göndermiş olalım ve bu sorumuzun ödülünü de Ecem bu şekilde kazanmış oldu. Sevgili izleyenler, gelelim ikinci etabımızın son sorusuna. Sorum geliyor. Çanağı ne doğrarsan nokta o çıkar.
2: Çanağı ne doğrarsan...
1: Neyine ne çıkar? O çıkar neyine yani...
2: Şekli çıkar. Kaşık çıkar.
1: Kaşık.
2: Kaşık.
1: Kaşık. Süremiz...
2: Çıkar.
1: Hayır. Süremiz...
2: Dolmamıştır.
1: Doldu. Kaşığına o çıkar.
2: Kaşığına o mu çıkar? Tam kaşık işte.
1: Çanağı ne doğrarsan kaşığına o çıkar.
2: Ha, tamam.
1: Sen atasözünü değiştirdin.
2: Olsun.
1: Kaşık kırılır, başka kaşıkları karıştırdın atasözleriyle.
2: Evet. Olsun.
1: Olsun.
2: Deneyim, olsun bir ya. Bir dakika, para gitti mi şu an?
1: Yok,
2: gitti. Bu... Tamam, o zaman sıkıntıyorum, üzülmeyeyim o kadar.
1: Ay, gitti ama çok gitmedi.
2: Olsun.
1: Alalım mı paramızı, ödülümüzü?
2: Ay, yaşadım.
1: İki sorumuzun ödülünü ben şöyle vermek çok istiyorum ya, sana ve çok maalesef. Bu etaptan itibaren elenmiş oldum.
2: Üzücü. Gayet keyifliydi. Çok
1: gayet
2: teşekkür
1: keyifli.
2: Ediyorum.
1: Bizler teşekkür
2: konuk
1: ederiz.
2: Konuk ettiğiniz için.
1: Bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
2: Programı izleyin. Gayet keyifli, eğlenceli. Sevgiler. Bye.
1: Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Ecem.
2: Görüşürüz.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar.
0: Sefalar getirdiniz derim. Merhaba. Efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz?
2: Muzaffer Yöntem ben. Emekliyim, mühendisim, eski bilişimciyim, tiyatro oyuncusuyum.
0: Başka?
2: Daha ne lazım bilmiyorum.
0: Bayağı da geçmişiniz varmış.
2: Var var, eskiden spor yapıyordum.
0: Müzisyenlik vesaire.
2: Yok, müzisyenlik yok.
0: Yok,
2: az daha. Zaten müzik şarkı sözlerini duydum, biraz moralim bozuldu.
0: Şarkı her zaman yok.
2: Bakalım.

0: kısmet.
1: Hoş geldin, sefalar getirdin.
0: Her daim bir haddini bildirmek lazım.
1: Bayağı iddialı bir hırsız efendim. Gelirim Roşibe. Bakalım rakiplerim düşün efendim. Sizleri tanıyalım.
2: Ben Erda, Kıbrıslıyım. Yaklaşık bir yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Öyle.
1: Bu kadar. Bu kadar. Burada ne iş yapıyorsunuz?
2: Burada eskiden İngilizce öğretmeniydim. Şimdi burada kafe işleriyle uğraşıyorum.
1: Kafe işitiyorsunuz?
2: Evet, kafe işletiyorum.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim efendim. Sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğim. Muzaffer Bey.
3: Buyurun.
1: Efendim, sizce kim kazanır?
0: Valla ben Kıbrıs'ları çok severim. Erda'yı da çok sevdim ama ne yapalım artık.
3: Mağlup sayılacak, o yolda
0: galip olacağım.
1: Hadi bakalım. Muzaffer Bey gayet çok hırslı. Bakalım hırslarına yenik mi düşecek yoksa hırsları gibi başarılı mı olacak efendim? İlerleyen süreçlerde göreceğiz. Acaba Erda neler söylüyor? Hemen Erda'ya soralım. Erda, sence kim kazanır?
2: Yani iyi olanın kazanacağını düşünüyorum ama bir yavru vatanın ana vatana ders vermesi lazım sanırım burada.
1: Yani burada efendim ortalık çok böyle şu anda hırslı bir ortam var efendim burada. Ben hızlıca sorulara başlamak istiyorum. İyi olan kazansın diyelim efendim. Ve günün sonunda da dostluk kazanacak ama ondan önce tabii parayı biriniz kazanacak efendim. Bunu da unutmamanız gerekiyor. Efendim, bir bilebilirseniz ilk etabı başlıyor diyelim. İlk sorum geliyor. Kare, çengel ve yılan isminde türleri bulunan oyun nedir? Kare, çengel ve yılan isminde türleri bulunan... Evet, butonlara basmadan. Efendim?
2: Merdiven oyunu.
1: Merdiven oyunu... merdiven değil. Daha böyle... Gazetelerde olur bu.
0: Kare bulmaca diye geçmez efendim? Mi? Kare bulmaca diye geçmez mi?
1: Nedir onun genel adı? Aslında cevap geliyor. Başındaki bir şey atmamız gerekiyor. Efendim?
2: Bulmaca.
1: Bulmaca. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Erda'ya göndermiş. Olduk. Olduk diyelim efendim. 1-0'lı bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. Dün cuma ise yarın hangi gündür?
3: Perşembe.
1: Perşembe yanlış cevap. Pazar. Doğru cevap efendim. Kocaman arkadaşlarımızı Erda'ya göndermiş olalım. Yalnız bu soru benim bile kafamı karıştırdı.
3: Ya ben de demek ki tuzak var. Ben tuzaksız diye düşünüyorum bu işleri.
2: Ama öyle bir döndüm ki oraya Perşembe doğru zannettim ben de.
1: Ama maalesef doğru cevap pazar olacaktı. Evet, 2-0'lık bir puan tablomuz var. Muzaffer Bey, eğer bir soruya daha yanlış cevap verirseniz ya da rakibiniz doğru cevabı verirse otomatik olarak rakibiniz Erda Bey size elemiş olacak.
0: Çok memnun olurum. Hava çok sıcak. Zaten Erda kafe açacakmış. Ben de parayı orada harcamayı düşünüyordum zaten.
1: Süper efendim. Gelelim 3. sorumuza. Dünya Kadınlar Günü hangi tarihte kutlanır?
2: 8 Mart.
1: 8 Mart. Doğru cevap. 3-0'daki puan tablomuz var. Muzaffer Bey. Çok hırslıydınız, çok güzel şeyler söylediniz. Yani asla bir şans tanımayacağınızı söylediniz.
0: Kim? Yok öyle bir şey değil mi?
1: Demediniz.
0: Ben çok sevdiğimi söyledim. Erda'yı... Ve misafirperliğimi gösterdim. O yüzden de memnunum.
1: Peki efendim, çok memnun
0: ben
1: oldum.
0: Ben teşekkür ederim, sağ ol.
1: Erda Bey'le birlikte efendim bizler ikinci etaba geçiyoruz diyelim ve şu anlık da dostluk kazanmış olduk. İkinci etapta. Evet sevgili izleyenler, Erda Bey ile birlikte artık ikinci etaptayız. Rakibiniz Muzaffer Bey'i 3-0'la galibiyetle mağlup ettin. Neler söylemek istersin? Çok iddialıydın. Sen de iddialıydın dedin ki yani ben yavru vatandan geldim. Tabii ki de ben kazanacağım dedin.
2: Öyle kazanacağımı hissettim, öyle de oldu. Şimdi ikinci etabı merak ediyorum.
1: Bu etabımızda 3 adet sorumuz var. Atasözlerimiz olacak. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimiz olacak. Bazıları boşluk doldurmalı. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmaktı sevgili izleyenler. Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödüllere bulunmaktı diyelim. Hazırsan ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Tabii.
1: Gelsin mi ilk sorum?
2: Gelsin.
1: İlk sorumuz bir bilmece. Bakalım bilebilecek misin?
2: Umarım.
1: Erda. Gökte durur paslanmaz, suya düşer ıslanmaz. Isıtır bu içimizde. Nedir bu? Tren başladı.
2: Gökte durur.
1: Paslanmaz, suya düşer ıslanmaz. Nedir bu? Şu an mesela ne geliyor senin gözüne? Süremiz dolacak.
2: Yağmur.
1: Doldu. Güneş.
2: Güneşin suya düştü. Tamam, şey olarak, mecazi olarak tamam.
1: Ama

0: Ya güneş değil.
1: O kadar da sana yardımcı oldum. Şu anda gözüne ne geliyor diyorum. Yani o güneş değildir ya, güneş değil. Onun gibi oldu. Olsun, sağlık olsun. Maalesef ilk sorudan elenmiş oldun. Bize bir şeyler söylemek ister misin?
0: Yani güneş kadar basit bir cevap olacağını düşünmedim. Yoksa ilk aklıma gelen şey güneşti ama o değildir herhalde.
1: Keşke dedim. Verseydin. Keşke 10 saniyeniz vardı çünkü.
0: Keşke deseydim.
1: Olsun, bilmiyorum. Sağlık olsun. Ben çok memnun oldum. Buradan da yavru vatanımız Kıbrıs'a bol bol selamlar göndermiş olalım sevgili izleyenler. Hoşça kal.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir yarışma olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2

Şi Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

İstanbul'un kalbine uzanan bir hikaye bu. Jambi Ceylan. Hayallerini gerçekleştirmek için defalarca yeniden başladı. Ne sevdiği atlardan vazgeçti, ne de yapmak istediklerinden. Atlarla kurduğu o özel bağ, onu sahnede bambaşka bir dünyaya taşıdı. Kimileri ona, atlara fısıldayan adam dedi. Ama o, atların ruhunu dansla, müzikle, ışıkla buluşturdu. Çocukluğundan beri kalbinde taşıdığı tutkuyu, şimdi atların destanıyla sahneye taşıyor.

Ben Jambi Ceylan, uzun yıllardan beri atlarla çalışıyorum. Sahne sanatları kökenliyim. Çok küçük yaşlarımdan beri atlara olan bir tutkum mevcut. Bu zaman içerisinde yaşam biçimim, işim, her şeyim oldu. Düzce'de doğdum, Türkiye doğumluyum. Küçük yaşlarımda Rusya'ya taşındık ailece. Ailem köklerine çok meraklıydı ve işte henüz Sovyetler Birliği iken babam Kafkasya'ya gidip, Rusya'ya gidip oradaki akrabalarımızı bulmuştu ve onun en büyük hayali oralarda yaşamaktı. 15 yaşındaydım ben Rusya'ya gittiğimizde. Orada eğitim aldım. Lise eğitimimi orada bitirdim. Sonra Devlet Halk Dansları Akademisi'nde dans eğitimi almaya başladım. Onun da nedeni yine 11 yaşım itibariyle işte bu Çerkez danslarını, Kafkas danslarını öğreneyim diye amatör dans kurslarına, derneklere babam götürmüştü. Dans benim için öyle başladı ama bir taraftan da atlara çok büyük tutkum vardı çok küçük yaşlar itibariyle. Zaten dansla at benim hayatım boyunca paralel gitti her zaman.

Bir tarafta biniciliğim, hobi binicisi olarak devam ediyor. Yine atlarla da küçük yaşlarda tanıştım vesaire derken o benim için başka bir yere gitmeye başladı. Özellikle 1998 yılında bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında uzun bir atlı yürüyüş gerçekleştirdik. Ürdün'den 12 atlı olarak Çerkezler ana vatanlarına geri dönüyorlar sloganı altında bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik ve 2500 kilometreye yakın Ürdün, Suriye, Türkiye ve Güney Rusya'nın belirli bölgeleri olmak üzere Kafkasya'da Elbruz Dağı'na kadar atlarla seyahat ettik. Bu benim hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Zaten ata dair iki tane benim için önemli viraj var. Bunlardan bir tanesi o oldu. Atlarla çok daha yakın ilişki kurdum. Benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Geri dönüp baktığım zaman tabii çok gençtim. 21 yaşındaydım henüz. Büyük bir projeydi. Yaklaşık bir buçuk ay kadar yol sürdü. Onun öncesinde bir ay kadar eğitimler yaptık. Her gün işte Ürdün çöllerinde çıktık. 5 saat, 6 saat, 7 saat antrenmanlar yaptık. O 2-2,5 ay tamamen atlarla geçti. Ata dair çok şey öğretti bana. Yola dair de çok şey öğretti. Bir şekilde at benim hayatım orada çok derin bir şekilde girmeye başladı. Ama diğer taraftan da dans devam ediyor. Sonrasında 2001 yılında Moskova'ya gerçekleştiğimiz bir turnede sirkte atları gördüm. Moskova Nikolin sirkinde. Hatta bugün gibi hatırlıyorum. Aynı burası gibi arka tarafından sirke girdiğimde ilk provaları vardı. İşte sahnede, manejde şaha kalkan beyaz bir at gördüm. O beni çok etkilemişti. Sonrasında atlı akrobatların atın üzerinde yaptıkları bizim eski dilde cündi diye adlandırdığımız o binicinin at üzerindeki mahiretini temsil eden bugün atlı akrobasi dediğimiz elementleri gördüm. Atın üzerinde işte atlıyorlar, amuda kalkıyorlar, karnının altından geçiyorlar. O beni çok etkiledi. Ben o zaman 8 seneden beri devlet halk danslarında çalışıyordum kadrolu olarak ve bulunduğum ekibin baş dansçısıydım ama o kariyeri hiçe sayaraktan ben dedim bunu yapmak istiyorum. 3 ay sonra Rusya Devlet Sirkinde artık çalışmaya başlamıştım. Oradaki ekol tamamen farklı tabii. İlk etapta ahırda çalışmaya başlıyorsunuz. Bütün ekibe yeni gelen tabiri caizse çaylaklar önce bir atın bakımlarını, atın ihtiyaçlarını organize etmeyi öğreniyorlar. Sabah 9'da ahırı devralıyorsunuz. Ertesi sabah 9'a kadar ahır size emanet oluyor. 24 saat boyunca atların bakımını, ahırların temizliği, atların yeme içme düzenleri, kontrolleri vesaire siz sağlıyorsunuz. O dönemde kaç tane çaylak varsa ona göre bir nöbet sistemi oluşturuluyor. Benim dönemimde 2 ile 4 arasında çaylak vardı. Yani bu demektir ki 2 günde bir bana sıra geliyor ya da 3-4 günde bir sıra geliyor. Bununla birlikte antrenmanlarınızı da yapmak durumundasınız. Yani akrobasi öğreniyorsunuz, atların bakımlarını öğreniyorsunuz, halihazırda bulunduğunuz gösterinin koreografilerini öğreniyorsunuz. Diğer taraftan da işte atlara bakıyorsunuz. Uykuya bol hasret olduğum ve inanılmaz bir şekilde yorulduğum bir dönemdi. Belirli bir noktada biraz boşlukta hissettim kendimi açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü aşağı yukarı 15 seneden beri Rusya'da yaşıyordum ve yalnız yaşıyordum. Ailem buradaydı. Zaman zaman belirli bir yaşa geliyordum artık. Bir karar vermem gerektiğini hissettim. Bir gün işi bırakıp Türkiye'ye dönmeye karar verdim.

Türkiye'ye döndüm. Tabii ki Türkiye'ye dönerken en büyük hayalim halihazırda bu ülkede olmayan bir şeyi gerçekleştirmek. Hoşuma giden, yapmak istediğim şey olan atları sahnede danslarla bir araya getirmek. Türkiye'ye döndüğüm zaman bununla alakalı belirli bir süreden sonra görüşmeler yapmaya başladım. Potansiyel yatırımcılar olsun, işte devlet kurumları olsun, sponsorlar olsun. Oralardan çok fazla sonuç alamadım. Oraya gelene kadar da biraz zor dönemlerim oldu açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü kimseyi tanımıyordum. Sıfır sosyal çevrem vardı. Sosyal ağım da sıfırdı. Malum o zamanlar böyle sosyal medya, internet vesaire çok da fazla yoktu denilebilir. Her şey sıfırdan başlamak gibi oldu ve bu ikinci kere oldu. Yaptığım işin Türkiye'de bir benzeri yok. Zaten yıllar boyunca hep bu önüme çıktı ve benim için en büyük dezavantajdı. Yaptığım işin benzerinin olmaması ve insanların bunun ne olduğunu anlamaması. Malum bizde sirk kültürü çok fazla yok. Yani Rusya'da, Çin'de, Amerika'da, Avrupa'da atlı gösteri sanatları çok gelişkin. Bizde de vakti zamanında varmış. Geriye dönüp baktığımızda işte Nakkaş Osman'ın mesela 1583'ten kalma çok güzel bir minyatürü vardır. Sultanahmet'te, yani bugün eski at meydanında Sultan-ı Seyirlik dedikleri cündillerin at üzerinde yaptığı temaşaları resmettiği bir adam atın üzerinde amuda kalkar, öteki atın üzerinde ayaktadır. Öteki iki ata birden biner vesaire. Bizim bugün gösterilerimizde sergilediğimiz elementler aslında. 1583'te bu minyatürde sergiler. Yani bu sanat bizde varmış ve bir noktada kaybolmuş. Bu bir...

0: gelsin.
1: Yıllar boyunca yaşadığım en büyük problemlerden bir tanesi bu sistemi, şu an içinde bulunduğumuz sistemi anlatırken insanların kafasında başka bir şeyin olması. Yani halihazırda dünyanın bütün sirklerinde sahneler aynıdır. Çapı 13 metre olan yuvarlak bir sahne vardır ve bu sistemde bu gösteriler yapılır. Antik tiyatro usulü. Ben bunları anlatırken insanların kafalarında hipodromda atlar koşuyordu. İşte bu kadar küçük alanda atları nasıl koşturacağız, nasıl gösteri olacak vesaire. Dolayısıyla bir noktada artık yaptığım iletişimlerden, kurduğum temaslardan bir sonuç alamayınca ben dedim ki o zaman şöyle olması gerekiyor. Ben kendim at alacağım, eğitmeye başlayacağım ve ne yapabildiğimi ben kendim göstereceğim. Halihazırda at bakmak zor. At çiftliğim vardı, iflas ettim, kapatmak zorunda kaldım. Daha fazla atım vardı, kimisini elden çıkartmak zorunda kaldım. Ya vazgeçtiğim değil ama vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken. Bir noktada belki de vazgeçemeyişimin sebeplerinden bir tanesi halihazırda atlarımın olması. Çünkü o bir noktadan sonra evin bir üyesi oluyor. İş çıkışlarım çok fazla oldu ama bir şekilde biraz da nasip kısmet, belki de biraz da işte hayat. Tam böyle ya olmayacak bu iş derken küçük bir proje geldi, hadi ona hazırlanalım. Onun bir heyecanı, tekrar dört elle sarıl. Sonra iş bitince kimsenin aramadığı bir insan, tekrar işte atlarla eğitim yap, çalış vesaire. Sonra tam yoruldum derken yeni bir proje. Yıllar yılları o şekilde kovaladı ama yaptığım işlerden dolayı işte bu gösteriler olsun, sinema, televizyonlar olsun en azından Türkiye'de bir bilinirliğim olmaya başladı ata dair. Halihazırda atlarımızı günde iki kere tımar ediyor oluyoruz. Mutlaka sabahleyin gösteriden önce. Malum bunlar sanatçılar, sahneye çıkıyorlar. İşte 1,5 sene evvel Bozdağ Film Platoları'nda Mehmet Bozdağ yönetim kurulu başkanımız sağ olsun telefon açtı. Görüşmek istediğini belirtti. Geldim. Platonun belirli bir kısmını turizme açıyorlardı ve burada bir gösteri sergilemek istediklerini belirtti. Halihazırda bir gösterileri vardı ama o da yurt dışına gittiği bir seyahatte sirkte atları görmüştü. Biraz benim hikayeme benziyor o noktada. Ben de sirkte atları gördüm. Atlar akrobasiye başlamıştım. O da atlı gösteri, sirkte atlı gösteri izlediği zaman Türkmenistan'da ya bunu yapmalıyız biz orada dedi ve o noktada işte bunu kimle yapabiliriz Türkiye'de? Oklar beni işaret etti. Biz bir araya geldik. Derken bu projeye çalışmaya başladım. Aşağı yukarı 6-7 aylık bir çalışma sürecimiz oldu. İlk etapta bu içinde bulunduğumuz gösteri merkezini tasarladık. Bunun inşaatına başlarken bir tarafta işte senaryoyu yazmaya başladım ben. Kadro arayışlarına başladım. Atlar aldık, atları eğitmeye başladık. Yurt dışından akrobatlar getirdik. Yerelde insan kaynaklarını temin etmeye çalıştık. İşte koreografiler vesaire derken 6 aylık kummalı bir çalışma sonucu geçen sene 2 Haziran'da ilk defa Atların Destanı gösterisini seyirciyle bir araya getirdik. Bu Türkiye'de ilk oldu. Türkiye'de aynı zamanda tek oldu. Atlı bir gösteri, atlı bir şov. Atlı dans gösterisi diyorum ben buna. Türkiye'nin ilk atlı dans topluluğu oldu. Bunu kurmakta aşağı yukarı bir 20 küsur sene hayal ettikten sonra kurmakta bana nasip oldu. Bana ve Bozdağ Film Platoları'na nasip oldu. Atlarla uzun zaman geçiren herkesin ata dair anlatacağı keyifli ya

da acı hikayeleri mutlaka vardır. Benim de tabii çok fazla maceram oldu, düşmelerim oldu, sakatlanmalarım oldu vesaire. Ama benim için en önemli noktalardan bir tanesi Kazbek'in hikayesi herhalde. Benim atlarımdan bir tanesi Kazbek. Aşağı yukarı 14 seneden beri benimle birlikte ve çok küçük yaşında, henüz 2,5 yaşındaydı aldığımda, hipodromdan aldım ve o zaman ata ihtiyacım vardı, bir at çiftliğim vardı, ata ihtiyacım vardı. Telefon geldi, satılık at oldu, hipodroma gittim. Hipodromda atların ahırlarının pencereleri yoktur. Pencere kısmında kafes vardır. Yani halihazırda müsabaka olduğu için kötü, yani müsabaka sistemi olduğu için kötü niyetli insanların başka atlara, rakip atlara zarar vermesin diye biraz daha izole bir koşullarda atlar bakılır. Tabii ki biz bir at alırken mutlaka bakarız, işte bir sakatlığı var mıdır, sıkıntısı var mıdır vesaire, bir heybetini ölçeriz, bir fiziksel sağlığını ölçeriz. Atı çıkartmalarını istedim ahırdan ama sesin olmadığını söylediler. Atın o an kilitli olduğunu ve anahtarın sesli olduğunu söylediler. O teller arasından onun bir bakışını gördüm. Yani inanılmaz güzel bir bakıştı, çok güzel bir surattı ama çok ürkek gözlerdi. Ben dedim alıyorum. At geldikten sonra işte ahıra koyduk. At inanılmaz ürkek. Biraz sıkıntılar yaşamış. Açıkçası söylemek gerekirse çeşitli travmaları var. Ahıra giremiyorsunuz. Sürekli panik yapıyor en küçük bir şeyde. O zaman yardımcıma dedim ki bu kapıyı açın. Ahırdan çıksın, at içeride almayın. Geniş bir bahçemiz var. Padok diye adlandırdığımız, orada bir at olduğunu hatırlasın tekrar. O kapı bütün gün açıktı ve at dışarı çıkmadı. O bir köşede sindi vesaire, hiç dışarıya çıkmadı. O zaman anladım bu atın çok büyük mental problemlerinin olduğunu. 6 ay kadar ata hiç dokunmadım. O sadece padokta tek başına ilk etapta otluyordu, geziniyordu. Sonradan diğer atlarla kaynaşmaya başladı. O sırada ben sadece gidiyordum. İşte yakınına oturuyordum, kahve içiyordum vesaire. Zaman içerisinde benimle iletişim kurmaya başladı. Birine bir güven gelmeye başladı. Derken 6 ay sonra ben atla çalışmalar yapmaya başladım. Önce hala binmiyorum, yerde çalışmalar yapmaya başladım. Birine bir iletişim kurduktan sonra binmeye başladım vesaire. O zaman İstanbul'da bir gösterimiz var. Artık atı ufak ufak gösterilerimize de dahil etmeye başladık. İstanbul'da bir gösterimiz var. Gösterimiz bitti. Atları nakliye aracına koyuyoruz. İlk Kazbek'i koyduk. İşte orada bir bağlama sistemi vardır, yularlarla bağladık. Diğer atlar için indiğimde içeriden inanılmaz bir ses geliyor. Kazbek biraz da panik ve aşırı reaksiyon gösteren bir at. Orada bir şeyden korkmuş, kapıyı sökmüş, demirler birbirine vuruyor. O içeride panik, kamyonun içerisinden öyle bir ses geliyor ki yani inanamazsınız. Hızlıca kamyonun içerisine atlıyorum, tek yaptım. Islık çalmak oldu ve at tamamen durdu. Kafasında bir kapı asılı, orası yıkık, kamyonun burası kırık vesaire. Tamamen durdu ben geldiğim zaman. O beni çok etkilemişti. Yani orada evet, at dedi ki baba geldi. O noktadan sonra o atın, yani o ilk etapta kurduğumuz güven iletişiminden o atın zaman içerisinde ne kadar geliştiğini gözlemlemek benim hayatımın en büyük deneyimlerinden biri oldu. Sevginin, güvenin, kırık bir kalbi, kırık bir ruhu nasıl tamir edebildiğinden, neleri inşa edebildiğinden fark etmeme vesile oldu. Kazbek aşağı yukarı 14-15 seneden beri benimle birlikte. Bu gösterinin de solistlerinden bir tanesi. Hala zaman zaman o yaralı kalbini gösteriyor ama onun haricinde inanılmaz bir aramızda ilişki var. Ben Kazbek'le onun o kalbini tamir edip öyle bir ilişki seviyesine geldikten sonra dedim ki zamanın, emeğin ve sevginin veremeyeceği cevap yoktur.

0: İşleriniz o biçim aynalı olsun Temel Reis.
1: Sağ olasın yengeç Rıza abimiz.
0: Bu senin Azize kız benimle dalga geçiyor be Temel Reis. Bin kere tembihledim yengeç demesin diye.
1: İstakoz mu diyeyim 40 yıllık yengece?
0: Bu akşam evdeyseniz bizim valide koca karısı hayırlı bir iş cihetinden size gelecekti.
2: Evdeyiz Pearson be yavrum.
0: Bana eyvallah öyleyse. Fazla ağırdan alırsam duraktaki sıra kazaya gelir sonra.
1: Bu 3 yıldızlı kopuğun hayırlı işi mi olur be baba?
2: Anlamadın mı kız? Suslu Hüsniye seni piricik mahtumu yengeç Rıza'ya istemeyeceğiz.
1: Yengeci ha? Allah yazdıysa bozsun. Onun gibi insaniyet müsveddesiyle evleneceğime evde kalıp kız kurusu olmaya razıyım.

0: Tebrik ederim.
1: Sağ ol.
0: Tebrikler.
1: Sağ ol. Tebrik ederim Kenan. Beslen gerçekten çok başarılı. Seninle hocam olarak övünürken bir sanatçı olarak büyük kabiliyetini kıskanıyorum.
2: Sağ olun efendim. Benim için hiçbir övgü bu kadar değerli olamaz.
1: Sanatın çok daha fazlasına layık. Göreceksin.
2: Hayrola, dişin ağrıyormuş gibi bir halin var.
3: Oğlum topla kafayı da vazgeç bu diş ağrısı kefere müziğinden be. Seninki Müslüman mahallesinde salyangoz satmak.
2: Peki ne yapmamı emrediyorsunuz beyefendi?
3: Sendeki kabiliyet bende olsa, böyle alafrangada sefalete beste yapacağım ama işi namusumla Alaturka'ya döker, aynı zamanda para hazretlerinin de valilerini ağlatırdım.
2: Yani sanat diye rakı...

0: tatlı, ne sıcak söylüyor.
1: Müzik konusundaki zevksizliğin malum.
2: Kurbala göze ne bakarsın denize. Hamsi kurbala göze ne bakarsın denize. Atarlar sana olta.
1: 250 gram karides verir misin?
3: Benimki yaramaz oğul, tazesi Aziz abla da.
2: Alırlar seni yüze, alırlar seni yüze.
1: Karides taze mi?
4: Bizimkiler biraz yorgunca. Azize abla bak!
5: He!
4: Küçük bey karides istiyor.
5: Hadi, hadi! Oynar oynar maşallah!
1: 250 gram yeter.
5: Dokuz asker.
1: Ne askeri?
5: Yani papen. Dokuzla senin anlayacağın.
1: Ama tartmadınız ki.
5: Benim elimin hassasiyeti eczacı terazisinde yoktur. Tas tamam 260 gram verdik sana, fazlası var, eksiği yok.
1: Tarsanız terazinize yapışmaz herhalde.
5: Madem benim ölçümü beğenmiyorsun, 10 gram fazlasını geri alırım ben de.
1: Ben müşteriyim, siz de satıcı. Öyle göz kararıyla karides satıldığı nerede görülmüş?
5: Balina değil, orkinos değil, sinaret değil. Alt tarafı 250 gram karides alacaksın arkadaş, tutup bir gazetelik laf ediyorsun. Böylece alıyorsan ne ala, almazsan keyfin bilir.
1: Bari kağıdını değiştirin, bu kese kağıdı ıslak.
5: Zatınızın teşrif edicini bilselerdi, karidesler ıslanmamak için şemsiye kullanırlardı. Ama bizim kağıtları beğenmiyorsan seninkilere sararız.
1: Bırakın onu, notalarım onlar. Bestem, bestelerim. Keman partisi, cello partisi, viola partisi.
5: Halk partisi, adalet partisi, bölükbaşı partisi. Seninki gıygıycı galiba. Kusura bakma, Chopin!
1: Chopin'sem, siz de balıkçı güzelisiniz, anladınız mı? Vazgeçtim almaktan, karidesleriniz de sizin olsun. arkadaşım adına özür dilerim, biraz canı sıkılıyordu da.
5: Ehemmiyetli yok be abi! Allah'ın günü müşterinin 72 çeşidini görüyoruz. Bir de Chopin oluversin aralarında. Güle güle Chopin!
4: Ne bekleriz? Ağzına sağlık Aziz abla! Fena benzettin Chopin'i!
1: Demek bu radyoda düğmeyi çevirten dümbeleklerden!
5: Chopin'in 00 numaralı torik konservesi!
6: Aziz abla! La fazla yüklendin!
5: Haklısın baba! Kibar çocuktu, ne mi lazım?
1: Dinlemiyorum! Kız seni seviyor, bir! Hep biraz züppeymiş, olsun!
6: Dinlemiyorum dedim!
1: Babası milyoner, iki! Hacaymış, olsun! Üstelik Kürşit bey senin gibi bir damada dünden razı!
6: Ama ben, kendimi parayla satmaya razı değilim.
1: Semra fena kız değil ki, akraban üstelik!
6: Hayal kurmayı bırak oğlum!
1: Ancak Kürşit Bey'in milyonlarına sırtını dayarsan gönlünce müzik yapabilirsin.
6: Kürşit Bey'in de... Tövbe tövbe! Sen bana iyilik etmek istiyorsan bir iş bul.
1: Alaturk...
6: Alaturka deme!
1: Hamallık!
6: Hamallık!
1: Bulaşıkçılık?
6: Bulaşıkçılık!
1: Lağımcılık! Ha? Sabah mekteme giderken uğra, akşama bizim patronla konuşacağım, eyvallah!

0: Eyvah, Kenan gelmiştir. Bu plağı hemen değiştirin, bu müzikten ifrit olur çünkü. Rahmaninov'a ne dersin?
1: Bence Mozart.
2: Evet.
0: Hoş geldin Kenan.
3: Hoş bulduk Semra.
0: Arkadaşlarla klasik müzik dinliyorduk da.
3: Memnun oldum. Çünkü o hippie müzikleri gerçek müzar olmaya başladı.
1: Bizler de mezarcı başı.
4: Sıcak. Zaten rutubette
5: nem kapıyor.
0: Sen gir, ben çocukları uğurlayıp hemen gelirim. Hadi çocuklar, hadi, hadi.
1: Klasik müziğe olan aşkına hak verdim.
6: Kenan gibi bir öğretmenim olduktan sonra cenaze marşına bile fittim.
0: Aman be çocuklar, alayı bırakın.
6: Doğrusu çok romantik, artist gibi.
7: Eğer elini çabuk tutmazsan kaptırırsın, ona göre, anladın mı?
0: Babamın yüzünden. Damarına basıyor hep. Neymiş, müziği bırakıp kendi işinde çalışacakmış. Tabii bu sözler de Kenan'a küfür gibi geliyor.
1: Dersler ne alemde?
0: Hiç. O çalıp söylüyor, ben de seyrediyorum.
8: Allah'a
1: ısmarladık.
0: Güle güle.
3: Notalara mı bakacaksın, bana mı?
0: Sana Kenan. Notalarına da saygım var ama ben daha çok seninle ilgileniyorum. Elimde.
3: Ama baban beni seyretmen için değil, sana müzik öğretmem için para veriyor.
9: Hoş gelmişsin be Kenan yeğenim.
3: Hoş bulduk efendim.
9: Hala usanmadın mı bu guyguyculuktan?
3: Ben guyguyculuk dediğiniz şey için yaşıyorum amca.
9: Aa, inat ettin ki gavurun katır damarı kaç para, eş yok bu musibetliklerde.
0: Ama baba.
9: Yalan mı diyorum kız? Benim müesseselerim maşallahına hükümet gibi. Şiştikçe şişiyor. Eşimin başına dikeltecek şölem, kanına, namusuna güvenilecek cinsinden birine muhtacım. Bıraksın bu çalgıcılığı, gelsin yamacıma. Hem bir rahatlık gelir, hem de cebi bangonot.
3: Ben paraya tapanlardan değilim amca.
9: Depemi attırtma be Kenan. Para demek dünyanın en bir mühim icabatı demek.
0: Baba!
3: Ben müsaadenizi rica edecektim.
9: Değiştir bu kafayı, ben senin menfaatlığın icabatı konuştum.
3: Hoşçakalın amca.
0: Seni kapıya kadar götüreyim Kenan.
3: Zahmet etme Semra.
0: Onu kırdın baba. Bir sanatçının kafasına para kakılmaz.
9: Dünyada tek bir zanaat vardır, o da para kazanma zanaatıdır. Bana damat olacak herif senden önce paraya aşık olmalı.
10: Aslında bana gelin gelecek kız kızlığını bilmeli. Kafes arkasında büyümüş, güneş görmemiş cinsinden olmalı. Azizi'yi çocukluğundan beri tanımasak, oğlum Kerem gibi yanıp tutuşsa gene kapınızı çalmazdım. Benim gibi eline kocasının elinden başka erkek eli değmemiş, dini bütün bir kadının gelini biraz başka türlü olmalıydı. Değil mi efendim? Ya ne kadar modern olsak, sokaklarda bağıra bağıra balık satan erkeklerle düşüp kalkan bir kızın koca bulması kolay değil.
11: Koca aradığımı da nereden icat ettin Hüsniye teyze? Yengeç turşusu kurmaya niyetimiz yok.
10: Aa, o ne biçim laf öyle?
11: O biçim işte.
10: Aa. Kızını dövmeyen dizini döver derler Temel Reis. Ben kalkıp senin kızına tenezzül edeyim.
11: Ya ben senin yampirik oğlunu ne edeyim?
10: Benim oğlum şoför güzeli ayol, elini sallasa ellisi. Hem de balık kokmayan saçı sırma tellisi.
11: Bana bak Hüsniye, benim gül gibi azizeme balık kokulu diyecek densizin dört cihetini şaşırtırım ben! Elif bağısı çarpık ağzından çıkanı sağır kulağın işitsin! Yoksa ağzını ense köküne kadar caaart diye yırtıveririm!
10: Ayol evinde tanrı misafirine hakaret ediyorlar, sen de utanmadan gülüyorsun!
12: Laçınsın çenek dütaysın lafa da ağızlarına çilit vurmak pahamı düşü! Biz senin kemazül evvelini filiyoruk! Açın kızıma laf dokundurmak için önce senin kirkamam keselenmen lazım.
10: Aa, can kurtaran yok mu ayol? Bunlar elbirliyle kalbime inmeye vereceğim.
0: Hurşit beylere uğradın mı bugün?
3: Uğradım.
0: Semra nasıl?
3: Ne olur, gene evlenme bahsini açma anne. Biliyorum Semra iyi kız ama Hurşit beyin servetinin ağırlığıyla ezilmek istemiyorum. Her şeyden önce kendimi göstermeli, bir sanatkar olarak değerimi ispat etmeliyim. Beni anlamaya çalış anne. Senin çektiğin sıkıntıyı, emekli maaşıyla ders parasının yetmediğini biliyorum. Gelirken ev sahibine rastladım. Bakkalın kasabın önünden geçmemek için yolumu değiştirdim.
0: Zavallı yavrum.
3: Üzülme anne. Orhan'la konuştuk, iş bulacak bana. Bir gece işi. Ne iş olursa olsun. Yarından tezi yok çalışmaya başlayacağım. Kişiliğimden, inançlarımdan fedakarlık etmeden.

0: şoför. Merhaba şoför.
1: Merhaba balıkçı güzeli. Ne haber?
2: Ne?
1: İşler mi? Maalesef kötü. Bizim orada sadece garsonluk işi varmış senin için. Olacak şey değil tabii.
2: Ne diye olacak şey değilmiş?
1: Ha?
2: Garsonluk iş değil mi?
1: Bu ne periz, bu ne lanet uçuşu oğlum? Sen Alaturka'ya es geç, garsonluğa pes et. Olacak iş mi bu?
2: Ne iş olursa olsun, 3-5 kuruş daha kazanmaya mecburum. Ha, yalnız bir şartım var.
1: Ne o?
2: Müzisyen olduğumu kimse bilmeyecek. İstersen başka bir isimle de tanıtabilirsin beni.
1: Pekala Chopin, nasıl istersen öyle olsun. Hadi gel şuradan bir dolmuşa atlayalım. Niye indik ya?
2: Baksana, balıkçı güzelinin yardıma ihtiyacı var galiba.
1: Ne zamandan beri motor tamirciliğine başladın ha?
2: Geçmiş olsun balıkçı güzeli.
0: Kademsizliğim motora tosladı bu sefer. Az önce Chopin'e bir selam sarkıttık, ardından işler tekmil yengen oldu. Peder balıkları pazara götürünce bu geçmişi cimdallı çakar almazın nabzına bakmaktı, bendenize düştü tabii.
2: Madem bana yükledin o suçu, bırakın da bir bakayım.
0: Bu işler nota çiziktirmeye benzemez Chopin. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Dilsiz kızın dilinden anası anlarmış, benimki de o hesap. Ancak ben çakarım bu düldülün lisanından.
1: 11'de Handan'ın provası var, ben geç kalmayayım bari.
2: İşim bitince gelirim hemen.
1: İş bitene kadar birbirinizi yemezseniz gelirsin. Bana eyvallah. Allah'a ısmarladık. Aa, 12'yi geçirme, çıkacağım.
2: Takım çantasında İngiliz anahtarı var mı?
0: Hayır, Arnavut kilidi var. Hay beye vakit öldürmeyelim, al bakalım.

0: İyi bir müzisyen ses vermeyecek tele basmaz. İşte tamam.
1: Tamam mı? Tamam olan ne? Vay canına! Sahiden çalıştı be, yaşa be şoför! Hanım evladı gibi duruyorsun ama maşallah her çeşit marifetin var.
0: Teşekkür ederim balıkçı güzeli, iltifat ediyorsun. Apollo, harekete hazır.
1: Ben kullanmasını bilmem ki, peder bir tamirci gönderecekti.
0: Öyleyse müsaade edin de size götüreyim. Buyurun.
1: Bu Apollo ne tamelidir, bir yere toslamayalım.
0: Merak etmeyin.

0: Birini mi aradınız?
1: Orhan'a bakıyordum, beni bekleyeceğini söylemişti.
0: Orhan... Orhan, ne iş yapar?
1: Müzisyendir, sizin sazdan.
0: Haa, şu piyanist Orhan! Siz de müzisyensiniz herhalde.
1: Hayır efendim, müzikle bir ilgim yok. Orhan'la çocukluk arkadaşıyız. Burada garsonluk falan gibi bir iş bakacaktı bana. Ben biraz geç kaldım.
0: Garsonluk başkasına hizmet etmektir. Halbuki siz hizmete muhtaçsınız. Motor yağı değil mi?
1: Bir arkadaşımın motoru bozulmuştu da.
0: Nereye?
1: Başka zaman gelirim.
0: Rüştü Bey, biraz bakar mısınız?
2: Buyurun. Bir emriniz mi var Handan Hanım?
0: Bu genci işe alacaksınız, garson olarak.
2: Emredersiniz Handan.

0: ben hanım.
1: İlginize çok teşekkür ederim efendim.
2: Yüz temizliğinizle meşgul olduğum için mi? Sizin bir kadının bakımına ihtiyacınız var.
1: Teşekkür ederim efendim, annem var.
3: Kim bu delikanlı?
4: Bizim piyanist Orhan'ın arkadaşıymış şekerim. İş arıyormuş. Garson olarak almasını söyledim şefe. Hadi canım, karnınızı
3: çalıyor. Canım.
4: Aman aman, hadi yürü.
1: Kim bu bey?
0: Gazinonun patronu, meşhur Arnavut Osman.
5: Kalkan balığına bakın, usta keser gibi. Kalkan balığına bakın, usta keser gibi.
2: Arkası bakar mısınız? Açtı. Şu cırtlak sesli kızı dinlemek mecburiyetinde miyiz?
6: Maalesef elimizden bir şey gelmez efendim. Azize bu pazarın göz bebeğidir, dokunulmazlığı vardır.

0: Aman be.
1: Köpeğe yazma bağlasalar fitsin. Kızı biraz eli yüzü düzgün gördün ya, bu defa da ağzın kapanıp gözlerine vurdu.
0: Sesten pek anlamam ama kızın güzelliğini iftira etme. Birkaç şarkı öğrenip, giyinip kuşanıp bir de sahneye çıkarsa...
1: Sevsinler, onun ötüşü bu çöplükte geçer ancak.
0: Sen de Sulu Kule'den gelmedin miydi? Fırlattığın takunenin tadı hala kafatasımda.
1: Keşke iyi nişanlasaydım Onalı'nı da, kalın kafan kırılaydı.
0: Boşver, hepimizin cemazül evveli malum. Sen yırtık handan, ben sıska komi Arnavut Osman. Sen yıldız oldun...
1: Ama sen hala Osman Bey olamadın.
0: Garson! Küçük hanıma kartı benim yolladığımı söylersin. Bir şey konuşacakmış da, hadi bakayım.
1: Kendini düşünmüyorsun, bari benim pozisyonumu düşün. Koskoca handan hanlıyı böyle kaldırım bülbülleriyle bir arada görürlerse...
2: Beni sokak mı zannetti bu herif?
3: Yanlış anlama Azize abla, gazinocular kralı Osman Bey yolladı bu kartı, kötü niyetle değil.
2: Gazinocular kralı değil, peri padişahının oğlu olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsan zahmet edip pergellerini açsın. Hem benim gazinolarda filan şarkıcılık etmeye niyetim yok. Dinleyicilerim bana yeter, benim sahnem de burası.
3: Söylerim Azize abla, söylediklerini aynen tekrarlarım Osman Bey'e.
4: Kimmiş, gazinocu Arnavut Osman mı?
5: Gazinocu ne demek be, gazinocular kralı!
6: Lan ne var, ne oluyor ki?
2: Boş verin yahu! Her tarafı kral olsa ne çıkar?
3: Gazinocular kralı değil, peri padişahı olsa vız gelir. Konuşmak istiyorsa kendisi gelsin dedi.
1: Aldın mı ağzının payını, daha beter ol! Koskoca gazinocular kralını kenarın bülbülü paçavraya çevirdi.
0: Doğrusu şahsiyetli kızmış.
7: Tazi balık, tazi balık! Balıklar tazi! Hadi derya kuzuları!
1: Şöyle irilerinden üç tane lüfer sar Rüstem efendi.
4: Akşama misafir mi var Hüsniye teyze?
1: Allah eksikliğini göstermesin, misafir hiç bitiyor mu? Çoğu da gelinlik kız ana babası tabii. Rıza gibi oğlu olmak kolay değil. Tek mi kızların zihni Rıza'cığımda? Cebine mektup sıkıştıran mı istersin? Büyü yapan mı? Yolunu kesen mi?
2: Hadi, yengecin ekstrası burada! Analı kuzulu çift liraya!
1: Bu akşam da sıhhiyeci Muhsin beyler gelecek. Hani Enis Tütü Mektebi'nde okuyan güzel İclal'in babası. Evde hep beraber bir şeyler yedikten sonra Rıza'cığım bizi Casablanca gazinosuna götürecek. Öyle yerlere gitmek herkesin kârı
0: az
1: değil tabii.
0: Az önce kartımı göndermiştim ama küçük hanım haklı olarak düşüncesizliğimi yüzüme vurdu. Ben de özür dilemek için geldim.
6: Hoş gelmişsiniz. Benim adım Temel Reis, bu da bizim Azize.
0: Memnun oldum. Azize Hanım'ın söylediği türküyü gerçekten çok beğendim. Sahneye çıkmaya niyeti yoksa bile bir akşam misafirim olarak gazinoya buyurun. Kartı verir misafirim olduğunuzu söylersiniz.
2: Bana bak ahbap, böyle kibar dümeniyle beni yola getireceğini sanıyorsan aldanıyorsun.
6: Benim kızım biraz dik kafalıdır, kusuruna gelmeyin onun.
1: Daha ne kadar bekleyeceğim Osman?
0: Ne zaman isterseniz buyurun, beni memnun edersiniz.
1: Bu da kim ki Rüstem efendi?
2: Casablanca gazinosunun sahibi ve de gazinocular kralı Osman Bey bizi gazinosuna davet ediyor, ne haber?
1: Aa, delimine ayol! Sanki bir şey soran vardı da ona!
6: Şu herifin haline bak!
2: Sağ bak!
6: Bu herifi...

0: camiye nöbeti tutan itfaiye çavuşu bu be!
1: Tokayı yutmuş lodos balığı gibi ne bakıyorsun arkadaş? Bugüne bugün Osman Bey'in davetlisiyiz biz! Okuman yazman yoksa mektebe!
2: Ne, hepiniz mi gireceksiniz?
1: Hayır, çeyreğimiz! Ötekiler de bizi uğurlamaya geldiler! Burası istasyon mu be? Tabii hepimiz!
2: Şey, bir dakika! İçeriye haber vereyim de karşılasınlar sizi!
3: Arkalarda bir yere oturalım, gazinozu milletine güven olmaz!
0: Bir şişe gazoz, bir tuz yine bardak!
2: Kapıya da yakın olur!
1: Su koyu verirlerse çıngar çıkartırız! Ne yani, Arnavut Osman şahsen davet etmedi mi bizi? Mahkemeye düşsek 40 tane şahidimiz var!
0: Anne be gelsin, buyur desene!
4: Bunlar mı? Buyurun, buyurun efendim, buyurun! Kusura da buyurun!
1: Lodos balığı, ne haber?
0: Görüşürüz diye!
4: Buyurun, buyurun, buyurun! Şey, affedersiniz, bir dakika!
0: Sıkıştım, geldim buraya! Uy anacığım! Uy gaybana çık! Sırla böyle kapıya!
4: Şey, affedersiniz, böyle, böyle buyurun lütfen! Buyurun efendim, buyurun! Buyur, çekin bir! Geçin, geçin şöyle, geçin, geçin!
0: Geçin, geçin, geçin! Geçin, geçin! Geçin, geçin!
4: Çekinmeyin efendim, buyurun!
1: Bu gece tenzilatlı tarife galiba! Baksanıza müşteriler pek döküntü!
4: Benim rica ederim, olur mu?
0: Kelebe gel buraya oturalım!
4: Yoo, olmaz efendim, şöyle ön tarafa geçelim!
0: Hocam iyi, buraya oturalım! Gelin uşaklar!
4: Buraya, buraya, daha öne!
0: Daha öne! Geçinme gel!
4: Buyurun efendim, rahatınıza bakın!
0: Hacı masayı, canım, buraya
4: oturalım! Dilediğiniz yere oturabilirsiniz!
0: Ben sıra kapımda gel, hırkız gelsin yerine otururuz! Buyurun, buyurun!
3: Şey, affedersiniz!
5: Biraz dikkat etsene yahut!
3: Bir kusura bakmayın!
5: Ama çek, çek bir sene!
1: Pis diye babana verirler, sus!
5: Hay seni garson yaparız!
1: Boş ver be Chopin, bunlar adam değil!
3: Rica ederim, karışmayın işime!
1: Kızarlar mı şimdi sana? Tabakların parasını keserler mi?
3: Meşgul olmayın benimle, rica ederim!
4: Aman efendim, zahmet buyurmayın, rica ederim! Çocuklar temizlerler! Bez getirin oğlum, bez getirin! Öbürüne baksana evladım, dikkatsiz herifler! Ne olacak, sersem adamlar!
1: Tam sana layık müşteri işte!
6: Onlar müşteri değil, özel davetli!
1: Ben senin özel davetine özel bir oyun oynayayım da sen gör!

0: demedim sana.
1: Rica ederim, vazifeme müdahale etmeyin hanımefendi.
0: Aa, hanımefendi mi?
1: Ben garsonum, siz müşterisiniz. İkimiz de mevkimizi unutmayalım.
0: Bizim gibi müşteri mi olur be Chopin?

0: bana ayrıl.
1: Meraklanmayın, meraklanmayın efendim. Bu yemekler böyle hazırlanır.
0: Öyle mi? La bu riayet faizcilik mi ödeceğiz?
2: Sizlerin de benim kadar rahatsız olduğunuzu biliyorum.
3: Aa, nesi var bunun? Biz iyiyiz kızım, elhamdülillah.
2: Bu gece maalesef böyle bir felakete uğradık.
0: Lan nesi var bu garinin be?
4: Geçmiş olsun Handan abla.
2: Ah, hepimize

0: geçmiş olsun hepimize!
1: Ne diyor ayol bu?
2: Buyurun aşkım!
0: Felaketi susturmak mümkün olmadığına göre... ...bari felaketi biraz konuşturup hep beraber eğlenelim. Sonra da programımıza devam ederiz. Şarkının devamını hanımefendiden rica edelim. Herhalde bizi kırmaz.
1: Benden mi?
0: Hep beraber alkışlayalım.
3: Patron, patron engel olalım. Zavallı kızı rezil edecek.
0: Hadi selam versene. Bak seni alkışlıyorlar. Hadi.
1: Merhaba abilerim. Merhaba ablalarım. Süslü hanımlar, beyler. Merhaba. Allah korudu bizi!
0: Hadi, şarkı bekliyoruz!
4: Aa, ben şarkı bilmem ki!
1: Aa, niye bilmiyor musun kız?
2: Hadi be!
4: Öylesine bir döktür ki... ...şu vitrinden fırlama hatun bile sana mikrofonu taktırdığına pişman olsun!
1: Abiciğim, sustursana şu tüngürtüyü!
4: Alın şunu elimden yahu! Ben doğru dürüst şarkı markı bilmem ki! Biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. Balık satarken ekmek parası davasına söylediğim bir şarkı var. Sizin gibi hanımlara, beylere göre değil.
2: İsteriz!
4: Madem istiyorsunuz, o şarkıyı söyleyeyim size. Günah benden gitti.

0: Ne kızıyorsun bana, ne kızıyorsun bana?
1: Köşeklik kanında ne olacak?
2: Hamsi

0: yine oyuna geldik.
1: Belki de gerçekten bir oyunda ama benim rolüm yok bu oyunda. Üstelik oyunu yapanın kendisi bozum oldu. Bu hanımın adı Azize. Kendisini daha önce balık satarken dinlemiştim. Sahneye çıkmasını teklif ettim ama kabul etmedi. Şimdi aynı şeyi sizlerin önünde bir kere daha teklif ediyorum. Azize'yi her gece burada dinlemek ister misiniz?
2: İsteriz! İsteriz! İsteriz!
1: Hadi!
0: Sahiden istiyor musunuz beni? Benden bıktınız demek.
1: Evet mi, yoksa gene hayır mı?
0: Madem benim yerime siz evet diyorsunuz, pazarlığı da siz yapın Arnavut Osmanlı.
3: Gecede kaç lira veriyorsun Azize ablaya?
1: Burada biz sonra konuşuruz Azize hanımla.
2: Kaç lira, kaç lira, kaç lira?
1: Daha acemi, ders filan alması lazım.
2: Kaç lira, kaç lira?
1: 500! Gecede 500 veriyorum!
4: Olmaz! Az değil mi arkadaşlar?
2: Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az! Az!
1: Be! 1000 lira! 1 liradan da fazla olmaz ya!
4: Susalım arkadaşlar, bir dakika susalım!
0: Handan kokanasını mı beğendiniz, Azize kızımı mı?
2: Azize! Azize! Azize! Azize!
0: Ne veriyorsun o benden kart karıya?
2: Söyle! Söyle! Söyle!
1: 2000!
0: Bizim kız Handan'dan güzel mi?
2: Güzel!
0: Şirin mi?
2: Şirin!
0: Sesi zaten boş ver! Arnavut Osman Bey, Handan'dan 500 lira fazla ver Azize'ye!
1: 500 fazla ha?
2: 1000!
1: 1000 daha 2000, 2000 daha 3000! 3000! 3000! 3000! 3000! Yapmayın Allah aşkına, 3000 olur mu? 3000!

0: Böyle başlar zaten. Şarkıcılıktı, oyunculuktu derken... ...bir bakarsınız kim bilir kimin kapatması olup çıkıvermiş.
1: Hayta oğluna yüz vermedi diye mi söylüyorsun?
0: Benim oğlum dünya yakışığı. Hem de günde 100 liraya para demez. Asıl düştü bizim peşimize.
2: Allah'a ısmarladık.
3: Güle güle.

0: Ne oldu kız buna? Azize!
1: Hı?
0: Ecirtlak sesi kesildi birden! Elektrik kesilmiş!
2: Oo, daha beter olayım kör olası! Fiyakana bakan da seni bir şey sanır! Bizim emektar süpürgeye muhtaç oldun ya düdük! İyi ki akıl edip de evden benimkini getirmişim!
1: Hakkın var Bedi abla! Çamaşır için çamaşır makinesi! Bulaşık kaplara bulaşık makinesi! Ekmek kızartmaya bile makine var! Peki, biz ne yapacağız? Oturup sıkıntıdan patlayacak mıyız boş boş?
0: Ha, makinaları bozar rahat ederiz! Hasedinden çatla emin düdük!
1: Kim bilir babam ne yapıyordur?

0: biçim yer, konu komşu hoş geldine bile gelmedi. Dost yok, arkadaş yok. Chopin!
1: Affedersiniz, rahatsız ettim.
0: Ne rahatsızlığı, deli misin? Gelsene!
1: Özür dilerim. Buraya bunu...
0: Ah, teşekkür ederim. Biliyordum çok ince çocuk olduğunu.
1: Çiçeği Osman Bey yolladı.
0: Osman Bey mi?
1: Osman Bey.
0: Olsun, sen getirdin ya. Bu evde ilk misafirimsin, hadi gel.
1: Özür dilerim. İşim var gazinoda. Osman Bey sizi bekliyor yarın saat 11'de. Allah'a ısmarladık.
0: Kahve istedin hiç olmasa, kahve makinesi de var. Peki, Chopin niye küstü bana?

0: Ne oldu? Çok mu ağır gidiyorduk yoksa?
1: Hayır ama ben bu işi kıvıramayacağım galiba. Bu parçalar bana göre değil.
0: Evet öyle. Bak bakalım şuna, beğenecek misin?
1: Olur mu hiç? Buradaki kadar güzel miyim ben?
0: Yakında bütün İstanbul duvarları senin afişlerinle dolanıp güzelleşecek.

0: çeviriyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları.
2: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
0: Beni elde etmek için çalmış olacak.
3: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu, kızını düşünmen lazım.
4: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
5: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
6: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
1: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk, tanıştırayım nişanlım.
1: Memnun oldum.
8: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
7: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
0: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
9: Hancı bugün 16.15'te TV4'te.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatım favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söyleyeyim.

0: gerilimine gerek var mı?
1: Otel mi? Trivago.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750.

0: Gelir daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mado, haz için tasarlandı.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Cebim para gördüyse, gazinocular kralı olduysa benim sayemde oldun. Şimdi de bu balık pazarı bülbülü yüzünden bana sabotaj yapıyorsun.
9: Ben balık pazarı bülbülüysem sen de sulu kule kargasısın düdük.
8: Şimdi cart diye yırtarım ağzını.

0: hele! Gelsin de o boya fıçısından çıkmış kalıpsı suratının coğrafyasını yassı kadayıfına çevireyim!
1: Hiç umutlanmasın! Buranın temeline dinamit korumda yerimi gene o... ...yakma!
2: İşte... ...sana bahsettiğim Madame Surpik! Senin yetişmenle meşgul olacak! 10 derste tam bir hanımefendi yapacak seni!
3: Buyurasın yavrus!
0: Selamün aleyküm madama! 10 günde tenekeye turşu basar gibi ha!
3: Havuuuy!
0: At pazarında eşek mi seçiyorsun madama?
3: Bu küçüğü bir güzel ters yüz etmek lazım Geloz!
0: Tersin biraz kokar madama!
3: Yüzün de balık kokur! Bu küçüğü ilk evvela soyup sonracığıma giydirmekle icraata başlayabiliriz!
0: Kolay değil madama, kaç yılın balık kokusu bir günde çıkmaz!
3: İlk dersimiz gustolu giyinmekten başlıyor!
0: Ne sustalısı be madam? Ben Külhan Bey miyim?
3: Sustalı değil kayalız, gustolu, gusto! Yani ya, alan moda uygun bir vaziyette, anlıyorsun he? Tak bakayım şunu kafana, bak güzel oldu, pek güzel oldu!
0: Kızı apa kuruya maskarasına çevirmeden şu derse atlayıverseniz kokana!
3: İkinci dersimiz dansın envai çeşidini öğrenmek!

0: şevke boğursun yoksa moron tepe olsun. Tepin meyninden solur.
1: Kusura bakma be madam, bu hava biraz bizim Karadeniz havalarına çalıyor da.
0: Burada içilir yavrum.
1: Bizde içilir madam. İmam suyu, anzorot, o da yoksa ispirto.
0: Sizde at yarışı vardır hipodromda.
1: Yok be madam, bizde bit yarışı yaparlar Zeynel'in orada, Bodrum'da.
0: Burada briç oynar beyler, kanasta ya da bezik.
1: Bizde ise hüt, barbut, 66 ya da pişpirik.
0: Bu dersimizin mevzuatı oturma.
1: Hay Allah, oturmanın da dersi mi olurmuş madama?
0: Otur da görelim öyleyse. Sen oturma olsun, düpedüz çöke olsun. Devesin nesin? Sende hiç gras yok.
1: Burada güzel güzel konuşurken ağzını bozmanın alemi var mı? Sizin burada nasıl otururlar sanki?
0: Otur bakayım. Bacak bacak üstüne atacaksın. Kadın kısmısı otururken bacağını biraz açmak ettiniz.
1: Yok deve! Sen beni ne sandın madem?
0: Tabii mezuruyunan! Hiç açmazsan görgüsüz sanırlar. Çok açarsan striptizci sanırlar. Münasibi ikisinin ortasıdır. Eteğin açılacak, sen grasyüz bir edenle kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sen kapayacaksın. O açılacak, sensin!
1: Devenin gözü! Etek bu madam, etek yelken değil! Bana bak, fazla açtın mı erkek milletinin hışmına uğrarsın ha, karışmam!
0: Böylece telefon ile mükaleme dersine gelmiş oluruz.
1: Şimdi çocuklar bile telefonla konuşuyor, ne dersi olacak bunun?
0: Nasıl konuşuyorsun, hele bir göster!
1: Alo, kimsin lan? Önce sen öt de kimi aradığını çakallayalım! Ağzını bozma deve, yontarım hörgücünü sonra!
0: Su böyle konuşulur, ayıptır! Mektakke dikkat et! Hello! Buyurunuz efendim! Yüksek ses yıldızı Azize Hanım'ın ikametgahıdır burası, evet! Görüyorsun, az biraz kesik ve intim bir ses ile mükaleme eğleyeceksin. Yani ya yatak odası sesini?
1: Hadi sesini böyle tir tir titretmeni anladık. Öyle poz kesmen neyin nesi madem? Karşındaki telefonda görür mü sanki?
0: Böyle poz almazsan o ses çıkar hiç! Aç bakalım, biraz pratik etmiş olursun.
1: Hello!
2: Pek doğurur gibi, o ne biçim alo be! Azize, sen değil misin?
1: Gel de bu yanpriyle nazik konuş bakalım. Benim, ne olmuş?
2: Bana bak Azize! Oralara taşınmakla alakadarlığımız hitam buldu sanıyorsan, aldanıyorsun. Ayağını denk al!
1: Ne bağırıyorsun bir ayı, kibarlığın mektebi var! Yatak odası sesinle konuşsana!
2: Yatak odasının neyi dedin? Kimin yatak odası be? Günün ortalık yerinde yatak odasında ne işin var?
1: O da benim değil mi? İstersen üç gün, üç gece çıkmam!
2: Yalnız mısın odanda?
1: Ne zamandan beri sana hesap veriyorum be kaşkaval! O da benim! İstersem yalnız otururum, ister cümbür cemaat!
2: Dinle beni kız! Hele bir erkeğin gölgesi senin gölgene dokunsun... ...o gölgenin aslını kevgire çevirmezsen bana da yengeç...

0: makaz ise de herkes bilir geçiniyor. 3-5 isim ezberlesen kafi. Boy post göstermeye gittiğin konserleri de bilgiçlik taslarsın. Brahms'ı seversiniz.
1: He?
0: Brahms.
1: Brahms.
0: Liszt'in rapsodilerine bayılıyorum.
1: Rapsodi mi? Bu bizim Lazcı'ya benziyor madem.
0: Wagner'i unutmaz. Soran olursa küçümseyerek etfaiyeci Wagner dersin.
1: Wagner ha? Yangın mı söndürüyor bu Wagner?
0: Sonracığıma Tchaikovsky.
1: Bu zımbırtı kimin?
0: Bu en büyük romantik Chopin.
1: Chopin mi?
0: Ne ya?
1: Ah canım, Chopin demek. Onu tanıyorum.

0: İstersen kız ama şu halini gördükçe yüreğim parçalanıyor.
1: Ne varmış halimde? Ben pek hala memnunum.
0: Ya küllük temizleyip sarhoşlara meze taşıyacak adam mısın sen? Seninkine gavur inadı derler. Halkın tutacağı birkaç şarkı besteleyemez miydin sanki? Azize'ye de yardımın olurdu. Burada çalıştığımız parçalarla başarı sağlayabileceğini sanmıyorum. 15 güne kadar sahneye çıkacak.
2: O cadı için bir tek nota bile yazmam, boşuna çeneni yorma.
3: Cadı mı? Bense onu beğendiğini sanıyordum.
2: Allah esirgesin! Gözü paradan, şöhretten başka bir şey görmeyen şımarık bir balıkçı güzelini beğeneceğim, öyle mi? Sen beni ne sandın arkadaş?
4: Allah Allah! Bu da kim ya?
5: Ha, vay canına! Azize o!
4: Olur şey değil doğrusu.
2: Azize ha?
4: Aşk olsun, seni güçlükle tanıyabildik.
6: Kolay mı? 10 derste ters yüz etti bizim adam Sürpik. Oturup kalkmamızdan, oynadığımız iskambile kadar her şeyimiz değişti. Bak, sana ne getirdim?
3: Chopin!
6: İsmini radyoda duymuştum ama doğrusu kim olduğunu bilmiyordum. Müzik kültürümü arttırırken...
2: İşleri ilerlettin mesela.
6: Ne demezsin! Bir derste müzik alimi oldum, biliyor musun? Hadi, imtihan et beni! Brahms! Doğru mu söyledim?
2: Doğru.
6: Sonra Liszt'in Macar Rapsodileri.
2: Doğru.
6: İkincisini çok beğenirim. Bunlar boy göstermek için gittiğim kokteyl partilerde, çalgılı konserlerde bilgiçlik taslamaya yararmış. Biri daha vardı, neydi dur bakayım... Kahve... Tahvoski!
4: Tahvoski!
6: Yoksa çay mıydı?
4: Çaykovski olmaz mı?
6: Tamam, işte o! Ha Kahvoski, ha Çaykovski! Çay kahve aynı kapıya çıkar. Ama... senin adaşın Chopin... bilmem neden, ben en çok onu seviyorum.
5: Azize, Azize Hanım! Şu bilmiyorum bana ne oldu, Didelerim kar ile doldu şarkısını bir geçiverelim.
6: Bana müsaade!
5: (Gülüyor)

0: düğünü mü bekliyordun?
1: Beklediğim sendin.
0: Ben mi?
1: Plak için teşekkür ederim. Hem özür dilemek istiyorum senden.
0: Ne diye özür dileyeceksin? Bir şey yapmadın ki bana.
1: Bugüne kadar sana haksız, hatta kabaca davrandım hep.
0: Boş ver be Chopin. Senin kötü yürekli olmadığını biliyorum. Aslına bakarsan ben de pek doğru dürüst davranmış sayılmam. İnsan duvarda kendi resimlerini görünce bir tuhaf oluyor. Sen neler hissediyorsun resimlerime bakarken?
1: Korkuyorum.
0: Korkuyor musun? O kadar korkunç mu resimlerim?
1: Ondan değil, çok güzel olduğun için korkuyorum. Aslında hak edilmemiş şöhretin, paranın insanları nasıl değiştirdiğini bildiğim için korkuyorum.
0: Ben ne yapayım? Ben istemedim ki bu yere gelmeyi.
1: Ama şimdi hoşlanıyorsun.
0: Hoşlanıyorum. Kim hoşlanmaz?
1: Memnunsun. Mutluluğun zirvesinde sayıyorsun kendini.
0: Bilmem. Öyle mi görünüyorum? Memnunumdur herhalde. Bir ara sana bozuldum.

0: diyordum. Şimdi senden de barıştık. Şarkı söylemeyi beceremiyorum. Başka hiçbir derdim yok hamdolsun.
1: Peki bir gün bütün bunları kaybedersen ne olacak?
0: Neyi? Bu resimlerden mi bahsediyorsun? Boşuna korkuyorsun Chopin. Çok yaşamadım ama çok gördüm. Temel Reis'in kızı balıkçı Azize'yim ben.
1: Yok, değilsin. Şuraya bak, balıkçı Azize mi bu?
0: Yakışmamış mı yani?
1: Yakışmasına yakışmış. Ama sen o musun? Eski Şirin Azize mi bu?
0: Oh, oh Azize! Olmuyor mu? Artık Şirin değil miyim ben? Değişiklik benim yüreğimde değil ki Chopin, dışımda, görünüşümde. Ben gene eski Azize'yim, senin balıkçı güzelin Azize. Benzemiyor değil mi balıkçı güzeline? Değil miyim yoksa?
1: Benim balıkçı güzelimsin. Her zaman da öyle kalacaksın benim için.
2: Şu surata bak, bu ne biçim kıyafet, rezil!
0: Hoş köpek!
2: Bana bak, yanındaki solucan da havuç yerine doğrar, şimdi seni plaki yaparım!
0: Höst, çirkefe düşmüş yaban armudu, sende!
2: Babandır, kaşkaval kabuğu!
0: Anandır, Hüsniye'nin oğlu!
2: Sokak...
0: Bitlerşesi, süprüntü küfesi!
2: Veled-i Zina, kubur faresi!
0: Süslü Hüsniye'nin rızası,
2: At kendini denize rezil, namusun bir paralık oldu!
0: Sen at kendini parktaki havuza, ne güzel cacık olur ayının oğlu!
2: Seni dörde çarpar, 12'ye böler, çiğ çiğ yerim!
1: Ayıp ediyorsunuz yengeç bey, kadına el kalkmaz!
0: Sen karışma Chopin, ben onların hakkından gelirim!
2: Çekil ulan erkek müsveddesi!
0: Hey be! Yamanmışsın be Chopin! Herifleri iyice tayyare ettin! Kaşın kanıyor!
1: Önemli değil!
0: Olmaz, bize gideceğiz! Benim yüzümden oldu! Yaranı tamir etmeden bırakmam! Yerinden kıpırdama sakın, geliyorum!
1: Merak etme, yatıyorum!
3: Bu uyuntu da ne ninnesi, nereden buldun?
0: Uyuntu filan değil, benim Chopin'im o!
3: Ne? Elin gavurunu mu getirdin eve?
0: Yok be Bedi abla, bizim gazinoda garson!
3: Daha neler işiteceğiz, koskoca bir ses yıldızı olmuşsun akızım! Senin garsonla, bulaşıkçıyla ne işin var?
0: Sazdan Orhan abinin arkadaşı yabancı değil. Az önce benim yüzümden yengeç Rıza ile kavga etti.
3: Ya Osman bey duyarsa, eve böyle garson takımından birini getirdiğini duyarsa ne der?
0: Osman bey gazinonun sahibi, keyfim hikayesi diye ne derse desin. Hani yatıyordun?
1: Ameliyat mühim desene.
0: Sen şöyle uslu uslu dur bakalım. İş yaparken lavabalilikten hoşlanmam.
1: Emredersiniz.

0: Şimdi söyle, Handan'ı mı çok seviyorsun, beni mi?
1: Ben deniz kokan bir kız sevmiştim. Sen parfüm kokuyorsun.
0: Balık kokusundan daha iyi değil mi bu?
1: Belki başkaları için daha iyidir. Ama ben seni o kokunla tanımıştım. Deniz deniz kokan sahici Azize'yi, balıkçı güzel Azize'yi sevmiştim.
0: Sahi sevmiş miydin? Ne olur söyle, seviyor musun beni ha? Ha? Sevdin mi, sevmedin mi?
1: Sevdim, vallahi sevdim.

0: benim tenekemde deniz kızı var.
1: Aa! Bana benziyor! Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın? Bak ne güzel duruyor, bak! Su gülü olur mu?
0: Onu saçlarının arasında görmek istiyorum. Balıkçı güzeline su gülü yakışır.
1: Azize! Uçacak mıyım şimdi?

0: Kolay gelsin Chopin.
1: Chopin'likten istifamı verdim. Sonunda kanıma girdiniz işte.
0: Sahi mi söylüyorsun be? Dur bakayım. Katillerden biri benim. Ya öteki kim? Karagöz'üm. Kim bu Karagöz'de arkadaşım?
1: Dalga geçme. Azize için, onun kişiliğine uygun bir şarkı yazmaya uğraşıyorum. Becerebilirsem, senden bir ricam olacak.
0: Ne?
1: Şarkıları benim yazdığımı kimse bilmeyecek.
0: Ya Azize?
1: Azize de bilmeyecek. Söz mü? Yoksa yırtarım elini.
0: Söz, söz, vallahi söz, söz. Meçhul bestekar, tamam mı? Böylesi daha romantik. Meseleyi kimseye açmayacağım ama söz veriyorum. Meçhul bestekar. Karagöz'üm. Ne olur şu şarkıyı bir defa çalsana.
1: Sevemedim kara gözlüm, seni doyunca. Hep kıskandım seni elden.
2: Kalmayı tercih ediyor. Hiçbirimiz kendisini tanımıyoruz. Kim bilir, belki de şu anda aramızdadır. Kuytu bir köşesindedir salonun. Benim duyarak, severek söylediğim, sizlerin de beğendiğiniz bu güzel şarkıların bestecisini hep beraber alkışlayalım.

0: Benim zafer gecem bu gece. Peki, niçin kendimi mutlu hissetmiyorum?
1: Oh yes, yes, you will be a great star.
0: Bu herif de star çamaşır tozundan başka laf bilmiyor. Yes, yes, iyi markadır. Ben de kullanıyorum o çamaşır tozundan. Allah'ım ne çekilmez adam. Neredesin be Chopin? Bu mutlu gecemde beni yalnız bırakmak var mıydı erkeklikte?
1: Chopin? You like Chopin?
0: Chopin! Yes, yes! Çok iyi çocuktu.
1: Oh, you are marvelous! Yes, you are very cultured! Yes, yes!
0: Kes be herif! Bari sesini kes! Ettin bana edeceğini Chopin! İnsan sevdiğini böyle mi yapar en mutlu gecesinde? İnsan sevdiğini böyle mi yapar? Alın can olsun.
2: Neyin var Allah aşkına? Bir şeyler sayıklıyordun.
3: Bir şeyim yok. Rüya görüyordum, hepsi o.
2: Başına devlet kuşu kondu oğlum, müjdemi isterim. Uyan, gerçek rüya başlıyor şimdi. Azize ile Hollywood'a gidiyorsun. Sanatının zaferi sınırlarımızı aşıyor.
3: Bütün bu dertleri başıma açan sensin. Şimdi de temizlemek sana düşüyor.
2: Ya sen yoksulluktan yakınmıyor muydun? Başarının, zengin olmanın yolları açıldı işte.
3: Böyle zenginlik istemiyorum ben.
2: Ne yani? Hollywood'a gitmek istemiyor musun?
3: İstemiyorum, gitmeyeceğim.
2: Bana işin aslını söyle Kenan. Onu sevdiğin için mi gitmek istemiyorsun?
3: Onu sevmiyorum. Hurşit Bey'in servetinin ağırlığıyla ezilmek, Azize'nin gölgesinde yaşamaktan daha haysiyetli benim için.
2: Onu seviyorsun.
3: Onu değil, balıkçı güzeli Azize'yi sevmiştim. Kırmızı beresi, kirli yüzüyle, deniz kokan, saf, temiz...
2: Kızın günahını alıyorsun oğlum.
3: Azize eski Azize mi? Garson Kenan'la büyük ses yıldızı Hollywood yolcusu.
2: Yahu sen garson musun be? Onu başarıya ulaştıran, yıldız yapan şarkıların yazarısın. Bestecisin sen, uyan, uyan!
3: Garson olsam da beni sevecek bir kadın arıyorum ben. Farz et ki şarkıları ben yazmadım. Bir Hollywood rüyası uğruna meçhul besteciyi alıp beni bırakmayacak mıydı? Bırakacak.
2: Sen kendi kendini kıskanıyorsun oğlum. Garson Kenan, besteci Kenan'ı kıskanıyor.
4: Ana! Ben ne yapacağım şimdi peki?
2: Azize meçhul besteciyi bulmamı istiyor. Sana gelişimin sebebi de bu. Ona ne cevap vereceğim?
3: Bulamadığını söylersin.
2: Yahut...
3: Dur bakayım. Meçhul besteciyle konuştuğunu, kendisini bekleyeceğimi söyle.
2: Anlamadım. Açıklayacak mısın kim olduğunu?
3: Sana ne söylüyorsam onu yap. Yarın onda onu burada bekleyeceğim. Hollywood yolcusuna benim Amerika pasaportu olmadığımı anlatmak istiyorum.
5: Azize, bizi çiğneyip geçiyor musun yani?
0: Yine bir güzel silkelenmek mi istiyorsun?
5: Affet be işte Azize! Seni o tereyağı ile öyle aftoz, piyaz manzarasında görünce... aşkınla hamam küllanına dönmüş kalbimin ateşi tepeme vurdu.
0: Ayak sürüyüp yelkenlemezsen tepene bir de ben vururum... temel çivisi gibi çakılıp kalırsın Alimallah!
5: Meçhul besteciyi arıyormuşsun, onu duyduğumda geldim. Ama istemiyorsan...
0: Yoksa onu tanıyor musun?
5: Hem de kendim gibi!
0: Peki, söylesene kim o?
5: İnanmayacaksın ama o şarkıların topunu...
0: onların topunu...
5: ben yazdım Azize! Senin için... aşkın şair yaptı beni, sonra da oturup bir güzel besteledim. Sevemedim kara gözlüm seni doyunca...
0: Gidin başımdan, kimseyi görmek istemiyorum!
2: Hayrola Azize kardeş, neyin var? Yoksa dışarıdakine mi sinirlendin?
0: Sözde meçhul besteci bizim yengeç Rıza'ymış. Sen ne yaptın, bulabildin mi onu?
2: Buldum!
0: Yoksa sen misin?
2: Ha, Allah göstermesin, deli misin? Meçhul besteci yarın sabah saat 10'da seni bekliyor. İşte adresi.
0: Nasıl biri? Adı neymiş? Anlasana Orhan abi!
2: Hepsini yarın kendin öğrenirsin.
0: Ne tuhaf! İnsan bir yandan kazanırken başka bir taraftan kaybediyor. Her acı bir sevincin bedeli galiba. Kenan işi terk etmiş, az önce öğrendim.

0: Geldiniz demek.
1: Geldim. Sizi başka türlü düşünüyordum.
0: Başka türlü mü? Yani nasıl?
1: Şey... Böyle saçlı sakallı... Yanlış anlamayın. Beseleriniz tamamen...

0: Başka bir insanın... Yani insan hayalinde... Şey...
1: Buyurun, oturun.
0: Rahatsız etmeyeyim. Çabucak başarıya ulaşmamda bestelerinizin büyük payı oldu. Sizi tanımak, teşekkür etmek istemiştim.
1: Beni aramanızın, görmek istemenizin tek sebebi bu mu?
0: Şey... Bir de bu var. Size layık değil ama gazinonun sahibi Osman Bey bu çeki kabul etmenizi rica ediyor.
1: Ben para için yazmadım bu müzikleri.
0: Tabii, orası muhakkak. Fakat para kazanmak da kötü bir şey değil ki. Yanılmıyorsam sırf zevk için beste yapacak kadar zengin değilsiniz.
1: Mutluluğun parayla satın alınamayacağını öğrendim artık. O şarkıları sevdiğim kadın için yazmıştım.
0: Yoksa öldü mü?
1: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
0: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
1: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Şimdi mutlu mu?
1: Kim?
0: Sevdiğiniz kadın.
1: Yani bir zamanlar sevdiğim kadın. Bilmem. Zaten artık sadece kendisini ilgilendiren bir şey bu. Neyse. Biz kendi konumuza gelelim. Galiba sizi Amerika'ya davet etmişler.
0: Daha doğrusu bir iş teklifi. Çok parlak bir teklif. Hollywood'da bir film için Rock Hudson'la oynayacağım.
1: Rock Hudson.
0: Hem parası da çok.
1: Peki, burada bırakmakla, ondan ayrılmakla üzüntü duyacağınız, terk etmeye razı olamayacağınız hiçbir şey, herhangi bir kimse yok mu? Bir arkadaş, bir dost, bir sevgili. Hadi sizce onun da önemi yok diyelim bu şehri, denizin canım kokusunu, çarşıları, balık pazarlarını, büyüdüğünüz sokakları, dilleri diliniz olan, halleri size benzeyen insanları özlemeyecek misiniz?
0: Hep kalmayacağım ki orada. İşim biter bitmez.
1: Konuştuğumuz bu dili yıllarca duymamak, şarkılarınızı yabancı yüzlerin karşısında yabancı kulaklara söylemek güç gelmeyecek mi size? Göğsüne kapanıp ağlayacağınız bir dost olmadan yaşamak.
0: Niye bu kadar insafsızca konuşuyorsunuz? Ben buraya nasihat dinlemeye gelmemiştim ki.
1: Size kendi duygularımı söylüyorum. Ben buralardan vazgeçemem. Milyon da verseler vazgeçemem.

0: Bu oyun niyeydi Kenan?
1: Hiçbir şey söyleme anne. Semra ile evlensem memnun olur muydun?
0: Ben sadece senin mutlu olmanı istiyorum.
1: Öyleyse hemen Hurşit Beylere git. Müziği bıraktığımı söyle. Vereceği her işi yapmaya razıyım. Semra ile evlenmek istiyorum. Anladın değil mi? Hemen git.
2: Biricik kızım, en kıymetli hazinem Semra ile küçük yaşından beri danayıp takdir ettiğim Kenan yeğenimin mutlu ve kutlu birleşmelerinin ilk adımını atmış, nişan yüzüklerini takmış bulunuyor. Şimdi bu müstesna geceyi hep beraber kutlayıp gönlümüzü şen etmeye bakalım. Hadi eğlenin.
3: Neyin var? Memnun değil misin?
1: Benden evlenmek istemiyor muydun?
3: Evet.
1: Evleniyoruz işte, daha ne istiyorsun?
2: Kızı everince sıra bize gelecek hanımefendi.
4: Azize hanımefendi geldiler efendim.
2: Oo, şimdi size büyük bir sürprizim var. Oh, hoş geldiniz sultanım. Hoş geldiniz, buyurun, buyurun. Gecemize renk katacak olan billur sesiyle bizi hayal alemlerine sürükleyecek eşsiz bir ses yıldızımızı muhterem Azize Hanım'ı takdim etmekle şeref duyarım.
3: Kenan, hasta mısın?
2: Bizim kızla damat nereye kayboldular? Biraz erken kayboldular. Nereye kayboldunuz hemencecik? Kızım Semra, damadım ve yeğenim Kenan.
3: Allah mesut etsin.
2: Hadi gözelim, misafirleri billur sesinizden daha fazla mahrum etmeyin. Bülbül dururken gargaya laf düşmez, sözü Azize Hanım'a bırakıyorum.

söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor.

0: Azize yavrum.
1: Her şey bitti babacığım. Bütün hayallerim, aşkım, her şey. Şöhret, para insanı mutlu etmiyormuş meğer. Sevgiye ihtiyacım var baba. Dostluğa, şefkate. Kapanıp rahatça ağlayabileceğim sıcak bir göğüse ihtiyacım var. Artık beni bırakma baba, bırakma.
0: Yavrum.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
4: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
5: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye. Go!
7: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
8: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
9: Bu otel harika.
10: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
9: Yüzden fazlasından.
11: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
10: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
14: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
14: Trivago.
17: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Kapıyı aç.
5: Merhaba, nasılsınız?

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavro, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Bu otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

25 yıldır hep seninle.

0: sedere. Niçin el çırpmıyorsunuz? Oynamıyorsunuz eskisi gibi? Niçin sizler de katılmıyorsunuz türküme? Döndüm işte, Rüstem, benim, Azize! Ali abi, ben senin bacın Azize değil miyim? Deli fişek, hepinizin kardeşi, ablası, arkadaşı, maskotu Azize'yim ben! Mutluyum, hem de çok mutlu, halimden anlamıyor musunuz? Mutluyum diyorum size!
1: 250 gram karides verir misin Karagöz?
0: Chopin! Benim meçhul besteci!
1: Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti.
0: O benim işte! Kokla bak! Senin kara gözlün, balıkçı güzelin!
1: Azizem, artık seni sevmekten korkmuyorum.

0: Ela Tokgöz.
1: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Mufak ve Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman sevgiler gönderiyoruz size. Ela'cığım bugün bize ne hazırladın tarif olarak?
0: Şifa çorbası ve yanına da nohutlu ekmek.
1: Evet, bugün hem çorbamızı hem de ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Şimdi önce önlüklerimizi giyelim ve mutfağımızda buluşuyoruz.
0: Anne, haydi şifa çorbamıza başlayalım.
1: Haydi o zaman çorbamıza başlayalım. Önce malzemelerimize geçelim bence. Burada kerevizlerimiz var. Birazcık pırasa ekliyoruz. Patates, havuç ve tabii ki vazgeçilmezimiz tavuk olacak ve tavuk suyunun da kendisini kullanıyor olacağız çorbamızın içerisinde. Tenceremizin içerisine birazcık zeytinyağı dök ekip bütün sebzeleri tek tek burada pişireceğiz. Ela, sen buradaki sebzelerin en çok hangisini seviyorsun bu sebzelerden? Ha? Ne düşünüyorsun? En güzeli hangisi?
0: En güzeli bence et ve havuç.
1: Öyle mi? Tavuk ve havucu mu seviyorsun en çok? Evet, Ela'nın havuç favorisi. Aslında çocuklarımız maalesef pırasayı çok sevmiyorlar kesildiği zaman. Çünkü ortaya böyle o kükürtlü bileşiklerden kaynaklı biraz kokular çıkıyor. Aromasını çok beğenmiyorlar. Ancak gerçekten de çok ama çok kıymetli bir sebze olarak pırasayı görüyoruz. Çok yediremediğimiz için de ben de Ela'ya genelde çorbaların içerisinde veriyorum. Kendi belki çok farkında olmuyor ama biz sıklıkla pırasayı çorbalarımıza ekliyoruz. Ela'cığım, şimdi sana göstereceğim nasıl yapacağımızı bak. Ne yaptık? Pırasalarımızı küçük küçük doğramıştık. Onları tavamıza pırasa ekliyoruz.
0: Sevmiş miydim pırasayı?
1: Sen pırasayı çorbacı sevmiştin ama tek başına yemek olarak çok da böyle haz ettiğin bir şey olmamıştı açıkçası.
0: Tamam.
1: Kerevizi hatırlıyor musun? Biz kerevizi aslında genelde çiğden böyle salatasını yapmaya alışkınız evimizin içerisinde. Ama gerçekten çorbanın içinde çok güzel bir lezzet verdi. Çok lifli, sindirimi çok güzel de destekliyor değil mi Ela?
0: Evet.
1: Evet. Sen peki kerevizi sever misin tek başına?
0: Hiç denemedim.
1: Hiç denemedi.

0: söylüyor. Pek fazla Ela'nın denediği bir sebze değildi. Çorbanın içerisinde belki sen de seversin. Herkesin tavuk suyu yapma şekli aslında birbirinden farklıdır. Herkesin farklı bir usulü var. Ben genelde böyle mutlaka bir zeytinyağında kavurmayı seviyorum açıkçası. Genelde çiğden de yapılabilir. Tüm hepsini koyup suyu ekleyip blenderdan da geçirebiliriz ama ben böyle sote yapmayı daha çok seviyorum. Birbirinin böyle lezzetleri sanki geçiyor gibi geliyor, değil mi? Ve senin en sevdiğin şeye geçiyorum.
1: Havuç.
0: Peki havucu sen çiğ mi seviyorsun, pişmiş mi seviyorsun?
1: Çiğ seviyorum.
0: Sen çiğ seviyorsun. Havucun bir güzelliğini söyleyeyim mi size? Havucun pişmişinin de çiğinin de farklı faydaları var. Eğer çiğ havuç yiyorsanız bu size çok yüksek bir C vitamini veriyor. Ama pişiriyorsanız eğer o zaman da beta karotenden çok zengin oluyor. Ela ne işe yarıyordu havuç?
1: Gözlerimizin iyi görmesine.
0: Evet, gözlerimizin iyi görmesini sağlıyordu değil mi? Yani gözlerinize çok iyi geliyor göz sağlığına. Evet, işte o beta karotenden zengin pişmiş versiyonu da bu anlamda çok güzel oluyor. Ela rengarenk oldu biliyor musun içerisi?
1: Nasıl, ben mi bakacağım?
0: Evet.
1: Rengarenk olmamış ki.
0: Renk şimdi sizinle geliyor. Ne geliyor? Patates.
1: Patates.
0: En sevdiğin renk ne senin? Bir düşün
1: benim
0: bakalım.
1: Benim en sevdiğim renk mavi.
0: Mavi mi? Aa.
1: Ama açık mavi.
0: Açık mavi.
1: Evet.
0: Allah Allah. Açık mavi sebze aklıma gelmedi şu an biliyor musun? Öyle bir sebze var mı acaba?
1: Öyle bir sebze olabilir bence.
0: Olabilir mi? Benim en sevdiğim sebzelerden de bir tanesi bu kereviz. Ben her şeyini gerçekten çok seviyorum.
1: Bir ama de... benim en çok et.
0: Et mi? Tavuk.
1: Evet, tavuk.
0: Sever misin tavuk?
1: Çok severim bence.
0: Harika. Evet, tavuk suyu çorbası yakışıyor.
1: Severim bence.
0: Burada bir güzelliğimiz de şu oluyor aslında. Ne? Tabii ki zencefil. Bizim olmazsa olmazımız zencefil aslında. Şifa çorbası deyince akla ilk gelenlerin başına zencefil var. Ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Ela, biz çaya biraz ekliyoruz değil mi zencefili? Ne diyorsun?
1: Ne zencefili?
0: Bu zencefil biraz acı oluyor. Sen tek başına pek yiyemeyebilirsin ama bu çorbaların içerisinde çok lezzetli oluyor. Tane karabiber ekleyeceğiz burada. Şunları şöyle alalım. Tane karabiber ekleyeceğiz burada da birazcık.
1: Tane karabiber mi?
0: Evet, bak tane tane.
1: Tane karabiber mi? Öyle
0: hani böyle
1: şey
0: karabiber tükettiğimizde hapşırırız ya, biliyor musun onu? Bir hapşırtma getirir bize. İşte o karabiberdeki aslında piperin dediğimiz maddeden kaynaklanıyor ve o da gerçekten ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Benim bir diğer sevdiğim şey ise zerdeçal. Zerdeçal bu çorbanın olmazsa olmazı. Çok güzel, böyle turuncu bir renk de veriyor biliyorsunuz. Kurkuminden çok zengin. İltihaplara karşı çok iyi geliyor. Koruyucu etkisi var. Bir çay kaşığı da mutlaka zerdeçal ekliyoruz. Birazcık tuz ve birazcık da pul biber ekleyerek çorbamızın ana malzemelerini eklemiş olacağız. İçerisine ben tamamen kendim sevdiğim için birazcık limon da ekleyeceğim şimdi. Pişerken sonra çıkartabilirsiniz. Blender yapmadan önce şöyle o da aromasını bırakacak içerisine. Oh, çok güzel oldu. Şimdi tavuk suyumuzu ekliyoruz. Bir de altını kısalım. Tüm sebzelerin üzerine geçecek kadar da tavuk suyu ekleyelim. Anladın mı Ela'cığım?
1: Evet.
0: Böyle bir tavuk suyumuzu da ekleyelim. Şöyle. Şimdi birazcık bu tip çorbalarda istediğimiz şey de biraz sıcak suyla zenginleştirebiliriz. İstediğimiz şey burada tabii ki çok sağlıklı ve besleyici olmuş olması. Şimdi kapağını kapatacağız. Şöyle buradan da göreceğiz şimdi. Aa, Ela çok lezzetli görünüyor biliyor musun? Kapağını da kapatalım. Daha kolay kaynasın. Çorbamız pişmeye başlayacak. Kaynadıktan sonra tüm malzemeleri blenderdan geçirip içerisine de tavuklarımızı ekliyor olacağız. Şimdi diğer tarife geçeceğiz. Hemen bir mutfağı toparlayalım. Diğer tarifte burada buluşuyoruz.
1: Anne, haydi nohutlu ekmeğimize başlayalım.
0: Evet, bence de haydi bol proteinli nohutlu ekmeğimize başlayalım. Çorbanın yanında ekmek çok sevilir ve bu ekmeği biz bugün sağlıklı hale getirmek istedik. O yüzden bir su bardağı kadar malzemelerimizde nohut var. 2 tane yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar keten tohumu ekleyeceğiz. 1 paket

0: kadar kabartma tozu, birazcık tuz ve zeytinyağı da ekleyip bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. Ondan sonra çıkan karışımımızı bir güzel kalıba döküp pişirdiğimiz zaman harika, şahane, çok da lezzetli bir ekmek elde etmiş oluyoruz. Başlayalım mı Ela'cığım, ne dersin?
1: Bence evet.
0: Hadi o zaman nohutları ekleyelim mi önce? Gel bakalım.
1: Olur.
0: Ben şöyle dökeyim, ne dersin?
1: Olur.
0: Sen içine diğer malzemeleri senin koymanı rica edeceğim. Haşlanmış nohut. Bu arada hani bunu ben bazen mercimekle de yapıyorum. Herhangi bir baklagil de burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yumurtaları eklemek ister misin? Ben koydum mu?
1: Hayır, ben koyayım.
0: Tamam, o mu açıldı? Hah, koyabilirsin. Öyle gelmesin, ben beraber ekleyelim, gel.
1: Beraber.
0: Hoppa, yumurtamızı ekledik. Yumurta da protein kaynaklarımızdan oldu. Bir tanesi. Evet, çok güzel oldu. Yağımızı ekleyelim.
1: Tamam ya.
0: Evet, basit. 2 yemek kaşığı kadar burada zeytinyağı kullanıyoruz. Farklı yağlar da olur elbette. Hepsini dökebilirsin. Çok güzel. Bu şimdi tuzu ekleyelim. Bir çay kaşığı kadar. Evet, tuzu da ekleyelim.
1: Ben de mi ekleyeyim? Hepsini ya da şöyle mi sürteyelim?
0: Böyle bu çay kaşığı direkt ekleyebilirsin bence onu. Direkt kapla ekle.
1: Tamam.
0: Hı-hı.
1: Direkt kapla ekleyelim.
0: Evet. Hepsini ekle. Şimdi burada olmazsa olmazımız aslında keten tohumu. Bu arada çocuk tariflerinde keten tohumu kullanıp kullanmama konusunda arada kalıyor olabilirsiniz. Çünkü erken ergenlikle alakalı bazı şeyler görüyorsunuzdur belki. Bununla alakalı maalesef yeterli çalışma zaten olmadığı gibi tam tersi omega 3'ten çok zengin, liften çok yüksek olduğu için 1 yaş üstü çocuklarda güvenle de kullanılabilir keten tohumu. Yalnız önemli olan burada öğütülmüş olarak kullanılması. Ekleyelim Ela'cığım keten tohumunu da.
1: Böyle
0: hepsini koyabilirsin. Bir yemek kaşığı. Hepsini
1: böyle
0: ekle.
1: Yapayım mı?
0: Yok, hepsini direkt koyabilirsin.
1: Tamam, direkt.
0: Burada keten tohumunu... Evet, hepsini koyabilirsin. Öğütülmüş halini istememizin sebebi şu, çünkü kabuğu çok sert, dış kabuğu. Dolayısıyla o kadar sert olduğunda bunu sindirmek çok zor oluyor haliyle. Mutlaka öğütülmüş formlarında kullanılmasını istiyoruz. Bu kısım çok önemli. Bir de havayla temas ettiği zaman öğütülmüş formu oksitlenebiliyor. Yani bozulma yaşarsınız. Bu yüzden de diyoruz ki mutlaka kullanacağınız kadarını öğütürseniz çok daha başarılı olur diyelim. Şimdi en iyi malzememize geçiyoruz. Hadi bakalım, kabartma tozu, ekmeğimiz şöyle kabarsın, puf puf olsun. Ekleyelim mi?
1: Çok iyi olmuş.
0: Hadi bakalım.
1: Kokluydu bu.
0: Tamam, şimdi ne yapacağız? Bunların hepsini blenderdan geçiyoruz.
1: Çok güzel kokmuş bence.
0: Güzel kokacak tabii ki. Sen baklagil seviyor musun, böyle nohut, kuru fasulye?
1: Ne? Ne demek o?
0: Bunlar nohut, kuru fasulye, baklagil diye geçiyor biliyor musun? Onları sever misin? Yemeklerini, nasıl nohut yemeği, mercimek yemeği, kuru fasulye yemiyor musun?
1: Yiyorum.
0: Yiyorsun tabii, onları seviyor musun?
1: Evet.
0: Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Blender zamanı.
1: Hadi.
0: Hadi bakalım, başlıyoruz. Evet, karışımımız hazır oldu. Bunu çok çok fazla da öğütmeyin. Bu sefer de keten tohumu çok jelleşmeye başlar. O yüzden de daha dikkatli yaparsak harika olur. Güzel bir sıvı karışım elde ettik burada. Şimdi şöyle yağlı kağıt serdiğimiz baton kalıbımıza da dökeceğiz. Ela'cığım çok güzel görünüyor kıvam, biliyor musun? Çok harika tutturmuşsun.
1: Evet.
0: Eline sağlık. Şimdi üzerini süslemesi sende ama, tamam mı? Susamlarla, chia tohumlarıyla bunu güzelce süsleyeceğiz.
1: Bence şöyle yapabiliriz.
0: Nasıl yapalım?
1: Bir chia tohumu.
0: Bir susam mı?
1: Bir susam.
0: Olabilir.
1: Bir chia tohumu, bir susam olsun.
0: Tamam, tamam. Böyle yapalım. Böyle küçük görününe bakmayın. Gerçekten çok güzel kabarıyor. İsterseniz bunu şey de yapabilirsiniz. Birazcık da hani böyle atıyorum yuvarlak kalıplarınız varsa, mini kek kalıpları gibi, onlarda da çok güzel oluyor. Sufle kaplarına dökebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, her türlü gerçekten çok da lezzetli oluyor. Şimdi süsleme zamanı, hadi bakalım.
1: Haydi.
0: Biraz susam dökelim, biraz chia tohumu dökelim. Sonra da karışımımızı fırına gönderelim. Hadi bakalım.
1: Tamam.
0: Ben biraz chia tohumu dökeceğim, sen susamları dök. Ne dersin? Aa, çok güzel oldular.
1: Bence ikimiz süslediklerimizi
0: tamam.
1: Aynı zamanda yapabiliriz.
0: Tamam. Bak şöyle açayım sana da. Dök bakalım. Chia tohumu da çok lezzetli bir şey aslında. Özellikle böyle hani kekler, çörek otu da olur elbette ama chia tohumu birazcık daha böyle hani tok tutma özelliği daha yüksek olduğu için tam tok tutucu bir özellikte burada aslında şey üretiyorsunuz, ekmek üretmiş oluyorsunuz. Bir yandan da pişmeye başladı çorbamız. Onun da bir kıvamına bakalım. Oo, çorba da çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş sebzeler de pişmeye

0: Başladı. Oldu mu? Nasıl gidiyor?
1: İyi.
0: Ela da bizim nohutlu ekmeğimizi çok güzel bir şekilde süslemiş. Şimdi biz bu ekmeği 180 derece fırında bir 25 dakika kadar pişireceğiz. O sırada da çorbamızı...

0: ve nohutla ekmeğimizden de yiyecek. Şimdi onu keselim ve Ela tadına baksın. Ne dersin
1: Bence
0: Ela?
1: Bence çok güzel olur.
0: Evet. Ay çok da güzel görünüyor. Bak içi de çok harika görünüyor. Kenarına koyalım
1: Bakayım.
0: İstersen.
1: İçi de güzel
0: görünüyor. Çok güzel. Hadi bakalım o zaman sendeyiz Ela'cığım. Çorba tadına bakmak ister misin?
1: Evet. İlk önce çorba.
0: Ay çok heyecanlıyım. Bakalım beğenecek misin şifa çorbamızı? Dikkat et.
1: Beğenemiyorum.
0: Tamam biraz şöyle çekebilirsin istersen. Tamam.
1: Bence güzel.
0: Beğendin mi? Harika. Ekmekten tat bakalım bir de.
1: Tamam. Güzel.
0: Ekmeğimizi de beğendin mi? Ay şahane. O zaman Ela'dan tam not aldık.
1: Hem de çok yumuşak.
0: Çok yumuşak mı? Bak güzel detaylar da geliyor. Gerçekten içi çok güzel, yumuşacık ve puf puf oluyor. İsterseniz böyle kuru ton gibi yapmak isterseniz de bunu böyle dilimleyin. Güzelce fırınlayın ve bunu çorbanızın üzerine de böyle kuru ton gibi yani kızarmış küçük ekmekler olarak da çok rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Bugünkü tariflerimiz böyledi değil mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: O zaman ne yapıyoruz şimdi? Bir dahaki programda görüşünceye kadar bizi izlemeye devam edin. Ela sizlere çok ama çok güzel tarifler hazırlamaya devam edecek. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Demir Altay. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, bisiklet sürmektir. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Yarışmacı ve arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Didel Çiçek. 11 yaşındayım. İstanbul Başakşehir'de oturuyorum. 5. sınıf öğrencisiyim. Bu çocuk programlarının başlayacağını duyunca hemen kayıt yaptırdım. Ve bu eğlenceye neden ben de ortak olmayayım dedim. Şu anda da katılmaya heyecanla ve sabırsızlıkla bekliyorum.
3: Merhabalar, ben Melike Ejder Yazar. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Spor yapmayı çok seviyorum. Karate ve voleybol sporları ile ilgileniyorum. Ailemle yarışmanızı severek takip ediyoruz. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
4: Merhabalar, ben Sinan Kaçar. 11 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Hobilerim futbol oynamak ve izlemek. Ve fanatik bir Fenerbahçeliyim. Dabruko çalmayı ve bisiklet sürmeyi çok severim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar. Hepinize selamlar.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar.
5: Hoş bulduk.
0: Bugün birinci masamızda İclal var, ikinci masamızda Çınar, üçüncü masamızda Didar ve dördüncü masamızda Demir. Heyecanlar gitti mi?
6: Evet.
0: Nasılız? Rahatladık mı?
6: Evet.
0: Çok güzel bence olacak bu program arkadaşlar. İnanıyorum. İclal'le başlayalım. İclal'cığım, seni tanıyalım daha yakından.
7: Ben Melike İclal Yazar, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. İstanbul'dan katılıyorum ve spor yapmayı çok seviyorum. Karate ve voleybolla ilgileniyorum. Hı hı. Diğer yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Sen doktor olmak istiyorsun İclal'cim,
7: evet.
0: Değil mi?
7: Evet.
0: Aynı zamanda karate'de de madalyaların varmış.
7: Evet.
0: Tebrik ediyoruz seni bunun için. Nerede madalyalar aldın?
7: Türkiye'de olan dünya şampiyonasında karate'de madalyalar kazandım.
0: Tebrik ediyoruz seni arkadaşımıza. Alkışlıyoruz arkadaşlar. Ve Çınar'cığım, hoş geldin.
8: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
8: İyiyim, siz?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Böyle azıcık bir sanki heyecan oldu öncesinde, değil
8: evet.
0: mi? Ama şimdi geçti diye düşünüyorum.
8: Evet.
0: Bitti gitti o heyecan. Seni tanıyalım.
8: Merhaba, ben Çınar Kaçar. Hı-hı. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak ve izlemek ve fenerliyim.
0: Böyle zaten orada da söylüyorsun. Fanatik

0: Fenerbahçeliyim.
1: Daha bu koç almayı ve bisiklet sürmeyi çok severim. Yarışmacı arkadaşlarımın başarılar dilerim.
0: Sanki ben böyle bir duyum aldım. Bugün darbukayla geldin buraya diye.
1: Evet.
0: Biz de peki ilerleyen zamanlarda acaba programımızın çalabilir misin?
1: Çalarım.
0: Bir performans sergiler misin?
1: Evet.
0: Heyecanla bekliyorum. Aynı zamanda doktor olmak.
1: Yok.
0: Ne olmak istiyordun?
1: Yazılım mühendisi olmak
0: mühendis
1: istiyordum.
0: Mühendis olmak istiyordun. Neden karar, nasıl karar verdin?
1: Çünkü yazılımı seviyorum. Teknoloji ilgimi çekiyor ve yani merak duyduğum bir konu olduğu için seçtim.
0: Başarılar diliyoruz sana da Çınar'cığım ve Didar hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Merhaba, ben Didar Çiçek, 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hobilerim okçuluk, bisiklete binmek ve paten sürmek.
0: Okçuluk, aslında bunu birazcık açalım bu konu başlığını. Ben merak ediyorum. Nasıl
2: geleneksel
0: başladın?
2: Okçuluk yapıyorum. Hı hı. Aslında zaten uzun zamandır okçuluk yapmayı istiyordum. Yeni başladığım ortaokulumda da okçuluk kursunda olduğunu duyunca hemen yazdım.
0: Nasıl karar verdin peki? Yani bir yerde mi gördün, televizyonda mı izledin? Biliyorsun son dönemlerde çok da popüler oldu ve çok da güzel bizim atasporumuz okçuluk.
2: Evet, zaten birçok olimpiyatlarda falan filan da görüyordum. Hı hı. Böylece başlamak istedim. Ben de okulumdaki kursa yazıldım.
0: Harikasın. Seni de tebrik ediyoruz. Ve Demir'cim hoş geldin.
3: Merhaba, ben Demir Altay. 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Hı hı. Hobilerim futbol oynamak ve bisiklet sürmektir.
0: Sen ne olmak istiyorsun Demir'cim?
3: Ben mühendis olmak istiyorum.
0: Peki sen nasıl karar verdin mühendis olmaya?
3: Neydi? Makineler ilgimi çekiyor, yazılımlar. Hı
0: hı. Peki uğraşır mısın böyle evde? Yapar mısın?
3: Evde uğraşmam ama neydi? Resimlerim iyi yani.
0: Şahane. O zaman arkadaşlar, heyecanlar gittiyse böyle ufaktan başlasak mı acaba?
1: Olur.
0: Efendim? Olur. Duyamıyorum.
1: Olur.
0: Biraz yüksek.
1: Olur.
0: Olur. Olur. O zaman izler için gelsin. Harf tablomuz.
4: Cevizin C'si.
0: Cevizin C'si 50 puan değerinde ve yemeklerden geliyor sorumuz. Kabak, un, yumurta, baharat ve yeşillik gibi malzemelerle hazırlanan köfte türüdür. Süremiz başladı.
4: Mücver.
0: Hızlı bir cevap geldi içlerden. Acaba bu cevapla kumbaramıza ilk 50 puanımızı atar mıyız görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, ben mücveri çok seviyorum. Var mı aranız mücverle?
2: Evet.
0: Herkes seviyor mu?
2: Evet.
0: Peki yapar mısınız yemek? Yemek yapmayı bilenler var mı aramızda?
3: Yok.
2: Biraz.
0: Yok mu? Kimse yapmıyor mu bu ekipte yemek?
2: İcra'cığım
0: sen hiç denediniz mi mücver yapmayı?
2: Hayır. Hayır.
0: Aslında çok kolay da değil arkadaşlar. Onu iyi tutturmamız gerekiyor. Ama yemesi de gerçekten çok keyifli oluyor. Çınar'la devam edelim. Çınar'cığım, heyecanımız da gitti. Evet. Gelsin mi harf tablomuz senin
1: Gelsin.
0: İçin? Gelsin.
1: Annem Vildan'ın ismi V'den.
0: Vildan Hanım'ın V'si 60 puan değerinde ve giyimden geliyor. Genellikle altına gömlek veya bluz giyilen kolsuz kazaktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, yaparız bunu ekip. Biraz düşünelim. Genellikle altına gömlek veya bluz giyiyoruz arkadaşlar. Ne olabilir? Böyle tişört giyiyoruz, gömlek giyiyoruz. Üzerine de onu giyiyoruz. Haydi bir kutu açalım. Biliyorsunuz. Haydi bir kutu daha açalım. Ne olabilir? Okullarda da giyiliyor değil mi İclal?
2: Süveter.
0: Süveter mi doğru cevabımız, görelim? Harikasınız. Didar'cığım, senin için geliyor harf tablomuz.
2: Didem'in D'si.
0: Didem'in D'si 50 puan değerinde ve bilimden geliyor sorumuz. Ampulü geliştirerek kullanılır hale getiren, birçok buluşa imza atmış mucittir. Thomas nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Edison.
0: Yüksek sesle Edison mu cevabımız, görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, hemen bir bilgi vermek istiyorum. Thomas Edison birçok önemli icadı nedeniyle sihirbaz olarak anılırdı. Tek başına veya başkalarıyla birlikte binden fazla cihaz icat etti. En bilinen icatları arasında

0: tomograf, yani plakçalar, ampul ve sinema projektörü bulunur. Sen de bu arada meraklıydın aslında böyle yapmayı, değil mi? Baksanıza 1000'den fazla cihaz icat etmişler arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olalım ve Demir'le devam edelim.
1: Kalemin K'si.
0: Kalemin K'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Keskin ses çıkaran ve işaret vermek için kullanılan araçtır. Süremiz başladı. Sendeyiz.
1: Düdük. Düdük.
0: Düdük. Doğru cevabımız. Düdük mü görelim? Harikasınız. Arkadaşlar, 4 sorumuz geride kaldı. Şimdi ben kumbarada kaç puan birikmiş merak ediyorum. Hızlıca tahminleri alalım. İclal.
2: 150.
0: 150 olabilir. Çınar.
3: 230.
0: 230 Didar.
4: 120.
0: 120 Demir.
5: 160.
0: 160. Görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbarımızda 180 puanımız var ve hedefimize kalan puan 2320. Daha yolun başındayız, yaparız. Ve harf tablomuz İclal için geliyor.
2: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi 40 puan değerinde ve mutfak gereçlerinden geliyor sorumuz. Küçük delikleri ve kesici çıkıntıları olan, yiyecekleri ufak parçalara ayıran mutfak gerecidir. Süremiz başladı. Haydi bakalım ekip.
2: Rende.
0: Doğru cevabımız. Rende mi görelim? Harikasınız. Çınar için geliyor harf tablomuz.
3: Ordunun oğusu.
0: Ordunun oğusu 40 puan değerinde ve hijyenden gelecek sorumuz. Sağlık kurumları gibi özel yerlere girerken ayakkabıya geçirilen ince ve şeffaf kılıftır. Süremiz başladı. Böyle bir şey geçiririz hani kirlenmesin diye, aslında orası da daha steril kalsın diye. Ne olabilir? Yaklaştım, biliyorum İclal.
2: Galoş.
0: İclal ve Çınar'ın ortak cevabı, ortak cevap mı? Evet. Katılıyorsun. Doğruysa eğer 40 puan ekliyor muyuz kumbaramıza görelim? Harikasınız. Didar'cığım harf tablomuz senin için geliyor.
2: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 30 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları ve ateş gibi belirtileri olan bulaşıcı bir hastalıktır. Süremiz başladı.
2: Grip. Grip.
0: Hızlı bir cevap Didar'dan. Cevabımız doğruysa kumbaramıza 30 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız. Ve Demir için geliyor harf tablomuz.
1: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 40 puan değerinde ve çizgi filmlerden gelecek sorumuz. Şila, Zulu, Maymuş gibi karakterlerin bulunduğu çizgi filmdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar acaba? Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Hadi bir kutu açalım. Ama sanki biliyorsunuzdur. Bir kutu daha açalım. Demir.
1: Pepe.
0: Doğru cevabımız Pepe mi görelim? Harikasınız. Biliyor muyduk arkadaşlar? Tahmin evet. mi etsin Demir yoksa biliyor muydun? Hiç izlemiş miydin?
1: Eskiden izlemiştim.
0: Eskiden değil mi? Bilen var mı başka?
1: Ben.
0: Herkes biliyor aslında ama işte o an aklımıza gelmedi. Demir'in aklına geldi. Güzel bir ekip çalışmasıydı. Kutluyorum sizi arkadaşlar ve icra ile devam ediyoruz. Harf tablomuzu görelim.
2: İlkenin iyisi.
0: İlkenin iyisi 40 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Tombala oynarken kartın ilk sırası dolunca oyuncunun yüksek sesle söylediği sözdür. Birinci nokta nokta süremiz başladı.

0: haydi ekip çalışması derken Çınar ve Demir'in eller butona gitti. Çinko. Çınar cevabın Çinko
1: ben
0: muydu?
1: Ben de Çinko diyecektim.
0: O zaman Demir ve Çınar'ın ortak cevabıyla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar ben merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikmiş. Görelim bakalım. Kumbaramızda 350 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize kalan puan 2150. Kutluyorum sizi. Çınar'la devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Zerdeçal'ın Z'si.
0: Zerdeçal'ın Z'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Kar ya da buz üzerinde kayarak yol alan nesnedir. Süremiz başladı. Aslında böyle hepimiz yokuş aşağı. Kar yağınca arkadaşlar. Ah, Demir.
2: Kızak.
0: Kızak mı doğru cevabımız? Bravo. Şahane gidiyoruz. Didar için geliyor harf tablomuz.
3: Yalova'nın Y'si.
0: Yalova'nın Y'si 30 puan değerinde ve bilmecelerden gelecek sorumuz. O odanın içinde, o da onun içinde bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması İclal.
3: Ayna.
0: Doğru cevabımız ayna mı görelim? Harikasınız. Arkadaşlar geldik ısınma turumuzun son sorusuna. Alalım harfimizi Demir için.
1: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 50 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, barınak olarak da kullanılabilen yer kovuğudur. Süremiz başladı.
2: Mağara, mağara.
0: Demir'den gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim. Harikasınız. Arkadaşlar çok iyiydi değil mi? Nasıl? Attık mı heyecanları?
3: Evet.
0: Attık. İclacığım seninle başlayalım. Nasıldı bu tür senin için?
3: Çok eğlenceliydi. Heyecanımı da atmış oldum.
0: Senin için Çınar'cığım?
1: Benim de eğlenceliydi.
0: Gitti değil mi heyecan?
1: Evet.
0: Yok artık. Süper Didar.
3: Bence de çok eğlenceliydi. Ben de biraz heyecanımı atmış oldum.
0: Demir'cim?
2: Çok eğlenceliydi. Yani heyecanım gitti. Daha çok mutlu oldum.
0: Ah şahane. O zaman şimdi arkadaşlar bir tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikti İciler?
3: 2000 olabilir belki.
0: 2000 olabilir Çınar.
1: 470.
0: 470 Didar.
3: 560.
0: 560 Demir.
2: 510.
0: 510. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar kumbaramızda 470 puan birikmiş. Yaklaştınız. Ve hedefimize kalan puan ise 2030. Çınar'cığım 470 mi demiştin?
1: Evet.
0: Kutluyorum Çınar'ı da. Bu harika ekip şimdi ikinci tura gider mi hızlıca? Evet. Gidelim mi?
1: Evet.
0: O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla ikinci turumuza başlıyoruz. Hazır mıyız?
3: Evet.
0: Ama ben böyle az ses duyunca birazcık diyorum ki hazır değiliz gibi hissediyorum. Hazır mıyız?
4: Evet.
0: Harikasınız. O zaman İclal için geliyor harf tablomuz.
3: Amasya'nın ağası.
0: Amasya'nın ağası 80 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Ferahlatıcı etkisiyle bilinen bir bitkinin özünden yapılan, ağızda serinlik hissi veren tatlı yiyecektir. Süremiz başladı. Ekip çalışması Didar.
3: Nane şekeri.
0: Nane şekeri. Herkesin eller butona gitti. Sizin de aynı mıydı?
1: Evet. Evet.
0: O zaman Demir, Didar, Çınar ve İzlal'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 80 puan ekler miyiz? Harika. İzlal'cığım sen Amasyalıydın. yaptın değil mi?
3: Evet.
0: Amasya'dan seninle kuliste bahsetmiştim, hatırladın mı? Evet. O yüzden Amasya'nın ağası dedin. Peki gider misin sık sık Amasya'ya?
3: Yani yaz tatillerinde genelde gidiyorum.
0: Amasya'nın da böyle değil mi? Ben hiç görmedim ama çok sevdiğim bir arkadaşım orada yaşıyordu. Hep anlatıyorlar bana, evler çok güzel, fotoğrafları da gördüm. İşte evler çok güzel. Ortadan nehir geçiyordu galiba.
3: Evet ama bu sene birazcık kuraklık olduğu için bazı nehirler azalmaya başladı.
0: Azalmaya başladı. Peki neler yaparsın Amasya'da? Böyle keyifli geçiyor mu günlerin?
3: Evet. Anneannem veya babaannemin bahçesinde genelde oturuyorum veya hamamımız oluyor. Orada sallanıyorum.
0: Bir de bir elma da alıyorsundur Amasya elması.
3: Evet.
0: Şahanesin. Değme keyfine İclacığım. Çınar'cığım hazır mısın?
1: Evet.
0: Senin için gelsin mi harf tablomuz?
1: Gelsin.
0: Gelsin.
1: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si 100 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Aynı anda çok sayıda işin yapılamayacağını ifade eden atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta koltuğa sığmaz. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması İclal.
3: İki karpuz bir koltuğa sığmaz.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Didar'cığım senin için geliyor harf tablomuz.
3: Hüseyin'in H'si.
0: Hüseyin'in H'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Dağ, ova, deniz gibi yeryüzü şekillerini kabartma, renklendirme yöntemleriyle gösteren çizimdir. Süremiz başladı.
3: Fiziki harita.
0: Hızlı bir cevap geldi Didar'dan. Eğer doğruysa kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar görselimiz de burada. Hakimsinizdir zaten okuldan dolayı. Ve Demir'le devam ediyoruz. Gelsin harf tablomuz Demir için.
2: Elmanın E'si.
0: Elmanın E'si 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir yeri uygun eşyalarla renk, biçim ve kullanım açısından düzenleme işlemidir. Süremiz başladı.
2: Dekorasyon.
0: Demir'in bu hızlı cevabı. Acaba kumbaramıza bir 80 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Şimdi merak ediyorum kumbaramızda kaç puan birikti? İclal tahmin.
3: 550 olabilir belki.
0: Çınar.
1: 720.
0: Didar.
3: 1200.
0: Demir.
2: 700.
0: Görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbarımızda 830 puanımız var ve hedefimize kalan puan 1670. İstiyorum. Ve İclal'le devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
3: Ilgaz'ın ısı.
0: Ilgaz'ın ısı 110 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Genellikle eşler için kullanılan bir ifadedir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması? Ne olabilir? Bir fikir yok galiba. Açalım mı bir kutu?
1: Evet.
0: Tamam, bir kutu açalım. Daha süremiz var. Düşünelim arkadaşlar. İclal?
2: Hayat arkadaşı.
0: Doğru cevabımız hayat arkadaşı mı görelim? Harikasınız. Çınar için geliyor tablomuz.
1: Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si 120 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Uzunluk bakımından birbirinin aynısı olan iki çizgidir. Eş, nokta, nokta, nokta, nokta. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Açalım bir kutu. Bir kutu daha açalım. Var mı fikir? Açalım mı bir kutu daha? Hadi bir kutu daha. Eş nokta nokta nokta nokta. Çınar.
1: Doğru araçları.
0: Doğru. Biraz düşünelim, bir düşünelim. Doğru. Ne olabilir? Hadi Çınar, bunu seninle yaparız biz. Böyle şey deriz seni. Kısım. Ne olabilir?
1: Doğru parçaları.
0: Doğru parçaları mı cevabımız? Harikasın Çınar. Didar'la devam ediyoruz.
2: Leyla'nın L'si.
0: Leyla'nın L'si 110 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Nefes almanın mümkün olmadığı durumlarda kişinin nefes alıp vermesine yardım eden alettir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Açalım mı bir kutu? Açalım hadi bir kutu. Biraz düşünelim. Nefes almanın mümkün olmadığı durumlarda kişinin nefes alıp vermesine yardım eden alettir. Hadi bir kutu daha açalım. Var daha süremiz, düşünelim. Haydi bir kutu daha. Şimdi nefesten düşünelim derken...
1: Solunum cihazı.
0: Doğru cevabımız. Solunum cihazı mı görelim? Harikasınız. Ve Demir'le devam ediyoruz. Alalım Arif tablomuzu.
2: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 100 puan değerinde ve spordan geliyor. Şanslısın, sen seviyorsun futbol. Birçok spor branşında en yüksek başarıyı temsil eden ödüldür. Süremiz başladı.
2: Altın madalya.
0: Biraz düşündü Demir ve altın madalya dedi. Doğru mu cevabımız görelim? Harikasınız. İlder'cim, senin altın madalyaların vardı. Kaç tane altın madalyan vardı?
1: Şu an sadece bir tane var karateden. İki gümüşüm var bir de.
0: İki de gümüşün. İki gümüş evet. Ve bir altın madalya. Seni tekrar tebrik ediyorum. Şimdi ben yine bir kumbaraya gitmek istiyorum. Ne dersiniz? Var mı tahminler İlder?
1: 2000 olabilir.
0: Çınar?
3: 1170.
0: 1170. Didar?
1: 1120.
0: 1120 Demir?
3: 1200.
0: 1200. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1200 Demir'cim, kutluyorum. Ve hedefimize kalan puansa 1300 arkadaşlar. İzler'le devam ediyoruz. İzler için gelsin harf tablomuz.
1: Ablam Şevval'in Ş'si.
0: Şevval'in Ş'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor. Zayıf ve güçsüz hale gelmek anlamındaki sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız bunu. Düşünelim üzerine. Zayıf ve güçsüz hale gelmek. Süremiz var. Endişe etmeyin. Kumbara da güzel doluyor. Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım. Didar.
1: Cansızlaşmak.
0: Cansızlaşmak mı doğru cevabımız görelim? Olmadı. Çınar?
3: Cıvıklaşmak.
0: Cıvıklaşmak mı doğru cevabımız görelim? Olmadı, yaklaştık ama. İlk iki harf doğru. Çınar. Ne olabilir acaba? Tamam, bir kutu daha açalım. Bir kutu, Çınar?
3: Cılızlaşmak.
0: Cılızlaşmak mı doğru cevabımız? Harikasınız, bravo.

0: Arkadaşlar final için kaldı sadece 3 sorumuz. Çınar'cığım hazırsan senin için harf tablosu geliyor.
1: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 90 puan değerinde ve yapılardan geliyor sorumuz. Geceleri suda ilerleyen taşıtlara yol gösteren, tepesinde güçlü bir ışık kaynağı olan kuledir. Süremiz başladı.
1: Deniz feneri.
0: Hızlı bir cevap geldi Çınar'dan. Acaba bu cevapla Çınar kumbaramıza bir 90 puan daha ekler mi görelim? Harikasınız. Bravo Çınar. Çınar'cığım heyecan gitti diye düşünüyorum artık. Evet. Var mı deniz feneri gören? İstanbul'da da var aslında birçok yerde. Didar'cığım nerede gördün?
2: Kız Kulesi'nde görmüştüm.
0: Kız Kulesi'nin orada gördün deniz fenerini. Siz arkadaşlar?
2: Evet.
0: Hiç deniz feneri gören yok mu? O zaman listeye onu da alalım mı? Bir deniz feneri görüp, çünkü İstanbul'da var biliyorsunuz. Şile'de de var benim bildiğim. O yüzden İstanbul'da böyle bir İstanbul günü yaparsınız, belki gezersiniz. Didar'cığım seninle devam ediyoruz.
2: Yalova'nın yeğesi.
0: Yalova'nın yeğesi 110 puan değerinde ve eş anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Genellikle sokakta giyilen, altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek ve eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi bakalım ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Düşünelim. Genellikle sokakta giyilen altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek ve eş anlamlısı. Açalım bir kutu. Ne giyeriz arkadaşlar biz sokakta? Şu anda hepimizde var. Giydik geldik. Ne giyeriz? Var mı bir cevap? Altı dayanıklı maddelerden yapılan giyecek. Sokakta giyiyoruz bunu. Yürümek için. Yürürken. Hadi bir kutu daha açalım. Hadi ekip yaparsınız bunu. Bir kutu daha açalım. Yardım mı edeyim, kutu mu açalım? Hangisi?
1: Yardım.
0: Yardım. Şimdi arkadaşlar hepinizde var. Giydiniz, buraya geldiniz. Ne var sayın bakalım. Demir.
1: Ayakkabı.
0: Evet. Sonrası?
1: Ayakkabı topuğu.
0: Eş anlamlısı ayakkabının. Hani ayakkabı ve biraz düşünelim. Olmadı. Hadi, hadi bakalım arkadaşlar. Yaparsınız. Bir kutu açacağım ben. İclal?
2: Ayakkabı, pabuç.
0: Ayakkabı, pabuç mu doğru cevabımız? Bravo. Demir ve İclal'in ortak çalışmasıyla geldik arkadaşlar son sorumuza. Hazır mısın Demir'ciğim?
1: Evet.
0: Harf tablomuzu görelim.
1: Pırasanın P'si.
0: Pırasanın P'si 90 puan değerinde ve eşyalardan geliyor. Yıkanmamış giysilerin geçici olarak içinde tutulduğu ev eşyasıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken İcdal'den.
1: Kirli sepeti.
0: Kirli sepeti mi doğru cevabımız? Herkes bir kafa salladı. Ekip de sana katıldı İcdal'cim. Demir, Didar, Çınar ve İcdal. Harikasınız. Nasıldı bu tur?
1: Güzel.
0: Hızlı geçti mi?
1: Evet.
0: Birazcık sanki böyle zorlandık ama bulduk değil mi? Güzel bir ekip çalışması yaptık yine. İcdal'cim senin için nasıldı o zaman? Anlat bakalım.
1: Yani güzeldi. Daha da böyle heyecanımı atmış oldum. Çok keyifliydi.
0: Bir de böyle aslında arkadaşlar bulamayınca bulmaya çalışınca çok daha fazla heyecan oluyor. Ve o heyecan tatlı da bir heyecan oluyor bence. Değil mi Çınar'cığım?
2: Benim için de güzeldi, eğlenceli de heyecanım azaldı.
0: Heyecanın azaldı. Birazdan sen zaten hepimizin heyecanını burada iyice azaltacaksın diye düşünüyorum. Söz verdim. Ne yapacağız? Finalde mi?
2: Evet.
0: Çalacak mısın?
2: Evet.
0: Tamam Didar'cığım.
3: Bence de çok iyi ve çok güzel bir turdu.
0: Harikasınız
3: güzel
0: Demir'cim.
4: Güzel bir turdu. Heyecanım daha çok düştü.
0: Gitti heyecan.

0: şimdi kumbaramıza bakalım kaç puan biriktirdik. Ben merak ediyorum. İcler?
1: 1500 olabilir.
0: 1500 Çınar?
2: 1800.
0: 1800 Didar?
3: 2000.
0: 2000 Demir?
4: 1700.
0: Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar 1520 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 980. Yani bu ne demek oluyor? Finalde eğer kaç soru cevaplarsak ödül bizim? 200. 5 soru cevaplarsak ödül bizim. Ben ödül için çok heyecanlıyım ama Çınar'ın darbukası için daha çok heyecanlıyım. Getirsinler mi darbukayı?
2: Evet.
0: Getirsinler. O zaman Çınar'ın darbukası gelirken biz finale gidiyoruz. Sevgili izleyenler hatırlarsanız Çınar bize bir söz vermişti. Çınar'cığım nasılız?
2: İyi.
0: Şimdi sözümü tutacağım. Yeliz abla dedi. O zaman sahne senin Çınar'cığım.

0: hani siz böyle bir bitiriyorsunuz ya, bir şey daha yapıyorsunuz. Ne yapıyordunuz? Bir yap bakalım. Bravo, teşekkürler. Harikasın Çınar'cığım. Teşekkür ediyoruz. Seni yerine alabiliriz bu performansın için. Çınar'a tekrar büyük bir alkış. Ve hazır mıyız arkadaşlar final turumuza?
1: Evet.
0: Sesleri
1: evet.
0: Hiç duyamıyorum. Gitmiyorum ben finale. Bir duyayım sesleri.
1: Evet.
0: Hazır mıyız? O zaman İzel için gelsin kategorilerimiz. Aksesuarlar, doğru yazım, tatlılar, ölçü birimleri kategorilerimiz. Hangisi olsun İzel'cim?
1: Tatlılar, zeytinin Z'si.
0: Tatlılar, zeytinin Z'si. Sorumuzu görelim. Köpük kurabiye olarak da bilinen yumurta beyazı ve pudra şekeriyle hazırlanan yiyecektir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması, tatlılarla aramız iyi demiştiniz bana. Ne olabilir? Böyle köpük köpük. Hadi bir kutu açalım.
1: Beze.
0: Beze. Didar'dan bir cevap geldi. Doğru mu? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar kaç sorumuz kaldı? Takip ediyor muyuz?
1: Dört
0: soru bilirsek eğer ödül bizim. Şimdi bir puanlara gidelim mi?
2: Evet.
0: Gidelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1720 puan birikmiş arkadaşlar ve sadece 780 puana ihtiyacımız var. Yaparız, değil mi? Bu ekip evet. Başarır bence. Hadi bakalım Çınar için gelsin kategorilerimiz.
2: Doğru yazım Lale'nin L'si.
0: Doğru yazım Lale'nin L'si. Sorumuzu görelim. Sembol olan varlık veya eşya anlamındaki kelimenin doğru yazımıdır. Amblem, amplem, amblem, amplem. Süremiz başladı.
2: Amblem.
0: Bir mi, iki mi, üç mü, dört mü?
2: Bir.
0: Çınar bir diyor. Amblem. Doğru mu cevabımız görelim? Harikasın. Didar'cığım hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
1: Aksesuarlar Muğla'nın M'si.
0: Aksesuarlar Muğla'nın M'si. Sorumuzu görelim. Bel çevresine dolanarak tokayla sabitlenen kumaş, deri veya metalden yapılan bağdır. Süremiz başladı.
1: Kemer.
0: Didar'dan hızlı bir cevap geldi. Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Harikasın. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Son iki eğer yani iki soru bilebilirsek ödül bizim. Demir için gelsin kategorilerimiz.
3: Doğru yazım pırasanın P'si.
0: Doğru yazım pırasanın P'si sorumuzu görelim. Garip, tuhaf anlamlarındaki sözcüğün doğru yazımıdır. Acayip, acayip, acayip, acayip. Süremiz başladı.
3: İki.
2: İki.
0: İki. Yani ne oluyor Demir'cim?
3: Acayip.
0: Acayip. Demir iki numarayı seçti. Acayip mi doğru cevabımız? Bravo. Çok heyecanlıyım. Kumbaraya gitmek istiyorum. Gideyim mi kumbaraya?
1: Evet.
0: Görelim bakalım kaç puanımız var kumbarada. Arkadaşlar kumbaramızda 2320 puanımız var. Hatırlıyorsunuz değil mi? 200 puanımızın olduğu zamanlar vardı. 2320'ye geldik ve sadece 180 puana ihtiyacımız var. Tebrikler. Ve izler için geliyor kategorilerimiz.
1: Ölçü birimleri Ecrin'in E'si.
0: Ölçü birimleri Ecrin'in E'si. Sorumuzu görelim. Su, süt, benzin ve zeytinyağı gibi maddelerin ölçü birimidir. Süremiz başladı.
1: Litre.
0: Çok heyecanlıyız. Eğer İclal'in bu cevabı doğruysa kumbaramız doluyor mu görelim?
4: Kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor, Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor, tarif geldi. Afiyet olsun Sena, Gemini'yle çözdün bu işi.
6: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
9: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme Dondurma ve Sorbe.
4: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim küpür küpür.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Yandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: A101'de haftanın yıldızları. Nestle klasik çikolatalar 55 lira. Onlu Nescafe kahve 79 lira 50 kuruş. Ucuz,
3: hep ucuz. Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
4: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
5: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
6: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
7: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
6: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
5: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
8: Bugün burada uyuyamayacağız.
6: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
9: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
10: Eğer izlenin bu cevabı doğruysa kumbaramız doluyor.

0: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi İclal. Bravo İclal. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Çınar. Bravo Çınar. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Didar. Bravo Didar. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Demir. Bravo Demir. Arkadaşlar nasıldı?
1: Çok
2: güzeldi.
0: Çok güzeldi. İclal'cığım senin için.
3: Çok heyecanlı ve güzeldi. Çok da keyif aldım.
0: Şahane. İyi ki geldin. Çınar'cığım.
2: Keyif aldım ve eğlenceli bir şeydi. Memnun oldum ve
0: teşekkür
2: güzeldi.
0: Teşekkür ediyoruz bu arada Darbuka performansından dolayı. Çınar'ı bir kez daha alkışlayalım arkadaşlar. Didar'cığım.
3: Çok güzel bir yarışmaydı. Güzel vakit geçirdik.
0: Harika. İyi ki geldiniz. Demir'cim.
4: Çok eğlendim. Çok güzel bir yarışmaydı.
0: Güzeldi. Benim için de çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi ben hep soruyorum ama benim açımda yok. Bir ödül görüyor musunuz buralarda? Nerede?
3: Karşıda.
0: Nerede?
2: Karşıda.
3: Karşıda.
0: Bu tarafta mı? Gidiyorum ödüle doğru. Ödül ablamız merhaba. Duygu ablamıza teşekkür ediyoruz. Ödülleriyle her zaman olduğu gibi. Duygu ablamıza da bir alkış. Teşekkürler. Demir'cim, iyi ki geldin.
4: Teşekkürler.
0: Didar'cım, iyi ki geldin. Çınar'cım, iyi ki geldin. Ve İzler'cim, iyi ki geldin. Hoşça kalın, hadi arkadaşlar.

İstanbul denilince iki büyük imparatorluğun buram buram tarih kokan kasırları, hanları ve sarayları geliyor hemen aklımıza. Büyük bir imparatorluğun adım adım çöküşünü ve tarihin tozlu sayfalarına gömülüşünün sızısını hiç şüphesiz en çok bu şehir

0: Batone ya.
1: Battaniye de diyebiliriz.
0: Battaniye de diyebiliriz. Ya yani şu arkadaki çirkin yapıları görünce bunlar antik program mı yapıyorlar yoksa programın formatını değiştirdiler de mega yapılar mı yapıyorlar bize düşünebilir.
1: Ne yapıyor bunlar bizi?
0: Evet.
1: Bunlar ne ya?
0: 2000'li yıllardan sonra yapılmış mega yapılar bunlar. Hep böyle antik kentleri geziyorduk ya.
1: Bu antika bir kent.
0: Bu antika. Yeni dönemde yapılmış böyle antik 2000'den kent. Sonra. Evet.
1: Ay, kent değil ama.
0: Kent değil, yerleşke ama o taraf kent herhalde.
1: Evet, orası başka türlü bir şey.
0: Küçükçekmece havzası ve havzanın küçük liman diye adlandırılan kuzey cephesindeyiz.
1: Fakat aslında ne kadar güzel bir yer. Şimdi
0: çok güzel değil mi?
1: Şu sahile bakıyorum ve karşı sahil. Sonra birdenbire şöyle bir şey ve felaket bir şey ama gerçekten çok güzel bir doğa varmış burada evet. Eskiden.
0: Peki buranın İstanbul olduğunu söylesem inanır mısınız bana?
1: İstanbul işte yani tabii inanırım çünkü karşıdan Olimpiyat Stadı görünüyor.
0: Mega çirkin yapılar
1: görünüyor. Görünüyor. Ama şurası dediğin doğru hakikaten hiç İstanbul gibi değil o evet. Ağaçlık. Bölge de şurası da değil tabii.
0: İyi ki sit alanı olarak ayrılmış. Nefis, yoksa sit alanı olarak ayrılmasaydı şimdi kit alanı olarak hayatına devam edecekti. Hocam bir şey söyleyeceğim. İstanbul dedik ve İstanbul'un ilk yerleşkesi olarak da Yarımburgaz Mağarası adlandırılır.
1: İstanbul'un değil insanlığın neredeyse. Değil
0: mi? Yani paleolitik çağ avcı toplayıcılığa geçişin en belirgin şeyidir. Ve tam kuzey ucumuzda yani buradan yaklaşık 1-2 kilometre ötede işte.
1: Evet.
0: Ve onun hemen 1-2 kilometre havza, Küçükçekmece böyle o havzanın tam kenarına bir antik liman yerleşkesi. Şu anda da üstündeyiz.
1: Evet, Batonea dediğimiz yer, bölge diyelim. Aslında limanıyla galiba meşhur olmalı. Evet. Çünkü buranın gelişmesine aslında burası hakkında söylenen hiçbir şey kesin değil.
0: Evet.
1: Hep araştırma süreci var şu anda ve devam ediyor her şey ama ilk kanı o. Buranın gelişmesinde en büyük nedenlerden bir tanesi tabii ki buranın büyük bir limana evet, sahip olması.
0: Şöyle bir şey, tarihteki bir sürü mesela bizim Strabon'umuz da dahil olmak üzere bir sürü antik yazar buranın ismini geçirmiş kaynaklarında. Ama asıl buranın ismi olsa olsa Batonea olur diyen Semai Eyici Hoca.
1: Öyle mi?
0: Evet, İstanbul'la ilgili Şengül Hoca anlattı bana da. Dedi ki ilk dedi Semai Hoca geçirdi. Buranın ismi olsa
1: Şengül
0: olsa.
1: Şengül Hoca dediğin kim?
0: Şengül Aydıngün, Kocaeli Üniversitesi yardımcı evet. Dekan ve Batonea yerleşkesinin de kazı başkanı. 2009 yılından beri. Burası hani arkeolojik anlamda daha genç.
2: Bizim bu kazı alanımız Batonea olarak tanımladığımız kazı alanımızsa Batonea ismi Helenistik dönemden beri gelen bir isim olduğunu düşünüyoruz. Ve Helenistik dönemin izlerini de bulduk. Biz burada Roma dönemi de var. Ayrıca da ağırlıklı olarak şu anda kazı yaptığımız dönemin ağırlığı geç Roma ve erken Bizans tabakalarını kazıyoruz. Ama her açmada başka bir dönemi bulabiliyoruz. Burası o yüzden farklı dönemleri veren çok kompleks bir yer.
0: Son zamanlarda arkeolojik dünyanın en fazla gözünün üstünde olduğu yerlerden biri.
1: Yani
0: İstanbul olması, işte Yarımburgaz Mağarası'nın hemen kuzey yamacında olması.
1: Tabii İstanbul deyince şimdi bugünkü İstanbul'u düşünmüyoruz mutlaka.
0: Evet.
1: Bundan önceki İstanbul'u da düşünmüyoruz. Yani Konstantinopol ya da işte Bizans İmparatorluğu vesaire. Onları da düşünmüyoruz. En eskisini düşünüyoruz. Bizantiyon'u düşünüyoruz.
0: Evet.
1: Yani işte Korint'ten gelen, Argos'tan gelen vesaire o halkların burada kurduğu yerlerden bahsediyoruz. Bizantiyon.
0: Arkeolojik alanı yani yerleşkeyi gezerken şimdi ta erken Helenistik çağa ait bile örnekler var. Erken Helenistik'ten de önce Hitit'e falan da gidiyor hocam böyle
1: zaten
0: içinde.
1: Zaten benim söylediğim Helenistik'ten de önce. Yani M.Ö. 7'de falan Bizantiyon'dan bahsedebiliyoruz.

0: İstanbul'da ama onun yeri tarihi Yarımada.
1: Evet.
0: Yani şimdiki Sultanahmet'in
1: evet.
0: olduğu yerler ya da Sarayburnu'nun olduğu yerler. Fakat burası mesela milattan önce 5. yüzyılda şimdi rıhtım taşlarını görüyoruz. Bütün sahil boyunca uzanıyor. Üzerinde
1: 4 kilometre kadar gidiyormuş.
0: Üzerinde durduğumuz yer o küçük rıhtıma liman. Açılan bir yol ve denizde bitiyor. Hı hı. Ve bu taraftan da o rıhtım devam ediyor.
1: Burna kadar.
0: İşte bunlar milattan önce mesela 5. yüzyıla tarihlenebiliyor.
1: Evet.
0: Yani Helenistik'ten filan
1: çok daha önce.
0: Önceden bir tarihi var evet. buranın. Şimdi Bizantiyon İstanbul'da ana merkez.
1: Evet.
0: Burası da işte dışarıdan gelenlerin demek ki kurduğu yine aşağı yukarı aynı dönemlerde ya da biraz sonra gelişmeye başlamış bir mahalle mi diyelim ya da bir banyo gibi.
1: Yerleşke daha doğru olur aslında.
0: Yerleşke ama liman vasıtasıyla evet. da
1: tamamen ticaretin yapıldığı ve tacirlerin işte hani amaç bir kenti yağmalamak değil. Yani işte ta Vikinglere kadar gidiyor bu. Vikingler getirmiş olduğu malları değiş tokuş yoluyla gemileriyle birlikte. Tabii o zaman makine enerjisi falan olmadığı için rüzgar enerjisiyle birlikte o böyle şeyden Marmara Denizi'nin iç denizine girdiği zaman burası da hani o rüzgarları yelkenlerin şişilmesi anlamında buraya gelip burada konaklıyorlar ve başka bir rüzgarın çıkmasını bekliyorlar ki buradan ayrılsınlar
0: diye. Bunlar doğru ama buna bir hafif itirazım var. O da şu. Mesela Viking deyince tabii çok ilginç geliyor herkese. İstanbul'da Viking'in işi ne?
1: Ne alakası
0: var? Çok çarpıcı bir şey oluyor, çıkış oluyor. Evet. Ama Viking buranın çok asli malzemesi değil.
1: Tabii tabii.
0: Yani Vikingler de burada mesela milattan sonra 9. ve 11. yüzyıllar arasında falan görülmüşler. Doğru. Ama burası aslında sadece Vikinglerin ya da sadece bir iki işte geminin geçerken rüzgar dolayısıyla ya da hava koşulları dolayısıyla konakladığı bir yer değil.
1: Evet.
0: Burası bayağı büyük bir liman.
1: Evet,
0: hatta
1: evet,
0: bunun
1: evet.
0: yanında birkaç limanın daha olduğu söyleniyor.
1: Evet.
0: Yani en büyük liman burası. Buraya özellikle geliyorlar.
1: Evet.
0: Geçerken gelmiyorlar evet. yani. Ticaret için geliyorlar. Ve nereden anlıyoruz mesela bunu? Gece gündüz de çalışan çok büyük bir liman. Geliyorlar burada demirliyorlar ve işte malları buraya indiriyorlar ya da buradan alıp gidiyorlar. Bir de buranın deniz feneri var.
1: Evet. Şimdi zaten yerleşkeyi ve arkeolojik alanı gezerken bu söylediğinizi doğrulayacak çok fazla şey var. Mesela içinde bir sarnıç var. 7000 metreküp su olduğu düşünülen kocaman bir sarnıçtan söz ediyoruz.
0: Ona açılan bir sürü tünel var,
1: tünel,
0: su yolu var
1: evet.
0: filan. Şimdi onlara bakacağız ama deniz feneri hakkında en son şunu da söyleyeyim. Şimdi bu deniz feneri üzerine de bir hikaye var.
1: Efsane.
0: Efsane var. Mesela uzun yıllar burada halk işte birbirlerine ya da buraya gelenlere şunu anlatıyorlarmış. Burada bir cami var. Caminin minaresi ara sıra kendisini gösteriyor suyun içinden. Sonra buraya işte kazı çalışmaları başladığı andan itibaren... Daha
1: bilimsel veriler işin içine girince...
0: Evet, mesela bakıyorlar ki aslında bu bir deniz feneri olabilir. Çünkü burası bir liman ve sular biraz
1: bazen yükselebilir,
0: yükseldiği zaman kayboluyor, alçaldığı zaman da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun yanında da bazı yapılar daha tespit edilmiş ama tam olarak ne olduğu bilinmiyor o deniz fenerinin yanında. Böyle bir durumu var yani. Bunun.
1: 2009 yılından beri yani 2015'te olduğumuza göre 6 yıldır çalışma yapılıyor. Daha önünde çok uzun bir yolculuk var ama yine de 6 yıldır yapılan arkeolojik veriler doğrultusundaki kazılar bize bugün antik kentin içerisinde çok daha belirgin yapıların ön plana çıktığını
0: onlara
1: da gösteriyor.
0: Onlara da bakalım. Bak, zaten gene limanla ilgili, denizle ilgili konuşmalarımızı da yollarda devam ettirebiliriz.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Çok hikaye var.
1: Ne mutlu bize ki bugün sualtı arkeolojisiyle de bir röportaj yapma ve çalışma imkanı bulacağız.
0: Evet.
1: Antik limandan uzayalım hocam.

0: Aslında şimdi limandan ayrıldık ama bu bitmez tabii bu limanla ilgili şey. Şimdi rıhtıma baktık, sonra iskeleye baktık ve bu milattan önce 4. yüzyıla kadar falan gidiyor aslında bunun yapımı.
1: Evet, evet.
0: Yani işte Helenistik şeyler taşıyor sonra, özellikler taşıyor ama Roma görüyoruz biz.
1: Evet,
0: aslında
1: şu anda gördüğümüz Roma.
0: Bu yol Roma yolu, evet. Yani. Belki sonra üstüne bir şeyler yaptılar tekrar.
1: Ya da hiç yapmama ihtiyacı duydu, böyle var olanla yetindiler.
0: Biliyor musun, burada muazzam bir balık ticareti varmış.
1: Evet, yani.
0: Buraya yüzlerce teknenin yanaştığı şu rıhtıma.
1: Evet.
0: Ve burada da işte çuval balıkların oraya yüklendiği, evet. Ve aynı zamanda evet ticari bu yolun bir sonunda bir agoramsı, agora diyebileceğimiz bir yer,
1: evet,
0: var.
1: Evet, bir ticaret meydanı ve orada daha hemen işlem görür görmez vergilendiriliyormuş.
0: Evet, Bizantiyon'a işte. Dedik, evet. Ya İstanbul'da asıl merkez Bizantiyon o sırada,
1: evet.
0: Ve oraya vergi olarak gönderiyorlar balıkları. Ne kadar miktar ya da ne kadar tutuyor bilmiyorum ama burada da öyle bir balık ticareti var.
1: Evet, evet.
0: Ya da işte vergilerini de balıkla ödüyorlar aslında.
1: Evet. Evet. Burası coğrafi olarak çok uygun ama. Bir kent yerleşkesinin kurulması ya da kent sözcüğünü hiç kullanmayayım ama bir yerleşkenin kurulması için çok uygun bir arazi gibi, değil mi?
0: Çok uygun bir arazi ama işte
1: havza
0: o kadar
1: bir kere
0: her şey
1: yani
0: üst üste gelmiş ki kent, evet. Şeyde bu yerleşkede. Yani dediğim gibi tarihler birbirlerinden çok net olarak ayrılmıyorlar, uzaklaşmıyorlar. Evet. Hemen bir tarih ve yanını kazdığınız zaman, çok azıcık altına indiğiniz zaman 1200 sene, 1300 sene tarih fark etmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Böyle bir arkeolojik açıdan da hem ilginçlik hem zorluk da var açıkçası.
1: Evet. Ama şeyin yerleşkenin bölümlerinin birbirine yakın oluşu da bu anlamda avantaj. Hem arkeolojik kazı çalışması yapan ekip olarak avantaj, hem de burası hakkında bilgi edinmek isteyen için böyle buraya geldiği zaman hepsini iç içe görebiliyor.
0: Hem de bizim için bir avantaj.
1: Hem de biz program yapan için
0: daha kolay yapıyoruz. Evet.

0: Oo hocam. Ya. Bayağı büyük bir meydana çıktık. Medeniyetler tarihinin gizli tam. Ticaret merkezi gibi, evet. Küçük limandaki o yolu takip ettik. Biraz hafif tepeyi tırmandıktan sonra böyle bir alana geldik. Meydan gibi bir yer hocam. Arkeolojik kazı çalışmaları çok iyi yapılmış.
1: Evet, buranın ilk önce bir pazar yeri olduğu ya da pazar meydanı olduğu yazılıyor. Ve üzerine 19. yüzyılda Osmanlı döneminde...
0: Bir mahalle herhalde, bir dört yol ağzı.
1: Bir meydan inşa edilmiş neredeyse. Evet. Burada bir çiftliğin olduğu da yazılıyor. Burası bir kavşak noktası, dört yol ağzı ve ortada da bu meydanda da pazar yeri var. Evet, sen bir yeri işaret ediyorsun.
0: Tam sizin şimdi arkanızda hocam bir su yapısı var. Su yapısının üstündeki kalıntıya baktığımız zaman, taş yapıya baktığımız zaman Helenistik çağdan.
1: Su yapısı dediğimiz çeşme.
0: Evet.
1: Helenistik olduğu tahmin ediliyor üzerindeki.
0: Devşirme taş da olabilir, bu Osmanlı'da da olabilir. Bir yalağı var. Yalağın hemen kenarında o hani biraz önce söylemiştik ya tutulan balıkların içine konduğu bir havuz var.
1: Aslında küçük. Büyük bir havuz. Yani evet. 10 metre 10 metre ve burada balık ticaretinin ya da balıkçılığın çok şey olduğu,
0: ana geçim kaynağı,
1: büyük noktalara ulaştığı söyleniyor. Ona göre de bir havuz var.
0: Ondan sonra sizin dediğiniz gibi işte 16, 17, 18, 19. yüzyılda da Osmanlı geldi baktı bu bir çeşme var. Ardında bir havuz var. Bunların içi su dolacak.
1: 19. yüzyıl.
0: 19. yüzyıl. Pat hemen bir hamam inşa edeyim dedi. Hamam inşa etti. Dikkat ettiyseniz kiremitleri kullanmış içinde. O herhalde ısının dışarıya çıkmaması ya da dışarıdaki ısının özellikle kış aylarında içeriye
1: ısıyı muhafaza eden bir şey.
0: Fonozlu bir yapı kullanmış.
1: Şimdi buranın kazı başkanı Profesör Şengül Aydıngün'ün söylediğine göre oranın da röleve çalışmaları başladı. Ve hem hamam herhalde hem de o çeşme ya da işte oradaki o su yapıları dediğin şey işte belki de artık yavaş yavaş kağıt üzerinde netleşmeye başlayacak. Bundan sonra da restorasyonu olur mu olmaz mı, ne zaman olur, orası da belli değil.
0: Çalışmalar bittikten sonra sanki böyle kent biraz daha genişleyecek, daha böyle bir gün ışığına çıkacak.
1: Bakarız.
0: Daha bir görünür hale gelecek herhalde ama tabii ki bilimin ışığı.
2: Burada biz 2007 yılında yüzey araştırması başlattığımızda doğrusu bir şeyler olacağını tahmin ediyorduk, bir şeyler bulacağımızı. Ancak çok çok büyük yapı gruplarının geleceğini, her dönem yani insanlık tarihine ait pek çok dönemin burada var olduğunu beklemiyorduk. Her dönemi buluyoruz. Paleolitik dönemden Neolitik döneme, Tunç Çağı'na, milattan önce 2000'li yıllara, 1000'li yıllara milattan önce ve Roma, Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi çok ilginç bir yer. O yüzden çok dönem olduğu için çok da farklı malzemeler geliyor. Her dönemin farklı malzemesi. Multidisipliner başlamıştık zaten çalışmamıza ilk yıllardan itibaren. 2009 yılında da o yılın sonlarına doğru Bakanlar Kurulu kararıyla bize bir çalışma izni verildi.

0: söylediğiniz gibi 19. yüzyılda bir Osmanlı mahallesinin ortasındayız. Hocam hani suyla ilintili bir yapı olarak...
1: Meydanı
0: diyelim, doğru.
2: Evet ama yani bu gördüğümüz şey
0: şu yapı,
2: Osmanlı değil.
0: Yapı kalıntısı, evet.
2: Kalıntı Helenistik döneme bağlı olduğu söyleniyor.
0: Taşlara çünkü baktığımızda Helenistik'i doğruluyor.
2: Ama tabii Roma'da mutlaka üstüne bir şeyler ilave etmiştir. Aslında Osmanlı'da mutlaka.
0: Kesinlikle.
2: Yani önünde bir yalak olduğu söyleniyor.
0: Orayı
2: mesela
0: göstereyim mi oraya gidip?
2: Evet tabii
0: seyirciler
2: ki
0: daha rahat
2: ve
0: anlasın.
2: Ve bir de kemerli bir yapı olduğu
0: evet
2: söyleniyor.
0: Şurası hocam, burası kemerli bir yapı herhalde
2: evet
0: değil mi? Şöyle.
2: Evet.
0: Böyle bir kemeri vardı bunun. Alttan herhalde su kanalından buraya su akıyordu. Aşağıda bir yalağı var bunun. Böyle devam ediyor suyla ilişkili olan.
2: Bravo, suyla ilişkili bu çevre.
0: Aha.
2: Hemen yanında çünkü işte hamam olduğunu söyledik. Balık havuzu da hamamın hemen yanında.
0: O hani biraz önce konuştuğumuz balık havuzu orası değil mi? 10
2: evet
0: metre büyüklüğünde, genişliğinde, uzunluğunda
2: evet
0: dediğimiz şey. Hani biraz önce aşağıda iskelenin orada anlatmıştınız ya, limanın
2: evet
0: orada, küçük limanın orada
2: balık
0: anlattınız
2: havuzu.
0: Balık havuzu burası oluyor.
2: Büyük bir balık havuzu.
0: Evet.
2: Çünkü büyük miktarda üretiliyor ya da tutuluyor ve
0: evet
2: ticareti yapılıyor.
0: Baksanıza 10'a 10. Bayağı bir büyük. Aa. Bir anda giremedim. Bayağı bir büyük hocam. Sonra tabii ki hani balıklar burada vergilendiriliyor ama burası sanki başka amaçlar için de kullanılmış. Bakın yeni dönem bir beton atılmış içerisine ve tarihte yazılmış. Öyle 1973 mü yazıyor?
2: Okuyamıyorum.
0: 1900'lü yani bir tarih var ama orada.
2: Valla 1954 gibi bir şey yazıyor.
0: Evet. Şey hemen bitiminde de bir hamamla karşılaşıyoruz. 19. yüzyıl bir hamam yapısı.

0: Hocam
1: tamam,
0: baksana.
1: Fazla gitme.
0: Burada dikkat bir et. Kazı yapılmış, gördünüz mü? Yani evet. Belli ki bir takım böyle hani bu hazine avcıları, define avcıları dedikleri insanlar burada kazmalarla, küreklerle bir şey aramışlar. Ulan burası hamam işte, birazcık
2: bir tarih ihtimal. Insan,
0: biraz arkeolojiden anlasan buranın bir hamam kompleksi olduğunu anlaman gerekiyor. Baksana böyle buradan buharların çıkacağı küçük bacalar var. Burada ne aradın be adam, bunu niye böyle tahrip ettin?
1: Gel gel.
0: Sinirleniyorum
2: dikkat
0: hocam.
2: Dikkat et ama.
0: Düşürüm oraya, gömün beni.
2: Tabii şimdi burada
0: şık ufak
2: suyla ilgili bir şeyler konuştuk ama bu yapılarda. Yani mesela Helenistik ve Roma ve Osmanlı'nın üstüne bir şeyler ilave ettiği bir kemerli çeşmeden bahsettik.
0: Balık
2: havuzundan bahsettik ki o da gene milattan önce herhalde 5. 6. ya da 6. 5. yüzyıl
0: olabilir.
2: Burası Osmanlı diyoruz. Osmanlı. 19. yüzyıl. Ve sürekli yıkılıp yeniden yapılan bir yer. Yani üst üste o yıkıntıların üstüne
0: yaşam kesintisiz gelmiş. Devam etmiş.
2: Kesintisiz devam etmiş. Şunu söyleyeceğim. Mesela burası 7. yüzyılda filan işte o ilk hayatı bitiyor buranın. Ya depremlerle.
0: Bir karanlık çağ var burada.
2: Ya da evet o Balkanlardan gelen avarlara bağlanıyor. İşte onların yıktığı söyleniyor.
0: Yapılan höyük çalışmalarında o dönemde bir yangına da maruz kaldı.
2: Evet yangın var. Çünkü yanık bir sarayla daha sonra karşılaşacağız. Ve sonra işte Osmanlı burayı bir parça daha şöyle yaşanacak bir hale getiriyor ya da kendince yaşayabileceği bir hale getiriyor. Ve burası da işte son dönemin
0: su mimarisi.
2: En ayakta kalan binası işte hamam bu kadar kalmış demek ki.
0: Kanımca bu yerleşkede en güzel, en koruna gelmiş şey yollar.
2: Evet.
0: Yollar pırıl pırıl.
2: Pırıl pırıl olmuş, meydanlar da çok güzel olmuş.
0: Meydanlar da güzel olmuş, keşke daha az tarih olsa. Aşağıda o tanrı ve tanrıçaların heykellerinin olduğu apsisli bir yapı var. Hemen bunun bitiminde hocam, oraya bir gidelim isterseniz.

0: Şimdi öyle bir yere geldik ki evet. Bir sürü şey iç içe hakikaten gene. Şimdi mesela nereden başlayalım?
1: Şu görünen yerden başlayalım hocam isterseniz.
0: Ama orası daha önce.
1: Peki tamam, orası daha önce.
0: Şimdi orada ne görüyoruz?
1: Bir apsis görüyoruz.
0: Apsis ama neyin içinde bir apsis? Ya apsis dediğimiz şey yuvarlak cepheli bir şey yani.
1: Evet,
0: bir
1: genellikle yapı. Kilisenin içerisinde kullanılan.
0: Evet. Bu apsis dediğin yer, o yuvarlak yapı dediğin yer bir kilisenin ya da bir bazilikanın, buradaki bazilikanın içinde.
1: İçinde.
0: Burası milattan sonra 4. yüzyılda yapılmış bir yer. Ne zaman oluyor o zaman? Demek ki Roma.
1: Roma, geç Roma.
0: Sonra geç Roma. Yani 5'ten sonra da işte Bizans'a.
1: Yavaş yavaş Bizans'a doğru. Söylüyor. O da Doğu Batı diye ikiye ayrılıyor zaten. Burada bir kilise var. Büyük bir kilise var. Bazilika diyebileceğimiz büyük bir kilise var.
0: Şimdi biz onun tam kıyısında duruyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu
1: bir depremle yıkılıyor.
0: Depremle yıkılıyor. Şimdi
1: deprem Ayasofya 532'de kurulsa 550'lerde falan.
0: Demek ki 6. yüzyılın ortasında.
1: Ortası.
0: Aynı depremle çünkü yıkılıyormuş.
1: Hatta antik kaynaklardaki yazarların birçoğu diyor ki bu bölgedeki birçok şey temeline kadar yıkılıyor.
0: Yıkılıyor. Büyük bir deprem. Büyük Ayasofya bir deprem. Ve burası da yıkılıyor. Ondan sonra
1: yıkıldıktan sonra
0: şurada bir alan oluşuyor.
1: Evet. Nekropol alanı.
0: Evet, burasını mezarlık olarak kullanmaya başlıyorlar.
1: Şengül Hoca'nın anlatımına göre de buradan 100-150 tane mezar çıkmış, biliyor musunuz?
0: Öyle mi?
1: Evet. Zaten nekropoller küçük küçük böyle görünüyor mezarlar.
0: Evet, buradan çıkan iskeletler. Hı hı.
1: Sonra Adli Tıp Kurumu tarafından inceleniyor. Hani
0: öyle mi?
1: Neden ölüm nedeni inceleniyor.
0: Evet.
1: Değişik disiplinler tarafından incelendiğinde hani buradaki insanların yaşı.
0: O halde Adli Tıp Kurumu incelemiyor da
1: oradaki görevli bir arkeolog arkadaş.
0: Evet, arkeolog yani bu şeyle dönemi tespit etmeye çalışan ya da nedenlerini tespit etmeye çalışan bir arkeolog.

Batenö'ye arkeolojik kazı çalışmalarında farklı disiplinlerle de çalışıldığını gördük ve fark ettik. Bugün adli tıp odasındayız. Biz bu adli tıpla arkeolojik kazı çalışmalarını ilişkilendirmek

0: Üzere sizi bir tanıyabilir miyiz? Kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz? Arkeolojik kazılardaki yeriniz, öneminiz nedir? Biraz bunlardan söz edebilir misiniz bize?
1: Şöyle başlayayım. Ben Doktor Ömer Turan, adli tıp uzmanı olarak görev yapıyorum. Batanya arkeolojik kazısında yaklaşık 5 yıldır çalışıyoruz. Burada iskeletleri değerlendiriyoruz. İskeletleri değerlendirme süreci de iskeletlerin alanda bulunmasından, mezarın tespit edilmesinden veya iskelet tek olarak da, kemik tek olarak da bulunabilir, bir mezarda da bulunabilir. Onların değerlendirilmesinden laboratuvar süreçleri ve belli bazı tahlil süreçlerine kadar bu aralıktaki bütün bu süreci biz yürütüyoruz.
0: 2015 yılında ne kadar buluntu var? Bir nekropol alanı kazılmış galiba.
1: Evet, kazı alanı çok geniş bir alan. Farklı isimlendirmeleri var. Birinci alan ve ikinci alan diye tasnif ediyoruz biz. Her iki alanda da mezarlık bölümleri var. Kemikler bize mezarlar şeklinde ve ayrı ayrı buluntular şeklinde geliyorlar. Her iki alanda yaklaşık biz 50'ye yakın mezar ve mezara benzer bölge açtık. Burada da yaklaşık 70 kişiye ait, 70 civarında kişiye ait kemik buluntuları elde ettik.
0: İlginç verilere ulaştınız mı? Bizi gösterebileceğiniz, bizimle birlikte paylaşabileceğiniz.
1: Bu ikinci alandan, bu kafatasını biz ikinci alandan elde ettik.
0: Nekropol alanıydı değil mi?
1: Evet. İkinci alanı nekropol alanından elde ettik. Yaklaşık 1000 yıllık bir, gene arkeologlar tarafından tarihlendirildiği cihetle rahat konuşabiliyorum. 1000 yıllık bir mezar buluntusundan bahsediyoruz. Yaptığımız değerlendirmede kişinin kadın olduğu, 20 yaş civarında olduğunu.
0: Genç yani.
1: Evet. Genç bir yaşta vefat ettiğini.
0: Dişleri de güzel acaba?
1: Anlayabiliyoruz. Dişlerinde değişik bir bulgusunu tespit ettik. Bunu diş hekimlerimiz tarafından da değerlendirdik. Şurada gördüğünüz gibi bir
0: kıyık var. Evet.
1: Dişin
0: ucunda bir kırık
1: uzaktan
0: var.
1: Kırık gibi gözüküyor fakat yakından değerlendirildiğinde hem fotoğraflar hem büyüteçlerle değerlendirildiğinde oranın kenarları yuvarlatılmış ve kronik bir travmaya maruz kaldığını fark ediyoruz.
0: Evet.
1: Bu kronik travma bize bu kişinin sağlığında o dişiyle alakalı devamlı bir şeyler yaptırttığını, bir şey örmüş olabilir, oradan bir şeyle ezmiş olabilir, bir şeyler yaptırttığını
0: bize düşünüyoruz. Bu bir liman kenti, balıkçılıkla uğraşmaları gayet doğal. Acaba böyle bir ağlarla bir şey mi?
1: Ağ da örebilir, başka bir tür dokuma bir şey olabilir ama bizim anladığımız ve bildiğimiz kesin bir şey var ki bu diş kronik bir travmaya maruz kalmış.
0: Evet.
1: Ve o travma onu seneler içinde, zaman içinde
0: aşındırmış. Peki dedik ki 20 yaşında genç bir kız dedik. Ölüm nedenini görebiliyor muyuz kafatasının üzerinde?
1: Şimdi
0: anlayabiliyor
1: bütün,
0: muyuz?
1: İncelediğimiz ikinci nekropol alanının genel özelliği hiçbir iskelette, şu ana kadar çıkarttığımız hiçbir iskelette belirgin bir travmatik ölüm sebebi yok.
0: Evet.
1: Gördüğümüz şu, kemikleri ağır yükün altında olduklarını bize gösteriyor.
0: Hı-hı.
1: 20 yaşında vefat etmesi ve travmatik bir ize rastlanmaması daha çok enfeksiyon gibi tıbbi nedenlerle vefat etmiş olabileceğini olasılığı var. Bu büyük mezarlık alanı içinde travmatik olarak öldüğünü düşündüğümüz veya travmayla bağlantılı olduğunu düşündüğümüz bir en son açtığımız iskelette.
0: Nereden anlıyoruz bunu?
1: Görebiliyoruz. Bu iskeletin ön tarafında, kafatasının ön tarafında, frontal kemiğinde bir üçgene benzeyen bir kırık var.
0: Kafasına bir şey saplanmış olabilir ya da düşmüş olabilir.
1: Düşmüş olabilir, bir şey saplanmış olabilir.
0: Sabah zamanı.
1: Bir profesyonel el tarafından tedavi amaçlı böyle bir uygulama yapılmış olabilir.
0: Tıbbi olarak.
1: Burada hem bu ön tarafta hem de sol tarafında birer adet bir
0: açılmış yani orada.
1: Nasıl diyeyim?
0: Bir delik var.
1: Yani tedavi amaçlı ya da yaralanma sebepli bir iki tane şeyimiz var. Travmatik alanımız var. Eski dönemden beri bazı vakalarda tedavi edici amaçlı kafatasına trepanasyonların, deliklerin açıldığını biliyoruz. Bu o uygulamalardan biri olma özelliğini taşıyor.
0: Vallahi çok bilimsel bir şey yapıyorsunuz yani. Saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamayız size.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Şengül Aydıngün hocamız da dedi ki o şeyin içerisinde, bazilika apsisli yapının içerisinde
0: evet.
2: Çıkan bir...

0: tanrı ve tanrıçı heykelci.
1: Ya.
0: Onu lütfen ben anlatayım dedi. O buranın. Öyle. Çünkü
1: çok
0: bayağı böyle onu şeye falan yayınlara geçmiş.
1: Tanrı ve eserlerinden bir tanesi
0: evet,
1: buradan
0: evet. Bunlar
1: çıkan.
0: Bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.
1: Ayrıca o işte evet hocanın anlatması daha iyi. Çünkü o buranın bir uzmanı olarak, baş uzmanı olarak o çıkan yer biraz karışık.
0: Karışık
1: yer. Yine böyle katmanlar yan yana gelmiş ve aralarında müthiş bir fark var. Onları ayırması onun daha kolay olacaktır yani.
2: 2 yıl evvel, 2013 yılında biz burada hemen şu arkamdaki apsisli alanda bir heykelcik bulduk. Demirden bir heykelcikti ve o apsisin altında. Bu heykelciye önce inanamadık. Stil ve üslup özellikleri tamamen bizim erken Hitit dönemine tarihleyebileceğimiz bir heykelcikti. Önce şaşırdık. Burada ne arıyor Hitit dönemi? Ama M.Ö. 2. bine ait izler var mı yok mu onu bilmiyorduk. 10 gün sonra hemen daha ilerideki bir açmadan yaklaşık 40 metre ileriden bir heykelcik daha geldi. Bu da bir tanrı heykelciydi. İlk bulduğumuz heykelcik tanrıça heykelci. Ama demirden olduğu için üzerleri çok paslı, çok kötü durumda. Hemen nükleer araştırma enstitüsüne götürdük. Röntgenleri çekildi. İçlerinin boşalmış olduğunu görünce biz fazla müdahale edemedik. Basit bir temizlik yapıldı. Ve bu temizlik sonrasında ikisini de Hitit dönemine tarihleyebileceğimizi anladık. Fakat bunlar gerçekten dönem olarak buraya oturuyor muydu? Buradaki yapı grubuna oturuyor muydu? Bir şüphelerimiz vardı. Ve daha sonra yine bu iki apsis ve 40 metre ilerideki alanın ortasındaki bir açmadan da seramikleri geldi. Hitit dönemine ait seramikler. Bu da bizi herhalde doğru noktadayız diye düşündürmeye başladı.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Cemine'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Cemina'yla çözdün bu işi.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
2: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.

0: Vadede bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı.

0: Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
10: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemina'yla çözdün bu işi.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
16: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
17: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
18: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
0: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun. Havası

Gezmek Olsun programından herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'ndeyiz. Muhteşem yerlere götüreceğim sizi. O zaman ne duruyoruz? Pardon. Gezmek Olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Öncelikle herkes koltuklarına rahatça yaslansın bir. Çaylar, kahveler alınsın. Gerçekten keyifli bir program sizleri bekliyor. Tarihi bir pasaj gezeceğiz. Pasajın içinde İstanbul Sinema Müzesi var. Pasajın içinde birbirinden güzel mağazalar var. Onlarla birazcık neler var neler yok diye böyle bakacağız, sizlere bilgi vereceğiz. Ama güne önce muhteşem bir kahvaltıyla başlayacağız. Ne duruyoruz o zaman? Hadi bakalım, güzel bir kahvaltı yapalım. Sonrasında bütün güzel enerjimizle gezmeye devam edelim.

Sandrali Işık Sokağı'ndan girdik İstiklal Caddesi'ndeyken. Sandrali Işık Sokağı'na girdiğinizde çok az böyle sokağın ortasına bile gelmeden hemen solda köşede çok meşhur 1969 yılından bu yana kadar halen hizmet vermekte olan bir menemenci var. Bu arada bu yolun sonu Çukurcuma'ya çıkıyor.

Cihangir'e çıkıyor. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi güne burada güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında da zaten gezmeye hep beraber devam edeceğiz. Bu arada diğer yerlere göre burada fiyatların daha uygun olduğunu belirtmek istiyorum. Eğer güne kahvaltıyla başlamak istemiyorsanız hemen karşı tarafında Osmanlı Türk mutfağı yapan çok güzel bir lokanta da var. Onu da belirtmek istiyorum. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç gösterecek sizlere. Pazartesi ve Perşembe günleri de lokantada döner günü oluyor. Tam öğle saatlerinde gelmenizi tavsiye ediyorum. Sonrasında çünkü döner kalmıyor. Pazartesi ve Perşembe günleri oranın yemekleri de çok güzel. Tatlıları da yine buranın da aynı şekilde belirtmek istiyorum ve içeri giriyorum. Burası 56 senelik bir yer. Dışarıda da söylediğim gibi 1969 senesinden bugüne kadar halen hizmet veriyor. Sadece bizler değil, yabancı turistler de arkamda görmüş olduğunuz gibi ve biraz önce bayağı da bir yabancı turist çıktı. Bayağı bir yoğun ilgi gösteriyor. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Menü güncelleniyor. Şimdi ben fiyat bilgisi vermek istemiyorum ama menünün güncellendiğini de belirtmek istiyorum zaman zaman. Ama size az önce de söylediğim gibi fiyatlar diğer yerlere göre burada daha uygun sevgili seyirciler. Yumurtayla ilgili aradığınız her şeyin olmasının yanı sıra buraya geldiğinizde tavuk suyu çorba ezogelin ya da tavuklu çorba da tercih edebiliyorsunuz. Bunun yanında tavuk yağda, pilav, yoğurt, karışık yağda ya da tavuklu pilavda yiyebiliyorsunuz. Tatlıları muazzam. Ekmek kadayıfı, tel kadayıfı, kazancibi, tavuk göğsü, fırın sütlaç. Hepsi burada yapılıyor taze taze. Onu da belirtmek istiyorum. Şimdi ben birazdan siparişimi vereceğim. Bu arada buraya geldiğiniz zaman komple kahvaltıyı da tercih edebilirsiniz. Komple kahvaltının yanı sıra tek tek de kahvaltı tercih edebilirsiniz. Sade sucuklu pastırmalı, peynirli, kavurmalı, kıymalı, tavuklu, karışık ya da kaşarlı yumurtanın yanı sıra, yani omletin ya da yağda yumurtanın yanı sıra fazlasıyla menemen çeşidi var burada. Birçok ünlü isim televizyon dizilerinde görmüş olduğunuz ya da sinema filmlerinde izlemiş olduğunuz ünlü isimler de buraya geliyor. Yani buraya geldiğinizde de sevdiğiniz bir oyuncuyla karşılaşabilirsiniz diyelim ve ben siparişimi vereyim, sonrasında tekrar buluşalım sizde. O arada buralara bir göz atın.

0: Burada fiyatlar 20 lira ile 570 lira arasında. Yani 20 lira ile 570 lira arasında dilediğinizi yiyebilir, damak zevkinize göre dilediğinizi de içebilirsiniz. Şimdi ben peynirli menemen istedim. Tuz dökmediler. Burada yapılan hiçbir yumurtalı yiyeceğe, omlet ya da menemene tuz dökülmüyor. Sucuk pastırmalı, kavurmalı istediğinizde etlerin kendi tuzu oluyor. Tabii ki arzuya göre içeride yapım aşamasında tuz döküyorlar ama genellikle dökmüyorlar. Çünkü bazı insanlar tuzlu, bazı insanlar tuzsuz seviyorlar. Aman ağzınızın tadı bozulmasın diyoruz. E kendi tuzunuzu da kendiniz burada ekleyin diyoruz, değil mi Mithatçığım? Şimdi sana da bir servis var. Ben başlayayım mı? Seni mi bekleyeyim? Afiyet olsun dedi. Bu arada ekmek de taze taze hemen yan taraftaki fırından alınıyor. Onu da belirteyim.
1: Bakıyorum şu anda.
0: Şöyle. Tuz yok dedik. Ben de tuzu dökeyim şöyle. Tuzsuz yiyemem ben. Karabiber. Bir tatlı yiyecek ya karabiber dedi ama biraz ayarım fazla kaçmış olabilir karabiberdi. Ben de severim şöyle bir. Şimdi söğüş, peynir, zeytin, bal kaymak, peynirli menemen,

Ve Atlas Pasajı'na geldik sevgili seyirciler. Atlas Pasajı'nın içinde hem İstanbul Sinema Müzesi var hem de Atlas Sineması var. Onu belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul Sinema Müzesi. Bazı filmlerin burada gala gösterimleri oluyor, bazı süreli sergiler de oluyor sinema müzesinde. Onu takip etmeniz gerekiyor. Pasajın içine girdiğiniz zaman aynı zamanda alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar da var İstanbul Sinema Müzesi'nin yanı sıra. Şimdi içeriye gireceğiz ve neler var neler yok sizlere göstereceğiz. Öncelikli olarak İstanbul Sinema Müzesi lokasyonumuz.

İstanbul Sinema Müzesi'ne giriş yapacağız birazdan. Buradan gişeden biletinizi alıyorsunuz. Sonrasında oradan arama cihazından geçtikten sonra İstanbul Sinema Müzesi'ni gezmeye başlıyorsunuz. Burada müze kartın geçmediğini belirteyim. İndirimli biletler var sevgili seyirciler. Süreli sergilerin olduğunu söylemiştim size dışarıda. Her geldiğinizde bir süreli sergiyle karşılaşabilirsiniz. Yine süreli serginin ücreti de müze giriş ücretinden farklı oluyor. Onu da belirteyim. Gelip gezebilirsiniz. İkisini de ayrı ayrı ya da ikisini de bir. Burası haftanın 6 günü açık. Pazartesi günleri kapalı. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Atlas Pasajı'nın içinde, içeride yok tarihi binanın en güzel şekilde yansıtılmış halini ve geçmişten sinemanın izlerini İstanbul Sinema Müzesi'nde birazdan hep beraber göreceğiz. 2019-2021 yılları arasında restorasyon ve renovasyon çalışmasından sonra hizmete girdi bu müze diyelim ve müzeye, gişeye uğradıktan sonra giriş yapalım. Binaya her girdiğimde büyülenmiş oluyorum. Tavan, işlemeler, muhteşem sevgili seyirciler. Kışlık saray olarak yapılmış burası önceden. Gulyabani ilk korku figürü Türk tarihinde, sinema tarihinde hepimiz biliriz. Gulyabani Yeşilköy'de çekilmişti o filmde. Yanlış hatırlamıyorsam Süt Kardeşler filmindeydi. Gulyabani ile Kemal Sunal'la hemen Mithat birazdan sizlere gösterir. Adile Naşit'le karşılaşabilirsiniz. Dediğim gibi ilerleyen günlerde sinema müzesine geldiğimiz zaman daha detaylı sizlere göstereceğiz sevgili seyirciler. Sergiden dolayı bir kısmı kapalı olduğu için şu anda detay gösteremiyorum. Ortada bir ekran var, ana ekran var ama o ana ekranda birazdan ne olduğunu sizlere anlatacağım. Sinema afişlerine tıkladığınız zaman, Türk sinema filmlerinden herhangi bir afişe tıkladığınız zaman o sinema filminde hangi oyuncuların oynadığı, yapımı, yönetmeni her bilgiyi görebiliyorsunuz. Eğer sizler de benim gibi bir Türk sinema filmi, özellikle Yeşilçam filmi tutkunuysanız ortadaki ekran tam size göre. Hemen ekranın ne olduğunu söylüyorum. Türk sinemasının hafıza havuzu. Birazdan onları size göstereceğiz. Bu oda gerçekten çok keyifli bir oda. Hemen şöyle girelim bu odaya. Arttırılmış gerçeklik var burada da. Bir sinema filmini yazmışlar hangi film olduğunu. Baba Bize Versene var, Sev Kardeşim var, Kara Gözlüm var, Şabanoğlu Şaban var, Ha Babamsın.

Sınıfı tatilde var, Kezban Paris'te var. Biliyorsunuz TV4 ve 360 televizyon kanallarında da fazlasıyla Türk sinema filmi siz değerli izleyicilerimiz için yayınlanıyor. En özenli ve en güzel şekilde seçilmiş.

Şu görmüş olduğunuz hemen alttaki arttırılmış gerçeklik odası için koyulan tableti alıyorsunuz ve sinema filminin bu sahnesine tutuyorsunuz. Bakın sahne şu anda oynuyor ama arka tarafta fotoğraf halinde. Görüyorsunuz değil mi? Tablette bu filmi görebiliyorsunuz tuttuğunuz zaman. Hemen filmlerin isminin altında yazan, fotoğrafının altında bulunan tableti. Sinema hafıza havuzuna, Türk sinemasının hafıza havuzunda geldiğim zamanlarda ben buraya çok vakit geçiriyordum. Burada fazla vakit geçirmiyordum. Şimdi biraz burada vakit geçirmek istiyorum açıkçası.

1870'ten günümüze restorasyon ve renovasyon çalışması yapıldıktan sonra en güzel haliyle bizleri karşılayan İstanbul Sinema Müzesi. Mutlaka gelinmesi, görülmesi gereken bir yer. Bunu gerçekten içten sizlere söylüyorum. Özellikle bir sinema tutkunuysanız ya da sinema ve televizyon öğrencisiyseniz eğer mutlaka gelmeniz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı burası. Müze kart geçmiyor, tekrar belirteyim. Sinema Müzesi'nin ikinci katındayız sevgili seyirciler. Hemen arka tarafımda Türk sinemasının çeşitli dönemlerinde farklı baskı teknikleri kullanılarak tasarlanmış afiş örnekleri var. Sevmek Zamanı, Susuz Yaz. Şöyle bu şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Ya da işte Kemal Sunal'ın Deli Deli Küpeli. Ya da Ayşecik film afişi.

Sinema müzesine geldiğiniz zaman aradığınız her şeyi bulabileceğinizi söylemek istiyorum sizlere. Süreli sergilerde genelde 3. katta oluyor. Şu anda biz İstanbul Sinema Müzesi'nin 2. katındayız. Şu an Mithat Dila Hanım filminde Türkan Şoray'ın giymiş olduğu kostümü gösteriyor. Filmdeki hemen yan tarafında Sadri Alışık'ın Ah Güzel İstanbul filminde giymiş olduğu kıyafet var. Kendileri tarafından giyilen, filmde kendileri tarafından giyilen kıyafetler bu sevgili seyirciler. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Hemen yine yan tarafında Hülya Koçyiğit'in Gökçe Çiçek filminde giymiş olduğu kıyafeti görüyorsunuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 10. yıl nutkunun çekildiği kamerada İstanbul Sinema Müzesi'nde. Kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç göstersin. Arka tarafta da Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün arka taraftaki ekranda hem görüntüleri hem de nutkun video kaydı bulunuyor.

Sinema Müzesi'nin ikinci katında gezmeye devam ediyoruz. Geçmişten günümüze kameraları görebiliyorsunuz. Kamera çeşitlerini görebiliyorsunuz. Projeksiyonları görebiliyorsunuz. Fener projeksiyonmuş, bir numara. Hemen sol tarafta. İki numarada büyülü fener top. Hemen şu iki numara.

0: Fener'in Sihiri bu bölüm. Hemen karşı bölümde kameraman arkadaşımız Mithat gösteriyor. Yine projeksiyonları görebiliyorsunuz farklı farklı. Karşı tarafta da yine farklı kamera çeşitlerini görüyorsunuz. Tabii ki hepsinin bir ismi var bu arada. Onu belirtmek istiyorum sizlere. Biraz önce de dediğim gibi sinema ve televizyon öğrencilerinin mutlaka gelmesi gereken bir müze. Ya da lisede döneminiz buysa bir bitirme projesi, tezi için buraya gelinebilir. Bakın yine burada da farklı kamera çeşitleri var. Geçmişten günümüze tarihleri ve hangi ülke olduğu da altta belirtiliyor. Onu da belirtmek istiyorum. Bakın bu kameranın özelliği hemen üstünde yazıyor. Bütün kameraların özellikleri tarihleriyle birlikte üstünde yazıyor. Kameraman arkadaşımız Mithat şu an sizlere bu kamerayı gösteriyor. Maun ağacından yapılmış görmüş olduğunuz kamera. 2 adet dahili 121 metrelik film haznesine sahipmiş ve Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kalan tüm görüntüler bu kamera tarafından çekilmiş ve cihaz sinema endüstrisi için dönüm noktası olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ağaçtan yapılmış bir kamera. Senin kameran neyden yapılmış Mithat? Ağaçtan yapılmış kamera ve bakın Birinci Dünya Savaşı'ndan günümüze kalan tüm görüntülerin çekildiği bir kamera. Kameranın özellikleri de yine alt tarafında yazıyor. 1909 İngiltere yapımı. Hemen şöyle ilerlediğimizde yine 1910 Fransa yapımı bir kamera. 8,5 kilo ağırlığındaymış görmüş olduğunuz kamera sevgili seyirciler. Hemen üstündeki film bu kamerayla çekilmiş. The Cameraman. 1928 yılında çekilen The Cameraman filmi. Bunun bir eşiyle yani bu kamerayla çekilmiş de diyebiliriz. 3 adet de değiştirilebilir lensi varmış. Senin kameranın kaç adet değiştirilebilir lensi var? 1 adet. Mithat'a soralım kameraman olduğu için. Mithat o kameralarla çekim yapmak ister miydin? Peki benim programım o kameralarla rahat bir şekilde şu anki gibi çekilebilir miydi? Çekilemezdi dedi kameraman arkadaşımız Mithat Kılıç. Görmüş olduğunuz kameralarla ne filmler çekilmiş? Düşünebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Gerçekten yani çok garip değil mi? Geçmişten günümüze kameraların oluşu, o teknolojinin bu kadar ilerlemesi, bizden sonraki nesiller nelerle karşılaşacak onu bilemiyorum. Yapay zeka zaten almış başını gidiyor değil mi Mithat? Evet diyor kameraman arkadaşımız Mithat da. Bu bölümde birbirinden farklı kamera ve projeksiyon çeşitlerinin olduğunu söyleyebilirim. Yine buraya da geldiğinizde farklı kamera modelleriyle karşılaşabilirsiniz geçmişten günümüze. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Mithat gösteriyor kameraman arkadaşımız sizler için. Asıl ben size birazdan burada ikinci katta İstanbul Sinema Müzesi'nin ikinci katında ne göstereceğim? Mithat sizlere geçmişteki kameraları ve fotoğraf makinelerini gösterirken ses efektlerini göstereceğim. Filmlerde görmüş olduğunuz bazı ses efektleri nelerle yapılıyor? Belki hepiniz merak ediyorsunuzdur sevgili seyirciler. Yağmur sesi ya da ne bileyim dayak sesi ya bir kemik kırılma sesi. Bunların hepsinin bir efekti var. Bazıları tavada yağ koyup yapılıyor. Dalga geçmiyorum. Belki ekran karşısında gülebilirsiniz ama gerçekten böyle. Şimdi ikinci katta ses efektleri bölümü var. Fırtına sesi. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Sen biliyor musun? Bilmiyor musun gerçekten? Yağmur sesini göstereyim ben ilk önce size. Şimdi Yağmur sesi bir filmde nasıl yapılıyor? Geçmiş Yeşilçam filmlerini hatırlayın sevgili seyirciler. O filmlerde ben açıkçası buraya gelmeden önce ve burada görmeden önce şöyle hayal ediyordum. Belki ekran karşısında hepiniz öyle hayal ediyordunuz. İşte bir itfaiyeyi çağırıyorlar. Kamerayı yakından tutuyorlar. İtfaiye orada hortumu salarken yağmur sesi geliyor diye düşünüyordum ben. Ama nasılmış o yağmur sesi? Hemen göstereyim. Görüyor musunuz yağmur sesi? Biraz önce dedim ya kızartma yapılıyor. Bakın hemen üst tarafta da yağmur görüntüsü bir filmden. Bu sesle stüdyoda değil aslında hiç akla gelmeyecek aletlerle ses efektlerinin yapıldığını görmüş oldunuz. Değil mi? Ses efektleri bölümünde. Şimdi kanat çırpma sesine bakalım mı Mithat? Hadi bakalım. Görüyor musunuz? Kanat çırpma sesi. İki eldiveni çarpıyorlar, kuş görüntüsünü koruyorlar. İki eldiveni böyle böyle iki eliyle çırpıyor. Görüyor musunuz? Yani bu ses efektleri aslında filmlerde duyduğunuz ya da gördüğünüz stüdyo ortamında hiç akla gelmeyecek aletlerle kaydediliyor. Bu da fırtına sesi. Görüyor musunuz? Şimdi birazdan fırtınayı göreceksiniz bir filmde. Fırtınanın sesinin nasıl yapıldığını gördünüz. Ateşi göstereyim. Bakın. Şaşırdın mı Mithat?
1: Evet.
0: İzleyicilerimiz gibi evet dedi. Hemen ateşi gösterelim.

0: sinema müzesini gezdik. Şimdi yanımızda İstanbul Sinema Müzesi Birdal Danyıldız hanımefendi var. Sevgili seyirciler, belki burayla ilgili merak ettiğiniz sorular vardır. Kendisi bize en güzel şekilde yanıt verecek. Birdal Hanım merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz müzeyi ziyaret ettiğiniz ve haberdar ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir müzede bize ev sahipliği yaptığınız için gerçekten çok keyifle geziyoruz her geldiğimizde. Hem süreli sergileri hem de müzenin ilk iki katını açıkçası. Müzeyle ilgili biraz böyle anlatmak isterseniz, bilgi vermek isterseniz neler söylersiniz?
1: Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Sinema Genel Müdürlüğümüze bağlı İstanbul Sinema Müzesi'ni ilk iki katımız, birinci ve ikinci katımız süresiz sergi alanımızdır. Burada sinemamızın geçmiş kültürel tarihi ve vizyona bakan yönünü gelen ziyaretçilerimiz çok güzel, keyifle gezdiklerini biz de görüyoruz. Üçüncü katta da süreli sergi alanımız bulunmaktadır. Bunun yanı sıra buranın bir hareketliliğinin olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki, milli ilgili bakanlığımızın yapılan anlaşmaların neticesinde gelen öğrencilerimizin burada yapmış oldukları atölye çalışmaları sonrasında bunları sınıflarına, hatta bu alanda ilgisi ve alakası olan öğrencilerimizin merakında güzel bir yol aldığımızı da görmekteyiz.
0: Sizle birlikte biraz da restorasyon ve renovasyon çalışmalarının daha da ilerlediğini gördük açıkçası biz. Bununla ilgili ne söylersiniz? 2019-2021 yılları arasında müze olarak bir restorasyon ve renovasyon çalışması geçirmişti ve 2021 yılında yanılmıyorsam hizmete girmişti müze, ama sonrasında yine bir restorasyon çalışması oluştu. Biraz da onlardan bahsedersek, çünkü hem buraya geldiğimizde geçmişte Yeşilçam filmlerine ve hani sinema tarihine yolculuk yapmakla beraber bu tarihi binanın da en güzel halini görmüş oluyoruz açıkçası.
1: Şöyle ki, mirasımız denildiği zaman kültürel miras içerisinde İstiklal'in en gözde mekanında bulunmanın farklı bir ayrıcalığı var. Bakanlığımızın yapmış olduğu, diğer illerde de müşahede ettiğimiz sokak güzelleştirmesi adı altında dış cephe restorasyon sürecini de biz burada görev aldık. Bununla beraber mirasımızı gelecek nesillere en güzel şekilde aktarabilmek adına dış cephede ilgili bakanlığımızın birimlerindeki arkadaşlarımızla güzel bir çalışma ortaya çıkardık.
0: Gerçekten çok güzel olmuş bu arada Birdal Hanım. Uzun yıllar sizi burada görmek ve bir kadın elinin değdiği yeri nasıl güzelleştirdiğinizi herkesin görmesi dileğimle diyorum açıkçası.
1: Çok teşekkür ediyorum bu iyi dilekleriniz için. Biz de buradayız. Tüm herkesi bekliyoruz.

Sinema Müzesi'ni hemen sağ tarafımızda bıraktık. İstanbul Sinema Müzesi'nin karşısında da Atlas Sineması var. 1948 yılından bu yana Atlas Sineması da hizmet veriyor. Onu belirtmek istiyorum. 11'den 7'ye kadar açık. Sabah 11'den akşam 7'ye kadar da yine Atlas Sineması da açık. Buraya geldiğiniz zaman tarihi binanın keyfini Atlas Sineması'nın hemen kafesinde oturarak bir şeyler yiyip içerek çıkartabilirsiniz. Onun yanı sıra sinemaya gelip filmlerin özel gösterimleri oluyor, etkinlikler oluyor ya da eski Türk filmleri ya da yabancı filmlerin gösterimleri oluyor. Sinemaya gelip sinemanın keyfini de çıkartabilirsiniz. Atlas Sineması da gerçekten tarihi bir sinema olduğu için fazlasıyla güzel, bu atmosferi içinize çekmenizi tavsiye ediyorum şiddetle.

0: Sevgili seyirciler, sanat yönetmeni Atlas Sineması'nın Arın Kuşaksızoğlu bizimle beraber. Şimdi burayla ilgili biraz ben açıkçası bilgi almak istedim. Sizin de duymanızı istedim. Burası gerçekten muhteşem ve muazzam olmuş. Yenilenen yüzüyle bizleri karşılıyor. Kafe kısmından içeriye girdiğinizde bile her filmde kullanılan bir dekoru göreceksiniz. Birazdan kameraman arkadaşımız Mithat sizlere gösterecek ki o dekorda oturup duvara bile baktığınız zaman, boş duvara bir şey yiyip içerken böyle dalıp gidiyorsunuz. Biz niye burada çekim yapmadık diye baktım. İlerleyen zamanlarda bir şeyler yiyip içmeye gelelim. Değil mi Arın Bey?
1: Her zaman bekleriz. Zaten Atlas 1948 çatısı altında bizim temelde yapmak istediğimiz şey, yapmayı hedeflediğimiz şey, burayı salt bir sinema salonu olmaktan çıkarıp yaşayan bir kültürel alan haline, bir kamusal alan haline dönüştürebilmek. Bu yüzden kafemizden, fuaye alanına, salonumuzdan İstanbul Sinema Müzesi'ne ve üst kattaki atölye odalarımıza kadar buranın sürekli olarak sirküle olan ve bir şeyler üretilen bir yer haline getirmeye çalışıyoruz aslında. Yaşayan bir yer yaratmaya çalışıyoruz buradan.
0: Geçmişten günümüze ne gibi değişikliklerle bizleri karşılıyor Atlas Sineması? Çünkü Atlas Sineması hatırlıyorum üniversite zamanımda da vardı, şu anda da var, ondan önce de vardı. Çok eski bir sinema, değerli misafirlerini en güzel şekilde ağırladığını biliyorum. Bir insana kendini değerli hissettirmek bence çok güzel bir şey. Siz aşağıda kafeterya kısmının dekoruyla hem gelen öğrencileri hem yaş fark etmeksizin gelen insanları en güzel şekilde ağırlıyorsunuz ve kendilerini değerli hissettiriyorsunuz. Yapılan dekorla ve fiyatlara da baktığımız zaman.
1: Burası Atlas Pasajı'nın içerisinde aslında. Bütün bu binayı tek bir kompleks gibi düşünebiliriz. Bir yanı İstanbul Sinema Müzesi, bir yanı kafemiz, sinemamız vesaire. Kültür Bakanlığı'nın himayesine geçtikten sonra özellikle Atlas Sineması'nın, Atlas 1948 olarak değişen ismiyle beraber burayı bütünleşik bir sanat kompleksi haline getirme gayesi olmuş zaten herkesin. Biz de aslında hem bu binanın tarihine hem Beyoğlu'nun giderek aslında pozitif bir yere doğru evrilen yeni yapısına uyum sağlamaya, Türkiye'de sinemanın hak ettiği muameleyi görmesine, sanatçının da hak ettiği muameleyi görmesine gaye ediyoruz aslında temelde. O yüzden burada yapmaya çalıştığımız bütün etkinliklerde baştan sona misafirlerimizi elimizden geldiğince iyi ağırlamak, onlara bir çeşit tecrübe yaşatmak, salt bir film izleme tecrübesinden ziyade bu kapıdan girdikleri andan itibaren kalıcı ve gezici sergilerimizden tutun, onlara sunabileceğimiz küçük atölyeler, onları eğlendirebilecek kafemiz

0: bizler. Bunları mesela filmlerle birleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin bazı filmlerin meşhur bazı gıdaları, bazı besinleri, içecekleri vardır. O filme binaen kafede onları yapıp misafirlerimize onları ikram ediyoruz özellikle ki salt bir sinema izleme tecrübesinden olsun tecrübesi olmaktan çıksın ve buraya geldiklerinde başından sonuna bir hikaye yaşasınlar ve pasajın kapısından çıktıkları anda kendilerini biraz daha iyi hissetsinler.
1: Ne güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim Arın Bey. Umarım dolar taşar sinema. Elimizdeki telefonlardan ve televizyonlardan fırsat buldukça gerçekten herkes sinemaya gitsin diye düşünüyorum ben. Eski gelenek diyeyim artık. Geleneklerimizi bence yaşatmamız gerektiğini düşünüyorum. Sinemalar boş kalmasın, kalmamalı da. Özellikle böyle geçmişten günümüze kadar gelen köklü sinemalar.
0: Öte yandan sadece sinema değil, stand-up'ların, tiyatro oyunlarının ve çeşitli etkinliklerinin de alanını yaratmaya çalışıyoruz burada. 481 kişilik bir salon bulmak bu kadar merkezi bir yerde, bu kadar tarihi bir binanın içinde çok da mümkün değil. Bu yüzden aslında biraz biricik bir yer Atlas. Ve biz bu biricikliğin layığını da sağlayabilmek için tiyatroya, stand-up'lara, çeşitli sergilere ve bunların oluşturacağı ortak bir ekosisteme müdahale etmeye çalışıyoruz aslında burada. O yüzden burada olan sergiden tutun, film gösterimine, stand-up'tan tiyatroya her şeyi tek bir torna tezgahından geçirip akorde ediliyor aslında. O yüzden buranın bir sanatsal kimliğini de yaratmaya çalışıyoruz.

Az önce Arın Bey'le çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik sevgili seyirciler. Atlas Sineması geçmişten günümüze yenilenmiş haliyle kapılarını açtı ve siz değerli izleyicilerini, ziyaretçilerini bekliyor. Burada sabahtan akşama kadar haftanın 6 günü geldiğiniz zaman dilediğiniz saatte seanslara bakarsınız. Film gösterimlerinde yerinizi alabilirsiniz. Sağımda ve solumda görmüş olduğunuz koltuklarda. Burada Arın Bey'in de söylediği gibi farklı etkinlikler de oluyor. Sevdiğiniz bir stand-up gösterisi yapan kişinin buraya gelip gösterisini de izleyebiliyorsunuz. Asıl önemli olan ve belirttikleri buradaki seyircilerden birinin aslında oyuncu seyirci olmasıymış. Oyuncuların fazlasıyla geldiği bir sinema salonuymuş, gala gösterimleri hariç. Bunun da sebebi oyuncular, televizyon ve sinema oyuncuları, televizyon dizisi ve daha doğrusu sinema oyuncuları buraya geldiklerinde daha rahat film gösterimlerini izliyorlarmış. Samimiyetle söylüyorum ki gerçekten çok keyifli bir yer. Rahatla filminizi ya da herhangi bir etkinliği izleyebileceğiniz, keyifle vakit geçirebileceğiniz bir yer ki sevdiğiniz bir yönetmenin gösterimi olduğunda, film gösterimi olduğunda o yönetmenle tanışma imkanınızın yanı sıra o yönetmenin filmini burada en güzel şekilde izleyebilirsiniz ve o yönetmenle tanıştığınızda, buraya geldiğinizde böyle bir imkanınız olursa ona sinema ile ilgili dilediğiniz soruları sorabilirsiniz bence. Özellikle bunu İstanbul Sinema Müzesi'nde de belirtmiştim. Özellikle sinema ve televizyon öğrencileri için burası gerçekten üniversitenin dışında farklı bir okul diyebiliriz. Çünkü hem tecrübeli film yönetmenlerini hem de tecrübeli oyuncuları görüyorlar. İstanbul Sinema Müzesi'nin yanı sıra Atlas Sineması'nın da koridorlarında geçmişten günümüze güzel film afişlerini bulabilirsiniz. Tek salon var, 481 kişilik bir salon. Üst kısımlarda da yine izleyebiliyorsunuz. Onu da belirteyim size. Şimdi salonda şöyle bir siz gezintiye çıkın. Sonrasında sizleri tekrar karşılayacağım. Ama şöyle bir salona siz de bir film yıldızı edasıyla göz atın. Ne dersiniz?

Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Herkes ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
13: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
14: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Emanet tutuyor.
19: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
11: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
20: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
11: Nasıl yakışıyor mu bana?
19: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
21: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
11: Eyvah yakalandım.
9: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Kapıyı aç.
23: Merhaba. Nasılsınız?
24: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
25: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama, ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
2: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
1: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
3: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
3: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri perişsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyo, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Seni seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları.
2: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
0: Beni elde etmek için çalmış olacak.
3: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
4: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
5: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
6: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
1: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
1: Memnun oldum.
8: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
7: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
0: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
9: Hancı bugün 16.15'te TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: Stay diyor.
15: Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
18: Kasa.
17: Marul.
13: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara!
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
20: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
21: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
22: Diyemeyeceğiniz için.
23: Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
24: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
23: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
21: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
25: Bugün burada uyuyamayacağız.
23: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
22: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
26: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
26: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
27: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
28: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
27: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
29: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.
30: Ben bilirim. Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google

0: cemineyi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Cemina'yla çözdün bu işi.
1: Engincan.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kulu.
1: Ney?
2: Dede sen dedin ya, hesabını bil, cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik, bonus kulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
5: Çok iyi bir insandı o.
6: Peki neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı?
5: Size ağır büyük olacağımı düşündükçe.
6: Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var.
5: Kıyafetine bak da öyle konuş. Köylü kızı. Köylü olmak bir kusur değildir.
6: O büyük yardımdan sonra Ferit'le Ali ile nişanlanmaktan vazgeçti diyemem.
5: Biliyorsun imtihanlar başladı. Çok çalışmam lazım. Ferit Bey, Avrupa size çok yaramış. Bayağı değişmişsiniz.
6: Asıl değişiklik sizde.
5: Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam. Ferit, ne arıyorsun burada?
6: Seni.
5: Beni mi?
7: Kezban bugün 18'de TV4'te.
8: Seyirciler, sizlere Atlas Sineması'nın sahnesinden sesleniyorum. Sizler de benim bugün yaptıklarımı yapabilirsiniz. Film seanslarına geldiğiniz zaman bakabilirsiniz. Ya da dilerseniz sosyal medya adreslerinden ya da internet sitelerinden de size uyan film seanslarına gelebilirsiniz. Haftanın 6 günü İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas Sineması siz değerli ziyaretçilerini bekliyor. Saat 11'den akşam 7'ye kadar. Sinema dolu bir gün oldu. Ben çok keyif aldım. Umarım ekran karşısındaki siz değerli izleyicilerimiz de keyif almıştır. Amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki hepimize gülmüyor, gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın demeden önce sahne ışığınızı hiçbir zaman kaybetmeyin. Öpüyorum, hoşça kalın.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde dinlerin ve dillerin harmanlandığı Midyat'tayız. Yolculuğumuz Midyat'tan başlayacak, ardından Savur ve son durağımız Kilit yani Dereiçi köyü olacak. Ama tüm bunları her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Midyat, tarihsel olarak pek çok önemli şehrin kesişme noktasında yer alıyor. Güneyinde bir zamanların önemli kenti Nusaybin, doğusunda Cizre, kuzeyinde Asankeyf ve batı tarafında ise Mardin yer alıyor. Ve saydığım bütün bu kentler geçmişin önemli ticari merkezleri. Böyle olunca da işte bütün bu kavşağın ortasında bunları birbirine bağlayan kent Midyat olmuş. Ve burası bir geçit aslında. Özellikle güneyden kuzeye çıkanların kullandıkları bir geçit. Bunu yaklaşık 3000 yıl önceki Asur çivi yazıtlarında görüyoruz. Bu tabletlerde günümüzden nereden baksanız 3000 yıl önce 2. Assurnisapal adlı Asur kralının kuzeye yaptığı bir yolculukta buradan geçtiğini görüyoruz. Ve bu yolculukta düşülen notlarda buranın önemli bir siyasi merkez olduğundan da bahsediliyor. Ancak o dönemlerdeki adı bambaşka, Matiat. Matiat zaman içinde belki de Midyat'a dönüşmüştür. Ancak bununla ilgili farklı bir takım rivayetler var. Adı nereden geliyor?

Midyat, diller ve dinler şehri demiştim. Burada Arapça, Kürtçe, Türkçe, Süryanice konuşulan diller arasında. Bunun haricinde Müslümanlık, Hristiyanlık ve Ezidilik gibi pek çok din burada harmanlanmış. Bu durumda da ortaya dil konusunda çeşitli rivayetler çıkmış. Dil dediğim Midyat'ın ismi. İşte bu nedenle herkes farklı bir şey söylüyor. Ama geçmişe baktığımızda Matiati'nin mağaralar şehri anlamına geldiği söyleniyor. Çünkü buraya çok yakın olan Estel ilk kurulduğu yer deniyor. Ve oradaki mağaralarda yaşadığı söyleniyor insanların. Bu nedenle de Matiati adının verildiği rivayet ediliyor. Ama bugün Matiati'nin ya da Midyat'ın, bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında. Ama her ne olursa olsun Midyat bugün özellikle dizi çekimlerinde, film çekimlerinde en çok kullanılan mekanların başında geliyor. Ve bu mekanların da odağını şu anda içinde bulunduğum yer oluşturuyor. Buraya gelin yakından bir bakalım.

İşte sözünü ettiğim konak, içinde bulunduğum devlet konuk evi. Tabii burası 18. yüzyılın sonları, 19. yüzyılın başı gibi yaptırılıyor. Ve yaptıran da buranın önemli kişilerinden biri. Ama asıl önemlisi bu binayı yapanlar dönemin en usta taş işçileri. Ve o nedenle de dantel gibi işlenmiş bir cephe ortaya çıkmış. Ve uzun yıllar el değiştirerek günümüze kadar gelmiş. Ama buranın ilginç bir hikayesi var. Üst katta odalar görüyorsunuz. Ama bir de en solunuzda kalan bir balkon var. O balkon aslında orijinalinde yok. 1948 yılında buraya ekleniyor. Onun da ilginç bir hikayesi var. 1948 yılında buranın ileri gelenlerinden ve konağın sahibi İshak Şebo bir dönem burada belediye başkanlığı yapıyor. Ve işte o günlerde Ankara'yı ziyaret ediyor ve Ankara'da dönemin başbakanıyla bir görüşme yapıyor. O görüşmenin sonucunda buranın il olması talebi onaylanıyor. Ve dönemin başbakanı

buraya gelecek. Onun için işte buradaki odanın önü bir balkon olarak kurgulanıyor. Ve buradan buranın il olma durumu halka anlatılacak. Ancak bu balkon yapılıyor, ancak dönemin başkanı vefat ettiği için buraya gelemiyor. Ve Midyat'ın il olma hayali orada kalıyor. Ama balkon hala baki.

0: Midyat deyince iki zanaat akla gelir. Bir taş, iki terkare. Taşa hükmeden ustaların yanında bir de metale hükmeden ustaları vardır. Ben de onlardan birinin yanındayım. Şu anda Murat Aslan'ın yanındayım ve bize telkarenin hikayesini anlatacak.
1: Evet, hoş geldiniz öncelikle Midyat'a. Midyat gerçekten tarihi ve kültürüyle farklı bir yer. Midyat'ta taş ve gümüş işlemecili, telkar işlemecili önde gelen iki sanat. Telkari 3000 yıllık geçmişi olan bir sanat. Yaklaşık ilk 2000 yılı daha çok bakır üzerinde işlenmekte ve son 1000 yılda da gümüş, altın olarak da telkari işlenmekte. Telkarin anlamı da tel sanatıdır. Anlamı budur, tel sanatı olarak yapılıyor. Yapılan işlemelerde ince tel, farklı farklı teller kullanılarak yapılır. 24 mikron inceliğe kadar inceltilen bu teller neredeyse bir insanın saç telinin iki misli kalınlığına kadar düşürülüyor ve bu şekilde işleniyor.
0: Peki Murat Bey, bir şey soracağım. Bu sanatta bir takım incelikler var mı? Yani ustadan çırağa geçirme hikayesinde, sanatı öğretme hikayesinde bir takım böyle incelikler varsa onlardan
1: kesinlikle
0: bahsedebilir misin?
1: Var tabii ki. Öncelikle bu işi yapan bir insanın çok sabırlı olması gerekiyor. Ve el becerisi de çok önemli. Bir el becerisi yüksek olan bir insanın ve sabırlı olan bir insanın 2 yılda öğrenmesi gereken bir sanat bazen 5 yıla kadar sürebiliyor.
0: Peki ustalar bazı şeyleri böyle kendilerine sakladıkları oluyor mu?
1: Eskiden evet çok olurdu ama günümüzde artık bunun yaygınlaştırılması bence tanıtılması açısından en iyi reklam diye düşünüyoruz. O yüzden biz bunu farklı yerlerden gelen insanlara da daha çok öğretip temel olarak Midyat'tan geldiği zaten belli olur ve bunu öğrenin. O yerdeki insanların Midyat'ı merak edip daha da çok gelip burada yerlisinden görmesi bence açısından en büyük reklam diye düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
1: Sağ olun.

Midyat'a tarihsel olarak damgasını vuran Süryanilerdir. Ve Midyat'ta merkezde ve çevresinde bolca Süryanilere ait kilise ve manastır çıkar karşınıza. Bunların da en göze çarpanı Midyat'ın biraz dışında kalan Mor Gabriel Manastırı'dır. Ve işte şu anda biz de Mor Gabriel Manastırı'nın hemen girişindeyiz. Biraz sonra manastırı gezmeye başlayacağız. Ama öncesinde manastırla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Buranın tarihi 397 yılına gidiyor. Yani günümüzden 1600 yıl önce ilk temelleri atılmış bir manastır. Ve burayı ilk kuranlar iki aziz, Mor Samuel ve Mor Şemun. 397 yılında o dönemin Bizans İmparatoru Arkadius'tan

izin alıyorlar ve burada ilk yapıları onlar yapıyorlar. Ama burası asıl parlayan dönemini 6. yüzyılda Aziz Gabriel'le yaşıyor. Yani buraya adını veren Mor Gabriel'le ve gittikçe büyüyor ve tam bir manastır kimliği kazanıyor. Ve bugün de geniş bir arazinin ortasında yapayalnız duran bir manastır görüyoruz. Ve bu da manastırların ruhlarına çok uygun. Çünkü manastırların düsturu insandan uzak, Tanrı'ya yakındır. İşte burası da ona çok uyuyor. Peki Süryaniler kimdir?

Mezopotamya kökenli bir halk olan Süryaniler aslında bu coğrafyanın en kadim halklarının başında geliyor. Ve konuştukları dil İsa'nın da konuştuğu Aramice. Ve onlar kendilerini Asurlu, Arami ya da Keldani olarak tanımlanırlar. Ama kelimeye bile baktığımızda onların Asur kökenli ve onların devamı olduğunu anlamak hiç de zor değil. Aynı şekilde Asuri kelimesi, Süryani kelimesi ve bugünkü Suriye kelimesi de hep Asurluların bize bıraktığı birer miras aslında. Ve benim kişisel görüşüm odur ki Süryaniler Asurluların, yani bu coğrafyanın en eski halkı olan ve burada önemli işler başarmış olan Asurluların devamı. Ve onlardan ayrılan, inanç olarak ayrılan bir grup var. İşte onlar da Nesturiler. Çünkü Hristiyanlık içinde iki yol var. Monofizit ya da duafizit. Monofizitler Süryaniler, duafizit olanlar ve 430 yılında İstanbul'dan sürgüne gönderilen Aziz Nesturius. Onun ardından gidenler Nesturi olarak anılmışlar. Bir de Katolik olanları var. Onlara da Keldani deniyor. Her ne kadar biraz karışık görünse de gerçek olan bir şey var. Süryanilerin bu coğrafyaya bıraktığı izler ve onu hala yaşatıyor olmaları.

Süryanilerin ilk patrikliği Antakya'da kurulmuş. Ve Kur'an da rivayete göre Aziz Petrus, Hristiyanlığın önemli figürlerinden biridir. Ve 37 yılında, milattan sonra 37 ve 43 yılları arasında işte orada ilk patrikliğin kurulduğu söyleniyor. Ve ardından patriklik Bizans döneminde, yani Justinianus döneminde buradan sürgüne gönderiliyor Mısır'a. Yıl 530'lar ve o sürgünden sonra patriklik pek çok yerde dolaşıp duruyor. Ta ki 1293 yılına kadar. İşte o yıldan itibaren artık tekrar Anadolu topraklarına dönüyor patriklik ve yeri Darüzzaferan Manastırı. Ve orası da bugün Mardin'in hemen yanı başında. Ve 600 yıldan fazla orası Süryanilerin patrikliği olarak kullanılıyor. Ancak 1932 yılına gelindiğinde yeni bir patrik seçiliyor. Ve seçilen patrik o günün Lozan Anlaşması'na göre Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında kalan Irak doğumlu olduğu için onun patrikliği yönetim tarafından kabul görmüyor. Bu durumda da işte çözüm olarak patriği değiştirmek yerine patrikliğin yeri değişiyor ve bugün Suriye sınırlarında olan Humus'a taşınıyor. Daha sonra Şam'a taşınıyor ve bugün hala Süryani patrikliği Şam'da görevine devam ediyor. Şimdi yavaş yavaş artık içeriye girelim ve buranın kilise bölümü nasıl görünüyor ona bir bakalım. Ve orada da burayı, özellikle de bu manastırları, kiliseleri iyi anlatan bir şiirle sözlerimize devam edelim.

Şair, sen niye durursun, zaman niye durur? Kalbin yarası ki candandır, bir de hicrandan. Eser hüzün rüzgarı, ne can kalır ne hicran.

Şu anda Savur yakınlarındaki Kıllıt köyündeyim. Bugünkü adı her ne kadar dere içi olsa da aslında burası kurulduğundan beri neredeyse bu isimle, Kıllıt adıyla anıla gelmiş. Tabii bugün boş bir köy görüyoruz, terk edilmiş bir köy görüyoruz. Oysa bir zamanlar burada ilkokulunda 300 çocuğun okuduğu ve nüfusunun 1500'ü bulduğu biliniyor. Sadece nüfus olarak değil, burada pek çok inanç bir arada yaşamış. Ondan bahsedeceğim ama biraz tarihine değinmek istiyorum. Bir boğazın tam da ortasında. Bir taraf Savur, diğer taraf Mardin'e çıkıyor ve daha da giderseniz Midyat'a giden bir güzergah. Yani burası bir zamanların kervan yollarının konaklama noktalarından biri. Ama ondan öncesinde muhtemeldir ki insanlar için çok uygun bir yerleşim. Ve bu nedenle de ilk yerleşimin ne zaman başladığı çok bilinmiyor. Peki neden uygun? Çünkü sağında solunda vadinin mağaralar var. İşte size hazır barınma mekanları. Neye ihtiyacınız var bir de? Suya. İsmi üstüne dere içi. Dere içi köyü burada yakından geçen bir dereden zaten ismini almış. Ve bu nedenle barınma ve su sorunu olmadığı için insanlar burada çok çok uzun zamandan beri yaşamlarını sürdüre gelmişler. Sonrasında tabii ki bu kervan yollarıyla birlikte burada yapılar ortaya çıkmış ve en önemlisi kervan yollarından gidip gelen farklı halk ve inançlardan da buraya yerleşenler olduğu için burada farklı inançlar uzun dönem bir arada yaşamış. 80'li yıllara geldiğimizde çeşitli sebeplerle köy yavaş yavaş kan kaybetmeye, nüfus kaybetmeye başlamış. Ve buradan gidenler özellikle de Avrupa'nın çeşitli yerlerine yerleşmişler. Mesela Almanya'da 300 aile olduğu söyleniyor. Ama şu anda baktığımızda dünyanın çeşitli yerlerine yayılmış Kıllıt çıkışlı 20 bin kişi olduğu tahmin ediliyor. İşte böylesi önemli bir yer. Ama burayı asıl önemli kılan şey bambaşka. O da çok az görülen ki nadir görünen bir örnektir. Hristiyanlığın 3 ana kolunun kilisesi işte bu köyde mevcut. Gelin onlara yakından bakalım.

Şu anda Kilit Köyü'ndeki 3 kiliseden birinin içindeyim. Burası Ortodoksların Kilisesi ve Vaftizci Yahya'ya yani Yuhanna'ya ithaf edilmiş bir kilise. Kendisi Hristiyanlığın 3 önemli figüründen biridir. Hazreti İsa, Hazreti Meryem ve Vaftizci Yahya. Önemi ise Hazreti İsa'yı vaftiz etmesinden kaynaklanır. Ayrıca Hazreti İsa'nın Mesih olduğunu bildiren kişi de odur. Bu nedenle kendisine ayrıca Müjdeci Yahya da denir. Diğer kiliselerin biri Katolik, diğeri ise Protestan Kilisesi. Az önce de söyledim, bu az görünen bir şeydir. Hristiyan

Dünyanın üç ana kolu vardır. Biri bu topraklara mahsus olan, Anadolu'ya mahsus olan Ortodoksluk, biri Roma merkezli Katoliklik ve 16. yüzyılda bunlara katılan Protestanlık. Ve buranın kadim inancı Hristiyan Ortodoksluktur. Köklerini biraz Roma'dan, biraz Bizans'tan alır ve burada yükselen Ortodoksluk olmuştur. Katoliklik ve Protestanlık daha geç dönemde. Özellikle Katoliklik Harçlılar döneminde bu topraklara gelmiş, Protestanlık ise 19. yüzyılda Anadolu'ya giriş yapmıştır. İşte bu nedenle burası ağırlıklı olarak Ortodoksların olduğu bir coğrafyadır. Şu anda bulunduğum kilise dediğim gibi vaftizçi Yahya'ya atfedilmiş ama Katolik Kilisesi Aziz Petrus adına yapılmış ve Süryani Patrikliği de kendini Petrus'un halifesi olarak kabul eder, onun takipçisi olarak kabul eder. Çünkü ilk patrikliğin temellerini attığına inanan kişi Petrus'tur. Ve o da Hazreti İsa gibi önemli figürlerden biridir. Onun adına atfedilmiş ve onun üstüne yükseltilmiş bir kilise. Ve özellikle de Batı'da en sevilen azizlerin başında gelir. Ve özellikle de Katolik Kilisesi'nin onun üstünde yükseldiği rivayet edilir. Bir kayanın üstünde yükseliyor denir. Çünkü Petrus kaya anlamına gelir.

0: Kilinit köyündeki kiliselerin haricinde çevrede de pek çok manastır var. Ve bu kadar çok manastır ve kilise bir takım söylentilerin de ortaya çıkmasına neden olmuş. Ve bunların içinde bazılarının bazı hastalıklara iyi geldiğine inanılıyor. Bunu dilerseniz Kilinit muhtarı Sami Bey'den dinleyelim.
1: Evet hocam, burada Aziz Yuhanna Kilisemizin hemen girişinde bebek mezarlığı var. Oraya evlenip doğum yapmayan bayanlar ziyaret ediyor. Bu vesileyle çocukları oluyor. Ayrıca kilisemizin içinde de ellere de uyuşukluk ve ağrısı olanlar taşın içinde bir boşluk var, o taşın içine bırakıyorlar ve birçok kişi oradan şifa aldı. Ayrıca Mor Dimet Manastırımız da romatizmal hastalara iyi geliyor. Mor Tohodote Manastırımız da baş ağrısı hastalarına iyi geliyor.
0: Evet, yani adeta bir şifa merkezi gibi Kilinit, böyle düşünebiliriz. Tabii bütün bunların birer inanç ve rivayet olduğundan da bahsetmeden geçmek olmaz. Kendisine çok teşekkür edip artık Kilinit'ten ayrılıyoruz.

Şu anda Mardin'in oldukça yakınında Savur'dayız. Buranın bir adı da Küçük Mardin. Tıpkı Mardin gibi o da bir yamaca kurulmuş. Ancak buradaki kale Mardin'den biraz daha küçük. Bunun da tabii önemli bir sebebi var. Bu kale aslında burada geçmişte nehir boyu, dere boyu devam eden kervan yollarının güvenliği için yapılmış. Ve zaten burada yerleşimden önce kale inşa edilmiş. Tarih milattan sonra 3. yüzyıl. Ve daha sonra bu kale kent görünümüne bürünmeye başlamış ve etrafına yapılan evlerle birlikte bir kale kent ortaya çıkmış. Bu da 5. yüzyıl ve o günden bugüne de burada artık bir şehir var. Ve geçmişin de önemli şehirlerinden. Şöyle düşünmek gerekiyor, eski kervan yolları nehirleri takip ederdi. Büyük nehirlerin geçtiği yerlerde daha büyük yerleşimler, İşte burası gibi Savur'un sağından solundan geçen derelerin olduğu yerlerde, yani daha küçük derelerin olduğu yerlerde ise daha küçük ölçekli yerleşimler vardı. Savur'da görece Mardin'e göre daha küçük bir yerdi ama önemli bir özelliği vardı. Buradan çıktığınızda artık Dicle'ye ulaşırdınız ve bu da sizin Anadolu'nun her yerine gidebilmenizin ilk adımıydı. Ve geçmişte burası önemli bir güzergahtı. Şöyle ki Mardin'le Midyat'ı bağlayan yoldu. Ancak ne zamanki yol güzergahı değişti, Mardin

Midyat yolu diğer tarafa alındı. Burası da gittikçe kan kaybetmeye başladı. Ama her ne kadar kan kaybetmiş olsa da hala o eski ihtişamlı günlerinin izlerini muhteşem ve çok güzel evlerinde görüyoruz.

Savur boyun anlamına geliyor. Ve gerçekten de iki tepe arası sanki bir boyunu andırıyor. Adından çok buradaki evler çok daha dikkat çekiyor. Tepeye yayılmış evlerin en üstünde muhteşem konaklar var. Aşağı doğru evler biraz daha küçülüyor. Tabii bunun bir sebebi var. Özellikle buraya Bağdat'tan gelen aşiret beyleri işte bu büyük evleri yaptırmışlar. Diğer aşiret üyeleri ise daha aşağılarda ve daha küçük ölçekli yapılarla hayatlarını devam ettirmişler. Ve en önemlisi bu en yukarıdaki konaklar güvenlik nedeniyle, aşiret beylerine ait olduğu için güvenlik nedeniyle arkalarını tepeye yaslamışlar. Buradan sonra ev yok. Etrafında da o aşiretin daha düşük, belki de yerarşide daha düşük yerinde yer alan diğer akraba üyeleri etrafına evler inşa etmişler. Ve burada tek yöne bakmıyor evler. Hepsi neredeyse farklı yönlere bakıyor. Ama buradaki en önemli şey komşunun manzarasını kapatmamak ve en önemlisi de evin havadar ve manzaralı olması. Evlerden bahsetmişken bu evlerde yaşamış ünlü bir şahsiyetten de bahsetmeden geçmek olmaz. Ondan bahsetmeden önce yine çok daha eski tarihe dayanan bir başka bilinen sima var. O da Süryani dünyasının önemli isimlerinden biri. Bu kişi Aziz Moşe ya da diğer adıyla Mardinli Moşe olarak geçer. Her ne kadar Mardinli dense de savurludur ve önemi de şundan kaynaklanır. İlk Süryanice İncil'i bastıran kişi odur. 1550 yılı civarı Avrupa'ya gider ve orada 1000 adet Süryanice İncil bastırıp buraya getirir. Ve böylece İncil'in yaygınlaşması Süryani halkı arasında daha da kolaylaşır. İşte bu nedenle de önemli bir şahsiyettir. Ama yakın döneme geldiğimizde şu andaki günler için en önemli kişi Savur'dan çıkan Aziz Sancar'dır. Kendisi 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazanmıştır. Ve burada doğmuş, ilkokulları burada okumuş ve daha sonra da Amerika'da eğitimine devam ederek dünyanın en saygın bilim adamlarından biri haline gelmiş. İşte bu nedenle de Savur dediğimizde ilk akla gelen kişi kuşkusuz Aziz Sancar'dır.

Tarihi rotalara bugün Midyat'tan başladık. Taşa hükmeden Midyat'tan. Ardından biraz hüzünlü de olsa hala umut vaat eden Kıllit'i ziyaret ettik. Ve son durağımız hem kültürel hem de bereket anlamında, doğa bereketi anlamında önemli bir yere geldik. Savur. Ve işte burası bizim son durağımız oldu. Bir başka bölümde tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın.

Şehrin kalabalığından toprağın kalbine giden bir yolculuk onunki. Henüz 13 yaşındayken iş hayatına atıldı. Ailesiyle birlikte tekstil sektöründe emek verdi. Ama bir gün başka bir hayatın mümkün olduğunu fark etti. İstanbul'u arkasında bırakıp kırsala, bilinmeyene doğru

0: cesur bir adım attı.
1: Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı.
0: Bu yolculukta birçok zorlukla karşılaştı ama yine de pes etmedi.
1: Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Orası kırılım yeriydi.
0: Şimdilerde 25 yıl önce kurduğu hayalin tam ortasında yaşıyor.
1: Anda var olmaya, önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyor.
0: Ve bugün Aysun Sökmen'in emeğiyle, inancıyla ve sabrıyla yazdığı hikayeye tanıklık ediyoruz.

0: Ben Aysun Sökmen, namım diğer Aysun da Sütçü. Evliyim, 34 yıllık evliyim. 24 yaşında bir oğlum var. 25 senedir çiğ süt üretiyorum, hayvancılık yapıyorum. Çok mutlu, neşeli, keyifli bir şekilde sürdürüyorum. Nazar değmesin sana, maşallah sana, maşallah. Silivri'de Büyükçe Uşu köyünde yaşıyorum. Böyle inekler, köpekler, ördekler, tavuklar. Bitkisel üretim ve hayvansal üretim diyebileceğim iki iş alanım var. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünü bitirdim. Öğrencilik hayatımda hem handbol oynadım hem de tekstil sektöründe çalıştım. Sonra da bir süre çalışmaya devam ettim. İstanbul'da babamın da ortaklığı olan bir tekstil firmasında çalışıyordum. Müşteri temsilciliği yapıyordum. Çok klasik olacak belki ama şehrin dinamikleri, trafikte geçen zaman, daha üretken olma hayali, uzak doğunun ucuz maliyetlerle geliyor olduğu gerçeği, tekstil sektöründe bir daralma yaşanacağına dair bana bir hissiyat verdi. Daha geleceği olan bir sektörde çalışmak istedim. O yüzden tarımı seçtik bir şekilde. Eşim de yardımcı olacağını söyledi. Böyle karar verdik. Eşim, o da klasik perküsyon öğretim görevlisi olarak konservatuvardan emekli oldu 2 yıl önce. Fakat 25 yıldır bu çiftliği benimle beraber yönetiyor.
1: Adım Mehmet Sökmen, Aysun'un eşiyim. 33 yıldır, 25 yıldır da ortağız bu çiftlikte. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunuyum ve orada 33 yıl öğretmenlik yaptım. 2000 yılında eşimle birlikte bu işletmeyi kurduk. 25 yıldır onunla çalışıyoruz. Zehirlendik diyebilirim bu çiftlikte. Doğadan artık kopamıyoruz. Hayvanlardan, bitkilerden artık kopamıyoruz ve onların en iyisini hak ettiğini düşünerek bunu geliştirmeyi, gerçeğini döndürmeye çalışıyoruz.

0: 25 yıl önce bu arazi babamın da ortaklığı olan ve satışlı olan bir araziydi. Düğünümüz bile burada oldu. Hani bilmediğimiz bir yer değildi. Fakat arazi satıştaydı. Madem tarımla ilgili bir iş yapmak istiyoruz, burada ne yapabiliriz diye araştırmaya başladık. Kağıt üzerinde büyükbaş hayvancılık hesap kitap yaptığınızda çok karlıymış gibi gözüken bir sektördü. O yüzden hani inekleri de çok sevdik. Çok cahil cesareti, 25 senenin özeti böyle olabilir. Cahil cesareti bir başlangıç oldu. Başta tavuğumuz yoktu, köpeğimiz yoktu. Yani çok makine gibi yaklaştığımızı görüyorum ineklere. Tamamen Excel tablosunda koyduğum parametrelerdi onlar. Aynı zamanda buraya geldikten bir sene sonra anne de oldum. İlk 3 sene böyle bir sudan çıkmış balık gibi olduktan sonra birkaç tane çok özel olay yaşadık. Birincisi ineklerimizin %60'ı çalındı. İkincisi sürüde verem çıktı. Dolayısıyla kalan inekleri imha etmek zorunda kaldık. Yani bir bağlamda başladık. Ben anne oldum. Biraz inek nasıl sağlar, nasıl beslenir falan diye yatırımla beraber, hani inşaatla beraber biraz öğrendik. Fakat sonra iflas edecek kadar sürüyü kaybettik. 6 buzağa bir tane inek kaldı. İşte o aşamada çok zordu. Hem borcumuz vardı, hem birikmiş bütün parayı ve borçları yatırmıştık. Yani o dönem böyle çok zor birkaç ay geçirdiğimizi hatırlıyorum. Hayvanları imha etmişiz, işte hırsızlık olmuş falan. Mehmet'le birbirimize sorduk yani. Ne yapmak istiyoruz, şehre geri mi dönmek istiyoruz? Orası kırılım yeriydi. Hani yoksa burada nasıl kalacağız, bu kadar borç harç? Yani neye ihtiyaç var adlı soruyu, kilit soruyu Mehmet sordu. Yani neye ihtiyaç var? Paraya ihtiyaç var dedim ben de. Tamam bulalım, nasıl bulacağız parayı dedi Mehmet. Yani çok yapıcı bir taraftan karı koca, iki ortak bir sohbet olduğunu hatırlıyorum.
1: İşi öğrendiğimizi ve tam bu işi yapmaya karar verdiğimizde bu başımıza gelince dedik ki her şeyimiz var, neyimiz yok. O zaman olmayanı koyalım dedik. Olmayanla başladık. Birbirimize destek verdik ve bunun olması için kalpten çalıştık. Bazen rüzgar ters esiyor ama rüzgara karşı yürümeyi başardık.

Bizde buzağlar bir hafta anneleriyle kalıyorlar. Ondan sonracığıma anne için de buzağ sağlığı için de çok önemli bir şey. O dönemde Avusturya, Fransa ve İngiltere'de fuarlardan tanıdığım ıslak ve genetik konusunda çalışan firmalar vardı. Onlar ülke temsilcisi arıyorlardı. Dedim ben bir onlara yazayım. Belki onların hani Türkiye'de işlerini takip edip çiftliği finanse edebileceğim bir kaynak yaratırım. Hakikaten öyle oldu. Ben o yılları takiben 10-12 yıl boyunca Türkiye'de 2500 tane veteriner hekime fatura kesecek kadar bir dağıtım ağına sahip, yani sperma satan bir insana döndüm. Ürün ithal ettim. Bu esnada genetik ve ıslah, hayvan beslemesi, yetiştiriciliği, işte buradan projeler, bir sürü oraya gidip çiftliklerin gezilmesi, oradan teknik insanların gelinip burada köy köy atölyeler yapılması gibi işler yaptım. Ve oradan sağladığım kazançla da çiftliğin borçlarını kendisini finanse edip tekrar bir sürü kurup tekrar kaldığımız yerden ilerlemeye devam ettik. Süzme yoğurt yaptım. Protein değeri yüksek. Onları mutlaka paylaşıyorum. Dün yarısı bize yayla çorbası oldu. Şimdi yarısı da onlara. Biz bu genetik ve ıslah işimizle vedalaştıktan sonra şehirde kapı kapı çiğ süt satmaya başladık. Ve çok kısa bir süre içerisinde, bir sene kadar bir sürede 4 araba, 8 şoför ve kayıtlı 8000 üyeye haftanın 6 günü düzenli şişeli çiğ süt satmaya başladık. Bunun yanında daha sonra 8100 bakkalı adını verdiğimiz bir projeyle beraber bizim gibi onarıcı tarım yapan üreticilerle dayanışıp İşte yumurtadan kiraza, duttan zeytinyağına, beyaz peynire, tereyağına kadar birçok ürün çeşidini de götürmeye başladık. Fakat Covid'le beraber bu 8000 kayıtlı üye bizim dışımızda birçok farklı yerden biliyorsunuz çok kolay ürün alabilmeye başladılar. Ve orada maliyetlerimiz bizim çok yükselmeye başladı. O dönem 400 başlık bir sürümüz var iken yavaş yavaş küçülmeye başladık. Şu ana geldiğimizde yaklaşık %25'lik bir sürüye sahibiz o zamandan bu zamana. Fakat sadece inek bakışımız değişti. İneklerle beraber, onarıcı tarım öğretisiyle de beraber farklı hayvanlara hizmet etme yoluna girdik. Dolayısıyla ördeklerimiz var, tavuklarımız var, köpekler var, kediler var. Yaban hayatı desteklediğimiz, beslediğimiz bazı hareketlerimiz var. Canım önden buyur. Hayvancılık, hayvansal üretim ve bitkisel üretim diye özetleyeyim. İkisi ayrılmaz bir bütün. İnekler günde 100-150 litre su içiyorlar ve 40 kiloya yakın yemiyorlar. Şu anda çok şükür 25 senemizin sonunda yedikleri yem, glutensiz diyeceğim, yaklaşık bir sene olacak. Sıfır tahılla süt üretiyoruz. Sadece ot yiyorlar, otluyorlar, ot silajı yiyorlar ve kuru ot yiyorlar. Ve yedikleri bu ot da organik sertifikasını yeni aldı. Etiketlerimizi çalışıyoruz şimdi şişelerimizin. %100 otla beslenmiş sadece. Organik süt etiketimiz olacak.

burası çiftlikte en sevdiğim yerlerden biri ama samanlık seyranlık olur gibi bir yerinden değil. Daha çok burada tahıl stoklamıyorum artık. Ne buğday var, ne soya var, ne mısır var, ne DDGS var. Burada 3 tip kuru ot var, yonca, çayır otu, yulaf otu var. Günde 2 defa burada ot karışımı yapıyoruz. Ve inekleri meralarda otlatıyoruz onun dışında. Bu deponun kısmi boş olması, hiç içinde tahıl olmaması, bu sıfır tahıllı beslemeye geçiyor olmaktan dolayı ve bütün bunları organik sertifikalı yapmaktan dolayı çok çok büyük heyecan duyuyorum. Çünkü inekler inanılmaz sağlıklı oluyorlar, daha uzun ömürlü oluyorlar. Bayağı bir enerjiyi de paylaşabileceğimi düşünüyorum.

0: sağmal kapasiteli sağmal ahırımız. Şu anda boş, en güzel ahır boş ahır diyorum. Mereye yayılsınlar seviyorum. Burada krom paslanmaz suluklar var, yalaklar çok temiz. Yukarısı ışığı geçiren, aydınlık bir yapı sunan bir çatı mekanizmasına sahip. Güneş enerjisi sistemi var çatıda. Otomatik sıyırıcıyla sıyırıyoruz. Sünger yataklar var çünkü yatıp kalkarken betonda dizler malum aşınıyor. Onlara böyle çok yumuşak bir orman toprağı sunmaya çalışıyoruz. 25 yıl bunun hayalini kurdum. Bu yemin içerisinde hiç tahıl yok. Hiç tahıl yok. Soya yok, mısır yok, arpa yok, arpa posası yok, DDGS yok. Bunun hayalini kurdum. Bunun içinde sadece yonca otu var, çayır otu var, yulaf otu var, ot silajı var. Kendi meralarımızdan, organik sertifikalı meralarımızdan biçtiğimiz. Yani mis gibi kokuyor. Zaten çıkardıkları tezek de böyle çok güzel kokuyor.
1: Sağ olun.
2: Sağ olun.
3: Çok büyük bir ekip değiliz. Yani ben ve Mehmet de var. 6 kişiyiz. Yani 2011 yılından beri gönüllü çalışan kabul ediyoruz. 4 hafta ve üzeri sürelerde işte yemek ve yatacak yer karşılığında haftanın 6 günü, günde 8 saat buraya gelip çalışılabiliyor. Valla 2011'de başladık, bilinci gönüllüden sonra saymayı bıraktım. Yani 1000'in üzerinde gönüllü geldi. Dünyanın her yerinden farklı kültürlerle, yani neticede yaptığınız iş, yani köpek de olsa, tavuk da olsa temiz su veriyorsunuz, yem veriyorsunuz. Kuru bir barınak onlara sunuyorsunuz. Yani bir de adına sevgi de diyebilirsiniz, takip de diyebilirsiniz. Sağlıklarını, konforlarını gözetiyorsunuz. O yüzden hani dil çok önemli değil. Dünyanın neresinden gelirse gelsin insanlar çok rahat uyum sağlıyorlar. Şu anda da İtalyan bir karı koca var.
0: Marco ve Francis İtalya'dan gönüllülerimiz. Aslında o ambulans şoförü, o da sosyal hizmetli. Burada karı koca geldiler, buzağlara bakıyorlar, sahamlara giriyorlar.

0: köpeklere bakıyorlar. Öyle bize arkadaşlık yapıyorlar. Akşamları da Raffaele Carrà ile dans ediyoruz.
1: E questa è la mia famiglia. This is my family. This is paradise. This is in my heart. Thank you.

çiftlikte şişelenmiş çiğ süt var. Dökme olarak sütümü sattığım kurumun peynirini, tereyağını satıyorum. Onun dışında yumurta ve bitkisel üretim, bahçeden çıkan ne varsa çiftlik teslimi satışımız var. Yani bir ürün satışı var çiftlikte. Onun dışında da gelir olarak burayı töleler için kiralıyorlar. Günübirlik gelişler için benden teklif alıyorlar. 15-20 kişilik gruplar ya da 60-70 kişilik gruplar gelip burada bazen yemekli, bazen yemeksiz aktivitelerini yapıyorlar, toplantılarını yapıyorlar, göle girip çıkıyorlar, işte Mera'da dolaşıyorlar, hayvanları geziyorlar. Bir de böyle ekoturizm diyebileceğim bir şekilde dönüşüyor çiftlik yavaş yavaş.

0: hep seninle.
1: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
3: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
4: Bir şey mi dedin aşkım?
3: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: altınla günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum Trivago'ya.

0: Bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
1: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik

0: teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
6: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin.

0: tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
2: Bu pazar 1 litre tarım kredi yağlı süt KOP'ta sadece 44 lira.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Benim yani haşa önerim, tavsiyem bu işe para harcamadan önce, yani bu iş kesinlikle parayla alakalı bir konu değil. Şu anda bana 5 milyon dolar getirin, akşama kadar hepsini harcarım. Üstüme de yeni bir pantolon almam yani. Ama yine de istediklerimi elde edemem. Nasıl ki domates 90 günde, 120 günde kızarıyor. Nasıl ki senede bir defa elma ağacından elma alabiliyorsunuz. Bu işe de para yatırdıktan sonra belirli bir zamanda akış yakalayabiliyorsunuz. O akışı hali hazırda yapan yerlerde gönüllü olarak ya da maaşlı olarak çalışmaya yönelik girişimcilere tavsiyem olur. Yani arazi almadan, hadi yaptı bir hata, aldı arazi, üstüne kesinlikle ev yapmadan, kesinlikle barınak yapmadan, kesinlikle hayvan almadan, kesinlikle demirbaş almadan. Çünkü sektör bütün bunları yatırımcının alması için çok lezzetli sunuyor her şeyi. Fakat ben en az 4 mevsim kişilerin orada bir yerde çalışmalarını tavsiye ederim. Benim hikayem şehrin dinamik ortamından kaçıp üretken ve verimli olma hayaliyle başladı. Şu anda ise anda var olmaya ve önce kendimin sonra da etrafımın ihtiyaçlarına gözetmeye dair bir çabada devam ediyorum.

0: Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün artık ne iş olursa yapmaya çalışıyorum. Bazen kendim merak ediyorum. Hadi şu işi de yapayım diyorum. Bazen de böyle diyorlar ki Tuğba Hanım gelin birlikte çalışalım. İşte o işlerden biri de Bakırköy'de tatlı mı tatlı bir ebru atölyesi. Her zaman merak etmişimdir. Ebru nasıl yapılır? Renklerin suda dansı nasıl olur diye.
1: Bunu ne zaman merak edeceğini merak ediyordum.
0: Sen hiç merak etmiyor musun yani?
1: Etmez miyim Tuğba? Elbette çok merak ediyorum.
0: O zaman sana da ben öneririm yani gelip yapabilirsin burada ya da ben sana öğretirim. Öğreneceğim ya biraz sonra zaten.
1: Sorun şu ki ben senin öğreneceğine ihtimal vermiyorum Tuğba.
0: Ya hava çok soğuk ve beni çok oyalıyorsun burada.
1: Sen bugün önlük mü giyindin Tuğba?
0: Evet, kırmızı önlüğümü giydim bugün. Tulumluk bir işim yok yani.
1: Önlük de çok yakışmış, beğendim.
0: Tamam ama lafı fazla uzatmayalım. İsmail abi içeride beni bekliyor. Boyalarını da önüne aldı. Dilersen hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi buyurun gidelim. İsmail abicim merhaba, kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş geldin.
0: Hoş buldum.
2: Nasılsınız?
0: İyiyim, siz nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Hoş geldin. Ben de teknemi hazırlamıştım.
0: Teknemiz de hazır.
2: Hazır teknemiz. Boyalarımızı ayarlıyordum. Sen geldin. Şimdi bugün madem Ebru'yu çok merak ediyorsun,
0: evet.
2: Sana güzel bir Ebru renklendirmesini, boya ayarlarını bir öğreteyim. Belki sen de güzel işler yaparsın, iyi bir ebrucu olursun.
0: İnşallah. Bu arada İsmail abimi ben size bir tanıtayım. Yaklaşık 28 yıldır, böyle 30'a yaklaştı. Bu kadar zamandır ebru sanatıyla ilgileniyor. Kendisini ilk gördüğümde dedim ki ne kadar temiz bir yüzünüz var. Tuğbacığım ben stresten uzak yaşıyorum dedi. Doğru mu?
2: Evet, ebru sanatıyla uğraştığınız zaman atölyenize girerken stresinizi kapının önünde bırakıyorsunuz. Sonra atölyemizde çalışıyorsunuz. Akşama kadar stres size uğramıyor. Giderken zaten o da kayboluyor gidiyor. Birisi almış oluyor kapının önünde.
0: Ama abi ben sana o zaman bir şikayette bulunayım. Benim bir dış sesim var. Beni sürekli strese sokuyor.
2: Evet. Onu atmanız için ebru sanatıyla uğraşmanız gerekiyor. O sizi terk eder ilerleyen zamanda. Çünkü insanlar bir sanat ile uğraşması gerekiyor.
0: Aynen, benim peşimi bırak artık dış ses. Beni bir rahat bırak.
1: Yapma Tuğba, çok üzüldüm ama.
0: Tamam, hadi bugünlük idare edeyim ben seni. Peki, evet İsmail abi, havuzumuz hazır burada.
2: Şimdi teknemiz havuz değil, tekne diyoruz.
0: Ay tekne.
2: Evet, yani şimdi teknemizin içinde kitre dediğimiz geben otunun suyundan elde edilen bir öz bu. Ve suyu yoğunlaştırmamız gerekiyor. Çünkü boyaları yüzeye bıraktığımız zaman boyalar su olursa kendi halinde hareket eder, kontrol edemeyiz.
0: Bir bütün halde durmaları gerekiyor, doğru.
2: Evet. Ne yapıyoruz? Suyu yoğunlaştırıyoruz ki boyaları kontrol edelim diye.
0: Bu bilgilere
2: evet,
0: dikkat birinci yapmak büyük.
2: Şimdi buradaki, mesela şöyle bir şey yapalım. Boyayı teknemize bir yavaş yavaş atalım. Şimdi burada boyalarımızı atarken sıralama yapmamız gerekiyor. Ben bunu önceden hazırlık yaptım. Geldim sabah erkenden. Boyalarımın hepsini ayarladım. Koyudan açığa doğru. Bütün boyaların su ve öt safra kullanırız. Her düşen boya üstüne düşen boyaya yer açar. Ve kat kat oluşur.
0: Hadi sen de gel aramıza katıl mı diyorlar.
2: Evet, ne diyor? Böyle diyor. Gel kardeşim sana yer var. Yer var
0: gel,
2: diyor. Bütün boyalar burada dağılıyorlar, zeminde yaşamaya çalışıyorlar.
0: Ne güzel. Tabii, ne güzel anlatıyor ama.
2: Boyaların bir tanesinin ayarı bozuk olursa buradaki yaşam bozulur.
0: Burada bir yaşam var suda ya.
2: Evet.
0: Suda böyle dans ediyor
2: çünkü
0: renkler.
2: Herkes burada güzel çıkmalı. Yani boyalar, renkler güzel olmalı. Şimdi bir boyamız var. Bakın böyle düşüyor. Şimdi atabilirsin. Böyle çok sert vurmuyorsunuz. Şöyle 45 derece meyillendir. Yavaş yavaş. Çok sert vurmuyorsunuz. Gayet yumuşak.
1: Sert değil Tuğba. Estetik ol biraz.
2: Yani Tuğba ben bu işi yaparım diyorsun ama hiç bak hocayı bir kere dinleme şeyin yok. Yani dinlemen gerekiyor. Şimdi hoca ne diyor sana? Bak. Şöyle 45 derece meyil. Yani bunu öğrenemedin galiba 45 derece meyil.
0: Şey 45, yani 45 derece
2: meyil. Yani bakın meyil. 90 derece şöyle bir meyil yaparsa 45.
0: Ha,
2: şimdi ne
0: evet,
2: yapıyorum?
0: Anlamadım.
2: Bu parmağımı tutuyorum. Parmağım böyle esnecek. Sert tutarsan boyalar başka yere gider. Şöyle bakın şöyle elimden düşecekmiş gibi dokunuyorum. Boyalar düşüyor. Şimdi biraz daha boya alayım o zaman.
0: Evet, boya gelmiyor. Benim yapabilecek bir şeyim yok ki.
2: Yani bana göre bu boya tamamdı. Sen şimdi fazla boya sarf edeceksin.
0: Ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Evet. Ben alttan vuruyorum.
2: Sen alttan, üstten indireceksin.
0: Tamam, bir dakika şimdi çözüm.
2: Neyse, biz uğraşacağız yani şöyle.
1: İsmail abi, sadece siz değil, hepimiz Tuğba ile uğraşıyoruz. Hayranız yeteneğine.
2: Ucundaki fırçanın ucu da at kılından yapılmaktadır. Biz bunların hepsini kendimiz yapıyoruz.
0: İşte boşa usta olunmuyor yani, değil mi? Bunu ben yapabiliyor olsaydım usta olurdum zaten.
2: Yalnız gidip de Veli Efendi'nin at kuyruğu falan...

0: Tam getirmeyeceğim. Şuralardan devam edelim.
1: İsmail abi de senin iş prensibindeki kolaycılığı hemen çözdü Tuğba ve daha ilk anda uyarısını yaptı.
0: İyi bak, fena değil yani, vuruşların naifleştin yani. Şimdi demin biraz böyle şey
2: ama hak verin, ilk defa başladım.
0: Tabii canım, ilk defa şey oldu tabii. Yani bayağı bir ilk şeyde algılama şeyin güzel.
1: Aman İsmail abi, böyle iltifat cümlesi söylemeyin siz. Siz bilmezseniz hemen havaya gider.
0: Yani bu bir şey gibidir, tarlaya benzer. Toprak hazırsa çiçek çıkar. Değilse...
2: Şimdi böyle serbest atış yapar gibi bir şey yapıyorum,
0: evet,
2: ben.
0: Evet, serbest. Her yere eşit de olması gerekiyor.
1: Oluyor gibi sanki Tuğba.
0: Ama bak...
2: Ay çok özür dilerim ya. Bir şey olur mu?
0: Böyle ya.
1: Tuğba yaptı yapacağını. Evde kalacaksın bu sakarlıkla.
2: Evde mi kaldım? Evliyim ama ben. Nasıl evde kalabiliyorum? Daha medeni durumumdan haberin yok ya.
1: Eşine sabırlar diliyorum Tuğba.
2: Hayır ya, öyle bir şey yok. Var ya, yuva yıkıyorsun ya şu an. Bir yuvanın yıkılışına şahitlik ediyoruz.
0: İleri geri bak, şuraya duvara gel, dön.
2: Aa, çok zevkli. Şimdi buna mı devam edelim?
0: Öyle devam et. Gidiyorsun, oradan dönüyorsun, çubuğunu çıkarmadan geri. Evet.
2: Aa, çok güzel.
1: Zevkli bir işe benziyor Tuğba.
2: Kıskanma, sen de yaparsın bir gün.
0: Şimdi bu yaptığımız işlem, gelgit evresi diyoruz buna.
2: Hmm.
0: Yani her yaptığımız tekneden yapılan işlemlerin bir adı vardır.
2: Ne güzel ya.
1: Tuğba işi gayet iyi benimsedi.
0: Bekleriz yani her zaman. Teknemiz ve dükkanımız açık.
2: Teşekkürler.
1: İsmail abi, böylece 30 senelik tekneyi kapatacaksın.
0: Yani her şeyin hayırlısı diyoruz yani.
2: Hayırlısı yani.
0: Diğer gittikleri yerler kapattı mı acaba?
2: Yok.
0: He, devam ediyorlar.
2: Evet.
1: Birçoğu kapattı, bir kısmı da pişmanlar.
2: Hayır ya.
0: Şimdi buradan başta, yukarıdan aşağıya.
1: Gerçekleri söyledim diye kızma bana Tuğba. Hem ne demişler, dost acı söyler.
2: Çok güzel oldu. Ben mi yaptım bunu şimdi ya? Oldu o kadar artık.
0: Senin elinden çıktı. İyisi kötüsü belli olacak, kağıttı.
2: Eyvah. Ha, bir de kağıt olayımız var, doğru tabii ya.
0: Bu çok güzel oldu. Bir deneyeceğiz bakalım. Kağıdı alalım.
2: Elinin,
0: evet. Elinin ayarı. Bak, kağıdı şöyle ben bir tarif edeyim, hava yapmasın.
2: Ya çok güzel. Süper oldu.
1: Süper mi oldu? Daha önce gördüklerimize hiç benzemiyor Tuğba.
2: Abartma ya. Öyle bir şey yok. O kadar da değil yani.
1: Evet haklısın. Bir daha bakınca fark ettim ki o kadar bile değil.
2: Evet ben yaptım.
1: Evet sen yaptın zaten Tuğba.
0: Şimdi bir ebru daha yapalım. Evet, gördüğün şekilde çalışmanı yap. Eğ biraz fırçanı.
1: İsmail abi, malzemeye yazık bence. Bir ebru daha yapmayalım. O malzemeyi ziyan etmeden gerçekten hakkıyla ebru yapacak biri kullansın.
2: Canım sanki orada otur, sesini oku. Tamam mı? Dublajını yap, sesini oku. O güzel sesinle böyle 360 ekranları bir neşelendir.
1: Seslerimi okuyorum elbette Tuğba. İltifatların için teşekkür ederim ama beni kandıramazsın. Benim en önemli ve en çok keyif aldığım işim senin her işi kolay sanıp başlamanı ve işleri yapmaya çalışırkenki muhteşem beceriksizliklerini gözlemlemek.
2: Ay çok güzel oluyor ya, gerçekten çok eğlenceli.
1: Nedense sadece sen eğleniyorsun.
0: Sana bir sürprizim olacak şimdi benim.
2: Aa.
0: Evet.
2: Sürprizleri çok severim ben.
1: Tuğba da tekneyi devirerek size bir sürpriz yapabilir İsmail abi. Dikkat edin.
0: Sürprizleri seviyor. Şimdi
2: Tuğba'nın gelişi çok büyük sürpriz
0: biraz
2: oldu.
0: Geniş olsun.
1: Sürpriz demişken Tuğba'nın kendisi sürprizdir zaten İsmail abi.
2: Oldu mu?
0: Evet yeterli, bana ver şimdi şunu.

0: Sen göreklerini yapıyorsun.
1: Gerekeni ustamız yapsın. Aa!
0: Bak böyle bir şal desen oldu. Bu da bir

0: Acaba ne var?
1: Evet, şimdi bunu çıkartacağım.
2: Evet sevgili
1: İnşallah
2: seyirciler.
1: Belli olur.
2: Ay çok güzel oldu ama ya. Aa, bir şey
1: renkler
2: söyleyeceğim.
1: Renkler kaçık oldu yalnız.
2: Vup. Aa, 360 yazdık. İsmail abi çok güzel oldu ya. Ay çok güzel oldu.
1: Eseri az daha bozuyordu.
2: Ay vallahi ya.
0: Eser bozmak, tabak kırmak Tuğba'nın işi İsmail abi.
2: Çok güzel oldu ya. Vallahi. Ben yaptım diye demiyorum.
0: Zaten sen yapmadın ki Tuğba.
2: Evet efendim. Az önce yaptığımız iki çalışmayı kurumaya bıraktık. İsmail abim, İsmail hocamla birlikte. Değil mi? Güzel oldu bence.
1: Evet, yani ilk deneme olarak güzel. Yani fena değil, hoşuma gitti doğrusu. Yani Tuğba Hanım kapıdan girdi ve atölyemizi aydınlattı. Pırıl pırıl bir genç gördüm karşımda. Çok memnun oldum. Bir Ebru sanatçısına yakışır bir oluşumda bir insan. Ve teknemizde klasik tarzda bir Ebru çalışması yaptık. Gelgit Ebru'su. Boyaları kendisi bayağı güzel serpiştirdi. Üç renk boyamızdan gelgitler yaptı ve kağıdı aldık. Gerçekten çok güzel oldu. Yani iyi bir enerjim var. Ebru sanatçılığına yakışır bir oluşumun vardı.
2: Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz tekrardan.
1: Rica ederim. Tekrar bekleriz.
2: Açıp, beni kabul edip benimle uğraştığınız için.
1: Evet.
2: Öncelikle olarak. Efendim bugün kolay mı sandığında ben Ebru sanatına yöneldim. Ebru çalışmaları yapmaya çalıştım. Olabildiğince artık. Bundan sonra buradayım. Bundan sonra çalışmaları burada devam edeceğim. Bir sonraki bölümde nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeyi, takip etmeyi unutmayın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya çalışıyorum artık olabildiğince. Peki ben bugün ne yapacağım? Fatih'teyim. Bir kebap restoranında garsonluk yapacağım.
1: Becerebilecek misin acaba Tuğba?
0: Becerebilecek misin derken?
1: En son denemende tabak çanak hepsini kırdın hatırlatırım.
0: O bir kazaydı. O her zaman olur. Her yerde olabilir bu tür şeyler. Bence becereceğim diye düşünüyorum.
1: Ben yine çok umutsuzum Tuğba. Kovulmayalım, başka bir şey istemem.
0: Ya kovmazlar ya. Ne olacak şuradaki tabak kırsak? Ne olmuş yani?
1: Tuğba, paramız yok ve ben bulaşık yıkamak istemiyorum.
0: Artık bilmiyorum. Bugün bizi neler bekliyor bilmiyorum. Kameraman arkadaşlarımla birlikte geldik buraya. Bakalım bir şekilde hep birlikte çalışacağız. O halde hadi buyurun başlayalım. Yusuf Bey merhaba.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Ben bugün sizinle çalışmak istiyorum,
2: evet,
0: burada.
2: Evet, hoş geldiniz. Garsonluk
0: yapmak istiyorum. Teşekkürler. Tamam. Sizce yapabilir miyim?
2: Yapabilir misiniz? İnsanın içinde istek olduktan sonra neden yapamayasınız? Bir deneyelim isterseniz. Bakalım yapabilecek misiniz? Buyurun, alalım sizi şöyle. Buyurun başlayalım. Hemen oradan servis bıçağı alabilir miyim?
0: Servis bıçağı.
2: Bize sürekli pratik atik elemanlar lazım. Bakalım siz öyle
0: misiniz? O aradığınız kişi benim. Evet.
2: İşte bakalım. Evet, alalım. Ben müşterilerin siparişini alıyorum. O arada ben size söylemeden, bizim 3 çeşit salatamız var. Ezme salata, soğan salata ve mevsim salata. Bunları getiriyorsunuz, masaya bırakıyorsunuz. Ben hemen size şu şekilde göstereyim. Buyurun Tuğba Hanım.
1: Ah Yusuf Bey, ah, sizin yerinizde olmak istemezdim.
2: Masada eğer boş toplanmak gerekiyorsa, masayı toplamak gerekiyorsa masayı toplayacaksınız. Tamam. Çay soracaksınız, bir isteğiniz var mı diye soracaksınız.
0: Tamam.
2: Bu şekilde. O zaman başlayalım, buyurun. Bakar mısınız Tuğba Hanım?
0: Tamam, bakıyorum. Buyurun efendim, ne alırdınız? Çayları taziyeleyelim, tamam, hemen.
3: 3 tane çay var.
0: 3 tane çay, hemen geliyor.
2: Çaylarımız, 3 tane çay.

0: söylüyoruz, nereden söylüyoruz?
1: Çok hızlı ilerliyoruz.
0: Karşıda beyefendi var. Beyefendiye 3 tane çay diye seslenin.
1: 3 tane çay alabilir miyiz? 5 tane çay mı? Ama 4 tane var burada.
0: Olsun, tamam. Diğer masaya daha sonra veririz, çaylar soğumasın.
1: Olduğu kadar artık. Çaylar geliyor. Yakıştı mı?
2: Çok yakıştı ama 3'e 5'e bakılmaz Tuğba. Amacımız iş yürüsün.
0: Hadi Tuğba Hanım, biraz seri, böyle çalışmak olmaz. Biraz seri. Evet.
1: 2 ayran mı?
0: Evet, ayran. Ayran verelim hemen. Hadi biraz seri.
1: Neresi?
0: Ben hemen orayı da size gösteriyorum.
1: Ha, bir dakika, çok karıştı ya.
0: Ben de. Dolaba bırakalım aldığımız yere tepsiyi. Biraz seri, biraz çabuk.
1: Nasıl gidiyor?
2: Çok hızlısın.
1: Çok hızlıyım.
2: Yusuf Bey oldukça titiz.
0: Evet, Tuğba Hanım, bakar mısınız? Geldim. Biraz seri olalım. Geldim. Hemen fazlalıkları toparlıyoruz. Masa toplamayı da gösteriyorum size. Ama biraz bu hareketler biraz seri olacak. Burası yoğun bir iş yeri olduğu için. Bu şekilde alın, o kovanın içine atın hemen.
1: Kovaya.
0: Evet, biraz seri, biraz canlanalım hadi. Şimdi masaya ıslak mendil vereceğiz. Islak mendili de buradan alıyoruz. Bu size gösterdiğim son aşamadır. Ondan sonra kendiniz yapacaksınız.
1: Tamam.
0: Ben sizinle gelmeyeceğim. Islak mendilleri bu şekilde koyuyoruz. Siz alın gelin, ben size göstereyim hemen.
1: Çok hareketli ya. Buyurun efendim.
0: Islak mendilleri koyduktan sonra bir nezaket gereği ıslak mendili açıyoruz, takdim ediyoruz. Afiyetler olsun. Çay içersiniz değil mi?
1: Söyleyelim.
0: Tamam. Peki, 2 tane çay söyleyelim.
1: Tamam, hemen getiriyorum.
0: Hemen.
2: Böyle koşturmana bayılıyorum Tuğba.
0: Seri biraz.
1: Tamam, geldim. Buyurun efendim, pardon.
0: Masanın boşluklarını bu şekilde alalım Tuğba Hanım. Hemen buradakileri falan alalım.
2: Bakışlarından anlıyorum Tuğba. Sen orada çalışan değil, oturan olmak isterdin eminim.
1: Efendim buyurun. Afiyet olsun.
0: Bir isteğiniz var mıydı efendim? 3 tane su verir misiniz Tuğba Hanım?
1: 3 tane su.
3: 3 tane masanın altı.
0: Biraz seri.
1: Ne yapıyorum işte, zaten koşturuyorum.
0: Evet, masa ona verelim 3 tane suyumuzu.
1: Afiyet olsun efendim. Bir tane de sana su. Hadi bakalım.
0: Evet Tuğba Hanım, masa 18'e bakar mısın?
2: Evet Tuğba, 18 lütfen.
0: Bu şekilde alttan tutun. Götürün ve kovaya bırakın Tuğba Hanım. Ondan sonra bir çay söyleyelim, biraz seri. Geç kalmış çayımız.
1: Tamam. Tamam. Bir tane çay alabilir miyiz?
0: Çay 4 oldu.
1: Bir tane çay. 4 mü?
3: 4.
1: Birden nasıl 4 oldu hemen?
2: Bu arada hala bir şey kırmadın, harika.
1: Evet, yani çok şükür bir şey kırmadım bu sefer daha ama yani hani bilmiyorum.
0: Çaylar gecikti, biraz seri olalım.
1: Geliyor. Vay be, hep mi çaycıydım ben de ya? Şu tepsi tutuştaki asalete bakar mısın? Tamam, geldim. Hangi masa? Hangi masaydı?
0: Hadi biraz seri olalım.
1: Tamam tamam, geliyorum.
0: Çayın 2 tanesini hemen beyefendilere verelim lütfen.
1: Tamam, geldim.
2: Tavşan kanı sıcak sıcak duvarı üstünde çaylar.
0: Evet, onu bırakalım, hemen 5 tane çay söyleyelim Tuğba Hanım. Biraz acele, biraz seri olalım. 5 çay.
1: Tamam, tamam usta. 5 tane çay alabilir miyiz? 5 çay. Var ya, şef oradan sürekli söyleniyor şu an bana.
2: Yusuf şefim harikasın.
0: Hadi biraz seri olalım Tuğba Hanım lütfen.
1: Tamam, geliyor şefim ama ne yapayım oradan? Geliyor, geliyor. Bilmiyorlar ki ben biraz panik yapınca çayları falan dökebilirim.
0: Çayların 2 tanesini de 17 numaraya veriyoruz. Bir arkadaki masaya, biraz hızlı olalım. Çaylar soğumasın.
1: Arkadaş, ben çaycı mıyım acaba, anlayamadım. Buyurun efendim, afiyet olsun.
0: Tamam. Ben onu alayım, afiyet bunu vereyim olsun. Size babaanne tatlısı masaya veriyorsunuz.
1: Babaanne tatlısı?
0: Evet.
1: Afiyet olsun.
0: Evet, o masanın boşlarını alır mısın? Biraz seri olalım lütfen, hadi.
1: Bu arada nefes alabilir miyim ben?
0: Tabii ki de, hayır. İlk gün böyle.
1: Bunları alıyorum efendim.
2: Yusuf Şef sürekli takipte Tuğba.
0: Evet Tuğba Hanım, 4 çay daha alıp gelelim lütfen, biraz seri.
1: Buradan topluyorlar.
0: Tuğba Hanım, 4 tane çayımız var, biraz seri ama. Lak lak yapmayalım lütfen, biraz seri. Tuğba Hanım, çay 5 tane oldu.
1: 5 tane mi? 5 tane çay.
0: Tuğba Hanım, geldim, biraz seri olalım şefim. Lütfen. Yalnız kalıyorum. Hemen masa 9'a 3 çay verir misiniz?
1: 3 çay, tamam.
0: Evet, boşları alın.
1: Boşları alıyorum. Efendim şunlar boş. Siz devam ediyorsunuz değil mi? Hesap mı şefim?
0: Hemen Tuğba Hanım biraz acele olalım. Islak mendil de verelim. Masa çay söyleyelim.
1: Tamam. Evet çayı artık başkası getirsin. Neyse hangi masayaydı? Masa 10. Daha ben masaları ezberleyemedim. Burası mı efendim? Ay çok tatlısın sen ya. Hayalimdeki çekik gözlü çocuk. Çok tatlı Cinçen ya.
2: Sen de çekik gözlüsün Tuğba.
1: Evet benim de çekik. Ben de böyleydim küçükken.
2: Kim çekik gözlüydü?
1: Var babaannem. Özbekistan'dan gelme o. Ben neyse sohbet etmek yani şimdi şefim... Neyse görmedi.
2: Maşallah çok tatlı ve sevimli bir küçük adam.
1: Evet şefim.
0: Tuğba Hanım artık size çay getirtmeyeceğim. Biraz alıştınız size başka işler söyleyeceğim. Artık terfi ettiniz bu konuda. Ama biraz daha hızlı biraz daha seri olmanız gerekiyor. Bakın masayı toplayın arkadaşlara yardım edin.
1: Tamam.
2: Acaba ne yapacak Tuğba?
1: 14 numara hesap istiyor. Bu kadar basit ya.
2: İlk hesabı sen mi alsaydın Tuğba? Hani hediye gibi.
0: Hesabı bana getiriyorsunuz. Masaya ben takdim ediyorum.
1: Şeyi soracaktım. Dış ses diyor ki masanın ilk hesabını garson alır diyor. İlk iş gününde diyor.
0: Siz daha garson olamadınız. Daha terfi edeceksiniz şu anda. Evet alayım.
1: Geldim.
0: Buyurun efendim. Hesabınız, para üstünüz. Ben teşekkür ediyorum. Bunu alalım, tip kutusuna atalım gelelim.
1: Tip
0: biraz
1: baksa.
0: Seri olalım. Evet, kasanın önünde hemen. Kasiyere sorun size yardımcı olsun.
1: Tip baksa mı? Baya baya öğrendim aslında. Hoşçakalın, görüşürüz. Ya şuradaki bebeği var ya böyle ısıracağım, ısıracağım böyle. O kadar tatlı ki.
2: Çok yakıştı kucağına. Sana da nasip olur inşallah Tuğba.
0: Hiç merak edip sormuyorsunuz. Sizin menünüz ne, burada ne satıyorsunuz? Ha? Siz işe başladınız.
1: Ay ben bir anda ne olduğunu anlayamadım.
0: Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Ya. Ben burada hangi ürünleri satmam gerektiğini, nasıl satmam gerektiğini, menüde neler olduğuna bakmam gerekiyor. Sen neden hiç böyle şey düşünmedin?
1: Ben bir anda kendimi böyle çay taşırken falan bulunca ne olduğunu anlayamadım.
0: Şunu şöyle vereyim. Sana bir tane daha menü alıyorsun. Bunu hemen 15 numaraya verelim. Daha sonra servis salata verelim. Biraz seri.
1: Tamam. Efendim hoş geldiniz. Buyurun.
0: Tuba Hanım, Tuba Hanım buyurun.
1: Geldim geldim.
0: Hemen servisi açalım, salatayı verelim, suyunu verelim.
1: Tamam önce şunu götüreyim.
0: Önce servisi açın sonra gelin salataları alın. Biraz seri olalım ama.
1: Tamam.
0: Evet Tuba Hanım biraz seri olalım lütfen. Bak sipariş alacağım seni bekliyorum.
1: Böyle götüreceğim.
0: Evet öyle götürün masaya düzgün bir şekilde bırakın ha.
1: Efendim salatalarınız geldi.
0: Hoş geldiniz merhabalar.
1: Evet.
0: Evet sıradakini yapalım. Ben size göstermiştim. Biraz seri olun. Servis tabağı, su.
1: Aa.
0: Bakın orada hemen biraz seri olalım.
1: Ya ne yapayım? Her gün bu işi yapmıyorum ki.
2: Diğer işlerde de böylesin Tuğba. Çalışmak senin fıtratına aykırı.
0: Nasıl sipariş aldığıma bakın. Lahmacun kaç adet istiyorsunuz? 3. 3 size fazla gelir. 2 tane yaptırayım. Lahmacunlarımız büyük boy çünkü. Acılı acısız nasıl istersiniz? Acılı istiyorsunuz. Hanımefendi. Büryan, kemikli kemiksiz?
4: Kemiksiz olsun. 3 tane açık.
0: Tamam, 3 tane açık ayran. 3 tane açık ayran verelim hemen masaya. Biraz seri seri seri hadi bekleme.
2: Siparişler alındı, bol köpüklü ayranlar yola çıktı ve Tuğba meşhur dansını yaptı.
0: Evet Tuğba Hanım, siparişlerimizi aldık. Şöyle biraz yanaşın. Masa numaramız 15. Hemen giriyoruz. Kaç adet? 2 adet lahmacun istediler. Lahmacunu özellikle acılı istediler. Burada çeşniler var. Acılıya giriyoruz. 2 tane büryanımız var. 2 adete bastık. Büryana bastık. 2 büryan yazdı. Daha sonra ne pilav istemişlerdi bizden?
1: Perde pilavı.
0: Tamam süpersiniz. İçeceklerimiz neydi?
1: Ayran istemişlerdi.
0: Tamam. 3 tane de ayranımızı yazdık ve gönderdik. Bunlar çıkınca ustalar gönderecek buraya kadar. Tekrar salona dönelim.
2: Ooo Tuğba.
1: Böyle hareketler de yapıyorum yani. Ay çok güzel görünüyor. Bakar mısın? Yermişim bunu götürmeden. Afiyet olsun. Yusuf Şef zaten oraya koş Tuğba, buraya koş Tuğba. Nefes aldırmadı ya.
5: Çok tecrübeli bir şefimiz.
1: Evet belli. Ama iyi, bana kıymak istemiyor bir taraftan da. Kıyamıyor ama.
4: Belli oluyor, bağırmasından belli oluyor. Değil mi?
1: Bence iyi abi, burası çıkmıyor.
4: Tuba burayı rahat buldu ya.
1: Evet evet, ısınıyorum burada.
4: Tuba işi bıraktı yani.
2: Yusuf şefim Tuba yemek yiyor galiba.
0: Yemek yemek için kimden izin aldınız?
1: Yemek yedim. Yok, su içtim sadece.
0: Su içtim.
1: Evet. Bir bardak su
0: yemek
1: içtim.
0: Yemek yemeye giderken, lavaboya giderken, istirahat etmek isterken şefinizden izin alıyorsunuz. Bilginiz olsun.
1: Ama su içtim. Dış ses ortalığı karıştırma.
2: Ben gördüğümü söyledim.
0: Tuğba Hanım, bir tane kemikli bir yanımızı 18 numaraya veriyorsunuz. Afiyet olsun diyelim.
1: Afiyet olsun.
0: Her sipariş verdiğimizde söylüyoruz. Bunları da masa 15 numaraya 2 bir yan, bay bayana veriyoruz.
1: Afiyet olsun efendim.
2: Öğrendin Tuğba, aferin.
1: Efendim, ben bugün kolay mı sandığında garsonluk yapmaya çalıştım. Gerçekten zor bir meslek. Yapanları buradan tebrik ediyorum.
0: Teşekkürler.
1: Gerçekten alınlarının akıyla para kazanıyorlar. Ama şimdi beni seyreden garson arkadaşlarım belki eleştirmişlerdir. Tuğba, o öyle değil, bu böyle değil diye. Artık affedin. Olduğu kadar değil mi Yusuf Şefir?
0: Evet, evet öyle. Tuğba Hanım'ın performansından dolayı tebrik ediyorum. Kendisi çok hareketli gerçekten. Bu işi yapabileceğini düşünüyorum. Her iş yerinin kendince bir acemiliği var. Ben kendisine zaten ilk günün acemiliği olacağını söylemiştim. Başladı. Aynı zamanda acemiliğini de atlattı.
1: Bize kapınızı açtığınız için tekrardan teşekkür
0: ne demek,
1: ediyorum.
0: Ne
1: i̇nşallah
0: demek.
1: Tekrardan bir araya
0: yine
1: geliriz,
0: inşallah.
1: Görüşürüz.
0: İnşallah.
1: Evet
0: görüşürüz.
1: Efendim, bugün dediğimiz gibi ben garson olmaya çalıştım. Artık olabildiğince. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeyi unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.

Sevgili dostlar, ne yapmalı programında bugün çok önemli bir soru soracağız. Ben Deniz, klinik psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorup cevapları arıyoruz. Psikolojinin hayatımızdaki önemini hiç unutmadan, daha kaliteli bir yaşam için, daha sağlıklı bir yaşam, daha verimli bir yaşam için ne yapmalı sorularının cevaplarını bu programda aramaya ve bulmaya devam ediyoruz. Bugünkü sorumuz çok önemli. Mutsuzluk. Mutsuz olma nedenimiz ne? Neden mutsuzuz? Neden insanlar, yollarda gördüğümüz insanlar genelde başları öne eğik yürüyorlar? Neden insanlar birbirleriyle sohbet ederken hep şikayet ediyorlar? Birbirlerine olumsuz deneyimlerinden bahsediyorlar. Bu nasıl oldu? Nasıl bu hale geldik? İşte temelde sorumuz bu ama asıl sorumuz da şu, gerçekten mutsuz muyuz? Bakın bu programı, bu konuyu seçerken beni bir soru harekete geçirdi. Şimdi size o soruyu okuyacağım hemen. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sorumuz şöyle. Sosyal medyada arkadaşlarımın eğlendiklerini, iyi zaman geçirdiklerini gördüğümde mutsuz oluyorum. Bu kıskançlık mı? Yani benim arkadaşlarımın sosyal medyadaki hikayelerinde ya da işte postlarında mutlu olduklarını gördüğüm zaman, iyi zaman geçirdiklerini gördüğüm zaman mutsuz olmak gerçek bir mutsuzluk mudur? Yoksa mutlu olamadığım için yaşadığım başka bir duygu mudur? İşte şu çok açık ki, biz mutlu olamadığımız zamanlarda kendimizi mutsuz zannediyoruz. Mutsuzluk tanımının bize çok fazla olanak ve imkan veren, haz ve eğlence vaadinde olan, çok fazla imkan sunan bu dünyada mutsuzluk kavramının sanırım tanımını bozduk. İnsanlar artık yeterince mutlu olamadıkları her an kendilerini mutsuz zannediyorlar. Artık bu dünyanın en cesur eylemi hiçbir şey yapmadan oturup şöyle bir takım şeyleri düşünmek olduğunu farkına varıyorum. Yani biz artık can sıkıntısı, hiçbir şey yapmadan durmak, şöyle bir sahile oturup da denizi izlemek, belki dakikalarca, belki saatlerce izlemek gibi becerilerimizi kaybettik. Sürekli mutlu olma çabası içerisinde olan insanoğlu içinde en büyük felaket mutlu olmaya ulaşamayıp kendini sürekli mutsuz zannetmesi. İşte

İşte bugün bu süreç nasıl yaşanıyor? Gerçekten mutlu muyuz yoksa mutsuz muyuz? Bu soruların cevaplarını arayacağız. Nasıl bu mutsuzluk duygusu üzerimize atılmış durumda? Bakınız her şey neyle başlıyor biliyor musunuz? Çocuklarımızı birer prens ya da prenses olarak yetiştiriyoruz. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren annesi babası tarafından çok seviliyor. Ona bütün imkanlar sunuluyor. El bebek, gül bebek büyütülüyor. Çocuklar böyle kendilerini gerçekten bir prens ve prenses gibi hissetmeye başlıyorlar. Ondan sonra hayat biraz daha devam ediyor. En güzel benim çocuğum, en akıllı benim çocuğum, en becerikli benim çocuğum derken çocuk ergenliğe doğru yaklaştığında bir bakıyor ki ne diğerlerinden daha akıllı, ne diğerlerinden daha becerikli, ne de diğerlerinden daha akıllı ya da çalışkan. İşte bu durum çocukta ya hani ben en iyisiydim, en özeliydim, prenstim, prensestim düşüncesiyle bir sorun çıkarıyor. Ve şöyle tahtaya yazarak size anlatayım bu noktada artık. Orada çocuk mutsuz olmaya başlıyor. İlk şunu yazalım. Prens ya da prenses olarak büyütüldük. Yavrucuğum sen özelsin, farklısın, biriciksin, diğerlerinden daha büyük yeteneklerin var falan derken bu çocuk aslında bir prens ya da prenses olmadığını fark ettiği anda bunu kanıtlamaya uğraşıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Ne yaparsam yapayım en iyisini yapmalıyım diyor. Çünkü ancak en iyisini yaparsam insanlar benim bir prens ya da prenses olduğumu düşünür. Ve bu onları mutsuz eden ilk adımı atmalarına neden oluyor. İşte bu adım her şeyin mükemmel... Her şey mükemmel olsun çabası. Çocuk diyor ki benim gerçekten bir prens ve prenses olduğum düşünülmesi için hata yapmamam lazım. Herkese bir prens ya da prenses olduğumu göstermem için hep kusursuz olanı yapmalıyım. Bunu düşünen çocuk her şeyin mükemmel olması gerektiğini düşündüğü anda bir şeyleri yapmaya başlamakta zorluk yaşıyor. İşte mutsuzluğun hayatımıza girmesindeki ikinci nokta da bu. Mükemmel olsun derken yapmam gereken şeyleri ertelemeye başlıyorum. Hadi tahtaya onu da yazalım. Mükemmel olsun derken erteleme davranışları ortaya çıkıyor. Ben prens ya da prenses olduğumu kanıtlamaya çalışırken hep mükemmel ve kusursuzu yapmalıyım düşüncesine gidiyorum. Bu düşünce beni alıp bir şeyleri başlamama engel oluyor. Çünkü bakınız en önemli yer en iyi anı beklerken birçok iyi anı kaçırmış oluyorum. İşte bunun adı erteleme davranışı. Yani bizim prens ve prenses, prens ve prenses olduğunu düşünmeyenler öyle ya da böyle işlerine halledip giderken, bizim prens ya da prenses en iyi anı beklerken erteleme davranışları ortaya çıkarıyor. Ve bu erteleme davranışlarının neticesinde de yaptığı işlerde başarısız olmaya başlıyor. Benim 10 gün sonra vereceğim bir ödev var diyelim, bir proje var. Ona bugün başlamam mümkün. Oturuyor mükemmelliyetçi masanın başına. Bir anda aklına düşünceler gelmeye başlıyor. Ya mükemmel olmazsa, ya kusurlu olursa, ya beğenilmezsem, ya onaylanmazsam, ya en iyi notu almazsam diye düşünceler gelip diyor ki daha iyi bir anda başlayayım. Şu anda hazır değilim. Ne oluyor? Erteleme davranışı ortaya çıkıyor. Bir gün erteliyor bu şekilde, iki gün erteliyor, dört gün, beş gün, altı gün ertelerken mükemmelliyetçi bir bakmışsınız projeyi vermesine sadece bir gün kala masanın başına oturuyor. Projeyi vermesine bir gün kala masanın başına oturunca mükemmel ve kusursuz bir iş ortaya çıkar mı? Hayır, çıkmıyor. Normalde yapabileceğinden daha kötüsü ortaya çıkıyor ve asıl onu mutsuz eden noktaya geliyor mükemmelliyetçi. İşte onun adı başarısızlık. Bizim prens ya da prenses başarısızlıkla baş etmesi mümkün mü? Hayır değil. Çünkü başarısız olduğu anda onaylanmamaya başlıyor. Başarısız olduğu anda beğenilmemeye başlıyor. Bizim doğduğu günden itibaren çok beğenilen, el üzerinde tutulan prensimiz için, prensesimiz için ne kadar zor bir durum. Mükemmel olsun derken erteledi. Ertelediği için başarısız oldu ve şu anda başarısız olduğu için çok mutsuz. İşte genelde mutsuzluğun altındaki

süreç, bu erteleme davranışları sonucunda normalde yapabileceğimiz bir takım şeyleri yapamamak. Peki başarısızlık neye neden oluyor? İşte bizim mutsuzluk dediğimiz duygu burada devreye giriyor. Ve kişi artık yapamadığı için, yani bir takım şeyleri kaybettiği için mutsuz hissetmeye başlıyor kendisine. Peki bu mutsuzlukla nasıl baş edecek? Mutsuzlukla baş etmek için çok da sağlıklı olmayan bir takım yöntemler seçiyor kendisine. Başarısız oldu prenses. Mutsuz oldu. Mutsuzluk kalıcı mı olacak? Hayır, kalıcı olamaz. Bakın o zaman ne oluyor biliyor musunuz? Mutsuzluğuyla baş etmek için bizim prenses ya da prenses abur cubur yemeye başlıyor. Ne zaman kendisini mutsuz, yeterince becerikli, yeterince akıllı hissetmese açıyor kocaman bir cips paketini haşır huşur yemeye başlıyor. Kocaman pizzaları yemeye başlıyor. 1 kiloluk dondurmaları yemeye başlıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü başarısızlık düşüncesinin onda yarattığı olumsuz duygudan kurtulmak için kendini yemeğe veriyor. Yemek yedikçe, yani midesine bir şeyler gönderdikçe kendini daha iyi hissetmeyi öğreniyor. Ama bir süre sonra kilo alıyor. İşte kısır döngünün, mutsuzluk kısır döngüsünün en kritik noktalarından biri bu. Bu sefer kişi mutsuzluktan kurtulmak için abur cubur yerken abur cubur yemekten mutsuz olmaya başlıyor. Bir diğer prenses ya da prenses ne yapıyor? Alışveriş yapmaya başlıyor. Herkesin akıllı telefonunda bolca aplikasyon var. Bu aplikasyonların çoğunda sürekli fırsatlar yakalıyoruz. Fırsatlar, büyük indirimler, bir alana bir bedavalar. Hiçbir zaman almaya gücünüzün yetmeyeceğini düşündüğünüz bir ürünün yarı fiyatına bulduğunuz o müthiş anlar, hiç bitmeyen fırsatlar. Bütün bu fırsatlar bizi birer alışveriş makinesine döndürüyor. Ben mutsuz olduğumda alışveriş yaparak mutlu olmayı öğrendiysem şayet, işte o zaman alışveriş yapmak bana bir ödül haline geliyor. Alışveriş yaptıkça başarısızlığımı unutuyorum. Alışveriş yaptıkça mutsuzluğumu unutuyorum. Ve ne oluyor? Ben bir alışveriş bağımlısı oluyorum. Alışveriş bağımlısı olunca ne oluyor? Eve geliyorsun, alırken her şey güzel. Eve geldin, etiketlere bir bakıyorsun, faturalara bir bakıyorsun, eyvah. Parayı verirken sıkıntı hissetmedin çünkü kredi kartıyla ödedin. Eve gelince faturayı görünce sıkıntı hissediyorsun. Alışveriş artık mutlu ediyor mu? Hayır. Mutsuzluğu daha da arttırıyor. Ne oldu bizim prenses ve prense? Mutlu olayım derken, mutsuzluğumla baş edeyim derken bu sefer kendini hiç geçmeyen bir mutsuzluğa esir etmiş oldu. Çünkü cebindeki parası bitti. Bir diğeri ne yapıyor? Bizim prenseslerden bazıları mükemmelliyetçi. Mükemmelliyetçi olduğu için erteledi. Ertelediği için başarısız oldu. Başarısız olduğu için mutsuz oldu. Mutsuzluğuyla baş etmek için geçti bilgisayarın başına, oyun oynamaya başladı. 1 saat oynadı, 2 saat oynadı. Oynarken kademeleri atladı. Kademeleri atladıkça mutlu oldu. Mutsuzluğuyla baş etti. Bilgisayar oynadı. Bilgisayar oyunları. Oyun bağımlılığı dediğimiz şey işte böyle ortaya çıkıyor. Sen mutsuzluktan kurtulayım derken bilgisayarın seni mutlu etmesine çalışıyorsun ama ne çıkıyor ortaya? Hayatta yapman gereken şeyleri yapmamaya başlıyorsun. İşte abur cubur, alışveriş, online oyun gibi şeylerin temel mekanizması tüketimdir. Ben onu da buraya yazıyorum. Bizim prens ve prenses hayatta çok özel, farklı ve biricik olduğu öğretilen prens ve prenses sırf bunu kanıtlamak için mükemmelliyetçi olup, erteleyip, başarısız olup, kendini mutsuz hissedip bu mutsuzlukla baş etmek için abur cubur yemeye, alışveriş yapmaya, bütün gün oyun oynamaya başladı. Hayattan koptu ve kendini artık eskisinden daha da mutsuz hissediyor. Peki buradaki temel problem ne? Gerçekten onu mutsuz edecek bir şey yaşadı mı? Hayır. Aslında temel problem zihnimizdeki bir kod. Ben en iyisini yapmalıyım. Ben bir prensesim. Ben kusurlu olursam beğenilmem. Bütün bu düşünceler işte ne yazık ki benim mutsuzluğumun temel yapısını oluşturuyor. Burada asıl soru devreye giriyor. Bu gerçek bir mutsuzluk mu? Hayır. Çünkü burada kaybettiğim bir şey yok. Bütün her şeyi ben kendim oluşturdum. Soru ne diyordu? Arkadaşlarımız sosyal medyada eğlendiklerini gördüğümde mutsuz oluyorum. Aslında bir şey kaybetmedim. Sadece ben de onlar kadar eğlenmek istedim ve buna sahip olmadığım için mutsuz hissettim kendimi. İşte bunun adı mutsuzluk.

değil, mutluluk yoksunluğu. Sevgili dostlar, mutsuzluktan çok fazla yakınanlar, aslında mutsuz değilsiniz. Sadece mutlu olmadığınız zamanlarda kendinizi mutsuz zannediyorsunuz. Size hemen çok kısaca hayatımda tanıdığım en mutlu adamlardan birinin hikayesini anlatmak istiyorum. Kağıt toplayan bir adamın hikayesini. Kağıt toplayan adam ve çocukları boğazına kadar çöpün içinde muhteşem bir kahkaha duydum. Ben de arabamı park etmiş, güzel kravatım, şık kıyafetimle evime doğru yürümekteydim. Hayatım boyunca duyduğum en güzel kahkahanın peşinden gittim. Bir baktım çöp toplayan adam ve çocukları. Dedim, ne oldu da bu kadar güldünüz? Ya hocam dedi, bizim çocuk çikolata diye bir tane ruj ısırmış. Ağzı gözü çok garip bir hal aldı, böyle bir şey yaptı. Ona gülüyoruz, ona eğleniyoruz. Ya dedim, ben kravatı olan, arabasını az önce apartmanının otoparkına park eden bir şanslı olarak acaba aynı şeyi yapsam gülüp eğlenebilir miydim? Hayır. Peki onlar nasıl başardı bunu? Çünkü fazla önemsememeyi öğrendiler. Hayatımda gördüğüm en mutlu adam, o en güzel kahkahayı atan adam çöpün içinde boğazına kadar batmış, çok da zor olan, o işi yapmakta olan bir emekçiydi. İşte mutlu olmak ya da mutsuz olmak içinde bulunduğumuz şarttan ziyade o şartı nasıl değerlendirdiğimizle alakalı. Yani mutlu olmak bir tercih, mutsuz olmak ise yine bir tercih. Mutlu olmadığınız zamanlarda mutsuz değilsinizdir sevgili dostlar. Hepinize mutluluk peşinde koşmayacağınız ama tatmin olabileceğiniz bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Kariyer planlamamda aslında aşçılık yoktu. İyi bir şef olabilmek için bir kere çok çalışmak gerekiyor. Üretim aşamasında sürecini takip etmediğimiz hiçbir ürünü bu restoranta sokmuyorum. Mesela burası için kullandığımız unlar, pizza unlarımız Gaziantep'te bir değirmende bizim için özel çekiliyor. Bursa Gemlik'te zeytin bahçelerimiz var. Yine Gemlik'te Yenişehir Ovası'nda domates bahçelerimiz var. Restoranımızda kullandığımız tabaklar benim için çok önemli. Çünkü tabakları ben bir materyal olarak görmüyorum. Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır. Bence Türkiye'de Akdeniz mutfağını ve Akdeniz kültürünü yaşayabileceğiniz en iddialı restoran burasıdır.

0: Ben Arif Tuyu, aslen Tokatlıyım. 2007 yılında İstanbul'a bu mesleği yapmak adına geldim. Kariyer planlamamda aslında aşçılık yoktu. Fakat tabii ki her ailede olduğu gibi işte büyük aile toparlanmalarında, o davet sofralarında yapılan yemekler, bunlara ilgi duyardım. Fakat üniversite eğitimimi bankacılık okumaya karar verdim. Matematikle aram iyidir aslında. Lise zamanlarımda öğretmenlerimin yönlendirmesiyle bankacılık bölümüne biraz daha yatkın olduğumu karar verdim. Ve üniversite hayatımda bu şekilde başladım. Daha birinci sınıftayken de bir yaz tatilinde gittiğim bir otelde o açık büfeye girdiğimiz zaman, yemek için açık büfeye girdiğimizde oradaki o nizami açık büfeyi, daha sonra şovda çalışan şefleri, çıkan ateşler, oradaki bir kaotik ortam, bunlar bir anda ilgimi çekmeye başladı. Sonrasında ben yemek yemeyi bıraktım ve onları izlemeye başladım. O yemeklerin sunumları, oradaki görüntüler, işte şeflerin misafirlere yardımcı oluşu vesaire. Bir anda çocukluktan da gelen yemek merakıyla birlikte ben dedim ki sanırım bu işi yapmam gerekiyor. Çünkü oradan çok etkilenmiştim. O günün sonunda ailemi aradım. Dedim ki ben dedim gastronomi okumak istiyorum. Serüven aslında bu şekilde başladı.
1: Evet, yeni masa geldi. Balık çorbası. Barış sen yapıyorsun. Kalamarın mücverini at Volkan. Hadi maç.
0: İyi bir şef olabilmek için bir kere çok çalışmak gerekiyor. Belli bir bölümün aşçısı olmaktansa, yani belli bir bölümün ustası olmaktansa tamamen aşçı olmak için çalışmak gerekiyor. Siz sadece bir restorana girdiniz, çalışmaya başladınız ve işte makarna bölümünde çalışıyorsunuz. Siz hayatınız boyunca hep makarna üzerine giderseniz sadece makarnacı olursunuz. Ama çalıştığınız süre zarfında sonuç olarak mutfağınızda her bölüm var. Pizza da olabiliyor, makarna olabiliyor, ızgara olabiliyor, meze bölümleri olabiliyor. Bunların hepsini o mutfak içerisinde çalışırken görmeniz sizin için çok önemli. Şimdi ben hep şey derim mesela, iyi bir aşçı olmak için 10 yıla ihtiyacınız varsa bunu 6 yıla düşürmek aslında sizin elinizde. Yani siz ne kadar kendinize donanımlar katarsanız bu süreyi daha aza indirebilirsiniz. Bunu 12 yıla çıkarmak da sizin elinizde. Ya da 10 yılda sabit tutmak da. O yüzden mutfak içerisinde her kezden ve her faydadan yararlanmak gerekiyor. Çalıştığınız herkese saygı duymanız gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Mesela benim şu anki mutfak kadrom 25 kişi. Yani 25 ayrı bilgi var. Hepimizin doğduğu coğrafyalar farklı, okuduğu okullar farklı, aldığı eğitimler, çalıştığı şefler. Yani her birisi aslında bir tecrübe. O yüzden bunlardan faydalanmak çok önemli.

Bizi diğer restoranlardan ayıran temel özelliklerden bir tanesi de bizde çalışan her personelin hiç çıkmadan 20 gün boyunca mutfakta eğitim almasıdır. Bu süreç neden önemlidir? Bir garson, bir misafirin siparişini alırken misafirden gelecek, şu yemeğin içerisinde ne var, bunun sosunda ne var, alerjenim şu şekildedir, gluten var mı, yok mu gibi sorulara net bir şekilde o yemeği hazırlayan bir şefmiş gibi cevap verebilmesi gerekmektedir. Bu restoranda, mutfağımızda veyahut da içecek kısmında üretim aşamasında sürecini takip etmediğimiz hiçbir ürünü bu restoranta sokmuyoruz. Bursa Gemlik'te zeytin bahçelerimiz var. Yine Gemlik'te Yenişehir Ovası'nda domates bahçelerimiz var. Daha sonrasında İznik'te bir çiftliğimiz var. Burada işte ördek yetiştiriyoruz mesela. Bu tabii şöyle bir avantaj sağlıyor bize. Bir kere yemeği sunarken misafirlerimize, tedarikçilerin inisiyatifiyle bir işimiz yok. Çünkü üretim aşamasından beri biz o sürecin içerisindeyiz. Yani o domateslerin bakımına da biz bakıyoruz. Zeytinler nasıl gelişiyor onları da inceliyoruz. Veyahut da o zeytinler yaparken erken hasat yapıyoruz ve içerisine bir tane bile siyahlaşmış zeytin koymuyoruz. Asidite oranı bizim için çok önemli mesela. Yani ham madde, aslına bakarsanız ham madde bizim için çok önemli. Şimdi iyi yemek, evet iyi şeflerle yapılabilir ama iyi ham madde olmazsa bunu hiçbir şekilde misafire kabul ettiremezsiniz. O ham madde neredeyse biz ona ulaşırız. Mesela peynirlerimizi işte Muğla'da bir çiftlikten alıyoruz, yaptırıyoruz. İşte kurutulmuş etlerimiz Kırklareli'nde yine bir çiftliğe gidiyoruz. Taze peynirlerimizi Kandıra'da bir çiftliğe gidiyoruz. İşte ördeklerimiz için kendi çiftliklerimiz var. Yani yerel üreticiye daha butik üretim yapabilen ve sadece bize özel üretim yapabilecek noktalara ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun avantajı da tabii daha önce tadılmamış tatlara ulaşabilmek. Daha sonra tabii biz bunları pişirme teknikleri

Biz de kendi yorumlarımızı katıyoruz. Bizim servis ettiğimiz her tabak, misafirimize sunduğumuz her tabağın içerisindeki yemeğin ve bu yemekte kullanılacak garnilerin, onların içerisinde kullanılacak sosların her bir detay özel olarak bu mutfak için üretiliyor. Ve bu süreci tamamen başından sonuna kadar biz kontrol ediyoruz. Yani burada herhangi bir ihtiyaç olduğunda eğer o malzeme elimizde yoksa, üretici bunu bize sağlayamamışsa o gün o tabağı servis etmemiz mümkün değil. Çünkü biz gerçek anlamda kaliteye ve süreç takibine önem verdiğimiz için en basitinden bir örnek vereyim. Elimde kullandığım domates kalmadıysa, kullandığım o cins domates kalmadıysa bunu gidip farklı bir yerden tedarik etme olayım yok. O çünkü tadı, asiti, yani rengi tamamen bizim için ve bizim standartlarımıza uygun olduğu için oradan alıyoruz. O yüzden eğer o gün o ürün elimde yoksa o gün maalesef misafire servis etmiyoruz bu ürünü.

0: Bu restoran aslında bir Akdeniz restoranı. Bence Türkiye'de Akdeniz mutfağını ve Akdeniz kültürünü yaşayabileceğiniz en iddialı restoran burasıdır. Fırsat buldukça ve sık sık birçok farklı restoran, birçok farklı şehirde birçok farklı restoranları ziyaretlerde bulunuyorum. Ama bunu yaparken de hani şef kimliğimin dışında muhakkak yanında birileri de oluyor yani. Onlar da yorumlayabileceği şeyler. Şimdi bakıldığında Akdeniz kültürü tamamen böyle yerel üretim ve ham madde kalitesiyle ön plana çıkan bir mutfaktır aslında bakarsanız. Şimdi biz bunu sağlayabilmek adına zaten Türkiye'yi karış karış geziyoruz aslında bakarsanız. En iyi ham madde nerede, en iyi un nerede? Mesela burası için kullandığımız unlar, pizza unlarımız Gaziantep'te bir değirmende bizim için özel çekiliyor. Yani o Ar-Ge süreçleri sürekli devam ediyor. Yani biz bir pizza yapıyoruz mesela ama o unun kalınlık dereceleri çok önemli. Yani işte biz gidip de tedarikçi firmadan işte bana bir un ver deyip de o una göre bir pizza yapmıyoruz. Biz yapmak istediğimiz pizzaya göre bir un çekilmesini istiyoruz. Bunun için de tabii ülkemiz çok verimli topraklarla dolu ve ciddi anlamda tarım ön planda. Bu yüzden kullanılacak her malzeme hangi bölgede daha iyi verim verebilecekse bize biz oraya gidiyoruz. İşte unlar için Gaziantep'e gidiyoruz mesela. Orada değirmende işte konuşuyoruz. Oradaki yetkililerle biz işte şu dereceden çekilmiş unlar istiyoruz. Çünkü biz böyle bir pizza yapmak istiyoruz. Gibi araştırmalarımız da devam ediyor her zaman.
1: Sipariş hazır.

Restoranımızda kullandığımız tabaklar benim için çok önemli. Çünkü tabakları ben bir materyal olarak görmüyorum. Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır. Yani biz bir yemek yapalım, bunu hangi tabağa kullanalım diye düşünmüyoruz. Biz bir yemek yapacağız, önce bu yemeğe göre nasıl bir tabak yapmalıyız diye düşünüyoruz. O yüzden de seramiğe karşı, tabaklara karşı özel bir ilgim var. En basitinden bir makarna yaptığımı varsayalım. Yani bu makarna işte ne yapacağım? Spagetti çitare yapmayı düşünüyorum. Şimdi çitare dediğimiz olay İtalya'nın işte Abruzzo bölgesinde yapılan işte bir vadi gibi ortasında göleti bulunan, kenarları dağ yamaçları olan bir coğrafya. Şimdi o zaman ben bu tabağı yaparken o kültürü de, o hissiyatı da onun içerisine koymam için tabaklara aslında o dağ şekillerini, ortasında bulunan göletleri, o coğrafyayı tabağa yansıtıyoruz. Bu tabakların yapımında yine bir şef arkadaşımın eşi Bilge Hanım var. Fakat kendisi daha önce porselenle hiç çalışmamıştı. Sonra bizim için daha fırınını büyüttü ve daha sonra bir porselen kursuna gitti tekrardan bize yardımcı olabilmek adına. Daha sonra hikaye bu şekilde başladı. Sonra ben ona her yemek için neler yaptığımı, yaptığım yemeklerin hikayelerini anlatmaya başladım. Ve o da bize tasarlamaya başladı. Tabii bu tasarlama aşamasında her zaman ben onun yanındaydım. Birlikte yaptık. İşte ben ona hikayeyi anlattım. Şöyle bir şey yapmak istiyoruz. İşte şurada böyle çıkıntıları olsun. İşte burada şunun yeri olsun vesaire gibi. Bu tarz şeyleri birlikte güzel bir çalışma yaptık orada. Şimdi böyle olduğu zaman tabağın yapım aşamasından beri o yemeğin ruhunu yaşamaya başlıyorsunuz. O kültürün içerisine giriyorsunuz. Böyle olduktan sonra da onun bir yemeği mükemmel hale getirebilecek tüm unsurları aslında bir araya getiriyorsunuz. Yani bahsettiğimiz bizi diğer restoranlardan ayıran temel özelliklerden bir tanesi de aslında biz her şeyi evveliyatından beri düşünerek yapıyoruz. Bunlara tabaklarımız da dahil, kullandığımız servis peçeteleri de dahil. Yani çatal bıçak setine kadar her şeyi aslında o yemeği hikayesine eşlik edecek şekilde kullanıyoruz.

Bugün sizlere bir tavuk sarma yapacağız. Yani aslında birçok restoranda tavuk menüleri görüyoruz. Ama genelde bunlar ızgara şeklinde olabiliyorlar. Farklı yorumlayan şefler de var tabii ki. Ama biz burada yaparken diğer restoranlardan biraz farkımız olsun istedik. Evet, tavuk sarma birçok yerde yapılan, bilinen ve yenilen bir şey. Kullandığımız içerisindeki baharatlar, tavuğumuzun organik olması, kendimiz yetiştiriyor olmamız, bunu misafire en lezzetli şekilde nasıl sunabiliriz diye düşünmemiz, daha sonra bir tavuğun yanına yakışabilecek garnileri tavukla birlikte nasıl sunabiliriz, nasıl pekiştirebiliriz diye düşündük. Daha sonrasında böyle bir tabak yapmaya karar verdik. Çok da güzel oldu.

Bugün sizlere restoranımızın imza yemeklerinden biri olan tavuk sarma yapacağız. Yemeğimize tavuklarımızı keserek başlayalım. Şu an burada bir parçalayıcımız var. Bunu alacağım. Ve içerisine malzemeleri koyup çekim işlemine başlayacağız. İçerisine koyduktan sonra tatlandırmak adına içerisine biraz krema ekliyoruz. Bu şekilde. Burada biraz deniz tuzumuz var. Deniz tuzu ekliyoruz biraz. Biraz kırmızı toz biber ekliyoruz. Değirmen karabiber. Karabiberimizi ekledikten sonra içerisine birazcık zeytinyağı koymak istiyoruz. Birazcık da bundan ekliyorum. Daha sonra bu karışımı kıyma haline gelecek şekilde makinamızda çekiyoruz. Şu an çekim işlemi tamamlandı. Şu şekilde göstereyim sizlere. Tamamen kıyma haline gelene kadar bu tavukları bu şekilde çekiyoruz. Elimde kestane mantarlarım var. Aynı zamanda istiridye mantarlarım var. Bunları ince bir şekilde doğrayacağım. Daha sonra zeytinyağı, biraz sarımsak ve biberiye ile birlikte tatlandıracağım. Daha sonra tavuklarımızı sarmak üzere hazırlayacağım.

İstiridye mantarlarımı da ince bir şekilde doğruyorum. Şimdi tavamızda erken hasat zeytinyağımızla birlikte bunları soteleyeceğiz.

mantarlarımızı pişirdik. Şimdi bunları da yine makinamızda çekip püre haline getireceğiz. Birazcık tuz ekleyeceğim. Biraz karabiber. Ve restoranımızın bahçesinden kopardığım biberiyelerimden birazcık içerisine atacağım. İçerisine birazcık parmesan ekleyeceğim. Şu şekilde rendeliyorum. Parmesanımızı ekledik. Şimdi içerisine birazcık zeytinyağımızdan ekliyoruz. Şimdi bunları püre yapmak için makinamızda çekiyoruz. Mantarlarımızı da gördüğünüz gibi şu şekilde püre haline getirdik. Tavuğumuzu sarabilmek adına bir strece ihtiyacım olacak. Çünkü onun yüzeyine sereceğim. Daha sonra rulo yapabilmek adına strece kullanacağım. Şu şekilde. Biraz düzlemek adına fazladan bıraktığım strece tekrardan üzerine getiriyorum. Ve elimle şu şekilde bastırarak düz bir zemin elde ediyorum. Daha sonra hazırladığım püreleşmiş mantarımdan tek sıraya gelecek şekilde şöyle ekliyorum. Şimdi bu mantarların üzerine taze trüf mantarlarımızdan rendeleyeceğim. Şimdi tavuğumuzu sarma işlemine başlayalım. Şu şekilde çekiyorum. Bir kat atıyorum. Bir tur daha atıyorum. Bir rulo haline getiriyorum. Aralarında hava boşlukları kalacaktır. Bunun için de şöyle küçük bıçak darbeleriyle birazcık havasını almanız gerekiyor. Şimdi tavuğumuzu pişirmek üzere kaynayan bir suyun içerisine bırakacağım. Haşlama tekniğiyle bunu pişirmiş olacağız. Bu arada da biz garnilerini yapmaya başlayacağız. Önce sebzeleri kesmekle başlayayım. Burada bir girit kabak kullanıyoruz. Sadece dış kısmından şöyle bir parça alacağım. Küçük küçük küpler halinde keseceğim. Kabağımızı bu şekilde ince ince doğrayacağız. Boyutlarını şöyle düşünün, bir kuskus tanesi kadar olsunlar. Havucu da yine aynı şekilde. Biraz yeşil biber. Yine aynı boyda doğruyorum. Son olarak da birazcık burada şili biberimiz var. Sebzelerimizi doğradıktan sonra garnimizi yapmak üzere. Önce ben bunu kenara alayım. Daha sonra dilerseniz sosumuzu yapmaya başlayalım. Sosumuz için bir citrus sos yapacağız. Bunun için burada sıkmalık portakallarım var, limonum var ve bir lime'ım var. Şimdi bunların suyunu sıkacağım. Portakal ve limonlarımızı sıktık. Şimdi içerisine biraz sarımsak ekleyeceğiz. Sarımsaklarımızı önce ezdik, sonra küçük küçük şu şekilde doğruyoruz. Sonra bu narince sosumuzun içerisine koyuyoruz bunları da. Daha sonra içerisine birazcık Dijon hardal ekliyoruz. Yarım çorba kaşığı ya da bir tatlı kaşığı. Sosumuzu karıştırdıktan sonra şimdi bunu da kenara alıyorum. En son tabağımız bittiğinde tavuğumuzun üzerine dökmek üzere tavada ufak bir tereyağı ile bağlama işlemi yapacağız. Daha sonra etimizin üzerine sunacağız. Tavuğumuzun pişmesine birkaç dakika kaldı. Bu esnada biz de garnilerimizi tamamlamaya başlayalım. Öncelikle kuskus risottoyu yapacağım. Bunun için tavamı birazcık yağ alıyorum. Burada daha önce doğradığımız sebzelerimiz vardı. Bu sebzelerimizden şu şekilde koyuyorum. Sebzelerimiz çok pişsin de istemiyoruz. Çünkü yerken biraz
ağza gelmesini, dişte hissedilmesini istiyoruz. Şimdi kuskusumu ekleyeceğim. Şimdi biraz içerisine krema. Bir kaşık kadar yeterli. Ve içerisine bir miktar su ekliyorum. Biraz karabiberimizden ekliyoruz. Bu şekilde biraz kaynama başladıktan sonra krema da biraz kendini çekecek. O esnada biraz pesto sosumuzdan ekleyeceğiz içerisine. Pestomuzdan sonra parmesanımızı ekleyip bitiriyoruz. Karnımı kenara aldım. Şimdi son olarak sosumu yapıyorum.

sosum istediğim kıvama geldi. Şimdi içerisine şöyle siyah havyarlarımızdan bir parça atacağım. Ve sosu tamamlamış olacağız. Şu anda tam istediğimiz kıvamda. Tüm malzemelerimiz pişti. Şimdi imzamızı atmaya başlayalım. Kuskus risottomla başlıyorum. Tabağımın ortasına yuvarlak hacimde kalsın diye bir kupat kullanacağım. Bu şekilde. Üzerlerine biraz çeri domatesler ekleyeceğim. Şimdi bunu çıkartıyorum. Şimdi pişirdiğimiz tavuğumuzu kesiyoruz ve tabağımıza yerleştireceğiz. Şimdi tavuğumuzu tabağımıza alalım. Yedi kulemiz var. Yedi kulemizi ekliyorum. Sonrasında fümelenmiş bir yoğurdumuz var burada. Bunu sıkıyorum. Bunların üzerine birazcık mikrofilizlerimizden ekleyeceğim. Ve son olarak da havyarlı çıtrı sosumuzu ekleyip sunumumuzu tamamlıyoruz. Ve son olarak da bir tane yenilebilir bir çiçek ekliyoruz buraya. İmza tabağımız hazır.

0: İnçan.
1: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
1: Bonus kulu.
2: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
0: Yıkıldın mı şu an?
1: Bonus kulu da yıkılıyor dede.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
7: Bir şey mi dedin aşkım?
6: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
8: İşte Çetmen, işte hayat.
9: A101'de haftanın yıldızları. Kahve dünyası tam bol çikolatalar 50 lira. Altılı Frido Dolce Mini 175 lira. Ucuz,

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
13: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
12: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
11: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Ruffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
10: Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsınız?

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.

0: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
2: Bir şey mi dedin aşkım?
3: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
4: hayat. Otel harika.
5: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Engin Can.
10: Dedeciğim.
9: Yoksa sen de mi bonus oldun?
10: Bonus kıllı.
9: Ne?
10: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
9: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
11: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
10: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
9: Yıkıldım şu an.
10: Bonus kıllı da yıkıldım.

yemek sunumları biz şefler için çok önemlidir. Çünkü artık hikaye tamamlanmış ve bu hikayeyi restoranınıza gelen misafirlere sunma zamanıdır.

Tarladan sofraya hedefiyle çıkılan bir yolculuktu bu benim için. Yemeklerle tabağın bitmeyen aşkı, tamamen doğal ürünlerle hazırlanan lezzetlerin hikayesiydi benim için. Domatesi tarladan kendi elimizle toplamak, zeytini dalından koparıp yağını yemeklerimizde kullanmak, içimize sinen lezzetler oluşturmadaki altın kuralımızdır. Ve benim için her yemeğin bir hikayesi, her yemeğin ruhunu yansıtan bir tabak vardır. Ve masadan kalkmadan en son akılda kalan ise damakta kalan lezzet, masadaki ahenk ve uyumdur.

0: Göz.
1: Ben de Esla Bilgili Tokgöz.
0: Annem Ufak ve Pokemon'dan sevgiler.
1: Kocaman sevgiler gönderiyoruz size. Ela'cığım bugün bize ne hazırladın tarif olarak?
0: Şifa çorbası.

0: lezzetli ekmek.
1: Evet, bugün hem çorbamızı hem de ekmeğimizi kendimiz yapacağız. Şimdi önce önlüklerimizi giyelim ve mutfağımızda buluşuyoruz.
0: Anne, haydi şifa çorbamıza başlayalım.
1: Haydi o zaman çorbamıza başlayalım. Önce malzemelerimize geçelim bence. Burada kerevizlerimiz var. Birazcık pırasa ekliyoruz. Patates, havuç ve tabii ki vazgeçilmezimiz tavuk olacak ve tavuk suyunun da kendisini kullanıyor olacağız çorbamızın içerisinde. Tenceremizin içerisine birazcık zeytinyağı dök ekip bütün sebzeleri tek tek burada pişireceğiz. Ela, sen buradaki sebzeden en çok hangisini seviyorsun bu sebzelerden? Ha? Ne düşünüyorsun? En güzeli hangisi?
0: En güzeli bence et ve havuç.
1: Öyle mi? Tavuk ve havucu mu seviyorsun en çok? Evet, Ela'nın havuç favorisi. Aslında çocuklarımız maalesef pırasayı çok sevmiyorlar kesildiği zaman. Çünkü ortaya böyle o kükürtlü bileşiklerden kaynaklı biraz kokular çıkıyor. Aromasını çok beğenmiyorlar. Ancak gerçekten de çok ama çok kıymetli bir sebze olarak pırasayı görüyoruz. Çok yediremediğimiz için de ben de Ela'ya genelde çorbaların içerisinde veriyorum. Kendi belki çok farkında olmuyor ama biz sıklıkla pırasayı çorbalarımıza ekliyoruz. Ela'cığım, şimdi sana göstereceğim nasıl yapacağımızı, bak. Ne yaptık? Pırasalarımızı küçük küçük doğramıştık. Onları tavamıza ekliyoruz.
0: Sevmiş miydim pırasayı?
1: Sen pırasayı çorbacına sevmiştin ama tek başına yemek olarak çok da böyle haz ettiğin bir şey olmamıştı açıkçası.
0: Tamam.
1: Kerevizi hatırlıyor musun? Biz kerevizi aslında genelde çiğden böyle salatasını yapmaya alışkınız evimizin içerisinde. Ama gerçekten çorbanın içinde çok güzel bir lezzet verdi. Çok lifli, sindirimi çok güzel de destekliyor değil mi Ela?
0: Evet.
1: Evet. Sen peki kerevizi sever misin tek başına?
0: Hiç denemedim.
1: Hiç denemedi. Doğru söylüyor. Pek fazla Ela'nın denediği bir sebze değildi. Çorbanın içerisinde belki sen de seversin. Herkesin tavuk suyu yapma şekli aslında birbirinden farklıdır. Herkesin farklı bir usulü var. Ben genelde böyle mutlaka bir zeytinyağında kavurmayı seviyorum açıkçası. Genelde çiğden de yapılabilir. Tüm hepsini koyup suyu ekleyip blenderdan da geçirebiliriz ama ben böyle sote yapmayı daha çok seviyorum. Birbirinin böyle lezzetleri sanki geçiyor gibi geliyor değil mi? Ve senin en sevdiğin şeye geçiyorum.
0: Havuç.
1: Peki havucu sen çiğ mi seviyorsun, pişmiş mi seviyorsun?
0: Çiğ seviyorum.
1: Sen çiğ seviyorsun. Havucun bir güzelliğini söyleyeyim mi size? Havucun pişmişinin de çiğinin de farklı faydaları var. Eğer çiğ havuç yiyorsanız bu size çok yüksek bir C vitamini veriyor. Ama pişiriyorsanız eğer o zaman da beta karotenden çok zengin oluyor. Ela, ne işe yarıyordu havuç?
0: Gözlerimizin iyi görmesine.
1: Evet, gözlerimizin iyi görmesini sağlıyordu değil mi? Yani gözlerinde çok iyi geliyor göz sağlığına. Evet, işte o beta karotenden zengin pişmiş versiyonu da bu anlamda çok güzel oluyor. Ela, rengarenk oldu biliyor musun içerisi?
0: Nasıl, ben mi bakacağım?
1: Evet.
0: Rengarenk olmamış ki.
1: Renkin üstünde geliyor. Ne geliyor? Patates.
0: Patates.
1: En sevdiğin renk ne senin? Bir düşün
0: benim
1: bakalım.
0: En sevdiğim renk mavi.
1: Mavi mi? Aa.
0: Ama açık mavi.
1: Açık mavi.
0: Evet.
1: Allah Allah. Açık mavi sebze aklıma gelmedi şu an biliyor musun? Öyle bir sebze var mı acaba?
0: Öyle bir sebze olabilir bence.
1: Olabilir mi? Benim en sevdiğim sebzelerden de bir tanesi bu kereviz. Ben her şeyini gerçekten çok seviyorum.
0: Ama benim en çok et.
1: Et mi? Tavuk.
0: Evet, tavuk.
1: Sever misin tavuk?
0: Çok severim bence.
1: Harika. Evet, tavuk suyu çorbasına yakışıyor.
0: Severim bence.
1: Burada bir güzelliğimiz de şu oluyor aslında. Ne? Tabii ki zencefil. Bizim olmazsa olmazımız zencefil aslında. Şifa çorbası deyince akla ilk gelenlerin başına zencefil var. Ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Ela, biz çaya biraz ekliyoruz değil mi zencefili? Ne diyorsun?
0: Ne zencefili?
1: Bu zencefil biraz acı oluyor. Sen tek başına pek yiyemeyebilirsin ama bu çorbaların içerisinde çok lezzetli oluyor. Tane karabiber ekleyeceğiz burada. Şuna şöyle koyalım. Tane karabiber ekleyeceğiz burada da
0: birazcık. Tane karabiber.
1: Evet, bak tane tane.
0: Tane karabiber mi?
1: Hani böyle karabiber tükettiğimizde hapşırırız ya, biliyor musun onu? Bir hapşırtma getirir bize. İşte o karabiberdeki aslında piperin dediğimiz maddeden kaynaklanıyor ve o da gerçekten ağız boğaz enfeksiyonlarına karşı da koruyucu oluyor. Benim bir diğer sevdiğim şey ise zerdeçal. Zerdeçal bu çorbanın olmazsa olmazı. Çok güzel böyle turuncu bir renk de veriyor biliyorsunuz. Kurkuminden çok zengin. İltihap

0: ağrılara karşı çok iyi geliyor. Koruyucu etkisi var. Bir çay kaşığı da mutlaka zerdeçal ekliyoruz. Birazcık tuz ve birazcık da pul biber ekleyerek çorbamızın ana malzemelerini eklemiş olacağız. İçerisine ben tamamen kendim sevdiğim için birazcık limon da ekleyeceğim şimdi. Pişerken sonra çıkartabilirsiniz. Blender yapmadan önce şöyle o da aromasını bırakacak içerisine. Oh, çok güzel oldu. Şimdi tavuk suyumuzu ekliyoruz. Biraz altını kısalım. Tüm sebzelerin üzerine geçecek kadar da tavuk suyu ekleyelim. Analım mı Eylancığım?
1: Evet.
0: Böyle bir tavuk suyumuzu da ekleyelim. Şöyle. Şimdi birazcık bu tip çorbalarda istediğimiz şey de biraz sıcak suyla zenginleştirebiliriz. İstediğimiz şey burada tabii ki çok sağlıklı ve besleyici olmuş olması. Şimdi kapağını kapatacağız. Şöyle buradan da göreceğiz şimdi. Aa, Ela çok lezzetli görünüyor biliyor musun? Kapağını da kapatalım. Daha kolay kaynasın. Çorbamız pişmeye başlayacak. Kaynadıktan sonra tüm malzemeleri blenderdan geçirip içerisine de tavuklarımızı ekliyor olacağız. Şimdi diğer tarife geçeceğiz. Hemen bir mutfağı toparlayalım. Diğer tarifte burada buluşuyoruz.
2: Anne haydi nohutlu ekmeğimize başlayalım.
0: Evet bence de haydi bol proteinli nohutlu ekmeğimize başlayalım. Çorbanın yanında ekmek çok sevilir. Ve bu ekmeği biz bugün sağlıklı hale getirmek istedik. O yüzden bir su bardağı kadar malzemelerimizde nohut var. 2 tane yumurtamız, 1 yemek kaşığı kadar keten tohumu ekleyeceğiz. 1 paket kadar kabartma tozu, birazcık tuz ve zeytinyağı da ekleyip bunların hepsini blenderdan geçireceğiz. Ondan sonra çıkan karışımımızı bir güzel kalıba döküp pişirdiğimiz zaman harika, şahane, çok da lezzetli bir ekmek elde etmiş oluyoruz. Başlayalım mı Ela'cığım, ne dersin?
2: Bence evet.
0: Hadi o zaman nohutları ekleyelim mi önce? Gel bakalım.
2: Olur.
0: Ben şöyle dökeyim, ne dersin?
2: Olur.
0: Sen içine diğer malzemeleri senin koymanı rica edeceğim. Haşlanmış nohut. Bu arada hani bunu ben bazen mercimekle de yapıyorum. Herhangi bir baklagil de burada rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yumurtaları eklemek ister misin? Ben koydum mu?
2: Hayır, ben koyayım.
0: Tamam, o mu açıldı? Hah, koyabilirsin. Öyle gelmesin, ben beraber ekleyelim, gel.
2: Beraber.
0: Hoppa, yumurtamızı ekledik. Yumurta çok da protein kaynaklarımızdan oldu. Bir tanesi. Evet, çok güzel oldu. Yağımızı ekleyelim.
2: Tamam ya.
0: Evet, 2 yemek kaşığı kadar burada zeytinyağı kullanıyoruz. Farklı yağlar da olur elbette. Hepsini dökebilirsin. Çok güzel. Bu şimdi tuzu ekleyelim. Bir çay
2: tuzu
0: kaşığı kadar. Evet, tuzu
2: tuzum
0: da ekleyelim.
2: Ben de mi ekleyeyim? Hepsini ya da şöyle mi sürteyelim?
0: Böyle ek bu çay kaşığı direkt ekleyebilirsin bence onu. Direkt kapla ekle.
2: Tamam.
0: Hı-hı.
2: Direkt kapla ekleyelim.
0: Evet. Hepsini ekle. Şimdi burada olmazsa olmazımız aslında keten tohumu. Bu arada çocuk tariflerinde keten tohumu kullanıp kullanmama konusunda arada kalıyor olabilirsiniz. Çünkü erken ergenlikle alakalı bazı şeyler görüyorsunuzdur belki. Bununla alakalı maalesef yeterli çalışma zaten olmadığı gibi tam tersi omega 3'ten çok zengin, liften çok yüksek olduğu için 1 yaşlı çocuklarda güvenle de kullanılabilir keten tohumu. Yalnız önemli olan burada öğütülmüş olarak kullanılması. Ekleyelim Ela'cığım keten tohumunu da.
2: Böyle
0: hepsini dökün. Koyabilirsin. Bir yemek kaşığı. Ha, hepsini ekle.
2: Mi?
0: Yok, hepsini direkt koyabilirsin.
2: Tamam, direkt.
0: Burada keten tohumunu...
2: Hepsini mi?
0: Evet, hepsini koyabilirsin. Öğütülmüş halini istememizin sebebi şu, çünkü kabuğu çok sert, dış kabuğu. Dolayısıyla o kadar sert olduğunda bunu sindirmek çok zor oluyor haliyle. Mutlaka öğütülmüş formlarında kullanılmasını istiyoruz. Bu kısım çok önemli. Bir de havayla temas ettiği zaman öğütülmüş formu oksitlenebiliyor. Yani bozulma yaşarsınız. Bu yüzden de diyoruz ki mutlaka kullanacağınız kadarını öğütürseniz çok daha başarılı olur diyelim. Şimdi en iyi malzememize geçiyoruz. Hadi bakalım, kabartma tozu, ekmeğimiz şöyle kabarsın, puf puf olsun. Ekleyelim mi?
2: Çok iyi olmuş.
0: Hadi bakalım.
2: Kokluydu bu.
0: Tamam, şimdi ne yapacağız? Bunların hepsini blenderdan geçiyoruz.
2: Çok güzel kokmuş bence.
0: Güzel kokacak tabii ki. Sen baklagil seviyor musun, böyle nohut, kuru fasulye?
2: Ne? Ne demek o?
0: Bunlar nohut, kuru fasulye, baklagil diye geçiyor biliyor musun? Onları sever misin? Yemeklerini, nasıl nohut yemeği, mercimek yemeği, kuru fasulye yemiyor musun?
2: Yiyorum.
0: Yiyorsun tabii, onları seviyor musun?
2: Evet.
0: Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Blender zamanı.
2: Hadi.
0: Hadi bakalım başlıyoruz. Evet, karışımımız hazır oldu. Bunu çok çok fazla da öğütmeyin. Bu sefer de keten tohumu çok jelleşmeye başlar. O yüzden de daha dikkatli yaparsak harika olur. Güzel bir sıvı karışım elde ettik burada. Şimdi şöyle yağlı kağıt serdiğimiz baton kalıbımıza da dökeceğiz. İlacım çok güzel görünüyor kıvam, biliyor musun? Çok harika tutturmuşsun.
2: Evet.
0: Ne sağlık. Şimdi üzerini süslemesi sende ama, tamam mı? Susamlarla, chia tohumlarıyla bunu güzelce süsleyeceğiz.
2: Bence şöyle yapabiliriz.
0: Nasıl yapalım?
2: Bir chia tohumu.
0: Bir susam mı?
2: Bir susam.
0: Olabilir.
2: Bir chia tohumu, bir susam olsun.
0: Tamam, tamam. Böyle yapalım. Böyle küçük görününe bakmayın. Gerçekten çok güzel kabarıyor. İsterseniz bunu şey de yapabilirsiniz. Birazcık da hani böyle atıyorum yuvarlak kalıplarınız varsa, mini kek kalıpları gibi, onlarda da çok güzel oluyor. Sufle kaplarına dökebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz, her türlü gerçekten çok da lezzetli oluyor. Şimdi süsleme zamanı, hadi bakalım.
2: Haydi.
0: Biraz susam dökelim, biraz chia tohumu dökelim. Sonra da karışımımızı fırına gönderelim. Hadi bakalım.
2: Tamam.
0: Ben biraz chia tohumu dökeceğim, sen susamları dök, ne dersin? Aa, çok güzel oldular.
2: Bence ikimiz süslediklerimizi aynı zamanda yapabiliriz.
0: Tamam. Bak şöyle açayım sana da. Dök bakalım. Chia tohumu da çok lezzetli bir şey aslında. Özellikle böyle hani kekler, çörek otu da olur elbette ama chia tohumu birazcık daha böyle hani tok tutma özelliği daha yüksek olduğu için tam tok tutucu bir özellikle burada aslında şey üretiyorsunuz. Ekmek üretmiş oluyorsunuz. Bir yandan da pişmeye başladı çorbamız. Onun da bir kıvamına bakalım. Oo, çorba da çok güzel görünüyor. Yavaş yavaş sebzeler de pişmeye başladı. Oldu mu? Nasıl gidiyor?
2: İyi.
0: Ela da bizim nohutlu ekmeğimizi çok güzel bir şekilde süslemiş. Şimdi biz bu ekmeği 180 derece fırında bir 25 dakika kadar pişireceğiz. O sırada da çorbamız da haşlanmış olur. Tekrardan buluşuyoruz.
1: Can.
3: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kurulu.
1: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilin de dedin.
3: Seni dinledik, bonus kurulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kurul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira.
7: İşte Chatman, işte hayat.
8: Vurdur mu ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
9: Biz orada. Gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
10: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
9: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
11: Atacağım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
9: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir. Go!
12: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
13: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
14: L'Oreal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oreal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Tılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
9: içelim. Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
4: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Kapıyı aç.
6: Merhaba. Nasılsınız?

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
5: İşte Çetmen, işte hayat.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir bisküven versem.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi, dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
7: İşte Chatman, işte hayat.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
13: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
14: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
13: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
15: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacaksın artık.

0: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go'dan izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
4: Çocuğunuzun Bonus Cool ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.

0: Evet, hem proteinli ekmeğimiz, nohutlu ekmeğimizi pişirdik hem de çorbamız hazır. Sizler için Ela çorbanın tadına bakacak ve nohutlu ekmeğimizden de yiyecek. Şimdi onu keselim ve Ela tadına baksın. Ne dersin
1: Bence
0: Ela?
1: Bence çok güzel olur.
0: Evet, ay çok da güzel görünüyor. Bak içi de çok harika görünüyor. Kenarına koyalım istersen.
1: İçi de güzel.
0: İçi de çok güzel. Hadi bakalım o zaman sendeyiz Ela'cığım. Çorba tadına bakmak ister misin?
1: Evet, ilk önce çorba.
0: Ay çok heyecanlıyım. Bakalım beğenecek misin şifa çorbamızı? Dikkat et.
1: Eğilemiyorum.
0: Tamam, biraz şöyle çekebilirsin istersen. Tamam.
1: Bence güzel.
0: Beğendin mi? Harika. Ekmekten sat bakalım bir de.
1: Tamam. Güzel.
0: Ekmeğimizi de beğendin mi? Ay şahane. O zaman Ela'dan tam not aldık.
1: Hem de çok yumuşak.
0: Çok yumuşak mı? Bak güzel detaylar da geliyor. Gerçekten içi çok güzel, yumuşacık ve puf puf oluyor. İsterseniz böyle kruton gibi yapmak isterseniz de bunu böyle dilimleyin. Güzelce fırınlayın ve bunu çorbanızın üzerine de böyle kruton gibi de yani kızarmış küçük ekmekler olarak da çok rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Bugünkü tariflerimiz böyleydi değil mi Ela'cığım?
1: Evet.
0: O zaman ne yapıyoruz şimdi? Bir dahaki programda görüşünceye kadar bizi izlemeye devam edin. Ela sizlere çok ama çok güzel tarifler hazırlamaya devam edecek. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ezgi Korkmaz. 9 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Yarışmaya katılan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
2: Merhaba, ben Dalı Ülkem. 9 yaşındayım ve 5. sınıfa geçtim. Piyano çalmayı ve paten kaymayı çok severim. Bu yarışmaya katılacağım için çok heyecanlı ve mutluyum. Yarışmadaki arkadaşlara başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Muhammed Eren Üstünbaş. 9 yaşındayım ve bu sene 5. sınıfa geçtim. Matematik dersini çok seviyorum. Sinopluyum. Hobilerim arasında futbola gidiyorum, bisiklet sürüyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirmeyi çok çok seviyorum. Önce kendime, sonra da sizin arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.
4: Merhaba, adım Elisa. Soyadım Alan. 9 yaşındayım ve 5. sınıf olacağım. Şimdiden benle yaşayan arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Ezgi, ikinci masamızda Dağlar, üçüncü masamızda Elisa ve dördüncü masamızda Muhammed var. Hoş geldiniz tekrar. Arkadaşlar, heyecanlar gitti mi? Biraz var mı heyecan? Muhammed, sende biraz vardı. Nasılız?
5: Biraz vardı. Şimdi gitmeye başladı.
0: Şimdi gitmeye başladı. Birazdan hepsi gidecek. Hiç merak etme. Ezgi'cim, o zaman seninle başlayalım. Hoş geldin.
6: Hoş buldum.
0: Tanıyalım seni.
6: Ben Ezgi Korkmaz. 9 yaşındayım. 4. sınıftan 5. sınıfa geçeceğim. İstanbul'da oturuyorum. Resim yapmayı, kitap okumayı ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Ayrıca piyano da çalıyorum.
0: Harikasın. Böyle sanatla çok haşır neşirsin Ezgi'cim. Az önce sohbet ettik hepinizle kuliste ama doktor olmak istiyorsun galiba ileride,
6: evet,
0: değil mi?
6: Evet, doktor olmak istiyorum.
0: Ne doktor olmak istiyorsun?
6: Radyoloji uzmanı olmak istiyorum.
0: Nasıl karar verdin? Neden radyoloji?
6: Yani...
0: Böyle merak mı sardın, araştırdın mı?
6: Evet, biraz araştırdım.
0: Var mı etrafında tanıdık doktor?
6: Yok.
0: Yok ama sen bu alanda bayağı uzman olmak istiyorsun ve ilerletmek istiyorsun.
6: Evet.
0: Seni kutluyoruz. Teşekkürler. Dağlar'cığım, hoş geldin.
7: Merhaba. Adım Dağlar İlkem. 9 yaşındayım. 4. sınıftan 5. sınıfa geçtim. Hobilerim paten kaymak, piyano çalmak, doğayı severim.
0: Doğayı çok seviyorsun. Galiba kamp yapıyormuşsunuz değil mi Dağlar'cığım?
7: Evet.
0: Nerelerde kamp yapıyorsunuz ailenle beraber?
7: Kamp alanlarında daha çok yapıyorum.
0: En çok nereye gitmekten hoşlanırsın?
7: Öyle genel...
0: Ya yeşillik, orman, evet. Doğanın içinde. Ve bu kadar doğanın içinde bulunuyorsun ve marangoz olmak istiyorsun galiba değil mi? Neden marangozluk? İlk defa marangoz olmak isteyen bir arkadaşımız var şu anda.
7: Doğayı sevdiğim için.
0: Peki uğraşır mısın evde, böyle ufak tefek kutular yapar mısın? El işin nasıldır?
7: Yani daha çok kağıtla uğraşırım.
0: Neler yaparsın?
7: Mesela kağıttan uçak ve gemi.
0: Uçaklar yapıyorsun. O zaman belki çıkışta bize de böyle ufak bir şey yaparsın ha? Olur mu?
7: Olur.
0: Teşekkür ederiz sana da. Elisa'cığım, hoş geldin.
8: Hoş buldum. Merhaba. Adım Elisa Alan. Hobilerim voleybol oynamak. El işlerini çok yapıyorum. Ve bisiklet sürmeyi çok seviyorum.
0: Ve sen de doktor olmak istiyorsun,
8: evet.
0: Elisa'cığım. Sen ne doktor olmaya karar verdin?
8: Hemşire.
0: Hemşire olmak istiyorsun.
8: Alın.
0: Teşekkür ediyoruz. Sana da Muhammed'ciğim, hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Ben adım Muhammed Eren Üstünbaş. Hobi 4'ten 5'e geçtim. Hobilerim bisiklet sürmek, futbol oynamak, öyle.
0: Bugün en heyecanlımız sensin ama çok az kaldı, o da geçecek dedin değil mi? Peki sen ne olmak istiyorsun Muhammed?
5: Ben matematik öğretmeni olmak istiyorum.
0: Neden? Matematikte çok mu iyi aran?
5: Evet.
0: Hani matematikten genelde böyle kaçılır ya bazen de. Bazıları sosyal bilgileri çok sever, bazıları matematiği sever. Sen matematik sayılarla aran iyi.
5: Evet.
0: Hadi bakalım o zaman şimdi sorular gelsin mi artık arkadaşlar?
6: Gelsin. Evet. Gelsin.
0: Gelsin mi? Gelsin. Duyamıyorum.
6: Gelsin.
0: Duydum o zaman Ezgi için geliyor harf tablomuz.
6: Babam ve kardeşimin E'si.
0: E harfi 50 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan postu benekli canlıdır. Süremiz başladı.
6: Leopar.
0: Ezgi'den çok hızlı bir cevap geldi. Ezgi'nin bu cevabıyla kumbaramıza 50 puan ekler miyiz görelim? Harikasın. Leopar geldi arkadaşlar. Hemen size leoparlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Leoparlar için ağaca tırmanmak çok kolaydır. Yukarı doğru tam kaç metre zıplayabilirler? Hadi bir tahmin alalım Ezgi.
6: 2.
0: 2. Dağlar?
7: 4 olabilir mi?
0: 4 olabilir. Elisa?
8: 5.
0: Arttırıyoruz Muhammed.
5: 2,5.
0: 2,5. Arkadaşlar yukarı doğru tam 6 metre zıplayabilirler. Leoparlar böyle zıplarken ve avlarını yakalarken çok hızlı davranırlar. Bu sırada dengede kalmalarına uzun kuyrukları da yardım eder. Tıpkı diğer kediler gibi leoparlar da dikkat kesildiklerinde, kızdıklarında ya da korktuklarında tüylerini kabartır. Kan burdurarak kendilerini büyük göstermeye çalışırlar. Dağlarla devam ediyoruz.
7: Öğretmenim Asuman'ın ağası.
0: Asuman Hanım'ın ağası 50 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir daha kavuşulamayacağı düşünülüp ayrılırken kullanılan kelimedir. Süremiz başladı.
7: Elveda.
0: Dağlardan da hızlı bir cevap geldi. Bu cevapla kumbaramıza bir 50 puan daha ekler miyiz görelim? Bravo. Ve Elisa için geliyor harf tablomuz.
8: Veterinerin V'si.
0: Veterinerin V'si 60 puan değerinde ve şehirlerimizden geliyor sorumuz. Cunda Adası tarihi evleri ve tostu meşhur olan Balıkesir'e bağlı bir ilçedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Sever miyiz tatile gitmeyi, gezmeyi arkadaşlar?
5: Severim.
0: Nereleri gezersiniz Türkiye'de? Bir onları düşünelim. Nerelere gidersiniz? Cunda Adası var. Tarihi evleri, tostu meşhur. Hani böyle bazen kantinlerde de derler ya okulda. Ne tostu? Açalım mı bir kutu? Hadi bir kutu açalım. Dağlar?
7: Ayvalık.
0: Ayvalık mı doğru cevabımız? Bravo. Ve Ayvalık'ı da görüyoruz arkadaşlar. Dağlar nasıl bu arada aklına geldi?
7: Kantinlerde veya bir büfede.
0: Değil mi? Bir Ayvalık evet. Tostu derler. Sever misin peki?
7: Severim.
0: Muhammed senin için geliyor artı ablamız.
5: Ramazan'ın R'si.
0: Ramazan'ın R'si 30 puan değerinde ve fen bilgisinden geliyor sorumuz. Yüzme havuzlarının temizliğinde de kullanılan kimyasal maddedir. Süremiz başladı.
5: Yüzme kullanılan kimyasal.
0: Haydi ekip çalışması Ezgi.
6: Klor.
0: Klor mu doğru cevabımız görelim. Bravo. Ezgi için geliyor harf tablomuz.
6: Kahramanmaraş'ın K'si.
0: Kahramanmaraş'ın K'si 40 puan değerinde ve el işinden geliyor sorumuz. Genellikle kumaş üzerine renkli iplik gibi malzemeler kullanarak yapılan işlemedir. Süremiz başladı.
6: Dikiş.
0: Dikiş cevabıyla Ezgi kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Olmadı. olmadı. Hadi ekip. Düşünelim ne olabilir arkadaşlar? Kumaş üzerine renkli iplik gibi malzemeler kullanarak. Şimdi herkes bakıyor. Açalım mı bir kutu?
9: Teksi.
0: Hadi açalım bir kutu. Dağlar?
9: Nikiş mi?
0: Nikiş mi acaba? Görelim. Olmadı Ezgi.
1: Nakış.
0: Nakış mı görelim? Bravo. Yaklaştın ama. Yaklaştın dağlarcığım. Dağlar için geliyor harf tablomuz.
7: Dağların D'si.
0: Dağların D'si 60 puan değerinde ve aksesuarlardan geliyor sorumuz. Başa bağlanan bir tekstil ürünüdür. Süremiz başladı.
7: Bandana.
0: Dağlar düşündü ve bandana cevabını verdi. Doğru mu görelim? Bravo. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Elisa için gelsin harf tablomuz.
8: Irak'ın ısı.
0: Irak'ın ısı 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yazı yazmaya, baskı yapmaya veya bir şey sarmaya yarayan kuru ince yapraktır. Süremiz başladı.
8: Nemli.

0: Nemli yaprak.
1: Nemli yaprak. Görelim doğru mu? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Ezgi.
0: Kağıt.
1: Kağıt mı acaba? Görelim. Bravo. Elisa ve Ezgi'nin ortak çalışması. Teşekkür ediyoruz kızlar. Ve Muhammed için geliyor Arif tablomuz.
2: Timur'un T'si.
1: Timur'un T'si 30 puan değerinde ve sebzelerden gelecek sorumuz. Genellikle salatalarda kullanılan bir sebzedir. Süremiz başladı.
2: Karabiber.
1: Hah, ne dedim?
2: Bir şey demedim öyle.
1: Dedin aslında sanki ama olmadı ekip çalışması. Ama sanki oldu gibi dağlar.
0: Tere.
1: Tere mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Hadi düşünelim arkadaşlar. Şimdi bir salata yapıyorsunuz evde, hayal edelim. Pazara gittik annemizle, aldık malzemeleri. Neler koyarız içine? Evet, tere koyarız, haklısın ama tere değil. Başka ne koyarız? Hadi açalım bir kutu, tamam bir kutu açalım. Ezgi?
0: Turp.
1: Turp mu doğru cevabımız? Alkış geldi ailelerimizden. Ailelerimiz de burada. Hoş geldiniz siz de tekrar. Destek alkışını siz daha cevap açılmadan verdiniz. Size de teşekkür ediyoruz. Sizi de alkışlıyoruz. Arkadaşlar kaldı kaç soru geriye? 4 mü? O zaman... değil mi? Şaşırdı dağlar. Ezgi için gelsin Arif tablomuz.
0: Ceyhan'ın C'si.
1: Ceyhan'ın C'si 60 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Taşıtlarda camı temizlemeye yarayan düzenektir. Süremiz başladı.
0: Silecek.
1: Eğer cevabımız doğruysa Ezgi kumbaramıza 60 puan atar mı görelim? Bravo. Şahanesiniz arkadaşlar. Dağlar için alalım harf tablomuzu.
0: Nevşehir'in N'si.
1: Nevşehir'in N'si 50 puan değerinde ve kuru yemişlerden geliyor sorumuz. Karadeniz bölgesinde birçok ilimizde üretilen kabuk içinde bulunan bir yemiştir. Süremiz başladı.
0: Fındık.
1: Sever misin fındık dağlar?
0: Severim.
1: Yer miyiz? Herkes sever mi arkadaşlar? Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Şahanesin, bravo. Elisa, kaldı son iki. Gelsin mi harf tablomuz? Gelsin.
0: Ordu'nun O'su.
1: Ordu'nun O'su 40 puan değerinde ve tatlılardan geliyor sorumuz. Bütün veya dilimler halindeki kuru meyvenin şekerli suyla kaynatılmasıyla yapılan bir tatlıdır. Süremiz başladı. Yani tatlı, içecek, öyle de düşünelim arkadaşlar. Ne olabilir? Haydi ekip çalışması. Ezgi.
0: Hoşaf.
1: Hoşaf mı doğru cevabımız görelim? Harikasınız. Elisa ve Ezgi'nin ortak çalışması. Muhammedciğim hazır mısın? Gitti mi heyecan? Gitmedi mi? Hala gitmedi mi Muhammed?
2: Gitmedi hocam.
1: Gelsin mi senin için harf tablomuz?
2: Gelsin.
1: Hadi bakalım son harfimiz Muhammed için geliyor.
2: Uğur'un U'su.
1: Uğur'un U'su 50 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Güneşin ve rüzgarın etkisini azaltmaya yarayan pencereye takılan kapatma düzeneğidir. Süremiz başladı.
2: Güneşin ve rüzgarın etkisini azaltmaya yarayan...
1: Pencereye böyle ne takılır dışarıdan? Açıp kapatırız hani. Yaklaştık mı? Yok mu? Bir düşünelim Muhammedciğim. Hadi Elisa, Dağlar, Ezgi yaparsınız. Son sorumuz ısınma turunun. Açalım mı bir kutu? Açalım bir kutu. Dağlar?
0: Vantuz olabilir mi?
1: Van?
0: Vantuz.
1: Vantuz. Vantuz olabilir mi görelim? Olmadı. Düşünelim arkadaşlar. Şimdi apartmanları düşünün. Apartmanların dışında bazı evlerde ne olur?
2: Hocam ben onu biliyorum da...
1: Evet aklına geldi.

0: Hadi nasıl bir şey, bir hayal et. Nasıl bir şey, bana biraz anlat, bahset.
1: Hocam hatta pencerelere takılıyor
0: şey. Evet, evet. Ne acaba onun adı? O zaman ben bir kutu açacağım arkadaşlar sizin için. Açalım bir kutu. Aa, bir dakika, bir dakika. Herkes de var canım.

0: 30 puan ekler miyiz? Bir görelim. Harikasınız. Muhammedciğim. Aklına gelmişti değil mi?
1: Hocam aklıma geldi de adını unuttum ama.
0: Adını unuttun çünkü böyle bazen öyle oluyor Muhammed'im. Haklısın, şu anda heyecanlısın da böyle görsel aklımıza geliyor. Benim de öyle oluyor biliyor musun? Diyorum ki ben bunu o kadar net biliyorum, hatırlıyorum ki ama isim aklıma gelmiyor. Oluyor bazen öyle. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Sizi kutluyorum. Şimdi önce bir kumbaraya gidelim, sonra da biraz sohbet edelim, olur mu? Tahminleri alalım. Kaç puan birikti Ezgi?
2: 1500.
0: 1500. Dağlar?
3: 340.
0: 340. Elisa?
2: 462.
0: 460. İkisi de var Muhammed.
1: 1350.
0: 1350. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 510 puan birikmiş ve 1990 puana ihtiyacımız var. Isınma turu bitti. İki turumuz daha var. Sizi alkışlıyorum. Harikasınız. O zaman arkadaşlar hazır mıyız ikinci tura?
2: Evet.
0: Duyamıyorum.
2: Evet.
0: O zaman nereye gidiyoruz? İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar ikinci turumuza hazır mıyız?
2: Evet.
4: Evet,
0: hazırız. O zaman Ezgi için gelsin harf tablomuz. Hangisi olsun Ezgi'ciğim?
2: Nevşehir'in N'si
0: 70 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Sen seviyordun genel kültürü, öyle mi? Üst kısmı kadın, alt kısmı balık şeklinde anlatılan, doğaüstü varlık olarak bilinen figürdür. Süremiz başladı. Üst kısmı kadın, alt kısmı balık.
2: Deniz kızı.
0: Son dakikada gelen bu cevap doğru mu görelim? Muhammedciğim oradan bir parmak kaldırdı.
1: Evet.
0: Son dakikada basacaktın galiba. Güzel bir ekip çalışması oldu arkadaşlar. Dağlar için gelsin harf tablomuz.
3: Abim Çağlar'ın Ç'si.
0: Çağlar'ın Ç'si 140 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Herkesin bildiği gerçek inkar edilemez anlamındaki atasözüdür. Güneş nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Düşünelim bakalım ne olabilir? Var mı bir fikir? Açalım mı bir kutu?
2: Olur.
0: Açalım mı, açmayalım mı?
2: Açalım.
3: Açalım.
0: Açalım. Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha açalım. Güneş nokta nokta nokta nokta. Hadi bir kutu daha. Şimdi yardım edeyim mi biraz? Sen dağlarca marangoz olmak istiyordun değil mi?
3: Evet.
0: Böyle ustalarımız ne yaparlar? Mesela tuğlaları üst üste koyarlar değil mi? Sonra onun üzerine bir şey yaparlar böyle. Ne yaparlar?
2: Sıva.
0: Ne yaparlar Elisa?
2: Sıva.
0: Sıva mı yaparlar? Bir düşünelim bakalım. Biri bir şey dedi. Kim dedi?
1: Neyi hocam?
0: İkinci kısmı buldu sanki bu ekip. Dağlar?
3: Güneş 6 yıla sıvanmaz.
0: Güneş 6 yıla sıvanmaz mı görelim? Olmadı ama yaklaştık. Ne olabilir üst kısım? Hadi bir kutu daha açacağım. Ezgi?
2: Güneş balçıkla sıvanmaz.
0: Güneş balçıkla sıvanmaz mı görelim? Ezgi'ciğim. Ezgi'ciğim içeride demiştin ki ben seviyorum atasözleri, deyimler gelirse mutlu olurum diye. Bildiğin taraftan geldi. Biraz düşündük. Güzel bir ekip çalışması yaptık arkadaşlar. Elisa

0: Hazırsan harf tablomuz Elisa için geliyor.
1: Abim Evren'in E'si.
0: Evren'in E'si 130 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Kirli giysileri temizlemek için yıkama işlemi yapan araçtır. Süremiz başladı.
1: Çamaşır makinesi.
0: Elisa'dan hızlı bir cevap geldi. Bu hızlı cevapla Elisa kumbaramıza 130 puan ekler mi görelim? Bravo Elisa. Muhammed'cim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Ömer'in Ö'sü.
0: Ömer'in Ö'sü 130 puan değerinde ve eğitimden gelecek sorumuz. Bir eğitim kurumunu tamamlayan kişilere diplomalarının verildiği kutlama etkinliğidir. Süremiz başladı.
2: Eğitim kurumunu tamamlayan kişileri...
0: Haydi ekip çalışması. Elisa?
1: Mezuniyet töreni.
0: Mezuniyet töreni mi doğru cevabımız görelim? Arkadaşlar... Şimdi siz mezuniyet töreni yapmış oldunuz değil mi?
1: Evet.
0: Hepiniz mezuniyet töreni yaptınız. Böyle nasıl geçti anlatsanıza biraz Ezgi'ciğim.
1: Benimki güzel geçti.
0: Heyecanlı mıydı? Buraya geldiğiniz kadar heyecanlı mıydınız o gün içinde?
1: Evet.
0: Nasıldı? Ne giydin?
1: Kep taktık.
0: Kep taktınız. Böyle özel olarak hazırlandın ama değil mi o güne?
1: Evet.
0: Dağlarcı?
3: Çok eğlenceliydi benimki de. Böyle balonlar... Havaya bıraktık balonları.
0: Böyle kepleri fırlattınız mı?
3: Evet.
0: Şahane. Elisa'cığım senin için nasıldı mezuniyet
1: töreni? Bizim güzel geçti. Böyle kalabalıktı. Herkes böyle şarkı söyledi. Hı hı. Böyle şeyler yaptık. Eğlendik falan. Kep taktık ama kep
0: sen
1: atmadık.
0: Sen ne giydin? Atmadınız mı? Sen ne giydin Elisa'cığım? Böyle hani biz kızlar daha çok böyle süsleniriz ya o günler için. Yaptın mı böyle saçına boncuklar
1: evet.
0: taktın mı? Şahanesin. Muhammed'cığım senin için nasıldı?
2: Eğlenceliydi ama burası daha çok heyecanlı.
0: En çok hangisinde? Burada mı heyecanlandın? Ama mezuniyet töreninde de heyecanlanmışsınızdır herhalde. İlk
2: evet.
0: mezuniyetinizdi. Kutluyorum sizi ilk mezuniyetiniz için. Heyecanlar gidiyor artık diye düşünüyorum. Ezgi ile devam ediyoruz. Alalım harf tablomuzu.
1: Trafiğin T'si.
0: Trafiğin T'si 80 puan değerinde ve futboldan gelecek sorumuz. Türk futbolunda imparator lakabıyla anılan teknik direktördür. Süremiz başladı.
1: Fatih Terim.
0: Hangi takımısın Ezgi?
1: Galatasaray.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Arkadaşlar. Fatih hocamıza da buradan sevgilerimizi iletmiş olalım. Sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz Fatih Terim'e. Muhammed sen böyle bir of ya... Gelseydi bu
2: ya
0: soru bana
2: dedi.
0: Öyle mi oldu? Sen de Galatasaraylı mıydın?
2: Evet.
0: Sen de Galatasaraylısın. Elisa hangi takımlısın?
1: Fenerbahçe.
0: Dağlar?
3: Beşiktaş.
0: Ama işte buradaki Galatasaraylı olunca hemen Fatih Terim sorusunu bilmek istediler. Ben ortak cevap kabul edebilir miyim Ezgi?
1: Olur.
0: Olur tamam ikinizi de alkışlıyorum. Dağlarla devam ediyoruz. Hazır mısın? Gelsin harf tablomuz. Çok çok hazırız.
3: Kütahya'nın K'si.
0: Kütahya'nın K'si 150 puan değerinde. Arkadaşlar bu turdaki en yüksek puanımız kurum ve kuruluşlardan geliyor sorumuz. Ülkemizi her türlü tehditten koruyan, milli güvenliğimiz için vatanımızı savunan askeri güçtür. Türk nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı. Hadi ekip çalışması. Var mı fikriniz? Arkadaşlar ülkemizi her türlü tehditten koruyan, milli güvenliğimiz için vatanımızı savunan askeri güç ne olabilir?
3: İlk kelimenin birazını buldum sadece.
0: Birazını buldun mu? Bir tahmin. Hadi bir ekip çalışması yapalım. Ne buldun? Ne bulmuş olabilirsin? Bir söyle. Korkma.
3: Silah var orada ama.
0: Evet sonra arkadaşlar.
3: İki tane harf
0: bakın
3: var.
0: Güvenliğimizi. Silahlı. Güvenliğimiz için. Heh, tamam yaklaştık hadi ekip. Hadi harikasınız. O zaman ikinci kısımdan acaba sevgili reji.

0: bize bir harf açabilir mi? Dağlar?
1: Silahlı kuvvetleri.
0: Silahlı kuvvetleri mi görelim? Harikasınız. Elisacığım, gitti mi heyecan? Bence artık gitti. Senin yüzün gülmeye başladı. Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Tamam, o zaman Elisa için geliyor harf tablomuz.
1: Yengen Figen'in F'si.
0: Figen Hanım'ın F'si 80 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Dolmalarda ve helvalarda kullanılan kozalak şeklindeki meyvenin sert kabuklu tohumudur. Süremiz başladı. Dolmalar da çok güzel olur arkadaşlar. Ben çok severim dolmanın içinde.
1: Çam fıstığı.
0: Çam fıstığı mı doğru cevabımız? Emin ol, emin ol, doğru. Elisacığım, niye emin olamadık cevabımızdan? Bak geldi de, evde yapar mısın? Yardım eder misin annene yemek yapıp? Dolma sarar mısın? Arkadaşlarımız genelde evet. Buraya gelenler çok yetenekli oluyorlar bu konuda arkadaşlar. Dolma sarıyoruz diyorlar ki en zorudur. Dolmaların içinde de çok lezzetli olur. Peki yemeği mi daha çok seviyorsun yoksa yapmayı mı?
1: Yapmayı.
0: Yapmayı. Annelere yardım ediyoruz ama değil mi?
1: Evet.
0: Annelerimize arkadaşlar mutlaka yardım ediyoruz. Bunu her fırsatta söylüyorum çünkü üstlerinde çok yük var. O yüzden annelerimiz çok kıymetli. İyi ki geldiniz tekrar. Ve babalarımız da tabii ki. Muhammed'cim, artık heyecan gitti.
2: Gitti hocam.
0: Ay, bak ilk defa gitti dedin. Bitti mi? Senin için gelsin mi harf tablomuz?
2: Gelsin.
0: Gelsin.
2: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 70 puan değerinde ve tiyatrodan geliyor Muhammed'cim. Yazılı metni olmayan, sahnede oyuncular tarafından oluşturulan oyundur. Süremiz başladı. Böyle karşılıklı ne yaparız?
2: Cam karşılıklı.
0: Karşılıklı böyle. Ne olur arkadaşlar? Yazılı metin yok. Ezgi?
1: Doğaçlama.
0: Doğaçlama mı görelim? Muhammed mi Ezgi? Ortak çalışma. Harikasınız. Yaptınız mı hiç doğaçlama okulda?
1: Hayır.
0: Hadi bir doğaçlama yapalım mı?
2: Yapalım hocam.
0: Yapalım hocam. Muhammed hadi başla bakalım bir doğaçlama. Ne hocam? Olsun? Sen sunucu ol şimdi, tamam mı? Sen Muhammed sunucusun. Ben de burada yarışmacıyım. Olur mu? Muhammed Bey çok heyecanlıyım ben. Heyecanım bir türlü gitmedi. Ne yapacağız?
2: Ya.
0: Sorularınız ne Muhammed Bey?
2: İyi, güzel.
0: İyi, güzel. Ama ben çok heyecanlıyım. Biraz heyecanımı yatıştırabilir misiniz?
2: Sakin olmalısınız.
0: Nasıl olacağım? Olamıyorum.
2: Hem şey ortaklaşa yapabilirsiniz.
0: Ortaklaşa mı? Arkadaşlarımla acaba burada ortak çalışma yapsam biraz heyecanım gider mi? Ellerim titriyor.
2: Gider.
0: Çok teşekkür ederim. Çok yardımcı oldunuz. Alkışlıyorum. Ne güzel doğaçlama yaptık değil mi? Ezgi için gelsin harf tablomuz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 100 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Yine sevdiğin taraftan geldi. Çok utanıp sıkılmak anlamındaki deyimdir. Yerin nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Yerin dibine girmek.
0: Bu cevapla kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Dağlar için geliyor harf tablomuz.
3: İzmir'in iyisi.
0: İzmir'in iyisi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Coşku, sinir, korku, heyecan gibi duyguların yatışması anlamına gelen kelimedir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Ezgi.
1: Sakinleşmek.
0: Katılıyor musunuz?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor mu?
1: Evet.
0: O zaman Muhammed, Elisa, Dağlar ve Ezgi kumbaramıza 90 puan daha ekler mi görelim? Bravo. Ekip şahanesiniz. Elisa, hazırsın.

0: Senin için gelsin harf tablomuz.
1: Cem İnce'si.
0: Cem İnce'si 90 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Sen de hemşire olmak istiyordun Elisa. Hı? Tedavi görenlerin ihtiyaçlarına, doktorun ve hemşirelerin uygulamalarına yardımcı olan kimsedir. Süremiz başladı. Hastanede kimler olur? Yaklaştım biliyorum. Haydi ekip çalışması. Tedavi görenlerin ihtiyaçlarına, doktorun ve hemşirelerin uygulamalarına yardımcı olan kimse. Açalım mı bir kutu?
2: Olur.
0: Açalım mı?
2: Olur.
0: Duyamadım.
2: Olur.
0: Tamam, bir kutu açalım. Bir kutu daha.
1: Neresini buldun?
0: Nereyi buldun? Hadi tamam. Burada şimdi ekip çalışması. Nereyi buldun? Söyle.
1: Şuradaki bakıcı.
0: Bakıcı. Peki ne olabilir?
1: Buldum. Hasta bakıcısı.
0: Kim? Herkes aynı fikirde mi?
1: Evet.
0: Dağlar?
3: Hasta bakıcı.
0: Hadi bakalım. Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar çok güzel olmuyor mu beraber cevaplamak bu bulmacaları, soruları?
1: Evet.
0: Harikasın. İkinci turumuzun son sorusu ve son harfi Muhammed için geliyor.
4: Şaban'ın Ş'si.
0: Şaban'ın Ş'si 90 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun? Matematik. Yüzün güldü. Görelim sorumuzu. Bir tam açının ölçüsüdür. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta derece. Süremiz başladı.
4: Bir tam açının 360
0: mı görelim? Muhammed düşündü ve doğru cevabı verdi. Şimdi bunlarda kaç puan birikti acaba? Ezgi?
1: 1900.
0: 1900 dağlar.
1: 1800.
0: Elisa?
1: 1902.
0: 1902. Hep sen böyle sonuna bir ikiler ekliyorsun. İkiyi seviyorsun. Muhammed?
4: 1550.
0: 1550. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda... Muhammed sayıyor musun bunları acaba? Çok yaklaştın. 1650 puanımız birikmiş ve hedefimize kalan puan 850. Kutluyorum. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu ne demek oluyor? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim?
1: 7.
0: Daha az.
1: 6.
0: Daha az.
4: 4.
1: 5.
0: Biraz çok.
4: 5.
1: 5.
0: 5 arkadaşlar. O zaman finale gidelim mi?
4: Gidelim. Gidelim.
0: Efendim?
4: Gidelim.
0: Finale gidiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar, sevgili izleyenler. Arkadaşlarımızla harika iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Final turuna hazır mıyız?
4: Evet.
0: Peki final turunda ben size bakalım neler varmış. Kategorilerden biraz bahsedeyim arkadaşlar. Matematik var, bilmeceler var, genel kültür var ve eş anlamlılar. Matematik deyince yüzün güldü yine bir Muhammed.
4: Güldü hocam.
0: Güldü hocam. Çok tatlısın. 8 sorumuz var arkadaşlar. Bu 8 sorudan kaçını cevaplarsak ödül bizim olacak?
4: 5.
0: 5'ini cevaplarsak ödül bizim olacak. O zaman kategorilerimiz Ezgi için gelsin.
1: Matematik Öngür'ün ösü.
0: Matematik Öngür mü?
1: Evet.
0: Öngür'ün ösü sorumuzu görelim. Belirli bir açıyı ölçmek veya çizmek amacıyla kullanılan araçtır. Süremiz başladı.

0: neydi ekip çalışması dağlar?
1: Gönye.
0: Gönye. Ezgi ve dağların ortak çalışması ile 200 puan ekler miyiz görelim? Harikasınız.
1: Çak.
0: Çak. Birbirinizi kutluyorsunuz. Çok tatlısınız arkadaşlar. Dağlar için gelsin kategorilerimiz.

0: Bilmeceler onurun oğusu.
1: Bilmeceler onurun oğusu. Sorumuzu görelim. Ağzı var, dili yok, nefesi var, canı yok. Derisi var, kanı yok. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip düşünelim ne olabilir? Güzel bir ekip çalışması final turunda da devam ediyor. Elisa?
2: Horoz.
1: Horoz doğru mu görelim? Olmadı.
3: Hocam dil de var.
1: Neyi var Muhammed?
3: Dil diyor ya.
1: Evet ağzı var dili yok. Nefesi var canı yok ama canı yok. Derisi var kanı yok. Ne olabilir? Az önce mezuniyet töreninde bir şeyden bahsetmiştiniz siz. Neler vardı mezuniyet töreninde? Dağlar sen dedin ki mezuniyet töreni çok güzeldi. Bir şeyler vardı dedin.
0: Balon.
1: Balon mu acaba? Biraz heyecan dorukta şu anda arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Açalım mı cevabı?
2: Açalım.
1: Açalım görelim. Harikasınız. Heyecanı giden Elisa için geliyor kategorilerimiz.
2: Bilmece, geyiğin G'si.
1: Bilmece, geyiğin G'si. Sorumuzu görelim. Paylaştıkça büyür bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Paylaştıkça büyür. Ne paylaştıkça büyür arkadaşlar? Bunu zaten hayatımızda sıkça büyütmeliyiz, sıkça paylaşmalıyız. Elisa var mıydı cevap? Geldi mi bir şey? Ne geldi?
2: Karga olabilir mi?
1: Paylaştıkça büyür. Ne cevabın? Biraz düşünelim arkadaşlar. Ezgi?
2: Sevgi.
1: Katılıyor musunuz arkadaşlar?
4: Evet. Ben katılıyorum.
1: Duyamadım.
5: Katılıyoruz.
1: Katılıyorlar. Görelim cevabı. Doğru mu? Bravo. Sevgi çok önemli bir şey değil mi arkadaşlar hayatımızda? Sevgi çok önemli bir şey değil mi? Birbirimizi sevmek, birbirimize kıymet vermek çok değerli değil mi?
2: Evet.
1: Hep sevelim birbirimizi arkadaşlar. Muhammed'cim yine heyecanı giden Muhammed. Hazır mısın?
4: Hazırım.
1: Tamam kategorilerimiz Muhammed için gelsin.
4: Matematik Nisan'ın neyse.
1: Tabii ki matematik Nisan'ın neyse sorumuzu görelim. Üç tavuk ve iki ineğin olduğu bir alandaki toplam bacak sayısıdır. Süremiz başladı. Üç tane tavuk var. İki tane de inek.
4: 14.
1: Matematikçi. Acaba cevabın doğru mu görelim? Harikasın. Şimdi yine bir kumbaraya gidelim hadi. Kaç puan birikmiştir Ezgi?
2: 2100.
1: 2100 dağlar.
2: 2150 olsun.
1: 2150 Elisa?
2: 5000.
1: 5000 mi? Hadi bakalım 5000 Muhammed.
4: 2400.
1: 2400 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş.
3: 2450 de olabilir.
1: 2450 de olabilir dedim Muhammed. Muhammed'ciğim son dakikada bildirdin. Matematikçi çünkü arkadaşlar. Yine bir sen matematik hesabı yaptın. Yani kaç soru bilirsek ödül bizim?
4: Bir tane bilirsek.
1: Bir tane bilirsek bizim. Bir şey söylüyordun Muhammed.
4: Hocam çünkü en son soru zaten 50 puanlıktır.
1: Evet.
4: Çünkü ondan çıkartırsan 2500.
1: Hemen düşündüm ama kutluyoruz seni. Yine heyecanın gitmiş belli artık matematik problemleri harika çözülüyor. Ezgi'cim senin için geliyor kategorilerimiz.
2: Eş anlamlılar annem Seda'nın sesi.
1: Seda Hanım'ın sesi eş anlamlılar sorumuzu görelim. Sevgiler Seda Hanım. At sözcüğünün eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: İsim.
1: Herkesin yüzler gülüyor. Arkadaşlar, gidiyor muyuz ödülü acaba?
4: Evet hocam.
1: Gidiyor muyuz?

0: 준비됨. 스타일 쿤바리는 북윤 캐비린지스 에이스기! 브라보 에이스기! 스타일 쿤바리는 북윤 캐비린지스 더널! 브라보 더널! 스타일 쿤바리는 북윤 캐비린지스 엘리사! 브라보 엘리사! 네, 스타일 쿤바리는 북윤 캐비린지스 무함메드! 브라보 무함메드! 요즘 bizim kutluyorum arkadaşlar! Yüzler gülüyor. Nasıldı Ezgi'cim senin için?
1: Bence çok güzeldi. Biraz başta heyecanlandım ama sonra alıştım.
0: Hiç belli olmadı heyecanın.
1: Evet.
0: Muhammed'inkini biraz anladım da senin heyecanın hiç belli olmadı. Dağlar?
2: Çok eğlenceliydi. Keşke tekrar yapabilsem.
0: Şimdi arkadaşlarımız diyor ki buraya bazen gelenler Dağlar'cığım. Diyorlar ki Yeliz ablacığım kılık değiştirip tekrar başvurabilir miyiz? Belki bunu bir düşünün.
3: Hocam bir daha yapalım mı?
0: Değil mi böyle kılık değiştirip bir daha devam etmek istiyorsun? Elisa'cığım.
1: Önce heyecanlandık ama sonra alıştık ve ben tekrar olsa gene gelirim.
0: Hadi bakalım. Muhammed.
3: Hocam heyecanım bitti. Daha çok devam etmek istiyorum.
0: Sen tabii şu anda heyecanı attın. Enerjin de yükseldi. Sen istiyorsun ki bugün seninle 5 bölüm çekelim değil mi?
3: Evet.
0: Ama ben ödüle gideceğim. Şimdi ben şu ödülü bir türlü yerini tam yani aylardır öğrenemiyorum. Nerede arkadaşlar acaba ödülün yeri? Bir ödülü gören Ödül abla var burada. Bir bakın bakayım etrafınıza. Nerede Ödül abla? Ödül abla nerede? Nerede?
1: Orada.
0: Ne tarafta?
3: Orada.
1: Evet, orada.
0: Ay Ödül abla ödülleriyle gelmiş. Teşekkür ederiz Duygucuğum. Ödül ablamıza teşekkür ederim. Ödül ablamız ne getirdi acaba bugün bize? Bakalım. Teşekkür ediyoruz geldiğin için Muhammedciğim.
3: Teşekkürler.
0: Elisa'cığım iyi ki geldin.
1: Teşekkürler.
0: Dağlar'cığım iyi ki geldin.
1: Teşekkürler.
0: Ezgi'cim iyi ki geldin.
1: Teşekkürler.

0: Hancı!
1: Gurbetten gelmişim. Yorgunum Hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Sıla burcu burcu. İlle ocağım. Çoluk çocuk hasretinde kucağım. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur başucuma, sor yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim. İki gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Niğde'yi geçtim. Uzaktan göründü Bor yavaş yavaş. Garibim, her taraf bana yabancı. Dertliyim, çekinme, doldur be hancı. İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş. Bende bir resmi var, yarısı yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip bir de sarhoş oldum artık. Bütün sırlarını der yavaş yavaş. İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık, boş kadehi neyleyim. Şu benim hesabı gör, yavaş yavaş. Gurbet.

Garibim her taraf bana yabancı, dertli.

0: İlkinci kımıldar, hafif bir sahte.
1: Buyur, buyur baba.
2: Sağ ol evlat, sağ ol.
0: Ayrılık sonradan, kor yavaş yavaş.

0: Arabamız bozuldu da, geceyi burada geçireceğiz. Yer var mı baba? Bugün evlendik. İstanbul'a balayına gidiyorduk.
1: Allah nesip etsin.
0: Sağ olun. Yerin var mı baba? Niye cevap vermiyorsun? Bir şey mi oldu?
2: Yer çok ama, ne oldu sana be baba? Dilin mi tutuldu?
0: Yok, yok.
3: Hastasınız galiba.
4: Yok kızım, hiçbir şey mi?
0: Birden ne oldu, bir şeye mi üzüldünüz?
4: Hayır yavrum, yok bir şey, yok. Evet yavrum, ne zaman bir gelin görsem, tutamam gözyaşlarımı. Sizleri de üzdüm. Buyurun, yatacak yerimiz de var, yiyecek yemeğimiz de var. Allah sizleri mesut, bahtiyar eylesin.
3: Sizin mutlaka bir üzüntünüz var.
4: Var kızım, var. Yıllar önceki günler geldi gözüme. O eski hatıralar canlandı gözümün önünde birdenbire.
0: Anlatın öyleyse, belki rahatlarsınız.
4: Başınızı şişirmeyeyim evladım.
3: Memnun oluruz.
4: Anlatayım. Anlatayım öyleyse. Vaktiyle bambaşka bir yaşantım vardı.
5: Kral Sanayi müessesesinde çalıştığım günler şimdi hayal oldu. Fabrikanın can damarı, kalbi, beyni, her şeyi bendim. Bütün önemli işler, para, pul, idare hep benden sorulur. Patron bile en ufak bir sıkıntısında beni çağırır. Bensiz bir şey yapamadığını söyleyerek her gün teşekkür üzerine teşekkür yağdırırdı. Son çağırdığında fedakarca çalışmamın mükafatı olarak kazançtan prim vermeyi vaat etmiş. Hatta prime mahsuben avans diye yüklü bir de para vermişti. Kızım Aysel'le biricik kadının Fatma'ya hediyeler alıp sevincimi onlarla paylaşmak heyecanıyla eve dönerken ilk müjdeyi çocukluk arkadaşım komiser muavini Kadir'e vermiştim. Sarılıp yanaklarımı öperek tebrik etmiş. Beni övmüş. Öyle eşsiz bir insansın ki çok daha fazla mükafatlara layıksın demişti. Evet, sevgili karıcığımla Aysel'ciğimin bir havaya uçmadıkları kalmıştı sevinçten. Cavidan'la ahbap olan adamlardan biri onu şarkı sonunda masamıza davet edince olanlar olmuş. Bakışlarımı kadının büyüleyici

0: gözlerinden ayıramamıştım. O da aynı heyecanı hissetmiş gibi konuşma süresince ayıramamıştı bakışlarını benden. Hatta bir vesileyle telefon numarasını da vermişti. Belli ki aramamı istiyordu. Ertesi gün çalışırken hayatımda ilk defa işimden başka bir şey düşünüyor Cavidan'ı. Onu unutmaya kararlıydım ama yıllık bilançoları hazırlarken bile yanlışlıkla Cavidan'ın telefon numarasını yazmıştım deftere. Sonunda da aynı numarayı çevirmeden edememiştim. İlk buluşma, ilk kadeh o yaşa kadar bilmediğim bir başka sarhoşluğa, bir başka aleme götürmüştü beni. Ona baktıkça bir tuhaf oluyordum, başım dönüyordu. Balmumun beyaz ellerini avucuma aldığımda o güne kadar yaşamamış olduğumu anlamıştım. Her şey güzel ve tatlıydı. Ve aşk şaşkınlığı içinde evdekilerin beni acı bir merakla beklediklerini unutmuştum. Karım ilk defa asık bir yüzle karşılamış, onunla ilk defa tartışmıştık. Durumu kurtarmak için hayatımın birinci yalanını söylemiş, onu bir iş meselesi yüzünden geciktiğime inandırmıştım. Cavidan'ın yanında kuş gibi uçan saatler, iş başında geçmek bilmez saniyeler olmuştu. Unsuz zaman duruyordu sanki, çalışamıyor, beni cıva gibi faal görmeye alışık memurların hayret dolu bakışlarını üzerimde hissediyordum. Anlamışlardı bende bir fevkaladelik olduğunu. Sanırım onu düşünememezlik, insanın kanını alevlendiren sesini duyamamazlık edemezdim bundan sonra. Beni sofra başında aç karnına bekleyen karımı, yavrumu, onların üzüntüsünü, saati, her şeyi unutmuştum. Ve işin kötüsü, onca sevdiğim karım şimdi gözüme düşman gibi görünmeye başlamıştı. Açıkça kavga ediyor ve böyle tatsızlıklara alışık olmayan zavallı Aysel'ciyi ağlatıyorduk. Nihayet bir gün gerçeği çarpmıştı suratıma. Ayrılmak istiyordu benden. Sonu olmayan bir ilişkiydi bizimkisi. Ben alt tarafı, maaşı sınırlı, basit bir memurdum. O ise yarınını, kızının istikbalini düşünmek zorundaydı. Evliydim de üstelik, ona ne verebilirdim? O ise güzelliği geçerliyken şanına layık lüks bir hayat geçirmek istiyordu. Konuşmuş, vermiş, veriştirmişti. Sonunda mecburen kabullenmiştim ayrılığı. Nereye gitsem, kendimi neyle oyalamak istesem boştu. Cavidan kahve kalabalığı içindeyken bile gözlerimin önündeydi. Ne başka bir şey görüyor, ne de kulağımın dibinde konuşulanları duyuyordum. Fabrikada işe yaramaz bir gölge haline gelmiştim. İradem çözüldükçe çözülüyordu. Ve onsuzluğa ancak 3 gün sabredebilmiştim. Ayrılamıyorum çünkü vazgeçemiyorum senden. Aslında öyleseye nefret ediyorum. Kurtulamadığım için de iğreniyorum kendimden.
1: Ya evini ya beni seçmeye mecbursun. Beni istiyorsan para bulursun. Ama öyle 3-5 bin lira değil. Benim gibi şahane bir kadına yetecek kadar 300 bin, 500 bin.
0: Yarım milyon mu? Bu kadar parayı nereden bulurum? Adam mı soyayım, çalayım mı?

0: fabrikada her şey elinde. Kasadaki paraları çal. Çal. Çal. Yuvana dön Turgut. Yuvana dön. Dışarıya gideriz. Baş başa mesut yaşarız.
1: Bizi bırakma babacığım. Akşamları erken dön eve.
2: Aklım başımda değil Kadir. Hastayım. Olmadık bir çılgınlık etmekten korkuyorum. Ölsem daha iyi. Kötü insan oldum.
3: Kötü olsan kötülüğünü itiraf etmezsin.
2: Ya şeytana uyup da bir saçmalık edersen?
3: Benim bildiğim Turgut şeytanı yola getirir. Şeytan onu sapıttıramaz.

0: Babam geliyor mu anne? Şimdi gelecek yavrum. Yemediğini görürse üzülür. Sonra öpmez seni, masal da anlatmaz.
1: Küskünüm ben ona. Dün gece yedim de ne oldu? Geldi mi babam?
0: Babanın işleri var yavrum. Bizleri daha iyi yaşatmak için çalışıyor. Baban iyi insandır.
2: Evet Cavidan, karar verdim çalacağım.
3: Demek, karısı senle de konuştu.
0: Kadın çok harap.
3: Turgut pırlanta gibi insandır. Bir buhran geçiriyor ama eminim kanındaki iyilik sonunda galip gelecek. Allah Allah, bu saatte kim arar ki? Alo? Evet, ben Osman.
4: Fabrikanın sahibisiniz değil mi? Ben Turgut'un bir arkadaşıyım. Başına bir felaket gelmesinden korkuyorum.
3: Nasıl bir felaket?
4: Buhran geçiriyor. Bu gece fabrikayı soyacak. Ona mani olursanız, bir suç işlemesini önler, iyilik etmiş olursunuz.
3: Nasıl olur, yapamaz! Hayır, hayır, inanmam!
4: İnanmazsanız yarın sizin için de, Turgut için de iş işten geçmiş olur.
5: Buyurun beyim, bir emriniz mi var?
2: Yazılması gereken bir evrakı unutmuşum da yukarıda. Biraz çalışacağım.
5: Ay hay, buyurun!

0: seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları. Bizleri düşün.
2: Hayır, yapamayacağım.
3: Delirdin mi Turgut?
2: Ben...
3: En dürüst bildiğim, en çok inandığım insandın. Hadi temiz mazine acımadın, zavallı karını, çocuğunu da mı düşünmedin?
2: Almayacaktım zaten, vazgeçmiştim. Bu bir kabustu, geçti zaten. Kurtuldum. Hakikati gördüm birden, inanın bana.
3: Asla! Çaldığın, adi bir kadınla yemek istediğin o paralarda kaç kişinin hakkı var biliyor musun?
2: Biliyorum. Siz de beni anlayın. Bir defacık olsun affedin.
3: Sana inanmıyorum.
2: Bitti. Bütün kalbimle, bütün namusumla pişmanım.
3: O kelimeyi ağzına alma. Namuslu şerefli insanların arasında senin yerin yok artık. Cezanı çekmelisin.
2: Etmeyin. Bana değilse karıma çocuğuma acıyın. Siz de babasınız. Sizin de çocuğunuz var.
3: Merak etme. Karınla çocuğuna ben bakacağım. Alo, polis müdüriyeti mi?
2: Yalvarırım size. Hayatımı yıkmayın ne olur.
3: Yaklaşma. Alo, birinci şube müdürün ismi.
2: Yalvarırım yapmayın. Ne olur yapmayın. Yapmayın.
4: Yardım.

0: Ne oldu Turgut? Nen var? Bir tuhafsın Turgut. Söyle. Konuş. Karınım ben. Derdinin, acının ortağıyım senin.
1: Hakkını helal et Fatma. Korktuğum geldi başıma.

Dostça girdiğim yerden seni böyle çıkarmak istemezdim. Ama kader.

0: ben çalmadım ve öldürmedim. Vuranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size. Ama aradan 1000 sene geçse bile nerede olursa olsun tanırım onu. Beni hapsedin, isterseniz idam edin ama ne olur inanın bana.
1: Şahit Cavidan Şenses'i getirin.
2: Cavidan Şenses!
3: Gitmiş, çalmış, öldürmüş. Haberim yok. Kendisini istemiyordum. Beni elde etmek için çalmış olacak.
4: Siz, bildiklerinizi anlatın.
5: Bence melek gibi bir insandı. Nasıl oldu hala inanamıyorum. Son olarak bana olmadık bir çılgınlık yapmaktan korkuyorum demişti. Allah yardımcısı olsun.
6: Kocam suçluyu çok severdi. Paraları kurtarmak için değil, onun kötülük etmesini önlemek için gitmişti.
7: Silah sesine içeri koştum. Patronun odasından Turgut Bey fırladı. Önüne geçmek istedim, elindeki silahla kafama vurup beni bayılttı.
8: Başımızda bir felaketin dolaştığı belliydi. Bir kadınla münasebet olduğunu anlamıştım. Ne olursa olsun, Turgut kadar ben de suçlu hissediyorum kendimi. Daha sabırlı, daha anlayışlı olabilirdim. Ona yardımcı olabilirdim. Yuvamı kurtarmak için daha çok çırpınabilirdim. Ama kabahat ondan çok onu doğru yoldan çıkaranlarındır hakim bey.
5: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
8: Üzülmemek elde mi Kadir abi?
5: Öyle ama çaresi ne? Düşün yenge. Ta şu kadardan birlikte büyüdüğün en yakın arkadaşının biliğine kelepçe vurup götürmek kolay mı? Ona vurduğum kelepçe benim ciğerimi yaktı.
9: Anneciğim! Bu babamın resmi değil mi?
10: Evet yavrum.
9: Bu gece gelmeyecek mi babam? Çok özledim.
5: İşleri var kızım, bak gazetelerde çıkıyor, çok kazanıp sana ciciler almak için ya.
9: Ben cicileri değil, babamı istiyorum anneciğim. Söyleyin gelsin, kucaklasın, öpsün beni. Bana masal anlatsın, ne olur.
11: Gerçek bir suçlu var karşınıza. Yanlış, çirkin ve haram bir aşkla gözleri kör, vicdanı sağır, gerçek bir suçlu. Hiçbir ahlak, gelenek, aile kutsiyeti tanımadan bir kadının peşinden uçuruma giden sanık, içimizde sadece öfke ve nefret uyandırıyor. Karısını ve yavrusunu aylarca ihmal etmiş, hiçbir söz, hiçbir yalvarış, hiçbir gözyaşı vicdanını titretmemiş. Ve o, kendisine bir baba sevgisiyle inanıp bağlanmış olan patronunun kanına girmiştir. Aç ve sefil ihtirasına karısını ve çocuğunu da kurban etmiştir. İddia makamı ayrıca yüksek heyetinizden vereceğiniz adil karara yardımcı olmak üzere şurada gördüğünüz ana oğula insafla, ibretle bakmanızı talep eder.
4: Gerek şahitlerin konuşması, gerek savcılık makamının iddiası ve Türk Ceza Kanunu'nun 169. maddesi mucibince sanığın 17 yıl ağır hapsine karar verilmiştir.

0: adalete dinletemedim kendimi. Deliler aleyhimeydi ama sen olsun inan.
1: Neye yarar inanmam?
0: 17 yılımın acısı hafifler Fatma. 17 yıl, dile kolay. Yaşarken ölmek, ölümlerin en acısı. Kızına sarılamamak, en inandığın kadınla beraber olamamak.
1: Bana inanmış olsaydın, dinleseydin beni, şu an aramızda tel örgüler olmazdı Turgut. Çocuğuma katilin kızı dedirtmek istemiyorum.
0: Haklısın Fatma, haklısın. Ama yalvarırım getir kızımı. Son bir defa olsun göreyim ne olur.
1: Hayır, yavrumun masum kafasına hapishane parmaklıkları ardında bir baba hayali çizmek istemiyorum. Sen de istemezsin.
0: Doğru Fatma, doğru. Cinayet işlemesem bile katilim. Çalmamış olsam bile hırsızım.
1: Bu yüzden kızın için öldün Turgut. Ona baban öldü diyeceğim.
0: Evet, kaderim bu. Boyun eğmek lazım. Bari kızıma babasının tertemiz, iyi bir insan olduğunu söyle. Beni öyle bilsin, öyle ansın.

0: Müdür çağırıyor.
1: Seher vakti bu yerdanım.
2: Nakliniz geldi. Sinop cezaevine gönderileceksiniz.
3: Ama karım var, kızım var benim burada. Havalarını teneffüs etmek, onların yakınında bulunduğumu bilmek bile yeterdi bana.
2: Anlıyorum ama formalite bu. Sen de alışırsın.
4: Turgut, jandarmalar arasında uzaklara giderken artık ne düşündüğünü dahi bilemeyecek tarifsiz kederler içindeydi. Hayatını hapishane hapishane sürünerek geçirecekti. Demir raylar, demir parmaklıklar, çelik süngüler ve çelik kelepçeler. Kocasının bir anlık şehvet bunalımı, Fatma'yı da fabrika köşelerine düşürmüştü. Yasak bir aşkın acısını yavrusuna hissettirmemek için gece gündüz kan ter içinde çalışıyordu. Öldürülen Osman Bey'in fabrikası el değiştirmişti. Hüseyin'in çaldığı paralarla Cavidan satın almıştı fabrikayı. Hiçbir vicdan azabı duymadan kendi çıkarını düşünüyordu. Kızına parlak bir istikbal hazırlamak için ardında bıraktığı gözyaşları umurunda bile değildi. Babasını hala unutamayan Ayselcik, okulda bile üzgün, sessiz ve çalışkandı. Raylarsa bitip tükenmezcesine uzuyor, uzuyorlardı. Yıllar Turgut'u jandarmalar arasında dolaştırmaya alıştırmıştı. Acı çekiyordu ama gene de yüzünü garip bir tebessüm kaplamıştı. Büyümüş olan kızını hatırlayışın gülüşü müydü yüzündeki, yoksa kara taliyle bir çeşit alay mıydı belli değildi. Karısı Fatma ise çalışkanlık ve dürüstlüğü sayesinde bir konfeksiyon atölyesinde şefliğe kadar yükselmişti. Kadıncağızın alın teri kızına lise diploması kazandırmıştı yıllar sonra.

0: bizimkiler hukuk diploması alana kadar ben avukatlık stajımı bile tamamladım. Şimdi işin zoru müşteri avına çıkmak.
1: Gel seni annemle tanıştırayım. Fabrikasında hukuk müşaviri olursun.
0: Kolay mı?
1: Zoru ne? Ben söyleyeyim yeter. Annem bir dediğimi iki etmez. Yarın evde bir parti veriyorum. Sen de gel.
0: Aysel'le buluşacağım.
1: Onu da getir. Zaten sevgilini merak ediyordum. Tanımış olurum.
2: Mali müşavirimiz olarak banka kredi fonlarını zorlamanız lazım.
3: Kredileri genel olarak kısmışlar Cavidan Hanım.
2: Peki, ben şahsi hesabımdan bir çek keserim size.
3: Baş.
2: Almanya'ya ısmarlanacak otomatik tezgahların prospektüsleri geldi mi?
4: Evet efendim, dosyası masa üzerinde.
2: İncelerim sonra, gidebilirsiniz. Gene ne var? Para için geldinse boşuna zahmet ettin.
5: Ziyaret sebebimi iyi tahmin ettin ama boşuna zahmet ettiğimi sanmıyorum. Çünkü eski dostunun sıkıntıda oluşuna gönlün el vermez.
2: Şantaj mı yapıyorsun?
5: Yoo, hakkım olan bir parayı istiyorum.
2: Ne bitmez hak bu? Çalınan parayı bölüştük. Ben iş kurup çoğalttım, sen kumarda bitirdin.
5: Mühim olan bugün züğürt oluşum. Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
2: Polis aynı zamanda cinayetin kim tarafından işlendiğini de öğreneceğine göre hangimiz zararlı çıkarız tahmin edersin.
5: İyisi mi bu işi dostça halledelim. Vereceğin 5.000 liracık ne seni fakir eder ne de beni zengin. Sonra unutma, bütün karanlık işlerinde sağ kolunum.
2: Peki ama bu son.
5: Son olmasa da kumarda kaybetmedikçe seni rahatsız etmem.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
7: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
8: Yoksa sorun değil.
7: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
11: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
12: Bir şey mi dedin aşkım?
11: Yok, ben sen...

0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Chatman çıldırdı. Boho yatak odası sadece 43.650 lira.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.

0: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
2: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünya

0: İki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
6: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
5: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
7: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
8: Bir şey mi dedin aşkım?
7: Yo, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
9: hayat. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
10: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: ondan beklettim.
1: Sana bir müjdem var. Staj bitti, avukat oldular.
0: Ay yaşasın!
2: Ama benim hukuk müşavirim var.
3: Ama bu biricik kızının istediği bir avukat anneciğim. Ne olur beni kırma. Ha, yarın akşamki partiye de davet ettim. Yılmaz'ı görünce müjdeyi verirsin. Beni kırmayacağını biliyordum. Canım annem benim, biricik anneciğim.
0: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim. Yarın patronun partisine davetli. Beni de çağırdı.
4: Doğrusu iyi çocuktur Yılmaz.
0: Ah, iyilerin iyisi. Şimdiki gençlerin hiçbirine benzemiyor.
4: Hoş geldiniz.
0: Sarıldım size, bizi unuttunuz.
5: Unutur muyum ama işler? Sanki başkomiser değil, emniyet umum müdürüyüm. Bütün karışık meseleleri bana yüklüyorlar.
6: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
1: Avukat olmak mühim değil. İş bulmak önemli anne.
6: Tanrı babandan esirgediği talihi sana verir inşallah. Osmancığım sağ olsaydı, işin kendiliğinden hazır olur, kendi fabrikanın avukatlığını yapardın.
1: Buna da şükür anne. Aysel de çok sevindi.
6: Şu kızı merak etmeye başladım doğrusu.
1: Merak mı, kıskançlık mı? Ondan söz ederken yüzüm bir tuhaf oluyor.
6: Hiç bile. Ben senin yanlış bir iş yapmayacağını bilirim. Yalnız müstakbel gelini mi merak etmeye başladım?
1: Dünyanın en tatlı kızı. Öyle cici, öyle cici ki görünce benden çok seveceğine eminim.
6: Eminim seveceğim.
3: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, tanıştırayım, nişanlım.
3: Memnun oldum. Ama parmaklarınızda yüzük yok.
1: Karar verdik. Evlensek de yüzük takmayacağız. Kalplerimiz birbirine öyle bağlı ki ufak bir maden parçasına lüzum görmüyoruz.
3: Bir dükkanda işçi misiniz?
0: Evet, bir çiçekçi de. Annem sizinki gibi fabrikatör olmadığı için çalışmaya mecburum.
3: Gel seni annemle tanıştırayım.
6: Bu işte de muvaffak olacak.
3: Anne, sana bugünün en genç, yarının en büyük avukatını tanıştırayım.
1: Memnun oldum.
6: Hem de en yakışıklısı. Sizin gibi bir hukuk müşaviri bulduğu için kızıma teşekkür etmeliyim.
1: Ha, demek işe kabul edildin.
3: Bana inanmamış mıydın Yılmaz? Annem beni öl desem ölecek kadar sever.
6: Hem kızımı severim, hem de onun sevdiklerini. Kıymetli avukatımla iki kadeh içersek daha iyi anlaşırız.
3: Annemle çabuk anlaştılar.
0: Memnun oldum.
3: Ayağına bağ olmazsanız mesleğinde çabuk ilerleyebilir.
0: Ben Yılmaz'ın ayağına bağ değil, kalbine huzur vermek isterim.
3: Erkeklerin kalplerine güvenecek kadar sorsunuz demek.
0: Yoksa siz aşka inanmıyor musunuz?
3: Ben de annem gibi kuvvetliyimdir. Sadece istediğimi elde edeceğime inanıyorum.
0: Anlayamadım Necla Hanım.
3: Bazı şeyleri zaman sözlerden daha iyi anlatır.
6: Nişanlanmak konusunda pek acele davranmışsınız.
1: Evlilik çalışan erkek için bir kuvvettir.
6: Evliliğine göre. Akıllı insanlar için evlilik bir ticarettir.
1: Evlilik benim için bir alışveriş değil. Aşk mahsulüdür.
6: Hukuk müşavirim olarak önce karakterimi iyi tanımanız lazım. Ben fikirlerine karşı gelinmeye alışık olmayan bir kadınım.
1: Fikirlerinize hürmetim var hanımefendi ama sizi gönül işlerim değil, hukuk alanındaki gücüm ilgilendirir sanırım. Tabii işe alınacaksan.
6: İşe alındınız dedim. Kızıma söz verdim. Yarın fabrikaya gelirseniz şartları konuşuruz.
1: Öyleyse müsaadenizle. Nişanlımı fazla yalnız bırakmayın.

0: annen var sevgilim?
1: Hiç.
0: Bilirim seni, kızacak bir şey mi yaptım?
1: Hayır, ben hata ettim gelmekle. Çiçekçi kızın bu zenginler arasında işi ne?
0: Sen çiçekçi kız değil, buradaki şımarık zenginlerin güzelliğini kıskandığı eşsiz bir çiçeksin.

0: Ne var Necla?
1: Hiç anne, hiç.
0: Anlıyorum.

0: Dün o aptalla yanak yanağa dans eden Yılmaz, yarın ayaklarına kapanacak.
1: Annem! Anneciğim benim!
0: Yavrum!
2: Anasıyla övünürken öyle tepeden bakıyordu ki!
0: Sosyete kızlarının çoğu züppe olurlar. En iyisi sözlerine kulak asmamak.
2: Babamı sordu.
1: Aman Aysel, mesele etme şu münasebetsizleri!
2: Babamın mezarı nerede anne?
1: Şeyde! Eyüp'te!
2: Beni bir defa bile götürmedin. Bir tek resmini bile göstermedin. Babamı unutturmak için ne mümkünse yaptın. Benden sakladığın bir şey mi var?
1: Yanılıyorsun yavrum! Haksızlık ediyorsun!
2: Öyleyse düş önüme! Şimdi hemen gitmek istiyorum! Ona çiçek götürmek istiyorum! Mezarı başında dua etmek istiyorum!

0: Bir şey sormak istiyorum. Eskiden bu evde bir Turgut Bey otururdu. Bir kızı bir de karısı vardı.
1: Adam soysuzun biriydi. Hırsızlık yaparken adam öldürdü. Niye soruyorsun?
0: Ben onların bir tanıdıklarıyım da Fatma Hanım'la kızını arıyorum.
1: Buradan taşınalı seneler oldu.
0: Nereye gittiler acaba?
1: Bilmem, karakola sor.
0: Sordum ama kimse bilmiyor.

0: Şimdilik net 5.000 lira aylık. Prim ve mükafatlar ayrı.
1: Doğrusu bu kadarını beklemiyordum hanımefendi. Acemi bir avukat için çok değil mi?
0: Verdiğim maaşı çok bulacağınıza, ona layık olmaya çalışın.
1: Çalışacağımdan emin olabilirsiniz hanımefendi. Yalnız ilk işe başladığım gün izin isteyeceğim için özür dilerim. Babamın ölüm yıl dönümü. Annemle mezarını ziyarete gideceğim de.

0: Belki de bütün emeklerim boşa gidecek. Çaresiz kaldım Allah'ım, günahımı bağışla. Babacığım, seni unuttuğum, aramadığım için affet beni. Bundan sonra sık sık geleceğim. Bütün sevinçlerimi, kederlerimi sana söyleyeceğim. Yaşamanı, benim bu günlerimi görmeni isterdim. Ama biliyorum ki sen her an yanımdasın. Şimdi bile gülümsüyorsun bana. Okşuyorsun beni, öpüyorsun babacığım.
1: Gidelim kızım.
0: Anne, anneciğim.
1: Yavrum.
0: Evladım.

0: Selamun aleyküm. Bir şey soracağım.
1: Buyurun sorun.
0: Eskiden bir polis Kadir Efendi vardı. Bu 20 yıl kadar evvel.
1: Biz yeniyiz. Müdüriyetten sorsanız daha iyi olur.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.
2: Gözlerini yumar mısın Aysel?
3: Öpücük çalacaksın.
2: Hayır. İlk kazandığım paradan sana basit bir hediye aldım. Çam sakızı, çoban armağanı.
3: Ne kadar naziksin. Öyleyse öpücüğü ben çalayım senden.
2: Prim ve mükafat hariç... 5.000 lira aylıklı ve seni deliler gibi seven genç avukatın evlilik teklifini kabul edersen hemen...
3: Beni sevinçten çıldırtmak mı istiyorsun Yılmaz?
2: Kabul edersen seni istetmek için annemi yollayacağım.
3: Yılmaz, Yılmaz'ım benim. Altın kalpli Yılmaz'ım.
4: Evlilik önemli bir konu Yılmaz. Bu kadar kısa zamanda onu sevdiğini nasıl anladın?
2: Çocuk değilim ben anne. Aysel'in yüzü, konuşması, açık kalpliliği... her görüşümde daha çok bağlıyor beni. Ondan ayrılırken ağlamak istiyorum, çocuklaşıyorum.
4: Evlenmeni, yuva kurmanı ben de istiyorum ama... hislerini iyice yokla oğlum. Ufacık bir heves için genç, ümitlerle dolu bir kıza ıstırap çektirmeye hakkın yok.
2: Mümkün olsa şimdi evine gidelim, Aysel'i iste benim için derdim.
4: Kararın ciddiyse yarın hemen giderim.
2: Oh anne! Alo! Hürmetli hanımefendi, buyurun.
5: Vazifen dışı bir davette bulunmak istiyorum oğlum. Necla hasta, ağırca. Seni görmek istiyor. Hemen gelebilirsen müteşekkir kalırız.
2: Geçmiş olsun efendim, derhal geliyorum.
0: Çok aradım seni, çok! Şu sizlere aradığım 2-3 gün... hani hapiste geçirdiğim yıllardan daha uzun geldi bana.
6: Uluştuk ya, üzme kendini, otur şöyle. Otur. Bize 2 çay yap.
7: Çay üstüne bizi.
0: Ya, Fatma da gözümde tütüyor.
6: Merak etme, onlara yokluğunu belli etmemeye çalıştım.
0: Allah razı olsun.
6: Ya işte buldum, vaziyetleri iyi.
0: Nasıl? Değişti mi? Güzel mi hala? Yoksa felaketler çökertti mi onu da benim gibi?
6: Hep aynı ama daima hüzünlü.
0: Ya kızım? O nasıl?
6: Görsen tanıyamazsın. Boyu boyunu geçti. Dal gibi, fidan gibi.
0: Şu garip tecelliye bak be Kadir. Mahpushanedeki her soluğumla kızımı düşündüm. Ama yüzünü dahi bilmedim. İnan bir resmi dahi yoktu yanımda. Annesi kızımız için ölmelisin demişti. Keşke gerçekten ölseydim de bu ıstırapları çekmeseydim. Nerede oturuyorlar Kadir? Yalvarırım ver adreslerini. Korkma, ne adresi senden aldığımı söylerim... ne de rahatsız ederim onları. Sadece kızım uzaktan olsun, bir kere göreyim istiyorum.
8: Seviyorum seni Yılmaz. Kıskanıyorum. Seni düşündükçe boğulacak, ölecek gibi oluyorum.
2: Sevgin için teşekkür ederim ama... vazgeçmeni dilerim Necla.
8: Yalvarırım hemen karar verme. Belki ileride...
2: 1000 yıl geçse kararım değişmez Necla. Kalbim bir başka kızdıyken... sana evet dememi istemezsin herhalde.
8: Ne olur, ne olur anla beni Yılmaz!
2: Rica ederim, asıl sen beni anla. Senin gibi zengin ve güzel bir kız... etrafında sayısız genç varken...
8: Ben yalnız seni istiyorum. Sensiz yapamam Yılmaz. Bir çiçekçi kızı... bir tezgahtar parçasını... nasıl tercih edebilirsin bana?
2: Sevdiğim için Necla... lütfen nişanlım hakkında daha saygılı konuş... ya da hiç konuşmayalım.
8: Yılmaz!
9: Maaşınız artacak. Size fabrikanın müdürlüğüyle her yıl artacak bir hisse üzerinden ortaklık teklif ediyorum.
2: Neye karşılık?
9: Nişanlınızdan ayrılacak ve...
2: ve Necla ile evleneceğim, öyle mi?
9: Çok zekisiniz.
2: Ya da beni kolay elde edilecek kişiliksiz bir genç sanıyorsunuz.
9: Cevabınız nedir?
2: Hayır diyeceğim belli değil mi?
9: demek için ne istersiniz?
2: Öyle bir cevap veremeyeceğime göre hiçbir şey. Ben Aysel'i seviyorum hanımefendi. İstifamı yazılı olarak mı vereyim, yoksa derhal çıkıp gitmemi mi istersiniz?
8: Oğlum!
2: Aslında fazla zengin değilim hanımefendi. Kovulursam Aysel'le evlenmem gecikebilir. Ama inatçı ve dayanıklıyımdır. Vaktiyle biz de zengindik. Babam da fabrikatördü. Bir gün öldürdüler ve soydular fabrikayı. Ama gene de yılmadı.
9: Babanızın adı Osman Bey miydi?
2: Evet.
9: Tanırdım. İyi insandı. Beni de çok severdi. Hiç olmasa rahmetli babanın hatırasını
2: vermedi. Aziz bir ölüyü kızınızın aşk hevesine oyuncak etmeyin hanımefendi.
9: Yalvarırım.
2: Ben Aysel'i seviyorum. Ve beni ondan ancak ölüm ayırır.
9: Vaktiyle ben de senin gibi düşünürdüm oğlum. Turgut adında birine aşıktım. Hem de deli gibi. Ama sonra menfaatimin gerektirdiğini yaptım. Hem de gözümü kırpmadan. Şimdi milyonlarla oynuyorum. O adama gelince sürünüyor.

0: olmamalıydı.
1: Olamaz. Ben de hala inanamıyorum. Korkunç bir tesadüf bu.
2: Affedin, yüzünüze bakamıyorum. Oğlunuzu kocanızın katili olan bir adamın kızıyla evlendiremezsiniz herhalde.
1: Bilmem. Öyle şaşkın ve perişanım ki.
2: Bu evlilik bizim görebileceğimiz bir rüya bile değil. Hakikat olmayacağını biliyorum. Sizden tek bir şey istiyorum. Ayrılırken Yılmaz kızıma sebebini söylemesin. Kızım bu felaketi hiçbir zaman öğrenmesin. Babasının bir katil, sizlerin katil olduğunu bilmesin.
1: Hiçbir zaman bilmeyecek, bana inanın. Zavallı kızın ne günahı var ki? Şanssızlığına bir de unutamayacağı bir ıstırap mı ekleyeyim? Aslında bu olay ikimizin arasında kalmalı. Yılmaz da bilmemeli. Çok seviyorlar birbirlerini. Gül gibi iki gencin mutluluklarını yıkmamalı.
2: Neler diyorsunuz? Sahi mi söylüyorsunuz?
1: Neden yalan olsun?
2: Büyük insan mısınız hanımefendi?
1: Estağfurullah! Sadece çocuklarımızı seven iki zavallıyız. Bırakın ağlamayı da onların nişan işlerini konuşalım.
3: Aşkta kaybeden kumarda kazanır derler ama ben ikisinde de kaybediyorum.
4: Canımın en sıkkın zamanında benden para yerine küfür işidirsin Hüseyin.
3: Öfke seni büsbütün güzelleştiriyor Cavidan. Hem söyle, sıkıntın ne?
4: Sıkıntın mı? Bana bir yardımda bulunursan sana 50.000 lira veririm.
3: Aha, 50.000 mi? Babamı doğrarım onca para için.
4: Önemsiz bir kızı temizleyeceksin.
3: Kız mı? Amatörce bir iş desene. Araba kazası kâfi bile.
4: Anlaştık mı?
3: Kızın cenaze ilmaberi hazır demektir.

0: kimsiniz? Aman Allah'ım! Turgut! Turgut!
1: Evet, benim. Dayanamadım size. Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Fakat nasıl olur? Seni Aysel ölü biliyor. Yabancı bir mezarı senin mezarın biliyor. Seni severek, ağlayarak matemini tutuyor. Yakında nişanlanıyor da.
1: Nişanlanıyor mu?
0: Hem de kiminle biliyor musun? Öldürdüğün adamın oğluyla.

0: Osman'ın oğluydu ama.
1: Evet. Ne Aysel ne de Yılmaz mazimizdeki felaketi bilmiyorlar, bilmeyecekler de. Git ne olur. Bir daha da gelme. Biz bittik, tükendik. Boş bir ömür geçirdik. Hiç değilse kızımız mesut olsun. Bu saadeti ona çok görme.
0: Ona bir defacık olsun sarılmak. Kıvrım, canım kızım demek istiyor.
1: Bunu sen istedin Turgut. Bu hayatı bizlere sen hazırladın. Çok çektik.
0: İşlemediğim bir cinayetin cezasını fazlasıyla çektim Fatma. Ama şimdi artık kızımla aramızda o demir parmaklıklar yok.
1: Alnının lekesi var. O lekeli alın benim için hala öpülecek kadar temiz. Kalbimdeki yerini ne yaptıkların sarstı, ne de mahpuslarda geçirdiğin yıllar. Ama anlamaya çalış Turgut. Mezarına çiçek götüren kızının karşısına hortladım diye mi çıkacaksın? Nişanlısına işte babanın katili kayınpederin diye mi tanıtacağız?
0: Haklısın Fatma.

Gidiyorum Fatma. Sana yalvarırım bu resmi alayım. Bir resmi çok görme bana. Seni seviyorum Fatma. Aslan kadınım benim. İyi kadınım. Kıymetini bilemediğim deliyim.

0: 61.
1: Ah, teşekkür ederim. Ölümden kurtardınız beni.
0: Bir şey değil kızım.
1: Buyurun.
0: Teşekkür ederim yavrum. Fakirim ama dilenci değilim.
1: Aa, estağfurullah. Hayatımı kurtardınız.
0: Seni kurtarmak benim için milyonlar eder kızım. O zevk yeter bana.
1: Deli miydi, neydi? Bile bile geldi üstüme. Sanki öldürmek istiyordu beni.
2: Beceriksiz sersem! Kolaycacık bir işi yüzüne gözüne bulaştırdın.
3: Dilencinin biri kurtardı hayatını, ne yapayım?
2: Ezemez miydin ikisini de?
3: Geri dönemezdim ya.
2: Al ve defol, bir daha da çıkma karşıma.
3: Kızı öldüremedik fakat satın alabilirsin.
2: Ha, nihayet kafan çalıştı. Kız aşık ama anası satın alınabilir.
4: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
1: Neden?
4: Hem senin güzelliğinden hem annemin zevkinden.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Nişanı hemen yaparız artık.
1: Ne zaman istersen. Ama bu nişanı ikimizin arasında kimsesiz kutlamak istiyorum.
4: Anlayamadım.
1: Senin yüzünü ben takayım, benimkini de sen.
4: Aa, sürpriz bir nişan yapalım diyorsun. Öyleyse yarın hemen takalım.
1: Tamam, nerede?
4: Yarın burada.
5: Buyurun.
2: Fatma Hanım'sınız değil mi?
5: Dikiş için mi zahmet ettiniz?
2: Hayır, size bir talih kuşu olarak geldim. Bir atölyede çalışıp ayrıca evde de göz nuru döktüğünüzü biliyorum.
5: Sözlerinize hiçbir mana veremedim.
2: Uzatmadan konuşayım. Şahsınıza büyük bir konfeksiyon mağazası açabilirim.
5: Ne karşılığında?
2: Hasta bir kızım var. Her an ölebilir. Sizin kızınızın sevdiği çocuğa aşık. Kızınızı kandırıp ortadan yok olabilirseniz 100.000 lira veririm.
5: Yani kızımın saadetini satın almak istiyorsunuz.
2: 100.000 lira fakir bir aileye yeni mutluluk kapıları açabilir.
5: Başkalarına belki ama böyle bir...

0: detektif karşısında ancak sokak kapısını açabilirim gitmeniz için!
1: Kızımın ölümü üzerine pazarlık etmek mi istiyorsunuz?
0: Ben yalnız kendi kızımı düşünüyorum hanımefendi! Babasız yetim büyüttüm ben onu! Sen! Sen!
1: Neden öyle bakıyorsunuz?
0: Sen Cavidan değil misin?
1: Cavidan değil! Fabrikatör Cavidan hanımefendiyim!
0: Beni tanımadın mı? Ben Turgut'un karısıyım!
1: Turgut'un karısı mı?
2: Masum bir kızı neden ezip öldürmek istesinler? Acemi bir şoförün sersemliği bu!
3: Hayır! İnan, hani çok çektim, kendim de değilim diye inanmak istemiyorsun ama... ben eminim! Mahsustan böyle ezmek için çevirdi direksiyonu! O arabanın içindeki adamı da bir yerden çıkartacağım ama... Al, bak! Arabanın plaka numarası! O pala bıyıklı adamı 1000 kişinin içinde görsem tanırım! Ne olur, şu işi bir tahkik et be Kadir! Çok çekmiş bir arkadaşının son ricası bu!
2: Merak etme Turgut, senin dileğin benim için emirdir! Hadi iç!
0: Necla ölecek! Günleri sayılı! Yalvarırım, reddetme onu! Bütün servetim, her şeyim senin olsun! Ölüme mahkum bir evladın, anası olmanın acısını Allah kimseye göstermesin! Hiç değilse onu bir müddet avut!
4: Acınızı anlıyorum! Fakat siz de masum bir nişanlının çekeceği acıları düşünsenize! Aysel de hassas bir kızdır! Kahrolur, o da ölebilir!
1: Demek mirasımı almayacak kadar aptal... kızımla evlenmeyecek kadar da kuvvetlisin, öyle mi?
4: Evet!
1: Peki, evleneceğin kızın ne mal olduğunu biliyor musun? Ya ortada ondan nefret edebileceğin bir mani varsa?
4: Dünyanın en iyi kızından nefret etmem için hiçbir sebep olamaz!
1: İşte! Nişanlına ait nüfus cüzdanı sureti! Adı Aysel Gür, baba adı da Turgut! Turgut Gür, yani babanın katili! Anlıyor musun Yılmaz? Babanı öldüren, servetini çalan katilin kızı Aysel!
4: Hayır, olamaz böyle bir şey! Olamaz böyle bir şey!
1: Doğruysa... baba katilinin kızını bırakıp... ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin! Değil mi? Kızımı sevmesen bile, babanın intikamını almış olursun!
3: Bulundu mu?
2: Evet, araba Cavidan Işık adında bir kadına aitmiş!
3: Cavidan Işık mı?
2: Evet, senin Cavidan!
3: Onun adının karıştığı yerde felaket dolaşır! Var bunda bir bit yeniği! O arabadaki herif de hiç çıkmıyor aklımda! Bir yerde gördüm, tanıyacağım ama... Ah be Kadir, kolay mı bu? Bittim yıllar yılı! Pişmanlıkla, hasretle, acıyla karıncalanan bir beyinden hayır mı gelir? Yoksa ben onu tanırdım ama...
2: Üzme kendini artık! Geçti o günler canım!
3: Geçti! Geçti ama... delip de geçti!
5: Evet Yılmaz, biliyorum! Ama bu işte kızcağızın günahı ne?
4: Zavallı babamın günahı neydi? Ya senin günahın neydi anne? Aysel'i seviyorum! Hem de ömrümce unutamayacak kadar çok! Fakat...
5: Öyleyse unut eskiyi! Bir kin yıkmasın mutluluğunuzu!
4: Bu basit bir kin değil, bir kan davası anne! Hayat boyu sevdiğim kadının yüzüne bakarken... babamın masum hayalini... onun babasının kanlı ellerini göremem. Biz unutsak bile mezarındaki babam affetmez beni. Bağrıma taş basarım... ama evlenemem onunla. Gönlüm istese de evlenemem.
5: Ne var Yılmaz? Niye öyle bakıyorsun? Korkutuyorsun beni.
4: Buraya sana alacağım bir nikah hediyesiyle gelecektim Aysel.
5: Hediye mi?
4: Ufak bir sürpriz yapmak istemiştim sana. Ama hediye yerine başka bir şey var cebimde. Senin nüfus suretin.
5: Ne var bunda?
4: Babanın ismi var. Turgut Gür. Öldü diye yalan söylediğim babanın adı.
5: Neler söylüyorsun Yılmaz?
4: Babamı öldüren Turgut Gür. Rahmetli anılacak değil, hapishaneler kuşu Turgut Gür! Anlıyorsun değil mi Aysel?
5: Bilmiyordum!

0: Söyle, Yılmaz'ın dedikleri doğru mu anne?
1: Maalesef doğru kızım.
0: Peki, o yalanlar neydi? Yıllar yılı beni ölmüş bir babanın üzüntüsüyle aldatmanın sebebi neydi anne?
1: Katilin kızı damgası altında ezilmemen için yavrum.
0: Şimdi ezilmedin mi? Şimdi utanıp kahrolmadın mı? Babamın hapishanede olduğunu bilseydim, elin çocuğunu aldatmazdım. Kalbimin kapılarını kapatır, haddimi bilir, evlenmeye kalkmazdım. Kimse de en sevinçli anımda suratıma katilin kızı diye haykırmaz.

0: Seni almaya geldim oğlum. İzin ver de bundan sonra sana oğlum diyeyim evladım. Gel.
1: Hep Cavidan'ın yüzünden oldu. Teklif ettiği parayı reddedince yıktı Aysel'imin saadetini. Kendisi seni benden almıştı. Kızı da kızımın nişanlısını çaldı. Korktuğum geldi başıma. Aysel, babam katil, sen yalancısın diye ağlayarak isyan ederken ölmeyi isterdim.
2: Bazen yaşamak ölümden daha acı. Tanrı insandan bazı kere ölümü bile esirgiyor. Kötü olan bizler gibi yaşayan ölü olmak. Bir şeyler yapmam lazım. Kadere boyun eğdiğim yeter. Öldürmediğim adamın cezasını çektim. Ama galiba elimi kana bulamanın zamanı geldi.
1: Hayır Turgut, yeni bir delilik yapma. Yalvarırım.
2: Eskiden delilik yapmamıştım. Sadece bir budalalık etmiştim. Ama şimdi...

0: Hadi Allah versin, gecenin bu saatte dilencilik mi olur?
1: Yo, dilenmeye gelmedim. Cavidan Hanım'la görüşmek istiyordum. Hayati bir mesele için.
0: Hanımefendisiyle görüşmek istiyorlar.
2: Buyurun, beni istemişsiniz. Turgut!
1: Kımıldama, yersin kurşunu. Seninle anlaşmaya geldim Cavidan.
2: Anlaşacak bir şeyim yok seninle.
1: Benim de kaybedecek bir şeyim yok.
2: Evet, konuş.
1: Bütün hayatımı zindanlarda çürüttün. Beni çoluğumdan çocuğumdan ettin. Hayatımı mahvettin. Ve alnıma o kanlı lekeyi de sen sürdün. Belki her şeyi affederdim ama kızıma yaptıklarını asla.
2: Turgut!
1: Söz konuşma! Kızımın karşısına alnımın akıyla çıkacağım günü bekledim. Yavrum, hayatta hep sıkıntı ve çile çekmişti. Zavallı kız. Hayatta bir kişiyi sevebilmişti. O da Yılmaz'dı. Sen elinden hayattaki tek ümidini de gene sen aldın. Yılmaz'ı kızıma iade edeceksin Cavidan.
2: Nasıl yani?
1: Söylediğin sözlerin yalan, nüfus kağıdının sahte olduğunu söyleyerek.
2: Yapamam.
1: Yapacaksın. Sonra kızın da aradan çekilecek, yavrumla Yılmaz birleşecek.
2: Yalvarırım, isteme bunu benden. Benim kızım hasta, kalp hastası. En ufak bir heyecan, üzüntü kızımı öldürebilir. Onu hayatta tutan tek ümit Yılmaz.
1: Cevabın bu mu?
2: Ne istersen yapayım. Kızına milyonlar mı bağışlayayım ama kendi elimle çocuğumu öldürmemi isteme benden. Bak, önünde diz çökerek yalvarıyorum. Ne olur, biricik yavrumu çok görme bana.
1: Kızımın saadetini hiçbir şeye değişmem Cavidan. Milyonların da, her şeyin de senin olsun. Ya kızımın saadetini geri ver, ya da canını alacağım.
2: Yapma Turgut, yapma!
1: Ne oluyor?
3: Kim bu?
1: Polis çağırmak senin için iyi olmaz Cavidan. Maziden başlayacaklardır tahkikata.
2: Başlarsa ne olur?
1: Şöhretli bir fabrikatör hanımın isminin geçmişteki kirli bir hadiseye karışması pek hoş değil. Sonra o zaman gözden kaçan bir ipucu her şeyi çorap söküğü gibi çözebilir. Benim için bir şey fark etmez. Ben nasıl olsa cezamı çektim.
2: Defol! Defol git!
4: Çok iyi bir insandı o.
5: Peki, neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı?
4: Size ağır büyük olacağımı düşündükçe.
5: Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var.
4: Kıyafetine bak da öyle konuş. Köylü kızı. Köylü olmak bir kusur değildir.
5: O büyük yardımdan sonra Ferit'le Ali ile nişanlanmaktan vazgeçti diyemem.
4: Biliyorsun imtihanlar başladı. Çok çalışmam lazım. Ferit Bey, Avrupa size çok yaramış. Bayağı değişmişsiniz.
5: Asıl değişiklik sizde.
6: Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam.
4: Ferit, ne arıyorsun burada?
5: Seni.
4: Beni mi?
7: Kezban bugün 18'de TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
14: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdüm bu işi.
15: Servis geldi. Çantam hazır mı?
16: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
17: Hesap kurdu. Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
19: Ne belgesel ben Ela Tokyos.
20: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisi senin?
19: Üzüm.
20: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
19: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
20: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
19: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
20: Ceviz de buna çok yakışır bence.
19: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
20: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
18: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
9: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Gerçekten onlara gülerdim.
7: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
8: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
9: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
10: Atlarla çalışıyorum.
11: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
12: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
9: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
8: Geceliği 4.200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
14: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
15: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
13: Rivayetleri.
14: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
13: Söylenceleri.
14: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
13: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
14: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
13: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı

0: Arttırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
4: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte...
13: Day diyor. Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
12: Ben.
15: Botanik.
12: Abaküs.
13: Kasa.
12: Marul.
13: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 25 yıldır hep seninle. Kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
9: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
8: Her adımda yeni bir mekan.
9: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
8: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
9: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
8: Ve her

0: adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
3: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
4: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
5: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
4: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
3: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
4: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
6: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
12: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Ceminay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Ceminay'la çözdün bu işi.
13: Otel harika.
14: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
15: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
14: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Engin Can.
17: Dedeciğim.
16: Yoksa sen de mi bonus doldun?
17: Bonus kılı.
16: Ne?
17: Dede sen dedin ya hesabını değil cebine göre harca diye.
16: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
18: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
17: Seni dinledik bonus kılı oldum.
16: Yıkıldım şu an.
17: Bonus kılı da yıkılıyor dede.
19: Çocuğunuzun bonus kılı ek kredi kartı olsun. Havası onda kontrolü sizde olsun.
7: Öldüremedim. Keşke katil ruhlu olsaydım. Kızımı öldürmek isteyen adam da oradaydı. Hatırladım. Onun eski dostuydu. Rakibimdi. Fabrikadaki oda kapısının önünde onu görmüştüm. Hatırlıyor.
3: O gece fabrika oda kapısında mı? Bir dakika konuşmamız lazım.
4: Ne münasebet? Sizi tanımıyorum.
3: Polislerle konuşmak için ille de ahbap olmak gerekmez. Buyurun.
4: Hepsi bu kadar. Cinayeti de işleten, çalınan paraların üstüne de oturan Cavidan.
3: Öyleyse imzala bakalım şunu. Cavidan Hanım'sınız değil mi?
8: Evet, buyurun.
3: Rahatsız ettim, özür dilerim. Emniyet müdürlüğüne kadar gideceğiz hanımefendi.
8: Anlayamadım. Siz kimsiniz?
3: Polis. İkinci şube cinayet masası başkomiseri Kadir İnan.
12: Ben Cavidan Hanım'ın hukuk müşaviri ve yakınıyım. Siz gidebilirsiniz. Biz sonra geliriz.
3: Özür dilerim beyefendi. Cavidan Hanım şu andan itibaren mevkufturlar. Ve mevcutlu olarak götürmeye mecbur.
8: Ne demek istiyorsunuz? Siz delirdiniz mi? Bir iftira karşısındayım muhakkak.
3: Hiç zannetmiyorum. Bütün deliller toplandı ve suç ortağınız Hüseyin Çolak'ın itiraflarıyla tevkif kararınız çıktı.
8: Suçum ne peki?
3: Suçunuz 20 yıl evvelinden başlıyor. Cinayete ortaklık,
7: soyguna yataklık etmek... Hayır, olamaz! Büyük bir adli hata işliyorsunuz. Tevkif etmek istediğiniz kimse, Türkiye'nin en maruf insanlarından biridir. Hukuk müşaviri olarak bunların hesabını soracağım sizden.
9: Heyecanlanmayın küçük bey. Hanım babanızın katilidir.
7: Babamın katili mi?
9: Evet, getirin.
20: Kusura bakma Cavidan, her şeyi itiraf etmek zorunda kaldım.
8: Doğru mu bunlar anne, doğru mu? Doğru kızım. Ama inan, yaptıklarım kötülük bile olsa... ...hayatta her şeyi senin için, senin iyiliğin için yaptım.

0: Demek Aysel'in babası babamın katili değildi ha?
1: Değildi oğlum. Herhalde masum bir kıza bir hiç yüzünden yaptığın hakaret için kendisinden özür dilersin.
2: Özür dilemene lüzum yok Yılmaz. Adaleti bile şaşırtan şeytanların kurbanı oldun. Baba katilinin kızıyla evlenemezdin.
0: Ama şimdi Yıldırım nikahıyla evleneceğiz. Kendimi affettirmeye, kabalığımı unutturmaya çalışacağım.
2: Yılmaz'ım benim! Yılmaz'ım!
3: Affettin bizi değil mi?
4: Sizlere kızmadım ki affedeyim Fatma.
3: Artık aramızdasın ya, bütün çektiklerini unutturacağım sana.
4: Hayır Fatma, katil değilim ama aranızda bulunmaya hakkım yok. Seni gözleri yaşlı beklettiğim günleri unutmadım ben. Kızımın karşısına çıkmaya da yüzüm yok. Siz mesut olun, bana yeter.
3: Turgut!
4: Yok, itiraz etme Fatma. Saadetinize kirli mazimle gölge düşürmek istemem. Ben bundan sonra uzaklarda bir yerde, sizlerin iyiliğinizi düşünerek dua etmek, ölümümü beklemek. Başka yapacak bir şeyim yok Fatma.
3: Kızının düğününde olsun, bulunmayacak mısın?
4: Aysel'imi gelin elbisesiyle görmek en büyük arzumdu. Ama kendimi ona gösterip utandırmak istemem tam düğün gününde.

0: Ay Selim. Kızım. Yavrum.
1: Hadi bakalım kalabalık etme. Seyrettiğin yetmedi mi? Ne işin var senin böyle yerlerde? Hırsız mısın? Uğursuz musun? Nesin?
0: Haklısın. Ama ayrılamıyor insan. İstiyor ki böyle melekler kadar güzel.

0: güzel. Bu yaşta bir kızı olsun. İsmi Aysel olsun o kızın. Onun evlendiğini, mesut olduğunu gören bir de babası olsun.
1: Hadi be, hayal görme. Nereden senin böyle bir kızın olacak?

yavrular. Ne zaman bir gelin görsem kızım gelir aklıma. O gece gelir. Neyse, sizleri de üzdüm. Hadi, rahatınıza.

0: Ne kadar oldu öleli?
1: 1,5 ay.
0: Zavallı Hacer, herhalde beni hiç affetmemiştir.
1: Bilakis, son nefesine kadar sizden hürmetle bahsetti. Onun kiracısıydım. Uzun seneler aynı çatı altında oturdum. İki kardeş gibi olmuştuk. Çok iyi bir insandı o.
0: Peki, neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı? Niçin Kezban'dan hiç bahsetmedi?
1: Bunu bir erkek anlayamaz. O size her şeyini vermişti. Ama terk edilince gururunu korumak istedi. Çocuk bahanesiyle sizi alıkoymak istediğini düşünürsünüz zannetti. Yaşayışının tek gayesi Kezban'dı. Belki de onu elinden alırsınız diye korktu.
0: Evet, anlıyorum. Hacer. Zavallı Hacer. Zavallı. Kezban, kim bilir kızım beni ne kötü bir baba olarak tanıyor.
1: Hayır. Hacer buna razı olur muydu hiç? Hakkınızda kötü düşünmesin diye senelerce evvel Kezban'a sizin öldüğünüzü söylemişti.
0: Öldüğümü mü söylemişti? Ama...
1: Anlıyorum. Bugün kızımın karşısına ne sıfatla çıkacağım diye düşünüyorsunuz. Herhalde babası olarak çıkamazsınız. Çünkü böyle bir yalan, Kezban'ın hayalindeki Hacer'in hatırasını da zedeler.
0: Peki ama... ona kendimi kim olarak tanıtabilirim?
1: Bir akraba veya bir aile dostu olarak karşısına çıkmalısınız.
0: Fakat bu kadar sene sonra mevcudiyetini öğrenemediğim evladımdan... babası olduğumu saklamak, onu hasretle öpememek.
1: Haklısınız. Kolay değil ama buna mecbursunuz. Kezban bu yaşa gelinceye kadar kendisini arayıp sormayan bir babayı kolay kolay affetmez.
0: Anlıyorum. Kezban annesine benziyor mu Nazira Hanım?
2: Nazire teyze!

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk yavrum.
0: Sizi karşılamaya rıhtıma gelemediğim için beni affedin efendim.
1: Zarar yok yavrum.
2: Hadi kızım, Ali Bey'in de karnı acıkmıştır. Sen yavaş yavaş sofrayı hazırlayıver.
0: Peki teyzeciğim. Neniz var? Hastalandınız mı?
1: Yok bir şey. Bana biraz su verir misiniz?
0: Peki.

0: Greta. Artık kötü günler bitti Kezban. Senin için yepyeni ve çok mesut bir hayat başlayacak.
1: Ben burada çok kötü bir hayat yaşamıyorum ki efendim.
0: Tabii yavrum, onu demek istemedim. Ama İstanbul'a gelince hayatı daha iyi tanımak, tahsiline devam etmek imkanını bulacaksın.
1: Size ağır büyük olacağımı düşündükçe...
0: O ne biçim laf evladım? Baban bana bir kardeşten daha yakındı. Bu vazifeyi yapmakta geç bile kaldım. Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var. Adı Lale, çok iyi bir kızdır. Göreceksin, seni bir kardeş gibi sevecektir.

Bavullaroğlu. Gel yavrum, içeri girelim. Evimize geldik artık.

0: Ben de daha öyle hikayeler...
1: Abim gelmiş.
0: Anlatırım.
1: Hoş geldin abicim.
0: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin Ali.
2: Oh karıcığım, hoş bulduk. İşte size ikinci kızımız Kezban'ı getirdim. Bak yavrum, bu Güzide teyzen, bu da Fazıla teyzen.
1: Hoş geldin yavrum. Dur bakayım şöyle. Sıhhatli görünüyor, işe yarar.
3: Neler söylüyorsun?
1: Aman bir şey söylemedik ki canım. Babacık! Babacık, babacık! Kim gelmiş, kim gelmiş?
2: Dur, babacık dur, gelmiş. Dur, deli kız, başımı döndürdün.
3: Aşk olsun babacık, beni hiç özlemedin mi?
2: Özlemesi olur muyum hiç? Ver bakalım bir gıdık. Bütün yorgunluğum geçti işte. Bak Lale, sana bir kardeş getirdim. Onunla çok iyi dost olmanızı istiyorum.
1: Merhaba, hoş geldin.
4: Hoş bulduk efendim.
1: Lale! Geliyorum. Bay bay. Gelsene biraz, sana bir şey söyleyeceğim.
2: Fakat karıcığım...
1: Hadi yürü!
4: Şuna bak! Nereden çıktı bu? Kim bu dünya güzeli yahu?
1: Misafirimiz! Yaklaşsana biraz! Aa, çocuklar durun, beni dinleyin! Ha? Size babamın biraz evvel Gemlik'ten getirdiği misafirimizi tanıtayım. Adın neydi senin? Kezban'dı galiba, öyle değil mi?
4: Evet efendim. Buna şaşmamak lazım. Anadolu'dan geldiğine göre adı ya Kezban olacak, ya Ayşe ya da Fatma. Pardesisi de pek yakışmış.
1: Etek pardesiden tam 4 parmak daha uzun. Herhalde yeni bir moda olacak bu çocuklar.
4: Papuçlar da topuksuz ve fiyonklu.
5: Ya bırakın, ne istiyorsunuz Allah'ın garibinden?
1: Garip bir halim olduğunu hiç zannetmiyorum. Asıl garip olan sizlersiniz.
5: Öyle mi? Çocuklar, durun. Bu şık ve zarif hanım acaba hangi moda evinden giyiniyor, önce onu anlayalım. Evvela şu şahane pardüsten başlayalım.
1: Sizin hoşunuza gitmeyebilir ama ben onu çok beğendim.
5: Beğendiği belli oluyor. Baksanıza daha etiketini bile çıkarmamış. Dikkat! Şimdi bu zarafetin...

0: sırrını çözüyoruz. Gemlik şık giyim evi. Tamam, işte esrar çözüldü. Demek ki bu şık hanım gemliğin şık giyim evinden giyiniyormuş. İşte bu kadar.
1: İçeri girelim, sana odanı göstereyim.

0: Ağlama yavrum. İlk geldiğin gün kötü bir karşılama oldu ama merak etme. Bu evde seni kimsenin ezmesine müsaade etmeyeceğim.
1: Ben onlara ne yaptım ki benimle böyle zalimce alay etmeye kalktılar?
0: Artık bunu düşünme. Şimdi biraz yat, uyumaya çalış. Hadi yavrum. İyi uykular.
1: Size de.

0: Kezban, gel yavrum. Demek sen de benim gibi erken kalkıyorsun. Bu evde saat 10'dan evvel ortalıkta kimse gözükmez. Otur şöyle, seninle karşılıklı bir kahvaltı edelim. Söyle bakalım, gece biraz dinlenebildin mi?
1: Evet, uyumaya çalıştım ama pek iyi bir gece geçirdim sayılmaz. Buradaki hayata alışamayacağım gibi geliyor bana.
0: Yok, önce bu fikri kafandan atman lazım. Geri dönmeye kalkmak, mağlubiyeti kabul etmek demek.
1: Dünkü karşılamadan sonra mücadele gücümü kaybettim.
0: Eğer istersen güzelliğin, zarafetin ve zekan da kısa zamanda aradaki farkı kapatabilirsin. Bu konuda sana ben de yardımcı olurum. Çayını bitir, seninle hazır ortada kimse yokken koruda biraz dolaşmaya çıkalım. Lale'yi aldırmamalısın, hırçın bir kızdır. Eğer sözlerine ehemmiyet verdiğini hissederse daha da hırçınlaşır.
1: Buradaki varlığım Lale'yi bedbaht edecekse benim geri dönmem daha iyi olur.
0: Ben kısa zamanda Lale'nin de seni seveceğine eminim.
1: Ya o yanındaki bey? Akşam beni asıl rezil eden oydu.
0: Ferit mi? Doğrusunu istersen onun akşamki haline ben de şaştım. Belki fazla içkiliydi. Yoksa hiç de öyle kırıcı bir insan değildir.
1: İyi bir insan hiç tanımadığı kimsesiz bir kıza karşı bu kadar haince davranamaz.
0: Haklısın yavrum. Feride senden af dilemesini söyleyeceğim.
1: Buna lüzum yok. O zalim bir adam.
0: Hadi kızım, biraz evvel ne konuştuk? Onlara kendini kabul ettirmelisin. Hadi, hadi durma, atla.

0: Şerif, neden beni anlamak istemiyorsun?
1: Mihter, ne olur gene başlama!
0: Benim öyle nişanlanmak, evlenmek gibi meraklarım yok. Benimle bu kadar zor mu geliyor sana? Yoksa beni güzel bulmuyor musun?
1: Yo, öyle bir şey demedim ama!
0: O halde beni kollarının arasına almak için daha ne bekliyorsun?

0: Kezban! Kezban bir dakika!
1: Merak etmeyin, gördüklerimden kimseye bahsedecek değilim. Boş yere arkamdan koşmayın.
0: İstersen gördüklerini herkese anlat, umurumda bile değil. Evet, asıl senin benim hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum.
1: Bu sizin için bu kadar önemli mi Ferit Bey?
0: Bu benim için senin zannettiğinden çok daha önemli Kezban. Hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum. Beni fena bir insan olarak tanımanı istemem.
1: Bihter'den sonra şimdi de sıra bana mı geldi? Sükutumu satın almak için böyle roller oynamanıza lüzum yok Ferit Bey. Merak etmeyin, sırrınızı kimse bilmeyecek. Müsaadenizle.

0: Lale! Kızım gelsene, nereye gidiyorsun?
1: Yukarı çıkıyorum.
0: İmtihanın ne oldu, söylesene.
2: Haline bakılırsa sınıfta kalmışa benziyor.
1: Evet, iyi keşfettiniz babacığım, maalesef çaktık.
2: Bu benim için pek sürpriz olmadı doğrusu. Bütün yaz çalış kızım demekten dilimizde tüy bitti. Ama dinletemedik ki, gayet tabii. İnsanın senin gibi aklı bir karış havada olursa...
1: Elinize fırsat geçti artık. İstediğiniz kadar hakaret edebilirsiniz.
0: O ne biçim konuşmak Lale?
1: Ne yapalım anne? Elimden bu kadarı geliyor. Sınıfta kaldım diye kendimi öldürecek değilim ya.
2: Gördün mü? İşte bu kadar şımartırsan sonu bu olur tabii.

0: yapıyorsun sen?
1: Ders çalışıyorum. Senin imtihan ne oldu? Bir de şimdi sana mı hesap vereceğiz? Hadi bırak çalışmayı da şunu çabucak ütüleyiver. Bakınıp durma öyle aptal aptal. Çocuklar kulüpte bekliyor, hemen gitmem lazım. Elini çabuk tut.

0: söyle bakalım, yatılı okumak isteyişinin sebebi nedir? Yoksa evdekilerle aranda bir hadise mi geçti?
1: Hayır, katiyen evde herkes bana karşı çok iyi davranıyor. Rahatça çalışabilmek için yatılı okumak istiyorum. İnanın ki başka sebep yok.
0: Sana çok alıştım. Her akşam eve döndüğüm zaman seni evde bulmak büyük bir saadet veriyordu bana. Ama madem ki öyle istiyorsun, peki, öyle olsun kızım.
1: Çok teşekkür ederim amcacığım.

0: hayatımda yeni bir devre başlamıştı. Giriş imtihanlarını kazanışım evdekiler için büyük bir sürpriz oldu. Artık Damdösyon Lisesi'nde yatılı bir öğrenci olarak okumaktayım. Bazı hafta tatillerini bile ders çalışacağımı bahane ederek mektepte geçiriyorum. Davranışımın beni çok seven amcama üzdüğünün farkındayım ama onun beni anlayacağını ve affedeceğini umuyorum.
1: Il y a quelqu'un qui vous demande de parler, ma fille.
0: Il ne vous a pas dit son nom?
1: Non, il dit qu'il est un de vos parents.

0: Mektep hayatına iyice alışmıştım artık. Arkadaşlarımla anlaşmış, hocalarıma kendimi sevdirmiştim. Bütün günüm çok yüklü olan derslerle uğraşarak geçiyordu. Öğrenmek, durmadan yeni şeyler öğrenmek. Bu bende bir ihtiras haline gelmişti adeta. Bazı akşamları kütüphanede geçiriyor, mektebin zengin kitaplarından istifade ederek bilgi dağarcığıma yeni şeyler katmaya çalışıyordum. Okul hayatının eğlenceli tarafları da vardı. Bazı geceler yatakhanede kızlar yastık oyunu oynarlardı. Oyunumuz her seferinde Sir Angelic'in kapıda belirmesiyle sona erer, herkes yataklarına kaçışırdı. Sene sonu yaklaşırken okulumuzun tertiplediği müsamerenin hazırlığı başlardı. Ben de piyeslerde rol alırdım. Arkadaşlarımın tiyatroda da derslerimdeki kadar başarılı olduğumu söylemeleri beni ayrıca mutlu ederdi. Mevsimler birbirini kovalıyor, zaman su gibi akıp gidiyordu. Artık lisenin son sınıf talebelerinden biriydim. Birkaç haftaya kadar başlayacak mezuniyet imtihanları hepimizi kitaplardan başkaldıramaz hale getirdi. Şimdi hayatım tek gayesi, mektebi iyi dereceyle bitirip bana inanan amcama karşı vicdan borcumu ödemekti.
1: Oh! Çalışkan öğrenci bir pazar olsun, mektebini bırakıp eve gelmek lütfunda bulundu.
0: Alay etme Lale, biliyorsun imtihanlar başladı, çok çalışmam lazım. Ama sizleri öyle özledim ki bu pazar geldim işte. Amcam evde yok mu?
1: Kütüphanede. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz.
0: Nereye gidiyorsun sen?
1: Necmi beni bekliyor, Kotra'yla dolaşacağız.
0: Necmi mi bekliyor? Hı. Bunu söylemek bana düşmez ama... Sözlü olduğun Ferit Avrupa'dayken Necmi ile böyle Kotra gezintileri yapman doğru.
1: Canım kimle isterse onunla gezerim. Buna kimse karışamaz. Hele seni hiç alakadar etmez. Anladın mı? Bir daha bana ait meselelere sakın burnunu sokma.
0: Amcacığım! Amcacığım! Affedersiniz. Amcam arıyordum da.
2: Amcanız içeri girdi. Şimdi gelecek. Siz herhalde Kezban Hanım olacaksınız.
0: Evet.
2: Ali Bey sizden çok bahseder. Sizi gıyaben gayet iyi tanıyorum. Damdesyon Lisesi'nde okuyorsunuz. Çok iyi bir talebesiniz. Bu sene mektepte son seneniz. Tamam mı?
0: Evet, tamam.
2: Gördünüz mü? Daha sizi tanımadan hakkınızda ne çok şey biliyorum. Demek tanışmak da bugün kısmetmiş. Biliyor musunuz? Ali Bey sizi çok seviyor. Hakkı da yok değil. Böyle güzel bir kızı kim sevmez. Oturmaz mısınız?
0: Amcamı görmem lazım. Rahatsız etmeyin. Amcacığım!
3: Oo, benim cici kızım gelmiş.
0: Amcacığım!
3: Ne haber? İmtihan bitti mi?
0: Bir tane kaldı.
3: Artık okul bitti demektir. Oo, Faruk Bey! Bizim Ankara'daki inşaatın projesini hazırladı. Böyle genç göründüğüne bakma, çok iyi mimardır. Çok güzel de resim yapar. Çocuklar bakın ne düşündüm biliyor musunuz? Kezban bu hafta içinde mektebi bitirmiş olacak. Önümüzdeki cumartesi bunun şerefine evde bir toplantı yapalım.
2: Çok iyi bir fikir.
3: Sen de herhalde bu mutlu günde aramızda bulunmak istersin.
2: Tabii, hem de seve seve. Bu benim için büyük bir zevk olur.

0: Ferit gelmiş. Hadi gelin, hoş geldin. Hoş geldin Ferit.
1: Merhaba Lale, merhaba çocuklar.
2: Ay, çok yoruldum. Yahu amma uzattım bu Avrupa macerasını,
1: evet. Adama kolay kolay diploma vermiyorlar, ne yapalım?

0: Aa, hoş geldiniz Ferit Bey, Avrupa size çok yaramış, bayağı değişmişsiniz.
1: Asıl değişiklik sizde. Giderken küçük ve sevimli bir mektep talebesi olarak bırakmıştım sizi. Şimdi karşımda son derece modern ve erkeklerin başını döndürecek kadar cazibeli bir genç kız buluyorum.
0: Bunu iltifat olarak mı kabul etmeliyim acaba?
2: Bana kalırsa bir gerçek olarak kabul etmek lazım. Ben de Ferit Bey'le aynı fikirdeyim. Bak ne çalıyor, bu parçaya bayılırsın sen. Gel dans edelim.
0: Müsaadenizle.
1: Kim bu Kezban'la dans eden delikanlı?
0: Mimar Faruk Bey, babamın Ankara'daki inşaatını yapıyor.

0: Bakıyorum dalgın. Kum mu çıkarıyorsun?
1: Yo, dans edenleri seyrediyorum. Hı. Dur bakayım sana şöyle. Ya sen ben görmeyeli pek şirin, pek sevimli bir kız olmuşsun.
0: Bir türlü güzel diyemiyorsun değil mi?
1: Sen de güzelden daha başka bir hususiyet. Ne bileyim, kendine has bir tatlılık var.
0: Aman biliyorum, biliyorum. Çok tatlıyımdır ben. İltifat edeceğim de kendini yorma. Kezban'ı nasıl buldun?
1: Çok, çok değişmiş.
2: Unutma. Hı? Yarın sabah tam 11'de seni almaya geleceğim.
1: Merhaba.

0: Merhaba.
1: Bir yere gidiyordunuz galiba.
0: Evet, çıkıyordum.
1: Halbuki ben de sizin için gelmiştim.
0: Öyle mi? Bana söylemek istediğiniz bir şey mi vardı?
1: Bilmem, sadece sizi görmek istemiştim.
0: Madem ki sadece görmek istemiştiniz, işte gördünüz. Müsaadenizle.
1: Kezban.
0: Evet.
1: Bana hala kızgın mısın?
0: Bunu da nereden çıkardınız?
1: Sizden özür dilemek için Avrupa'ya giderken okula ziyaretinize gelmiştim.
0: Evet, hatırlıyorum, öyle bir şey söylemişlerdi. Neden zahmet ettiniz?
1: Sizinle konuşmak istemiştim ama kısmet olmadı.
0: Affedersiniz, gitmem lazım. Bir başka zaman konuşuruz inşallah.

0: Hayır oğlum. Bana yaptığı o büyük yardımdan sonra Ferit'le Ali'yle nişanlanmaktan vazgeçti diyemem. Çok şey borçluyum Ali Bey'e.
1: Fakat baba, Lale'yi çok severim ama bu daha ziyade bir kardeş sevgisi. Halbuki evlenmek çok farklı bir şey.
0: Ferit, bunu bilmeni istemezdim, anlatmak zorundayım. Senin staja gideceğin sıralarda çok büyük bir mali kriz geçiriyordum. Tam manasıyla iflas etmek üzereydim. O sırada Ali Bey imdada yetişmesiydi, şimdi ne sen ne de ben bugünkü durumumuzda olurduk. O bu yardımı biraz da seni Lale ile evlendirmeyi düşündüğü için yapmıştı.
1: Anlıyorum. Desene bu iş bir minnet borcu haline gelmiş. Pekala baba, istediğiniz gibi olsun.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
11: Vay, baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti? Ben ben.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya daha.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Kapıyı aç.
7: Merhaba. Nasılsınız?
8: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Kadınların Dondurması Oando. Oando.
1: Nermin Hanım'ı istiyor.
2: Evet, kim arıyor?
1: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan servetinin bir kısmını bana vereceksin.
2: Çok şakacısın. Leyla! Leyla kızım! Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
3: Hiç değişmemiş.
2: Sen de öyle.
3: Vay canına be. Bayağı da yakışıklı.
2: Özkan. Anneanne sen misin? Nasılsın Ömer'im? Çok iyiyim anneanne.
3: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
4: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
5: Yoruldun mu damat bey?
6: Yoruldum baba.
5: Öğrendiniz mi evlatlarım?
7: Öğrendik baba.
2: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyorum.
8: Kim bu amca baba?
4: Senin deden oğlum.
5: Merhaba delikanlı.
8: Dede.
9: Babaların babası yarın 16.15'te TV4'te.
10: Maçlara internet yetiştiremeyenlere Pepsi ve Raffles'tan her şifreye 1 GB hediye. Kazandırıyor'yu indir, anında kazan. Yaşanacaksa
11: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
13: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranıyla her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abacus.
8: Kasa.
9: Marul.
10: Kumbara.
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
5: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
4: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.

0: Aşık oldum.
1: Evet, belki henüz aşık değilim ama ondan çok hoşlanıyorum.
0: Bilirim ben senin aşklarını.
2: İşlerim var.
1: Gel dedim, durma! Sabrım tükendi zaten.
0: Böyle apar topar...

0: Şeyleri aleve de söylerken hiç mi utanmadın?
1: Eşyalarını da topladı giderken. Herhalde dönmeyecek.
2: Evleniyor küçük hanım. Bugün nikahı var.
3: Mahcup Delikanlı yarın 18'de TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.

0: Siz ne dersiniz Kezban Hanım? Bu durumda özür dilemek kadına mı düşer, erkeğe mi?
1: Erol Bey haklı galiba. Bir erkeğe bu kadar yüklenmemek lazım.
2: Affedersiniz. Kezban Hanım, biraz benimle gelebilir misiniz?
1: Müsaadenizle.
0: Rica ederim.
2: Sana çoktan beri söylemek istediğim mühim bir şey var.
1: Seni dinliyorum.
2: Bilmem ki nasıl başlamalı. Kezban, seni ilk gördüğüm gün çok beğenmiştim. Sonra bu his kısa zamanda öyle gelişti ki... ...artık senden başka hiçbir şey düşünemez hale geldim. Benle evlenir misin? Biliyorum. Bir genç kıza böyle damdan düşer gibi... ...pat diye evlenme teklif edilmez. Bunun bir usulü, erkanı vardır. Ama şu anda sana karşı elimdeki tek koz... ...samimiyetimden ibaret.
1: Beni çok şaşırttın.
2: Biliyorsun, yarın Ankara'ya gidiyorum. Kim bilir, bir daha ne zaman görüşürüz. Hislerimi sana bu akşam mutlaka anlatmam lazımdı.
1: Bunu hiç beklemiyordum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
2: Senden hemen bir cevap istemiyorum Kezban.

0: sana karşı büyük bir dostluk beslediğimden şüphe edemezsin. Ama evlenmek meselesine gelince... bu fikir benim için o kadar yeni ki... bir müddet müsaade et de ona alışmaya çalışayım. Sana bir gün cevap veririm.
1: Hayır demediğin için ne kadar mesudum bilsen. Verdiğin şu küçük ümitle cevabını istediğin kadar bekleyebilirim artık. Çünkü ümitsiz yaşanmıyor. Al asmalık Kesman.
0: Güle güle. İyi yolculuklar.

0: Ferit, ne arıyorsun burada?
1: Seni.
0: Beni mi? Neden, bir şey mi var?
1: Evet Kezban, hem de çok önemli bir şey. Üçümüzün de hayatı şu anda vereceğimiz karara bağlı.
0: Üçümüzün hayatı mı?
1: Evet, sen, ben ve Lale.
0: Ne demek istediğini pek anlayamadım.
1: Dinle Kezban. Seni gözlerini ilk gördüğüm an sevmiştim. Ama ne yazık ki bu gerçeği ancak şimdi itiraf edebiliyorum.
0: Lale ile nişanlandığın gece bu sözleri söylemeye nasıl cesaret ediyorsun?
1: Nişan nikah değildir. Eğer istersen her şeyden vazgeçer, hayatımı senin önüne koyarım.
0: Çıldırmışsın sen.
1: Neden? Benden bu kadar mı nefret ediyorsun?
0: Hayır, nefret etmiyorum senden. Ama sen benim için sadece bir arkadaşsın.
1: Seni iyi tanıyorum Kezban. Çok mağrursun. Bana aşık olsaydın bile gene böyle konuşacağını biliyordum. Ama dikkat et. Aşk bir gün intikam alacak senden. Bir gün sen de sevecek ve ıstırap çekeceksin.
0: Sevmediğimi nereden biliyorsun?
1: Nasıl? Ne dedin?
0: Ferit, kolumu acıtıyorsun.
1: Söyle, kime aşıksın?
0: Hayır, bunu bilmene lüzum yok.
1: Merak etme, anladım bile. Faruk'u seviyorsun değil mi? Söyle! Faruk'u seviyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Bunu anlamıştım zaten.
0: Kolumu acıtıyorsun Ferit, bırak rica ederim. Keşke senden bunları hiç konuşmamış olsaydım.

0: var kızım? Bütün gece uyumamışsın. Bak gözlerin de kızarmış. Ağlamışsın sen. Anlat bakayım bana. Ne oldu?
1: Bana yardım et ne olur ablacığım. Çok bedbahtım.
0: Neden yavrum?
1: Sevdiğim adamı sevmemem lazım. Buna hakkım yok. Ama artık kalbimle mücadele edemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. O da beni seviyor. Ama birleşmemiz mümkün değil. Her şey bizi ayırıyor.
0: Senin ne kadar sağlam bir karakterin olduğunu bilirim kızım. Onun için tavsilat istemiyorum. Madem ki ayrı yaşamaya mahkumsun, onu unutmaya çalışman lazım.
1: Anlıyorum. Size bir şey daha.

0: Sormak istiyorum. Beni çok seven başka biriyle evlensem, mesut olmam için elinden geleni yapacak. Bundan eminim. Bu daha büyük bir hata olur kızım. Bir zamanlar bir genç kız vardı. O da senin gibi çok tecrübesizdi. Hayat hakkında hiçbir şey bilmediği için aynı hatayı yapmış ve sevmediği bir adamla evlenmişti. Kısa zamanda ayrıldılar. Ama kızın bütün hayalleri yıkılmış, hayata küsmüştü. Bir daha evlenmek istemedi. Ve vaktinden evvel ihtiyarladı. Ablacığım, aynı şeyin senin de başına gelmesini istemem yavrum. Ne kadar acı çekersen çek, sakın sevmediğin bir adamla evlenmeye kalkma. Daha çok gençsin. Bir gün hayat sana da mutlu olmak imkanını verecektir.
1: Anneciğim şunu takıver ne olur, beceremedim bir türlü. Hadi anneciğim bekliyorum, şunu takıver ne olur.
2: Kızım dur, telaşın nedir?
1: Saat kaç oldu, senin haberin var mı? 40 yılda bir baloya gideceğiz, bir türlü evden çıkamadı.
2: Daha baban inmedi bile.
1: Aman o da bu kadar saat ne yapar yukarıda bilmem ki.

0: Gel bakayım yavrum. Çok yakışmış bu tuvalet sana. Bu gece balonun en güzel kızlarından biri de sen olacaksın.
1: Teşekkür ederim ablacığım. Herhalde beni sevdiğiniz için size öyle geliyor.

0: Nerede kaldı bu babam? Hiç gitmesek daha iyi. İnsan bu kadar bekletilmez ki.
1: Neredeyse iner. Acelenle kızım, balo kaçmıyor.
0: Canım bir an evvel gidip biraz eğlenmek istiyor. Bu da mı kabahat?
2: Durun ben bir bakayım.
0: Amca! Amcacığım ne oldunuz?
3: Yok bir şey ya.
0: Bir doktor! Feride çağıralım amca!
3: Hayır kızım! Sakın kimseye haber verme. Doktor falan istemem. Geçti zaten, hiçbir şeyim kalmadı. Sen şimdi hemen aşağı in, onlara baloya gitmelerini söyle.
0: Ama siz bu vaziyetteyken...
3: Benim hiçbir şeyim yok. Biraz istirahat edersem kendimi toparlarım. Siz gidin, ben arkadan gelirim.
0: Fakat amcacığım!
3: Bırak inadı, ne istiyorsam onu yap, hadi kızım!
0: Geliyor mu baba?
2: Hayır, henüz hazır değil. Feride'nin sizi götürmesini söyledi. Biz arkadan geliriz dedi.
1: Olur mu öyle şey canım, biraz daha bekleriz.
0: Niye olmasın anne? Zaten nasılsa arabayı hepimiz sığamayız. Biz gidelim, onlar arkadan gelsinler. Hadi canım.
1: Aman Lale, bu akşam amma da mızmızlandın. Gidelim bari.

0: Nasılsınız amca?
1: Gittiler mi?
0: Ha, evet.
1: Peki Kezban kızım, sen neden gitmedin?
0: Sizi yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı.
2: Ha. Ali hala gelmedi, ne oldu acaba?
3: Ya benim de aklım hep onda, ne yapsak?
1: Zavallı Kezbancık, benim fedakar kızım. Eğlenmene mani oldum senin.
0: Beni üzmek için mi böyle konuşuyorsunuz? Ne olur yani, ben de Lale gibi sizin bir kızınız değil miyim?
1: Beni seviyorsun değil mi kızım?
0: Tabii, hayatta en sevdiğim insansınız. Çok defa size baba dememek için kendimi güç tutuyorum.
1: Baba, ne tatlı kelime.
0: Evet, çok tatlı. Ne yazık ki ben bunu ömrümde bir defa olsun tatmadım.
1: Zavallı yavrum, inşallah günün birinde beni affedersin.
0: Neden benden af diliyorsunuz amca?
1: Sana mutlu bir ömür veremediğim için kızım. Çünkü ben günahkar bir adamım.
0: Amca neler söylüyorsunuz?
1: Bu halinle annene ne kadar benziyorsun. Zavallı Hacer. Şimdi onu sana anlatacağım.
0: Annemin neyini anlatacaksınız?
1: Senin bilmediğin bazı şeyler var yavrum. Ben annene zannettiğinden çok daha yakınım.
0: Yoksa siz...
1: Evet kızım. Düşündüğün gibi

0: Ben senin babanım. Hacer'i çok sevmiştim. Ama yazık ki bu aşk çabuk sönmeye mahkum bir alevmiş. Ne hassas, ne kadar ince ruhlu bir kadındı. Onun kıymetini bilemedim. Terk ettiğimde seni dünyaya getirmeye hazırlanıyormuş. Bunu bilmiyordum. Bir kızım daha olduğunu ancak annenin ölümünden sonra öğrenebildim. Artık hakkımdaki fikrini açıklayabilirsin kızım. Söyle, beni hala seviyor musun?
1: Babacığım! Babam!
0: Yavrum benim, kes
1: babacığım!
0: Canım.

0: Bu geceki tesadüfler Allah'ın bir lütfu. Gel Ferit, yaklaş şöyle. Sana çok mühim bir sır vereceğim. Kezban benim kızımdır oğlum.
1: Biliyorum efendim. İstemeyerek biraz evvelki sözlerinizi duydum.
0: Ama bu sırrı hiç kimseye söylemeyeceksin. Bunu bana vaat eder misin?
1: Siz öyle istiyorsanız elbette.
0: Teşekkür ederim çocuğum. Senden de bunu beklerdim. Maziyi bırakalım artık, istikbali düşünmemiz lazım. Büyük hatamı kısmen de olsa tamir etmeye çalışacağım. Öldüğüm zaman veraset meselesi mevzu bahs olacaktır.
2: Babacığım!
0: Çok yaşamayacağımı biliyorum kızım. Sözümü kesmeden beni dinleyin. Kanuni varislerim tespit edilirken bunların arasında Kezban'ın ismi geçemez tabii. İleride bir karışıklığa sebebiyet vermemek için şimdiden servetimin üçte birini ona bıraktım. Yalnız çok genç ve tecrübesizdir. Senden ona yardım etmeni, yol göstermeni istiyorum Ferit. Kezban evleninceye kadar ona bir abi olacaksın.
1: Anlıyorum efendim.
0: Ben öldükten sonra bir mecburiyet olmadıkça aramızdaki sırrı kimseye açmayın. Karımla Lale'nin nazarında hatıramın kirlenmesini istemem.
1: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
0: İyiyim. Bu aşırı heyecan benim zayıf kalbimi çok yordu. Ama söyleyeceklerimi de bitirdim. Kızım, aşağıda kütüphanede benim bir damlam olacak. Onu bana getiriver.
2: Şimdi getiririm babacığım.
0: Hadi, sen de git artık. Onlara merak etmemelerini, hafif bir rahatsızlık geçirdiğim için gelemeyeceğimi söylersin.
1: Bu akşam sizi yalnız bırakmasam?
0: Buna hiç lüzum yok evladım. Kezban var yanımda. Hem merak etme, şimdi daha iyiyim. Hadi, sen hemen git. Git de onları yalnız bırakma.
1: Sizi bu halde bırakamam. Hemen eve gidip çantamı alıp geleyim.

0: Babacığım, ilacı içmemek için bana cevap vermiyorsun değil mi? Ama korkutuyorsunuz beni. Baba, babacığım! Bu kadar sene baba hasretiyle yaşadıktan sonra tam ona kavuştuğum an tekrar kaybetmek. Bu ne acı, ne hazin bir tecelli ya Rabbi. Üstelik onu sevmeye doyadığım gibi gönlümce matemini tutmaya da hakkım yok. Çünkü bu evde herkes beni onun ölümüne yabancı sayıyor.
1: Hoş geldin Kezban.
0: Hoş bulduk.
1: Seni çok bekletmedim inşallah.
0: Yok hayır, biraz evvel gelmiştim.
1: Seni miras meselesi için çağırdım. Bursa'da Ali Bey'in sana bıraktığı apartman var. Onun devir muamelesini yapmak için muhakkak Bursa'ya gitmemiz icap ediyor.
0: Ama nasıl olur? Bunu evdekilere nasıl izah edebilirim?
1: Haklısın. Çaresiz küçük bir yalan söyleyeceksin.
0: Yalan mı söyleyeceğim?
1: Mesela Gemlik'teki hocandan bir mektup aldığını, onun biraz rahatsız olduğunu, kendisini ziyaret etmek istediğini söylersin. Buna itiraz etmezler herhalde.
0: Doğru olur mu dersin? Anlattım ya, Nazire teyzem biraz rahatsızlanmış. Hem onu yoklamış olurum, hem de... Benim için bir değişiklik olur.
2: İyi, sen bilirsin. İyi yolculuklar.

0: Bursa ne güzel şehir değil mi?
1: Hı hı.
0: Kim bilir koca Osmanlı tarihi boyunca ne aşklara sahne olmuştur buraları. Kim bilir kaç Osmanlı şehzadesi en ateşli kelimelerle sevgililerine aşkını anlatmaya çalıştı burada. Halbuki biz...
1: Ferit.
0: Biliyorum, biliyorum. Bunları konuşmayacaktık. Çünkü ben Lale'nin, senin kardeşinin nişanlısıyım. Saçma sapan bir sürü şey öyle ayırıyor ki bizi. Senden ancak birbirini hürmet eden iki akraba olabiliyoruz. Daha fazlasını istemeye hakkım yok.
1: Bunu kabul etmek zorundasın.
0: Doğru. Yalnız bilmek istediğim bir şey var. Eğer Lale olmasaydı ve ben sana gelip en samimi duygularımla aşkımı anlatsaydım... ...gene beni reddeder miydin? Ne olur söyle Kezban, öğrenmek istiyordum. O zaman beni sever miydin?
1: Evet Ferit.
0: Peki, ya Faruk?
1: Onu hiçbir zaman sevmedim.
0: Demek yalandı. Demek beni...
1: Evet Ferit. Ama ne yazık ki daha fazlasını hayal etmeye imkan yok. Lale de seni seviyor. Onun dünyasını yıkamayız.
0: Peki ya bizim yıkılan dünyamız ne olacak? Onun hiç mi önemi yok?
1: Ferit, ne olur bir daha bu konuya dönmeyelim.
0: Ama Kezban...
1: Eğer devam edersen giderim.
0: Hayır, dur, gitme. Pekala, sana söz veriyorum bir daha bahsetmeyeceğim. Ama bir şey istiyorum senden. İster misin bugün bizim hayatımızın tek günü olsun? Sanki koca bir ömrü bir arada geçirecekmişiz gibi... ...hiç yarınları düşünmeden yaşayalım onu.
1: Ferit...
0: Eğer bu küçük arzuma hayır demezsen... ...ileride hayatımız boyunca saklayacağımız bir hatıramız olur.

0: Merhaba Kezban. Hoş geldin.
1: Nasıl geçti gemlik seyahati bakalım?
2: İşte fena geçmedi.
1: Ya öyle mi? Peki hoca hanımdan ne haber? Sıhhati düzeldi mi bari?
2: Evet, şimdi biraz daha iyice. Müsaade eder misin bana? Odama çıkmak istiyorum.
1: Ha dur bir dakika. Gitme, bekle. Bak sana ne göstereceğim. Bilmem beğenecek misin? Al bak bakalım.

0: Bakalım şimdi. Neler oldu Bursa'da?
1: Hiç. Hiçbir şey olmadı.
0: Demek Feride benim elimden almaya kalktın ha?
1: Lale, neler söylüyorsun sen?
0: Sakın inkara kalkma. Yaptığın işin tevil edilecek tarafı yok. Ama biliyor musun? Bu benim için pek sürpriz olmadı. Senden böyle bir şey bekliyordum zaten.
1: Lale, inan ki...
0: Kime? Sana mı inanayım?
2: Sebep gösterebilirsen inanırız tabii. Söyle bakalım, ne işin vardı Ferit'le beraber Bursa'da?
1: Bunu söyleyemem.
2: Neden? Bir sır mı bu?
1: Evet, bir sır. Hem de bana ait olmayan bir sır. Bunu ölsem açıklayamam, ne olur bana bir şey sormayın.
0: Duydun mu anne? Sırmış. Biz de bunu yuttuk.
1: Lale... İnan ki Ferit'le aramızda senin saadetini gölgeleyecek hiçbir şey yok.
0: Herhalde. Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam. Belki biraz gönül eğlendirmek istemiştir.
1: Lale, bu sözler sana hiç yakışmıyor.
2: Sana son defa soruyorum Kezban. Ya hakikati söylersin ya da...
1: Ya da beni kovarsın, değil mi?
0: Evet. Çünkü senin gibi adi bir insanın bizim evde yeri yoktur.
3: Neler oluyor burada kuzum? Bana da anlasanıza.
2: Kezban Feride Lale'nin elinden almaya kalktı.
3: Daha neler?
0: Buyurun, işte ispatı.
3: Kezban öyle şey yapmaz. Bu işte bir gariplik var. Ben şimdi işin üç yüzünü anlarım.
0: Kezban yavrum!
3: Senin dürüst bir kız olduğunu biliyorum. Hiç şüphem yok ki bir anlaşmazlığa kurban gidiyorsun. Aşağıdakileri söyleyemediğin şeyi bana anlatırsan sana yardım etmeye çalışırım.
1: Ablacığım, ne olur bana bir şey sorma.
3: Demek bana da anlatmak istemiyorsun.
1: Hayır, bu sırrı size bile açıklayamam.

0: kimse yok mu?
1: Kimse yok mu evde?
2: Ben varım ya. Ama sen herhalde sevgilini arıyorsundur.
1: Ne demek istediğini anlayamadım.
2: Hadi canım, bal gibi anladın. Bursa maceranızdan haberimiz var.
1: Bursa maceramızdan mı?
2: Hı.
1: Kezban mı söyledi yoksa?
2: Hayır, ben keşfettim. Onda o yürek ne gezer?
1: Lale, vaziyet bildiğin gibi değil.
2: Ya, bak... demek sen de inkar edeceksin. Boşuna yorulma. Elimde birbirinizin kulağına aşk nameleri fısıldarken yanak yanağa çekilmiş bir resminiz var. Görmek ister misin?
1: Bırak şimdi resmi de beni dinle.
2: Ne söyleyebilirsin ki seni dinleyeyim? Ama biliyor musun Ferit, bu hadise beni sadece eğlendirdi. Sakın seni kıskandığımı filan zannetme, çünkü seni sevmiyorum. Aslında aldanan sensin. Necmi'yi seviyorum ben.
1: Ya?
2: Ya? Bundan haberin yoktu değil mi? Seninle neden nişanlandığımı biliyor musun? Sırf o köylü kızına bırakmamak için. Ama yamanmış doğrusu. Ne yaptı yaptı, Bursa'ya kadar gidip seninle buluştu. Demek ki kanında varmış aşiftelik. Soyu sopu belli olmayandan korkmak lazım derler.
1: Lale, çok ileri gittiğinin farkında mısın?
2: Şunu da al. Bu nişanlılık oyunundan sıkıldım artık. İstersen o kasaba çiçeğine ver. Seve seve takar parmağını, merak etme. Birbirinize pek yakışacaksınız.
1: Yeter artık, Kezban hakkında böyle konuşamazsın.
2: Ya, kim mani olurmuş bana, sen mi?
1: Evet, ben! Daha ileri gidersen hakkında çok kötü olur.
2: Allah Allah! Evine bir yanaşma al, karnını doyur, okut, adam et... sonra nişanlını elinden almaya kalksın, ağzını açma. Bunun gibisine ne derler biliyor musun?
1: Lale!
2: Şahlıkta bak! Kaba adam!
1: Deminden beri söylememek için kendimi zor tutuyorum ama artık her şeyi öğrenmen lazım. O ölürken babasına verdiği bir söze sadık kalabilmek için bunca hakarete razı oldu. Anladın mı seni, kuş beyni mahluk? Deminden beri hakaret ettiğin o zavallı kız kim biliyor musun? Babamın ilk karısından olan kızı, senin kardeşin Kezban! Kezban senin öz be öz kardeşindir Lale.
2: Kardeşim mi?
3: Beni seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
4: Yapma babacığım, alma o paraları.
5: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
3: Beni elde etmek için çalmış olacak.
6: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu, kızını düşünmen lazım.
7: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
8: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
9: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
10: Hoş geldin.
11: Hoş bulduk. Tanıştırayım, nişanlım.
10: Memnun oldum.
12: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
10: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
11: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
3: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
13: Hancı birazdan TV4'te.

0: Nestle klasik çikolatalar 55 lira. Onlu Nescafe kahve 79 lira 50 kuruş. Ucuz, hep ucuz.
1: Vurdurmayın abi şu topa ya.

0: Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım artık?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Sadece durulan.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.

0: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
1: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
9: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
8: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'de değişir her şey.
11: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
12: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
11: Her adımda yeni bir mekan.
12: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
11: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
12: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
11: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
12: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
11: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
7: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
8: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
6: Rivayetleri.
7: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
6: Söylenceleri.
7: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
6: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
7: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
6: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
9: Ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
10: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
11: Servis geldi. Çantam hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
13: kurduğu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: nereden bakarsan has. Mavi, has peşindeysen.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
7: Botanik.
4: Abacus.
5: Kasa.
8: Marul.
5: Kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Gerçekten onlara gülerdim.
6: Var yapabileceğin çünkü emin değiller.
7: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, İnanç. Hepsi burada.
7: Atlarla çalışıyorum.
8: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
9: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem. Her cumartesi 13'te TV4'te.
10: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
11: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
12: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün moda fonlara ChatGPT Go üyeliği hediye.
13: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
12: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
11: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
7: Bugün burada uyuyamayacağız.
12: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
14: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
0: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
4: Neydi bu?
5: Evet, bu ne?
4: Nedir bu?
5: Kukla mı? Kuşları... Cadı. Canavar.
4: Cadı mı?
6: Gel gelinim gönlüme gel. Senden başka yar sevemem.
3: Eğlenceli cevaplar.
7: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
3: Kahkaha attıran görüntüler.
8: Var mı daha şey?
5: Bitti. Bitti. Bay bay.
8: Tamam.
4: Artık. Artık.
3: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

Ablacığım, beni affedebilecek misin? Ablalar kardeşlerini her zaman affederler. Ablacığım, ablacığım. Ablacığım.

0: Hancı!
1: Gurbetten gelmişim. Yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Sıla burcu burcu. İlle ocağım. Çoluk çocuk hasretimde kucağım. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur başucuma, sor yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim. İki gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Niğde'yi geçtim. Uzaktan göründü Bor yavaş yavaş. Garibim, her taraf bana yabancı. Dertliyim, çekinme, doldur be hancı. İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş. Bende bir resmi var, yarısı yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip bir de sarhoş oldum artık. Bütün sırlarını der yavaş yavaş. İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık, boş kadehi neyleyim. Şu benim hesabı gör, yavaş yavaş. Gurbet.

başlamaz garibim, her taraf bana yabancı, dertli.

0: İlk önce kımıldar, hafif bir sanki.
1: Buyur baba.
2: Sağ ol evlat, sağ ol.
0: Sonradan kor, yavaş yavaş.

0: Bugün evlendik. İstanbul'a balayına gidiyorduk.
1: Allah mesut etsin.
0: Sağ olun. Yerin var mı baba? Niye cevap vermiyorsun? Bir şey mi oldu?

0: Yok bir şey, yok.
1: Ama ağlıyorsunuz.
0: Evet yavrum. Ne zaman bir gelin görsem... ...tutamam gözyaşlarımı. Sizleri de üzdüm. Buyurun. Yatacak yerimiz de var. Yiyecek yemeğimiz de var. Allah sizleri mesut, bahtiyar eylesin.
1: Sizin mutlaka bir üzüntünüz var.
0: Var kızım, var. Yıllar önceki günler geldi gözüme. O eski hatıralar canlandı gözümün önünde birdenbire.
2: Anlatın öyleyse, belki rahatlarsınız.
0: Başınızı şişirmeyeyim evladım.
1: Memnun oluruz.
0: Anlatayım. Anlatayım öyleyse. Vaktiyle... ...bambaşka bir yaşantım vardı. Kral Sanayi müessesesinde çalıştığım günler... ...şimdi hayal oldu. Fabrikanın can damarı... ...kalbi, beyni... ...her şeyi bendim. Bütün önemli işler... ...para, pul, idare hep benden sorulur. Patron bile en ufak bir sıkıntısında beni çağırır. Bensiz bir şey yapamadığını söyleyerek... ...her gün teşekkür üzerine teşekkür yağdırırdı. Son çağırdığında... ...fedakarca çalışmamın mükafatı olarak... ...kazançtan prim vermeyi vaat etmiş. Hatta prime mahsuben... ...avans diye yüklü bir de para vermişti. Kızım Aysel'le... ...biricik kadının Fatma'ya hediyeler alıp... ...sevincimi onlarla paylaşmak heyecanıyla eve dönerken... ...ilk müjdeyi çocukluk arkadaşım komiser muavini Kadir'e vermiştim. Sarılıp yanaklarımı öperek tebrik etmiş. Beni övmüş, öyle eşsiz bir insansın ki çok daha fazla mükafatlara layıksın demişti. Evet, sevgili karıcığımla Aysel'ciğimin bir havaya uçmadıkları kalmıştı sevinçten. Cavidan'la ahbap olan adamlardan biri... ...onu şarkı sonunda masamıza davet edince... ...olanlar olmuş. Bakışlarımı kadının büyüleyici gözlerinden ayıramamıştım. O da aynı heyecanı hissetmiş gibi... ...konuşma süresince ayıramamıştı bakışlarını benden. Hatta bir vesileyle telefon numarasını da vermişti. Belli ki aramamı istiyordu. Ertesi gün çalışırken... ...hayatımda ilk defa işimden başka bir şey düşünüyorum. Cavidan'ı. Onu unutmaya kararlıydım ama... ...yıllık bilançoları hazırlarken bile... ...yanlışlıkla Cavidan'ın telefon numarasını yazmıştım deftere. Sonunda da aynı numarayı çevirmeden edememiştim. İlk buluşma, ilk kadeh... ...o yaşa kadar bilmediğim bir başka sarhoşluğa... ...bir başka aleme götürmüştü beni. Ona baktıkça bir tuhaf oluyordum, başım dönüyordu. Balmumun beyazı ellerini avucuma aldığımda... ...o güne kadar yaşamamış olduğumu anlamıştım. Her şey güzel ve tatlıydı. Ve aşk şaşkınlığı içinde... ...evdekilerin beni acı bir merakla beklediklerini unutmuştum. Karım... ...ilk defa asık bir yüzle karşılanmış... ...onunla ilk defa tartışmıştık. Durumu kurtarmak için... ...hayatımın... ...birinci yalanını söylemiş... ...onu bir iş meselesi yüzünden geciktiğime... ...inandırmıştım. Cavidan'ın yanında kuş gibi uçan saatler... ...iş başında geçmek bilmez saniyeler olmuştu. Unsuz zaman duruyordu sanki. Çalışamıyor. Beni civa gibi faal görmeye alışık memurların hayret dolu bakışlarını üzerimde hissediyordum. Anlamışlardı bende bir fevkaladelik olduğunu. Sanırım onu düşünememezdik. İnsanın kanını alevlendiren sesini duyamamazlık edemezdim bundan sonra. Beni sofra başında aç karnına bekleyen karımı, yavrumu, onların üzüntüsünü, saati, her şeyi unutmuştum. Ve işin kötüsü. Onca sevdiğim karım şimdi gözüme düşman gibi görünmeye başlamıştı. Açıkça kavga ediyor.

0: ve böyle tatsızlıklara alışık olmayan zavallı Aysel'ciyi ağlatıyorduk. Nihayet bir gün gerçeği çarpmıştı suratıma. Ayrılmak istiyordu benden. Sonu olmayan bir ilişkiydi bizimkisi. Ben alt tarafı, maaşı sınırlı, basit bir memurdum. O ise yarınını, kızının istikbalini düşünmek zorundaydı. Evliydim de üstelik, ona ne verebilirdim? O ise güzelliği geçerliyken şanına layık lüks bir hayat geçirmek istiyordu. Konuşmuş, vermiş, veriştirmişti. Sonunda mecburen kabullenmiştim ayrılığı. Nereye gitsem, kendimi neyle oyalamak istesem boştu. Cavidan kahve kalabalığı içindeyken bile gözlerimin önündeydi. Ne başka bir şey görüyor, ne de kulağımın dibinde konuşulanları duyuyordum. Fabrikada işe yaramaz bir gölge haline gelmiştim. İradem çözüldükçe çözülüyordu. Ve onsuzluğa ancak 3 gün sabredebilmiştim.
1: Ayrılamıyorum, çünkü vazgeçemiyorum senden. Aslında öylesiye nefret ediyorum. Kurtulamadığım için de iğreniyorum kendimden.
2: Ya evini ya beni seçmeye mecbursun. Beni istiyorsan para bulursun. Ama öyle 3-5 bin lira değil. Benim gibi şahane bir kadına yetecek kadar. 300 bin, 500 bin.
1: Yarım milyon mu? Bu kadar parayı nereden bulurum? Adam mı soyayım, çalayım mı?

0: fabrikada her şey elinde. Kasadaki paraları çal. Çal. Çal. Yuvana dön Turgut. Yuvana dön. Dışarıya gideriz. Baş başa mesut yaşarız.
1: Bizi bırakma babacığım. Akşamları erken dön eve.
2: Aklım başımda değil Kadir. Hastayım. Olmadık bir çılgınlık etmekten korkuyorum. Ölsem dahi. Kötü insan oldum.
3: Kötü olsan kötülüğünü itiraf etmezsin.
2: Ya şeytana uyup da bir saçmalık edersen?
3: Benim bildiğim Turgut şeytanı yola getirir. Şeytan onu sapıttıramam.

0: Baban geliyor mu anne?
1: Şimdi gelecek yavrum. Yemediğini görürse üzülür. Sonra öpmez seni, masal da anlatmaz.
0: Küskünüm ben ona. Dün gece yedim de ne oldu? Geldi mi babam?
1: Babanın işleri var yavrum. Bizleri daha iyi yaşatmak için çalışıyor. Baban iyi insandır.
2: Evet Cavidan, karar verdim çalacağım.
3: Demek, karısı senle de konuştu.
1: Kadın çok harap.
3: Turgut pırlanta gibi insandır. Bir buhran geçiriyor ama eminim kanındaki iyilik sonunda galip gelecek. Allah Allah, bu saatte kim arar ki? Alo? Evet, ben Osman.
4: Fabrikanın sahibisiniz değil mi? Ben Turgut'un bir arkadaşıyım. Başına bir felaket gelmesinden korkuyorum.
3: Nasıl bir felaket?
4: Buhran geçiriyor. Bu gece fabrikayı soyacak. Ona mani olursanız, bir suç işlemesini önler, iyilik etmiş olursunuz.
3: Nasıl olur, yapamaz! Hayır, hayır, inanmam!
4: İnanmazsanız yarın sizin için de, Turgut için de iş işten geçmiş olur.
5: Buyurun beyim, bir emriniz mi var?
6: Yazılması gereken bir evrakı unutmuşum da yukarıda. Biraz çalışacağım.
5: Ay hay, buyurun!

0: seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları. Bizleri düşün.
2: Hayır, yapamayacağım.
3: Delirdin mi Turgut?
2: Ben...
3: En dürüst bildiğim, en çok inandığım insandın. Hadi temiz mazine acımadın, zavallı karını, çocuğunu da mı düşünmedin?
2: Almayacaktım zaten, vazgeçmiştim. Bu bir kabustu, geçti zaten. Kurtuldum. Hakikati gördüm birden, inanın bana.
3: Asla! Çaldığın, adi bir kadınla yemek istediğin o paralarda kaç kişinin hakkı var biliyor musun?
2: Biliyorum. Siz de beni anlayın. Bir defacık olsun affedin.
3: Sana inanmıyorum.
2: Bitti. Bütün kalbimle, bütün namusumla pişmanım.
3: O kelimeyi ağzına alma. Namuslu şerefli insanların arasında senin yerin yok artık. Cezanı çekmelisin.
2: Etmeyin. Bana değilse karıma çocuğuma acıyın. Siz de babasınız. Sizin de çocuğunuz var.
3: Merak etme. Karınla çocuğuna ben bakacağım. Alo, polis müdüriyeti mi?
2: Yalvarırım size. Hayatımı yıkmayın ne olur.
3: Yaklaşma. Alo, birinci şube müdürünü istiyorum.
2: Yalvarırım yapmayın. Ne olur yapmayın. Yapmayın.
4: Yardım.

0: Ne oldu Turgut? Nen var? Bir tuhafsın Turgut. Söyle. Konuş. Karınım ben. Derdinin, acının ortağıyım senin.
1: Hakkını helal et Fatma. Korktuğum geldi başıma.

Dostça girdiğim evden seni böyle çıkarmak istemezdim. Ama kader.

0: Ben çalmadım ve öldürmedim. Vuran'ı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size. Ama aradan 1000 sene geçse bile, nerede olursa olsun tanırım onu. Beni hapsedin, isterseniz idam edin. Ama ne olur, inanın bana.
1: Şahit Cavidan Şenses'i getirin.
2: Cavidan Şenses!
3: Gitmiş, çalmış, öldürmüş. Haberim yok. Kendisini istemiyordum. Beni elde etmek için çalmış olacak.
4: Siz, bildiklerinizi anlatın.
5: Bence melek gibi bir insandı. Nasıl oldu hala inanamıyorum. Son olarak bana olmadık bir çılgınlık yapmaktan korkuyorum demişti. Allah yardımcısı olsun.
6: Kocam suçluyu çok severdi. Paraları kurtarmak için değil, onun kötülük etmesini önlemek için gitmişti.
7: Silah sesine içeri koştum. Patronun odasından Turgut Bey fırladı. Önüne geçmek istedim, elindeki silahla kafama vurup beni bayılttı.
8: Başımızda bir felaketin dolaştığı belliydi. Bir kadınla münasebet olduğunu anlamıştım. Ne olursa olsun, Turgut kadar ben de suçlu hissediyorum kendimi. Daha sabırlı, daha anlayışlı olabilirdim. Ona yardımcı olabilirdim. Yuvamı kurtarmak için daha çok çırpınabilirdim. Ama kabahat ondan çok onu doğru yoldan çıkaranlarındır hakim bey.
5: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
8: Üzülmemek elde mi Kadir abi?
5: Öyle ama çaresi ne? Düşün yenge. Ta şu kadardan birlikte büyüdüğün en yakın arkadaşının biliğine kelepçe vurup götürmek kolay mı? Ona vurduğum kelepçe benim ciğerimi yaktı.
9: Anneciğim! Bu babamın resmi değil mi?
10: Evet yavrum.
9: Bu gece gelmeyecek mi babam? Çok özledim.
5: İşleri var kızım, bak gazetelerde çıkıyor, çok kazanıp sana ciciler almak için ya.
9: Ben cicileri değil, babamı istiyorum anneciğim. Söyleyin gelsin, kucaklasın, öpsün beni. Bana masal anlatsın, ne olur.
11: Gerçek bir suçlu var karşınıza. Yanlış, çirkin ve haram bir aşkla gözleri kör, vicdanı sağır, gerçek bir suçlu. Hiçbir ahlak, gelenek, aile kutsiyeti tanımadan bir kadının peşinden uçuruma giden sanık, içimizde sadece öfke ve nefret uyandırıyor. Karısını ve yavrusunu aylarca ihmal etmiş, hiçbir söz, hiçbir yalvarış, hiçbir gözyaşı vicdanını titretmemiş. Ve o, kendisine bir baba sevgisiyle inanıp bağlanmış olan patronunun kanına girmiştir. Aç ve sefil ihtirasına karısını ve çocuğunu da kurban etmiştir. İddia makamı ayrıca yüksek heyetinizden vereceğiniz adil karara yardımcı olmak üzere şurada gördüğünüz ana oğula insafla, ibretle bakmanızı talep eder.
4: Gerek şahitlerin konuşması, gerek savcılık makamının iddiası ve Türk Ceza Kanunu'nun 169. maddesi mucibince sanığın 17 yıl ağır hapsine karar verilmiştir.

0: Adalete dinletemedim kendimi. Deliler aleyhimeydi. Ama sen olsun inan.
1: Neye yarar inanmam?
0: 17 yılımın acısı hafifler Fatma. 17 yıl. Dile kolay. Yaşarken ölmek, ölümlerin en acısı. Kızına sarılamamak. En inandığın kadınla beraber olamamak.
1: Bana inanmış olsaydın, dinleseydin beni, şu an aramızda tel örgüler olmazdı Turgut. Çocuğuma katilin kızı dedirtmek istemiyorum.
0: Haklısın Fatma. Haklısın. Ama yalvarırım getir kızımı. Son bir defa olsun göreyim ne olur.
1: Hayır. Yavrumun masum kafasına hapishane parmaklıkları ardında bir baba hayali çizmek istemiyorum. Sen de istemezsin.
0: Doğru Fatma. Doğru. Cinayet işlemesem bile katilim. Çalmamış olsam bile hırsızım.
1: Bu yüzden kızın için öldün Turgut. Ona baban öldü diyeceğim.
0: Evet, kaderim bu. Boyun eğmek lazım. Bari kızıma babasının tertemiz, iyi bir insan olduğunu söyle. Beni öyle bilsin, öyle ansın.

0: Müdür çağırıyor.
1: Seher vakti bu yerdanım.
2: Nakliniz geldi. Sinop cezaevine gönderileceksiniz.
3: Ama karım var, kızım var benim burada. Havalarını teneffüs etmek, onların yakınında bulunduğumu bilmek bile yeterdi bana.
2: Anlıyorum ama formalite bu. Sen de alışırsın.
4: Turgut, jandarmalar arasında uzaklara giderken artık ne düşündüğünü dahi bilemeyecek tarifsiz kederler içindeydi. Hayatını hapishane hapishane sürünerek geçirecekti. Demir raylar, demir parmaklıklar, çelik süngüler ve çelik kelepçeler. Kocasının bir anlık şehvet bunalımı, Fatma'yı da fabrika köşelerine düşürmüştü. Yasak bir aşkın acısını yavrusuna hissettirmemek için gece gündüz kan ter içinde çalışıyordu. Öldürülen Osman Bey'in fabrikası el değiştirmişti. Hüseyin'in çaldığı paralarla Cavidan satın almıştı fabrikayı. Hiçbir vicdan azabı duymadan kendi çıkarını düşünüyordu. Kızına parlak bir istikbal hazırlamak için ardında bıraktığı gözyaşları umurunda bile değildi. Babasını hala unutamayan Ayselcik, okulda bile üzgün, sessiz ve çalışkandı. Raylarsa bitip tükenmezcesine uzuyor, uzuyorlardı. Yıllar Turgut'u jandarmalar arasında dolaştırmaya alıştırmıştı. Acı çekiyordu ama gene de yüzünü garip bir tebessüm kaplamıştı. Büyümüş olan kızını hatırlayışın gülüşü müydü yüzündeki, yoksa kara taliyle bir çeşit alay mıydı belli değildi. Karısı Fatma ise çalışkanlık ve dürüstlüğü sayesinde bir konfeksiyon atölyesinde şefliğe kadar yükselmişti. Kadıncağızın alın teri kızına lise diploması kazandırmıştı yıllar sonra.

0: bizimkiler hukuk diploması alana kadar ben avukatlık stajımı bile tamamladım. Şimdi işin zoru müşteri avına çıkmak.
1: Gel seni annemle tanıştırayım. Fabrikasında hukuk müşaviri olursun.
0: Kolay mı?
1: Zoru ne? Ben söyleyeyim yeter. Annem bir dediğimi iki etmez. Yarın evde bir parti veriyorum. Sen de gel.
0: Aysel'le buluşacağım.
1: Onu da getir. Zaten sevgilini merak ediyordum. Tanımış olurum.
2: Mali müşavirimiz olarak banka kredi fonlarını zorlamanız lazım.
3: Kredileri genel olarak kısmışlar Cavidan Hanım.
2: Peki, ben şahsi hesabımdan bir çek keserim size.
3: Baş.
2: Almanya'ya ısmarlanacak otomatik tezgahların prospektüsleri geldi mi?
4: Evet efendim, dosyası masa üzerinde.
2: İncelerim sonra, gidebilirsiniz. Gene ne var? Para için geldinse boşuna zahmet ettin.
5: Ziyaret sebebimi iyi tahmin ettin ama boşuna zahmet ettiğimi sanmıyorum. Çünkü eski dostunun sıkıntıda oluşuna gönlün el vermez.
2: Şantaj mı yapıyorsun?
5: Yo, hakkım olan bir parayı istiyorum.
2: Ne bitmez hak bu? Çalınan parayı bölüştük. Ben iş kurup çoğalttım, sen kumarda bitirdin.
5: Mühim olan bugün züğürt oluşum. Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
2: Polis aynı zamanda cinayetin kim tarafından işlendiğini de öğreneceğine göre hangimiz zararlı çıkarız tahmin edersin.
5: İyisi mi bu işi dostça halledelim. Vereceğin 5.000 liracık ne seni fakir eder ne de beni zengin. Sonra unutma, bütün karanlık işlerinde sağ kolunum.
2: Peki ama bu son.
5: Son olmasa da kumarda kaybetmedikçe seni rahatsız etmem.

0: ondan beklettim.
1: Sana bir müjdem var. Ha? Staj bitti, avukat oldum artık.
0: Ay yaşasın!
2: Ama benim hukuk müşavirim var.
3: Ama bu biricik kızının istediği bir avukat anneciğim. Ne olur beni kırma. Ha, yarın akşamki partiye de davet ettim. Yılmaz'ı görünce müjdeyi verirsin. Beni kırmayacağını biliyordum. Canım annem benim, biricik anneciğim.
0: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim. Yarın patronun partisine davetli. Beni de çağırdı.
4: Doğrusu iyi çocuktur Yılmaz.
0: Ah, iyilerin iyisi. Şimdiki gençlerin hiçbirine benzemiyor.
4: Hoş geldiniz.
0: Sarıldım size, bizi unuttunuz.
5: Unutur muyum ama işler... Sanki başkomiser değil, emniyet umum müdürüyüm. Bütün karışık meseleleri bana yüklüyorlar.
0: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
6: Avukat olmak mühim değil. İş bulmak önemli anne.
0: Tanrı babandan esirgediği talihi sana verir inşallah. Osmancığım sağ olsaydı, işin kendiliğinden hazır olur, kendi fabrikanın avukatlığını yapardın.
6: Buna da şükür anne. Aysel de çok sevindi.
0: Şu kızı merak etmeye başladım doğrusu.
6: Merak mı, kıskançlık mı? Ondan söz ederken yüzüm bir tuhaf oluyor.
0: Hiç bile. Ben senin yanlış bir iş yapmayacağını bilirim. Yalnız müstakbel gelinimi merak etmeye başladım.
6: Dünyanın en tatlı kızı. Öyle cici, öyle cici ki... ...görünce benden çok seveceğine eminim.
0: Eminim seveceğime.
3: Merhaba, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, tanıştırayım, nişanlım.
3: Memnun oldum. Ama parmaklarınızda yüzük yok.
6: Karar verdik. Evlensek de yüzük takmayacağız. Kalplerimiz birbirine öyle bağlı ki... ...ufak bir maden parçasına lüzum görmüyoruz.
3: Bir dükkanda işçi misiniz?
0: Evet, bir çiçekçi de. Annem sizinki gibi fabrikatör olmadığı için çalışmaya mecburum.
3: Gel seni annemle tanıştırayım.
0: Bu işte de muvaffak olacak.
3: Anne, sana bugünün en genç, yarının en büyük avukatını tanıştırayım.
6: Memnun oldum.
0: Hem de en yakışıklısı. Sizin gibi bir hukuk müşaviri bulduğu için kızıma teşekkür etmeliyim.
6: Demek işe kabul edildin.
3: Bana inanmamış mıydın Yılmaz? Annem beni öl desem ölecek kadar sever.
0: Hem kızımı severim, hem de onun sevdiklerini. Kıymetli avukatımla iki kadeh içersek daha iyi anlaşırız.
3: Annemle çabuk anlaştılar.
0: Memnun oldum.
3: Ayağına bağ olmazsanız mesleğinde çabuk ilerleyebilir.
0: Ben Yılmaz'ın ayağına bağ değil, kalbine huzur vermek isterim.
3: Erkeklerin kalplerine güvenecek kadar sorsunuz demek.
0: Yoksa siz...

0: Başka inanmıyor musunuz?
1: Ben de annem gibi kuvvetliyimdir. Sadece istediğimi elde edeceğime inanıyorum.
0: Anlayamadım Necla Hanım.
1: Bazı şeyleri zaman sözlerden daha iyi anlatır.
2: Nişanlanmak konusunda pek acele davranmışsınız.
3: Evlilik çalışan erkek için bir kuvvettir.
2: Evliliğine göre. Akıllı insanlar için evlilik bir ticarettir.
3: Evlilik benim için bir alışveriş değil. Aşk mahsulüdür.
2: Hukuk müşavirim olarak önce karakterimi iyi tanımanız lazım. Ben fikirlerine karşı gelinmeye alışık olmayan bir kadınım.
3: Fikirlerinize hürmetim var hanımefendi ama sizi gönül işlerim değil, hukuk alanındaki gücüm ilgilendirir sanırım. Tabii işe alınacaksan.
2: İşe alındınız dedim. Kızıma söz verdim. Yarın fabrikaya gelirseniz şartları konuşuruz.
3: Öyleyse müsaadenizle. Nişanlımı fazla yalnız bırakmayın.

0: annen var sevgilim?
1: Hiç.
0: Bilirim seni, kızacak bir şey mi yaptım?
1: Hayır, ben hata ettim gelmekle. Çiçekçi kızım bu zenginler arasında işine.
0: Sen çiçekçi kız değil, buradaki şımarık zenginlerin güzelliğini kıskandığı eşsiz bir çiçeksin.

0: Dicle. Hiç anne, hiç.
1: Anlıyorum.

0: Dün o aptalla yanak yanağa dans eden Yılmaz, yarın ayaklarına kapanacak.
1: Annem! Anneciğim benim!
0: Yavrum!
2: Anasıyla övünürken öyle tepeden bakıyordu ki!
3: Sosyete kızlarının çoğu züppe olurlar. En iyisi sözlerine kulak asmamak.
2: Babamı sordu.
3: Aman Aysel, mesele etme şu münasebetsizleri!
2: Babamın mezarı nerede anne?
3: Şeyde! Eyüp'te!
2: Beni bir defa bile götürmedin. Bir tek resmini bile göstermedin. Babamı unutturmak için ne mümkünse yaptın. Benden sakladığın bir şey mi var?
3: Yanılıyorsun yavrum! Haksızlık ediyorsun!
2: Öyleyse düş önüme! Şimdi hemen gitmek istiyorum! Ona çiçek götürmek istiyorum! Mezarı başında dua etmek istiyorum!

0: Bir şey sormak istiyorum. Eskiden bu evde bir Turgut Bey otururdu. Bir kızı bir de karısı vardı.
1: Adam soysuzun biriydi. Hırsızlık yaparken adam öldürdü. Niye soruyorsun?
0: Ben onların bir tanıdıklarıyım da Fatma Hanım'la kızını arıyorum.
1: Buradan taşınalı seneler oldu.
0: Nereye gittiler acaba?
1: Bilmem, karakola sor.
0: Sordum, sordum ama kimse bilmiyor.

0: Şimdilik net 5.000 lira aylık. Prim ve mükafatlar ayrı.
1: Doğrusu bu kadarını beklemiyordum hanımefendi. Acemi bir avukat için çok değil mi?
0: Verdiğim maaşı çok bulacağınıza, ona layık olmaya çalışın.
1: Çalışacağımdan emin olabilirsiniz hanımefendi. Yalnız ilk işe başladığım gün, izin isteyeceğim için özür dilerim. Babamın ölüm yıl dönümü. Annemle mezarını ziyarete gideceğim de.

0: Belki de bütün emeklerim boşa gidecek. Çaresiz kaldım Allah'ım, günahımı bağışla.
1: Babacığım, seni unuttuğum, aramadığım için affet beni. Bundan sonra sık sık geleceğim. Bütün sevinçlerimi, kederlerimi sana söyleyeceğim. Yaşamanı, benim bu günlerimi görmeni isterdim. Ama biliyorum ki sen her an yanımdasın. Şimdi bile gülümsüyorsun bana. Okşuyorsun beni, öpüyorsun babacığım.
0: Gidelim kızım.
1: Anne, anneciğim.
0: Yavrum.
1: Evladım.

0: Selamun aleyküm. Bir şey soracağım.
1: Buyurun sorun.
0: Eskiden bir polis Kadir Efendi vardı. Bu 20 yıl kadar evvel.
1: Biz yeniyiz. Müdüriyetten sorsanız daha iyi olur.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.
2: Gözlerini yumar mısın Ayse?
3: Öpücük çalacaksın.
2: Hayır hocam.

0: İlk kazandığım paradan sana basit bir hediye aldım. Çam sakızı, çoban armağanı.
1: Ah, ne kadar naziksin! Öyleyse öpücüğü ben çalayım senden.
0: Prim ve mükafat hariç, 5.000 lira aylıklı ve seni deliler gibi seven genç avukatın evlilik teklifini kabul edersen hemen...
1: Beni sevinçten çıldırtmak mı istiyorsun Yılmaz?
0: Kabul edersen, seni istetmek için annemi yollayacağım.
1: Ah, Yılmaz! Yılmaz'ım benim! Altın kalpli Yılmaz'ım!
2: Yine birine aşık oldum. Evet, belki henüz aşık değilim ama ondan çok hoşlanıyorum.
3: Bilirim ben senin aşklarını.
4: İşlerim var.
2: Gel dedim, durma! Sabrım tükendi zaten.
3: Böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki.
2: Hoş geldiniz efendim.
4: Büyük kızım Alev.
2: Sana Metin'i tanıştırayım abla.
4: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
2: Öyle mi sanıyorsun?
4: Sema!
2: Git dedim! Defol buradan, defol! Aramaya kalkışma, bulamazsın zaten.
4: Sema, Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık.
2: Bugün beni nereye götüreceksin?
4: Bugün sana bir sürprizim var. Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
5: Aynı şeyleri Alev'e de söylerken hiç mi utanmadın?
2: Eşyalarını da topladı giderken, herhalde dönmeyecek. Evleniyor küçük hanım, bugün nikahı var.
6: Sema! Mahcup delikanlı, yarın 18'de TV4'te.
7: Can.
8: Dedeciğim.
7: Yoksa sen de mi bonus doldun?
8: Bonus kulu.
7: Ne?
8: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
7: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
9: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
8: Seni dinledik, bonus kulu oldum.
7: Yıkıldım şu an.
8: Bonus kulu da yıkılıyor dede.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Vurdurmayı ne yapmış topa ya? Hadi hadi.
2: Biz orada gecenin üçüne halı saha alırız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
4: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
5: Servis geldi. Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
9: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
10: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
11: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
10: Her adımda yeni bir mekan.
11: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
10: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
11: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
10: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
11: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
10: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Chatman çıldırdı. Vina Bohem koltuk sadece 18.260 lira.
2: İşte Chatman, işte hayat.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: sadece duruladım.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
7: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
9: Emanet tutuyor.
10: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
9: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
11: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
9: Nasıl yakışıyor mu bana?
10: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
12: Ulan ne yapıyorsun? Hava asacağız bu sırada.
9: Eyvah yakalandım.
13: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
14: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsınız?
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay, baloncuk gibi ton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
8: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
8: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
10: Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: L'Oréal Paris'ten True Match fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten, dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
8: Süper Kumbara başlıyor.
18: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
19: Ben.
20: Kral Şakir.
21: Armut piş ağzıma düş.
22: Dört arkadaşımızla birlikte.
23: Neydi ya?
24: Ay dilimin ucunda.
22: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
25: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
22: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
26: Ben.
27: Botanik.
26: Abacus.
27: Kasa.
26: Marul.
28: Kumbara.
22: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
29: Süper Kumbara!
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
4: Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
5: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesel ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
3: Evlilik önemli bir konu Yılmaz. Bu kadar kısa zamanda onu sevdiğini nasıl anladın?
4: Çocuk değilim ben anne. Aysel'in yüzü, konuşması, açık kalpliliği... Her görüşümde daha çok bağlıyor beni. Ondan ayrılırken ağlamak istiyorum. Çocuklaşıyorum.
3: Evlenmeni, yuva kurmanı ben de istiyorum ama... hislerini iyice yokla oğlum. Ufacık bir heves için genç, ümitlerle dolu bir kıza ıstırap çektirmeye hakkın yok.
4: Mümkün olsa şimdi evine gidelim, Aysel'i iste benim için derdim.
3: Kararın ciddiyse yarın hemen giderim.
4: Oh anne! Alo! Hürmetli hanımefendi, buyurun.
5: Vazifen dışı bir davette bulunmak istiyorum oğlum. Necla hasta, ağırca. Seni görmek istiyor. Hemen gelebilirsen müteşekkir kalırız.
4: Geçmiş olsun efendim, derhal geliyorum.
6: Çok aradım seni, çok! Şu sizlere aradığım 2-3 gün... hani hapiste geçirdiğim yıllardan daha...

0: अरे एक
1: नहीं। नस değişti mi? Güzel mi hala? Yoksa felaketler çökertti mi onu da benim gibi?
0: Hep aynı ama daima hüzünlü.
1: Şey, ya kızın? O nasıl?
0: Görsen tanıyamazsın. Boyu boyunu geçti. Dal gibi, fidan gibi.
1: Şu garip tecelliye bak be Kadir. Mahpushanedeki her soluğumla kızımı düşündüm. Ama yüzünü dahi bilmedi. İnan bir resmi dahi yoktu yanımda. Annesi kızımız için ölmelisin demişti. Keşke gerçekten ölseydim de bu ıstırapları çekmeseydim. Nerede oturuyorlar Kadir? Yalvarırım ver adreslerini. Korkma, ne adresi senden aldığımı söylerim, ne de rahatsız ederim onları. Sadece kızım uzaktan olsun, bir kere göreyim istiyorum.
2: Seviyorum seni Yılmaz. Kıskanıyorum. Seni düşündükçe boğulacak, ölecek gibi oluyorum.
3: Sevgin için teşekkür ederim ama vazgeçmeni dilerim Necla.
2: Yalvarırım hemen karar verme. Belki ileride...
3: 1000 yıl geçse kararım değişmez Necla. Kalbim bir başka kızdıyken sana evet dememi istemezsin herhalde.
2: Ne olur, ne olur anla beni Yılmaz!
3: Rica ederim, asıl sen beni anla. Senin gibi zengin ve güzel bir kız, etrafında sayısız genç varken...
2: Ben yalnız seni istiyorum. Sensiz yapamam Yılmaz. Bir çiçekçi kızı, bir tezgahtar parçasını... nasıl tercih edebilirsin bana?
3: Sevdiğim için Necla! Lütfen nişanlım hakkında daha saygılı konuş, ya da hiç konuşmayalım.
2: Yılmaz!
4: Maaşınız artacak. Size fabrikanın müdürlüğüyle her yıl artacak bir hisse üzerinden ortaklık teklif ediyorum.
3: Neye karşılık?
4: Nişanlınızdan ayrılacak ve...
3: Ve Necla ile evleneceğim, öyle mi?
4: Çok zekisiniz.
3: Ya da beni kolay elde edilecek kişiliksiz bir genç sanıyorsunuz.
4: Cevabınız nedir?
3: Hayır diyeceğim belli değil mi?
4: Peki, evet demek için ne istersiniz?
3: Öyle bir cevap veremeyeceğime göre hiçbir şey. Ben Aysel'i seviyorum hanımefendi. İstifamı yazılı olarak mı vereyim, yoksa derhal çıkıp gitmemi mi istersiniz?
2: Oğlum...
3: Aslında fazla zengin değilim hanımefendi. Kovulursam Aysel'le evlenmem gecikebilir. Ama inatçı ve dayanıklıyımdır. Vaktiyle biz de zengindik. Babam da fabrikatördü. Bir gün öldürdüler ve soydular fabrikayı. Ama gene de yılmadık.
4: Babanızın adı Osman Bey miydi?
3: Evet.
4: Tanırdım. İyi insandı. Beni de çok severdi. Hiç olmasa rahmetli babanın hatırasını
3: vermeden... Aziz bir ölüyü kızınızın aşk hevesine oyuncak etmeyin hanımefendi.
4: Yalvarırım.
3: Ben Aysel'i seviyorum. Ve beni ondan ancak ölüm ayırır.
4: Vaktiyle ben de senin gibi düşünürdüm oğlum. Turgut adında birine aşıktım. Hem de deli gibi. Ama sonra menfaatimin gerektirdiğini yaptım. Hem de gözümü kırpmadan. Şimdi milyonlarla oynuyorum. O adama gelince... sürünüyor.

0: olmamalıydı!
1: Olamaz! Ben de hala inanamıyorum. Korkunç bir tesadüf bu.
2: Affedin, yüzünüze bakamıyorum. Oğlunuzu kocanızın katili olan bir adamın kızıyla evlendiremezsiniz herhalde.
1: Bilmem. Öyle şaşkın ve perişanım ki.
2: Bu evlilik bizim görebileceğimiz bir rüya bile değil. Hakikat olmayacağını biliyorum. Sizden tek bir şey istiyorum. Ayrılırken Yılmaz kızıma sebebini söylemesin. Kızım bu felaketi hiçbir zaman...

0: zaman öğrenmesin. Babasının bir katil, sizlerin katil olduğunu bilmesin.
1: Hiçbir zaman bilmeyecek, bana inanın. Zavallı kızın ne günahı var ki? Şanssızlığına bir de unutamayacağı bir ıstırap mı ekleyeyim? Aslında bu olay ikimizin arasında kalmalı. Yılmaz da bilmemeli. Çok seviyorlar birbirlerini. Gül gibi iki gencin mutluluklarını yıkmamalı.
0: Neler diyorsunuz? Sahi mi söylüyorsunuz?
1: Neden yalan olsun?
0: Büyük insan mısınız hanımefendi?
1: Estağfurullah! Sadece çocuklarımızı seven iki zavallıyız. Bırakın ağlamayı da onların nişan işlerini konuşalım.
2: Aşkta kaybeden kumarda kazanır derler ama ben ikisinde de kaybediyorum.
3: Canımın en sıkkın zamanında benden para yerine küfür işidirsin Hüseyin.
2: Öfke seni büsbütün güzelleştiriyor Cavidan. Hem söyle, sıkıntın ne?
3: Sıkıntım mı? Bana bir yardımda bulunursan sana 50.000 lira veririm.
2: Aha, 50.000 mi? Babamı doğrarım onca para için.
3: Önemsiz bir kızı temizleyeceksin.
2: Kız mı? Amatörce bir iş desene. Araba kazası kâfi bile.
3: Anlaştık mı?
2: Kızın cenaze ilmihaberi hazır demektir.

0: Kimsiniz? Aman Allah'ım! Turgut! Turgut!
1: Evet, benim. Dayanamadım size. Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Fakat nasıl olur? Seni Aysel ölü biliyor. Yabancı bir mezarı senin mezarın biliyor. Seni severek, ağlayarak matemini tutuyor. Yakında nişanlanıyor da.
1: Nişanlanıyor mu?
0: Hem de kiminle biliyor musun? Öldürdüğün adamın oğluyla.
1: Ne? Osman'ın oğluyla mı?
0: Evet. Ne Aysel ne de Yılmaz mazimizdeki felaketi bilmiyorlar, bilmeyecekler de. Git ne olur, bir daha da gelme. Biz bittik, tükendik, boş bir ömür geçirdik. Hiç değilse kızımız mesut olsun. Bu saadeti ona çok görme.
1: Ona bir defacık olsun sarılmak. Kıvrım, canım kızım demek istiyor.
0: Bunu sen istedin Turgut. Bu hayatı bizlere sen hazırladın. Çok çektik.
1: İşlemediğim bir cinayetin cezasını fazlasıyla çektim Fatma. Ama şimdi artık kızımla aramızda o demir parmaklıklar yok.
0: Alnının lekesi var. O lekeli alın benim için hala öpülecek kadar temiz. Kalbimdeki yerini ne yaptıkların sarstı, ne de mahpuslarda geçirdiğin yıllar. Ama anlamaya çalış Turgut. Mezarına çiçek götüren kızının karşısına hortladım diye mi çıkacaksın? Nişanlısına işte babanın katili kayınpederin diye mi tanıtacağız?
1: Haklısın Fatma.

Gidiyorum Fatma. Sana yalvarırım bu resmi alayım. Bir resmi çok görme bana. Seni seviyorum Fatma. Aslan kadınım benim. İyi kadınım. Kıymetini bilemediğim deliyim.

0: 61.
1: Ah, teşekkür ederim. Ölümden kurtardınız beni.
0: Bir şey değil kızım.
1: Buyurun.
0: Teşekkür ederim yavrum. Fakirim ama dilenci değilim.
1: Aa, estağfurullah. Hayatımı kurtardınız.
0: Seni kurtarmak benim için milyonlar eder kızım. O zevk yeter bana.
1: Deli miydi neydi? Bile bile geldi üstüme. Sanki öldürmek istiyordu beni.
2: Beceriksiz sersem! Kolaycacık bir işi yüzüne gözüne bulaştırdın.
3: Dilencinin biri kurtardı hayatını, ne yapayım?
2: Ezemez miydin ikisini de?
3: Geri dönemezdim ya.
2: Al ve defol, bir daha da çıkma karşıma.
3: Kızı öldüremedik fakat satın alabilirsin.
2: Ha, nihayet kafan çalıştı. Kız aşık ama anası satın alınabilir.
4: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
1: Neden?
4: Hem senin güzelliğinden hem annemin zevkinden.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Nişanı hemen yaparız artık.
1: Ne zaman istersen. Ama bu nişanı ikimizin arasında kimsesiz kutlamak istiyorum.
4: Anlayamadım.
1: Senin yüzünü ben takayım, benimkini de sen.
4: Aa, sürpriz bir nişan yapalım diyorsun. Öyleyse yarın hemen takalım.
1: Tamam, nerede?
4: Yarın burada.
5: Buyurun.
2: Fatma Hanım'sınız değil mi?
5: Dikiş için mi zahmet ettiniz?
2: Hayır, size bir talih kuşu olarak geldim. Bir atölyede çalışıp ayrıca evde de göz nuru döktüğünüzü biliyorum.
5: Sözlerinize hiçbir mana veremedim.
2: Uzatmadan konuşayım. Şahsınıza büyük bir konfeksiyon mağazası açabilirim.
5: Ne karşılığında?
2: Hasta bir kızım var. Her an ölebilir. Sizin kızınızın sevdiği çocuğa aşık. Kızınızı kandırıp ortadan yok olabilirseniz 100.000 lira veririm.
5: Yani kızımın saadetini satın almak istiyorsunuz.
2: 100.000 lira fakir bir aileye yeni mutluluk kapıları açabilir.
5: Başkalarına belki ama böyle bir teklif karşısında ancak sokak kapısını açabilirim gitmeniz için.
2: Kızımın ölümü üzerine pazarlık etmek mi istiyorsunuz?
5: Ben yalnız kendi kızımı düşünüyorum hanımefendi. Babasız yetim büyüttüm ben onu. Sen!
2: Neden öyle bakıyorsunuz?
5: Sen Cavidan değil misin?
2: Cavidan değil. Fabrikatör Cavidan hanımefendiyim.
5: Beni tanımadın mı? Ben Turgut'un karısıyım.
2: Turgut'un karısı mı?
6: Masum bir kızı neden ezip öldürmek istesinler? Acemi bir şoförün sersemliği bu.
0: Hayır. İnan, hani çok çektim. Kendim de değilim diye inanmak istemiyorsun ama ben eminim. Mahsustan böyle ezmek için çevirdi direksiyonu. O arabanın içindeki adamı da bir yerden çıkartacağım ama... Al, bak, arabanın plaka numarası. O pala bıyıklı adamı 1000 kişinin içinde görsem tanırım. Ne olur, şu işi bir tahkik et be Kadir. Çok çekmiş bir arkadaşının son ricası bu.
6: Merak etme Turgut, senin dileğin benim için emirdir. Hadi iç.
5: Necla ölecek. Günleri sayılı. Yalvarırım, reddetme onu. Bütün servetim, her şeyim senin olsun. Ölüme mahkum bir evladın anası olmanın acısını Allah kimseye göstermesin. Hiç değilse onu bir müddet avut.
4: Acınızı anlıyorum. Fakat siz de masum bir nişanlının çekeceği acıları düşünsenize. Aysel de hassas bir kızdır. Kahrolur. O da ölebilir.
2: Demek mirasımı almayacak kadar aptal, kızımla evlenmeyecek kadar da kuvvetlisin, öyle mi?
4: Evet.
2: Peki, evleneceğin kızın ne mal olduğunu biliyor musun? Ya ortada ondan nefret edebileceğin bir mani varsa?
4: Dünyanın en iyi kızından nefret etmem için hiçbir sebep olamaz.
2: İşte, nişanlına ait nüfus cüzdanı sureti. Adı Aysel.

0: Gür. Baba adı da Turgut. Turgut Gür. Yani babanın katili. Anlıyor musun Yılmaz? Babanı öldüren, servetini çalan katilin kızı Aysel.
1: Hayır, olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey.
0: Doğruysa baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi? Kızımı sevmesen bile babanın intikamını almış olursun.
2: Bulundu mu?
1: Evet, araba Caviden Işık adında bir kadına aitmiş.
2: Caviden Işık mı?
1: Evet, senin Caviden.
2: Onun adının karıştığı yerde felaket dolaşır. Var bunda bir bit yeniği. O arabadaki herif de hiç çıkmıyor aklımda. Bir yerde gördüm, tanıyacağım ama... Ah be Kadir, kolay mı bu? Bittim yıllar yılı. Pişmanlıkla, hasretle, acıyla karıncalanan bir beyinden hayır mı gelir? Yoksa ben onu tanırdım ama...
1: Üzme kendini artık. Geçti o günler canım.
2: Geçti. Geçti ama delip de geçti.
3: Evet Yılmaz, biliyorum. Ama bu işte kızcağızın günahı ne?
4: Zavallı babamın günahı neydi? Ya senin günahın neydi anne? Aysel'i seviyorum. Hem de ömrümce unutamayacak kadar çok. Fakat...
3: Öyleyse unut eskiyi. Bir kin yıkmasın mutluluğunuzu.
4: Bu basit bir kin değil, bir kan davası anne. Hayat boyu sevdiğim kadının yüzüne bakarken... babamın masum hayalini... onun babasının kanlı ellerini göremem. Biz unutsak bile mezarındaki babam affetmez beni. Bağrıma taş basarım ama evlenemem onunla. Gönlüm istese de evlenemem.
3: Ne var Yılmaz? Niye öyle bakıyorsun? Korkutuyorsun beni.
4: Buraya sana alacağım bir nikah hediyesiyle gelecektim Aysel.
3: Hediye mi?
4: Ufak bir sürpriz yapmak istemiştim sana. Ama hediye yerine başka bir şey var cebimde. Senin nüfus suretin.
3: Ne var bunda?
4: Babanın ismi var. Turgut Gür. Öldü diye yalan söylediğim babanın adı.
3: Neler söylüyorsun Yılmaz?
4: Babamı öldüren Turgut Gür. Rahmetli anılacak değil, hapishaneler kuşu Turgut Gür. Anlıyorsun değil mi Aysel?
3: Bilmiyordum. İnanamıyorum. Şöyle, Yılmaz'ın dedikleri doğru mu anne?
0: Maalesef doğru kızım.
3: Peki, o yalanlar neydi? Yıllar yılı beni ölmüş bir babanın üzüntüsüyle aldatmanın sebebi neydi anne?
0: Katilin kızı damgası altında ezilmemen için yavrum.
3: Şimdi ezilmedim mi? Şimdi utanıp kahrolmadım mı? Babamın hapishanede olduğunu bilseydim, elin çocuğunu aldatmazdım. Kalbimin kapılarını kapatır, haddimi bilir, evlenmeye kalkmazdım. Kimse de en sevinçli anımda suratıma katilin kızı diye haykırmazdı.

0: Seni almaya geldim oğlum. İzin ver de bundan sonra sana oğlum diyeyim evladım. Gel.
1: Hep Cavidan'ın yüzünden oldu. Teklif ettiği parayı reddedince yıktı Aysel'imin saadetini. Kendisi seni benden almıştı. Kızı da kızımın nişanlısını çaldı. Korktuğum geldi başıma. Aysel, babam katil, sen yalancısın diye ağlayarak isyan ederken ölmeyi isterdim.
2: Bazen yaşamak ölümden daha acı. Tanrı insandan bazı kere ölümü bile esirgiyor. Kötü olan bizler gibi yaşayan ölü olmak. Bir şeyler yapmam lazım. Kadere boyun eğdiğim yeter. Öldürmediğim adamın cezasını çektim. Ama galiba elimi kana bulamanın zamanı geldi.
1: Hayır Turgut, yeni bir delilik yapma. Yalvarırım.
2: Eskiden delilik yapmamıştım. Sadece bir budalalık etmiştim. Ama şimdi...

0: Hadi Allah versin, gecenin bu saatte dilencilik mi olur?
1: Yo, dilenmeye gelmedim. Cavidan Hanım'la görüşmek istiyordum. Hayati bir mesele için.
0: Hanımefendisiyle görüşmek istiyorlar.
2: Buyurun, beni istemişsiniz. Turgut!
1: Kımıldama, yersin kurşunu. Seninle anlaşmaya geldim Cavidan.
2: Anlaşacak bir şeyim yok seninle.
1: Benim de kaybedecek bir şeyim yok.
2: Evet, konuş!
1: Bütün hayatımı zindanlarda çürüttün. Beni çoluğumdan çocuğumdan ettin. Hayatımı mahvettin. Ve alnıma o kanlı lekeyi de sen sürdün. Belki her şeyi affederdim ama kızıma yaptıklarını asla.
2: Turgut!
1: Söz konuşma! Kızımın karşısına alnımın akıyla çıkacağım günü bekledim. Yavrum, hayatta hep sıkıntı ve çile çekmişti. Zavallı kız. Hayatta bir kişiyi sevebilmişti. O da Yılmaz'dı. Sen elinden hayattaki tek ümidini de gene sen aldın. Yılmaz'ı kızıma iade edeceksin Cavidan.
2: Nasıl yani?
1: Söylediğin sözlerin yalan, nüfus kağıdının sahte olduğunu söyleyerek.
2: Yapamam.
1: Yapacaksın. Sonra kızın da aradan çekilecek, yavrumla Yılmaz birleşecek.
2: Yalvarırım, isteme bunu benden. Benim kızım hasta, kalp hastası. En ufak bir heyecan, üzüntü kızımı öldürebilir. Onu hayatta tutan tek ümit Yılmaz.
1: Cevabın bu mu?
2: Ne istersen yapayım. Kızına milyonlarımı bağışlayayım ama kendi elimle çocuğumu öldürmemi isteme benden. Bak, önünde diz çökerek yalvarıyorum. Ne olur, biricik yavrumu çok görme bana.
1: Kızımın saadetini hiçbir şeye değişmem Cavidan. Milyonların da, her şeyin de senin olsun. Ya kızımın saadetini geri ver, ya da canını alacağım.
2: Yapma Turgut, yapma!
3: Ne oluyor? Kim bu?
1: Polis çağırmak senin için iyi olmaz Cavidan. Maziden başlayacaklardır tahkikata.
2: Başlarsa ne olur?
1: Şöhretli bir fabrikatör hanımın isminin geçmişteki kirli bir hadiseye karışması pek hoş değil. Sonra o zaman gözden kaçan bir ipucu her şeyi çorap söküğü gibi çözebilir. Benim için bir şey fark etmez. Ben nasıl olsa cezamı çektim.
2: Defol! Defol git!
1: Öldüremedim. Keşke katil ruhlu olsaydım. Kızımı öldürmek isteyen adam da oradaydı. Hatırladım, onun eski dostuydu. Rakibimdi. Fabrikadaki oda kapısının önünde onu görmüştüm, hatırlıyor.
4: O gece fabrika oda kapısında mı? Bir dakika, konuşmamız lazım.
3: Ne münasebe, sizi tanımıyorum.
4: Polislerle konuşmak için ille de ahbap olmak gerekmez, buyurun.
3: Hepsi bu kadar. Cinayeti de işleten, çalınan paraların üstüne de oturan Cavidan.
4: Öyleyse imzala bakalım şunu. Cavidan Hanım'sınız değil mi?
2: Evet, buyurun.
4: Rahatsız ettim, özür dilerim. Emniyet müdürlüğüne kadar gideceğiz hanımefendi.
2: Anlayamadım. Siz kimsiniz?
4: Polis. İkinci şube cinayet masası başkomiseri Kadir İnan.
5: Ben Cavidan Hanım'ın hukuk müşaviri ve yakınıyım. Siz gidebilirsiniz. Biz sonra geliriz.
4: Özür dilerim beyefendi. Cavidan Hanım şu andan itibaren mevkufturlar. Ve mevkuf...

0: vücutlu olarak götürmeye mecbur.
1: Ne demek istiyorsunuz? Siz delirdiniz mi? Bir iftira karşısındayım muhakkak.
0: Hiç zannetmiyorum. Bütün deliller toplandı ve suç ortağınız Hüseyin Çolak'ın itiraflarıyla tevkif kararınız çıktı.
1: Suçum ne peki?
0: Suçunuz 20 yıl evvelinden başlıyor. Cinayete ortaklık, soyguna yataklık etmek...
2: Hayır, olamaz! Büyük bir adli hata işliyorsunuz. Tevkif etmek istediğiniz kimse, Türkiye'nin en maruf insanlarından biridir. Hukuk müşaviri olarak bunların hesabını soracağım sizden.
0: Heyecanlanmayın küçük bey! Hanım babanızın katilidir.
2: Babamın katili mi?
0: Evet, getirin.
3: Kusura bakma Cavidan, her şeyi itiraf etmek zorunda kaldım.
1: Doğru mu bunlar anne, doğru mu? Doğru kızım. Ama inan, yaptıklarım kötülük bile olsa... ...hayatta her şeyi senin için, senin iyiliğin için yaptım.

0: Aysel'in babası babamın katili değildi ha?
1: Değildi oğlum. Herhalde masum bir kıza bir hiç yüzünden yaptığın hakaret için kendisinden özür dilersin.
2: Özür dilemene lüzum yok Yılmaz. Adaleti bile şaşırtan şeytanların kurbanı oldun. Baba katilinin kızıyla evlenemezdin.
0: Ama şimdi Yıldırım nikahıyla evleneceğiz. Kendimi affettirmeye, kabalığımı unutturmaya çalışacağım.
2: Yılmaz'ım benim! Yılmaz'ım!
3: Affettin bizi değil mi?
4: Sizlere kızmadım ki affedeyim Fatma!
3: Artık aramızdasın ya! Bütün çektiklerini unutturacağım sana!
4: Hayır Fatma! Katil değilim ama aranızda bulunmaya hakkım yok. Seni gözleri yaşlı beklettiğim günleri unutmadım ben. Kızımın karşısına çıkmaya da yüzüm yok. Siz mesut olun, bana yeter!
3: Turgut!
4: Yok, itiraz etme Fatma! Saadetinize kirli mazimle gölge düşürmek istemem. Ben bundan sonra uzaklarda bir yerde, sizlerin iyiliğinizi düşünerek dua etmek, ölümümü beklemek. Başka yapacak bir şeyim yok Fatma!
3: Kızının düğününde olsun, bulunmayacak mısın?
4: Aysel'imi gelin elbisesiyle görmek en büyük arzumdu. Ama kendimi ona gösterip utandırmak istemem tam düğün gününde.
5: Nermin Hanım'ı istiyorum.
6: Evet, kim arıyor?
5: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan servetinin bir kısmını bana vereceksin.
6: Çok şakacısın! Leyla! Leyla kızım!
7: Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
8: Hiç değişmemiş.
7: Sen de öyle.
8: Vay canına be! Bayağı da yakışıklı.
9: Anneanne, sen misin?
6: Nasılsın Ömer'im?
9: Çok iyiyim anneanne!
8: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
10: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
11: Yoruldun mu damat bey?
12: Yoruldum baba!
8: Öğrendiniz mi evlatlarım?
13: Öğrendik baba!
7: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyorum.
9: Kim bu amca baba?
10: Senin deden oğlum.
8: Merhaba delikanlı!
9: Dede!
14: Babaların babası yarın 16.15'te TV4'te.
15: Can.
16: Dedeciğim!
15: Yoksa sen de mi bonus doldun?
16: Bonus kıllı!
15: Ney?
16: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
15: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
17: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
16: Seni dinledik, bonus kıllı oldum.
15: Yıkıldım şu an.
16: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
18: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
19: Pozisyon ekranda, Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor, nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet, Gemini'yle çözdün bu işi.
20: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi.
21: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
22: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
21: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
22: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı can artık?
21: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.
23: Yaz coşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
18: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.

25 yıldır hep seninle.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle. Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
1: Uyandıralım. Çıtır külahten.

0: kuşkusu Flo'da başlar. Hem de ikinci ürüne %30 indirimle başlar. Tatilin, sahilin, şehrin favori terlik ve sandaletleriyle avantajlı fiyatlar Flo'da.
1: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik,
4: abacus,
6: kasa,
4: marul, kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
9: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesap.

0: Ben hallettim.
1: E vadede bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Evet sevgili Dimes Kulay Mix sevenler. Very delicious dedik.
5: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
4: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kulay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
8: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
9: Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
11: Hesap kurduk.
10: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Hesap
12: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
12: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
7: Vakıf Katılım'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
0: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
1: E vadede bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
14: Dondurma gibi değil, dondurma. L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
15: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
16: İşte Çetmen, işte hayat.
17: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
18: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
19: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
20: Emanet tutuyor.
21: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
20: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
22: Bitti diyeceksin. Nasıl? Hani daha neydi ki?

0: bana.
1: Sünger'i çok iyi kullanıyorsunuz.
2: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sıraya da.
0: Hayvan yakalandım.
3: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
4: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.
6: İşte Chatman, işte hayat.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
8: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
9: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
3: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
2: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım ben bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani. Bugün burada uyuyamayacağız.
2: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Uyandıralım. Üstün Lezzet Ödüllü Golf Marşımın süt oranı tam %81.
2: Bu pazartesi 12'li Kızılay doğal maden suyu KOP'ta sadece 99 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Pozisyon ekranda Mehmet mangalın başında Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kurulu.
5: Ney?
6: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilin de dedim.
6: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
8: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
9: Çok iyi bir insandı o.
10: Peki neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı?
9: Size ağır büyük olacağımı düşündükçe.
10: Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var.
9: Kıyafetine bak da öyle konuş. Köylü kızı. Köylü olmak bir kusur değildir.
10: O büyük yardımdan sonra Ferit'le Ali ile nişanlanmaktan vazgeçti diyemem.
9: Biliyorsun imtihanlar başladı. Çok çalışmam lazım. Ferit Bey, Avrupa size çok yaramış. Bayağı değişmişsiniz.
10: Asıl değişiklik sizde.
9: Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam. Ferit, ne arıyorsun burada?
10: Seni.
9: Beni mi?
11: Kezban birazdan TV4'te.

0: senin kızım, yavrum.
1: Hadi bakalım, kalabalık etme. Seyrettiğin yetmedi mi? Ne işin var senin böyle yerlerde? Hırsız mısın, uğursuz musun, nesin?
0: Haklısın. Ama ayrılamıyor insan. İstiyor ki böyle melekler kadar güzel, bu yaşta bir kızı olsun. İsmi Aysel olsun o kızın. Onun evlendiğini, mesut olduğunu gören bir de babası olsun.
1: Hadi be, hayal görme. Nereden senin böyle bir kızın olacak?
0: Haklısın.

yavrularım. Ne zaman bir gelin görsem kızım gelir aklıma. O gece gelir. Neyse, sizleri de üzdüm. Hadi, rahatınız.

0: Ne kadar oldu öleli?
1: 1,5 ay.
0: Zavallı Hacer, herhalde beni hiç affetmemiştir.
1: Bilakis, son nefesine kadar sizden hürmetle bahsetti. Onun kiracısıydım. Uzun seneler aynı çatı altında oturdum. İki kardeş gibi olmuştuk. Çok iyi bir insandı o.
0: Peki, neden bir çocuğumuz olduğunu bana yazmadı? Niçin Kezban'dan hiç bahsetmedi?
1: Bunu bir erkek anlayamaz. O size her şeyini vermişti. Ama terk edilince gururunu korumak istedi. Çocuk bahanesiyle sizi alıkoymak istediğini düşünürsünüz zannetti. Yaşayışının tek gayesi Kezban'dı. Belki de onu elinden alırsınız diye korktu.
0: Evet, anlıyorum. Hacer. Zavallı Hacer. Zavallı. Kezban, kim bilir kızım beni ne kötü bir baba olarak tanıyor.
1: Hayır. Hacer buna razı olur muydu hiç? Hakkınızda kötü düşünmesin diye senelerce evvel Kezban'a sizin öldüğünüzü söylemişti.
0: Öldüğümü mü söylemişti? Ama...
1: Anlıyorum. Bugün kızımın karşısına ne sıfatla çıkacağım diye düşünüyorsunuz. Herhalde babası olarak çıkamazsınız. Çünkü böyle bir yalan, Kezban'ın hayalindeki Hacer'in hatırasını da zedeler.
0: Peki ama... ona kendimi kim olarak tanıtabilirim?
1: Bir akraba veya bir aile dostu olarak karşısına çıkmalısınız.
0: Fakat bu kadar sene sonra mevcudiyetini öğrenemediğim evladımdan... babası olduğumu saklamak, onu hasretle öpememek.
1: Haklısınız. Kolay değil ama buna mecbursunuz. Kezban bu yaşa gelinceye kadar kendisini arayıp sormayan bir babayı kolay kolay affetmez.
0: Anlıyorum. Kezban annesine benziyor mu Nazire Hanım?
2: Nazire teyze!

0: Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk yavrum.
0: Sizi karşılamaya rıhtıma gelemediğim için beni affedin efendim.
1: Zarar yok yavrum.
2: Hadi kızım, Ali Bey'in de karnı acıkmıştır. Sen yavaş yavaş sofrayı hazırlayıver.
0: Peki teyzeciğim. Neniz var? Hastalandınız mı?
1: Yok bir şey. Bana biraz su verir misiniz?
0: Peki.

0: teşekkür ederim. Artık kötü günler bitti Kezban. Senin için yepyeni ve çok mesut bir hayat başlayacak.
1: Ben burada çok kötü bir hayat yaşamıyorum ki efendim.
0: Tabii yavrum, onu demek istemedim. Ama İstanbul'a gelince hayatı daha iyi tanımak, tahsiline devam etmek imkanını bulacaksın.
1: Size ağır büyük olacağımı düşündükçe...
0: O ne biçim laf evladım? Baban bana bir kardeşten daha yakındı. Bu vazifeyi yapmakta geç bile kaldım. Bizim evde hiç sıkılmayacaksın. Benim de senin gibi bir kızım var. Adı Lale, çok iyi bir kızdır. Göreceksin, seni bir kardeş gibi sevecektir.

Bavulları ol. Gel yavrum, içeri girelim. Evimize geldik artık.

0: Ben de daha öyle hikayeler...
1: Abim gelmiş.
0: Anlatırım.
1: Hoş geldin abicim.
0: Hoş bulduk.
1: Hoş geldin Ali.
0: Oh karıcığım, hoş bulduk. İşte size ikinci kızımız Kezban'ı getirdim. Bak yavrum, bu Güzide teyzen, bu da Fazıla teyzen.
1: Hoş geldin yavrum. Dur bakayım şöyle. Sıhhatli görünüyor, işe yarar.
2: Neler söylüyorsun?
1: Aman bir şey söylemedik ki canım. Babacık! Babacık, babacık! Kim gelmiş, kim gelmiş?
0: Dur, dur, başımı döndürdün.
1: Aşk olsun babacık, beni hiç özlemedin mi?
0: Özlemesi olur muyum hiç? Ver bakalım bir gıdık. Bütün yorgunluğum geçti işte. Bak Lale, sana bir kardeş getirdim. Onunla çok iyi dost olmanızı istiyorum.
1: Merhaba, hoş geldin.
3: Hoş bulduk efendim.
1: Lale! Geliyorum. Bay bay. Gelsene biraz, sana bir şey söyleyeceğim.
0: Fakat karıcığım...
1: Hadi yürü!
3: Şuna bak! Nereden çıktı bu? Kim bu dünya güzeli yahu?
1: Misafirimiz! Yaklaşsana biraz! Aa, çocuklar durun, beni dinleyin! Ha? Size babamın biraz evvel Gemlik'ten getirdiği misafirimizi tanıtayım. Adın neydi senin? Kezban'dı galiba, öyle değil mi?
3: Evet efendim. Buna şaşmamak lazım. Anadolu'dan geldiğine göre adı ya Kezban olacak, ya Ayşe ya da Fatma. Pardesisi de pek yakışmış.
1: Etek pardesiden tam 4 parmak daha uzun. Herhalde yeni bir moda olacak bu çocuklar.
3: Papuçlar da topuksuz ve fiyonklu.
4: Ya bırakın, ne istiyorsunuz Allah'ın garibinden?
3: Garip bir halim olduğunu hiç zannetmiyorum. Asıl garip olan sizlersiniz.
4: Öyle mi? Çocuklar, durun. Bu şık ve zarif hanım acaba hangi moda evinden giyiniyor, önce onu anlayalım. Evvela şu şahane pardösten başlayalım.
3: Sizin hoşunuza gitmeyebilir ama ben onu çok beğendim.
4: Beğendiği belli oluyor. Baksanıza daha etiketini bile çıkarmamış. Dikkat! Şimdi bu zarafetin sırrını çözüyoruz. Gemlik şık giyim evi, tamam işte esrar çözüldü. Demek ki bu şık hanım, Gemlik'in şık giyim evinden giyiniyormuş. İşte bu kadar!
3: İçeri girelim, sana odanı göstereyim.

0: Ağlama yavrum. İlk geldiğin gün kötü bir karşılama oldu ama merak etme. Bu evde seni kimsenin ezmesine müsaade etmeyeceğim.
1: Ben onlara ne yaptım ki benimle böyle zalimce alay etmeye kalktılar?
0: Artık bunu düşünme. Şimdi biraz yat, uyumaya çalış. Hadi yavrum. İyi uykular.
1: Size de.

0: Kezban, gel yavrum. Demek sen de benim gibi erken kalkıyorsun. Bu evde saat 10'dan evvel ortalıkta kimse gözükmez. Otur şöyle, seninle karşılıklı bir kahvaltı edelim. Söyle bakalım, gece biraz dinlenebildin mi?
1: Evet, uyumaya çalıştım ama pek iyi bir gece geçirdim sayılmaz. Buradaki hayata alışamayacağım gibi geliyor bana.
0: Yo, önce bu fikri kafandan atman lazım. Geri dönmeye kalkmak, mağlubiyeti kabul etmek demek.
1: Dünkü karşılamadan sonra mücadele gücümü kaybettim.
0: Eğer istersen güzelliğin, zarafetin ve zekanla kısa zamanda aradaki farkı kapatabilirsin. Bu konuda sana ben de yardımcı olurum. Çayını bitir, seninle hazır ortada kimse yokken koruda biraz dolaşmaya çıkalım. Lale'yi aldırmamalısın, hırçın bir kızdır. Eğer sözlerine ehemmiyet verdiğini hissederse daha da hırçınlaşır.
1: Buradaki varlığım Lale'yi bedbaht edecekse benim geri dönmem daha iyi olur.
0: Ben kısa zamanda Lale'nin de seni seveceğine eminim.
1: Ya o yanındaki bey? Akşam beni asıl rezil eden oydu.
0: Ferit mi? Doğrusunu istersen onun akşamki haline ben de şaştım. Belki fazla içkiliydi. Yoksa hiç de öyle kırıcı bir insan değildir.
1: İyi bir insan hiç tanımadığı kimsesiz bir kıza karşı bu kadar haince davranamaz.
0: Haklısın yavrum. Feride senden af dilemesini söyleyeceğim.
1: Buna lüzum yok. O zalim bir adam.
0: Hadi kızım, biraz evvel ne konuştuk? Onlara kendini kabul ettirmelisin. Hadi, hadi durma, atla.

0: Herif, neden beni anlamak istemiyorsun?
1: Bihter, ne olur gene başlama!
0: Benim öyle nişanlanmak, evlenmek gibi meraklarım yok. Benimle bu kadar zor mu geliyor sana? Yoksa beni güzel bulmuyor musun?
1: Yo, öyle bir şey demedim ama!
0: O halde beni kollarının arasına almak için daha ne bekliyorsun?

0: Kezban, Kezban bir dakika!
1: Merak etmeyin, gördüklerimden kimseye bahsedecek değilim. Boş yere arkamdan koşmayın.
0: İstersen gördüklerini herkese anlat, umurumda bile değil. Evet, asıl senin benim hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum.
1: Bu sizin için bu kadar önemli mi Ferit Bey?
0: Bu benim için senin zannettiğinden çok daha önemli Kezban. Hakkımda yanlış düşünmeni istemiyorum. Beni fena bir insan olarak tanımanı istemem.
1: Bihter'den sonra şimdi de sıra bana mı geldi? Sükutumu satın almak için böyle roller oynamanıza lüzum yok Ferit Bey. Merak etmeyin, sırrınızı kimse bilmeyecek. Müsaadenizle.

0: Lale! Kızım gelsene, nereye gidiyorsun?
1: Yukarı çıkıyorum.
0: İmtihanın ne oldu söylesene.
2: Haline bakılırsa sınıfta kalmışa benziyor.
1: Evet, iyi keşfettiniz babacığım, maalesef çaktık.
2: Bu benim için pek sürpriz olmadı doğrusu. Bütün yaz çalış kızım demekten dilimizde tüy bitti. Ama dinletemedik ki, gayet tabii. İnsanın senin gibi aklı bir karış havada olursa...
1: Elinize fırsat geçti artık. İstediğiniz kadar hakaret edebilirsiniz.
0: O ne biçim konuşmak Lale?
1: Ne yapalım anne? Elimden bu kadarı geliyor. Sınıfta kaldım diye kendimi öldürecek değilim ya.
2: Gördün mü? İşte bu kadar şımartırsan sonu bu olur tabii.

0: yapıyorsun sen?
1: Ders çalışıyorum. Senin imtihan ne oldu? Bir de şimdi sana mı hesap vereceğiz? Hadi bırak çalışmayı da şunu çabucak ütüleyiver. Bakınıp durma öyle aptal aptal. Çocuklar kulüpte bekliyor, hemen gitmem lazım. Elini çabuk tut.

0: Söyle bakalım, yatılı okumak isteyişinin sebebi nedir? Yoksa evdekilerle aranda bir hadise mi geçti?
1: Hayır, katiyen evde herkes bana karşı çok iyi davranıyor. Rahatça çalışabilmek için yatılı okumak istiyorum. İnanın ki başka sebep yok.
0: Sana çok alıştım. Her akşam eve döndüğüm zaman seni evde bulmak büyük bir saadet veriyordu bana. Ama madem ki öyle istiyorsun, peki, öyle olsun kızım.
1: Çok teşekkür ederim amcacığım. Hayatımda yeni bir devre başlamıştı. Giriş imtihanlarını kazanışım evdekiler için büyük bir sürpriz oldu. Artık Damdösyon Lisesi'nde yatılı bir öğrenci olarak okumaktayım. Bazı hafta tatillerini bile ders çalışacağımı bahane ederek mektepte geçiriyorum. Davranışımın beni çok seven amcama üzdüğünün farkındayım ama onun beni anlayacağını ve affedeceğini umuyorum.
2: Il y a quelqu'un qui vous demande parloir, ma fille.
1: Il ne vous a pas dit son nom?
2: Non, il dit qu'il est un de vos parents.

0: Tip hayatına iyice alışmıştım artık. Arkadaşlarımla anlaşmış, hocalarıma kendimi sevdirmiştim. Bütün günüm çok yüklü olan derslerle uğraşarak geçiyordu. Öğrenmek, durmadan yeni şeyler öğrenmek. Bu bende bir ihtiras haline gelmişti adeta. Bazı akşamları kütüphanede geçiriyor, mektebin zengin kitaplarından istifade ederek bilgi dağarcığıma yeni şeyler katmaya çalışıyordum. Okul hayatının eğlenceli tarafları da vardı. Bazı geceler yatakhanede kızlar yastık oyunu oynarlardı. Oyunumuz her seferinde Sir Angelic'in kapıda belirmesiyle sona erer, herkes yataklarına kaçışırdı. Sene sonu yaklaşırken okulumuzun tertiplediği müsamerenin hazırlığı başlardı. Ben de piyeslerde rol alırdım. Arkadaşlarımın tiyatroda da derslerimdeki kadar başarılı olduğumu söylemeleri beni ayrıca mutlu ederdi. Mevsimler birbirini kovalıyor, zaman su gibi akıp gidiyordu. Artık lisenin son sınıf talebelerinden biriydim. Birkaç haftaya kadar başlayacak mezuniyet imtihanları hepimizi kitaplardan başkaldıramaz hale getirdi. Şimdi hayatım tek gayesi mektebi iyi dereceyle bitirip bana inanan amcama karşı vicdan borcumu ödemekti.
1: Oh! Çalışkan öğrenci bir pazar olsun mektebini bırakıp eve gelmek lütfunda bulundu.
0: Alay etme Lale, biliyorsun imtihanlar başladı, çok çalışmam lazım. Ama sizleri öyle özledim ki bu pazar geldim işte. Amcam evde yok mu?
1: Kütüphanede. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz.
0: Nereye gidiyorsun sen?
1: Necmi beni bekliyor. Kotrayla dolaşacağız.
0: Necmi mi bekliyor? Hı. Bunu söylemek bana düşmez ama... sözlü olduğun Ferit Avrupa'dayken Necmi ile böyle kotra gezintileri yapman doğru.
1: Canım kimle isterse onunla gezerim. Buna kimse karışamaz. Hele seni hiç alakadar etmez. Anladın mı? Bir daha bana ait meselelere sakın burnunu sokma.
0: Amcacığım! Amcacığım! Affedersiniz. Amcam arıyordum da.
2: Amcanız içeri girdi. Şimdi gelecek. Siz herhalde Kezban Hanım olacaksınız.
0: Evet.
2: Ali Bey sizden çok bahseder. Sizi gıyaben gayet iyi tanıyorum. Damdesyon Lisesi'nde okuyorsunuz. Çok iyi bir talebesiniz. Bu sene mektepte son seneniz. Tamam mı?
0: Evet, tamam.
2: Gördünüz mü? Daha sizi tanımadan hakkınızda ne çok şey biliyorum. Demek tanışmak da bugün kısmetmiş. Biliyor musunuz? Ali Bey sizi çok seviyor. Hakkı da yok değil. Böyle güzel bir kızı kim sevmez? Oturmaz mısınız?
0: Amcamı görmem lazım. Rahatsız etmeyin. Amcacığım!
3: Oo, benim cici kızım gelmiş.
0: Amcacığım!
3: Ne haber? İmtihan bitti mi?
0: Bir tane kaldı.
3: Artık okul bitti demektir. Oo, Faruk Bey! Bizim Ankara'daki inşaatın projesini hazırladı. Böyle genç göründüğüne bakma, çok iyi mimardır. Çok güzel de resim yapar. Çocuklar bakın ne düşündüm biliyor musunuz? Kezban bu hafta içinde mektebi bitirmiş olacak. Önümüzdeki cumartesi bunun şerefine evde bir toplantı yapalım.
2: Çok iyi bir fikir.
3: Sen de herhalde bu mutlu günde aramızda bulunmak istersin.
2: Tabii, hem de seve seve. Bu benim için büyük bir zevk olur.

0: geldin Ferit.
1: Merhaba Lale, merhaba çocuklar.
2: Ay, çok yoruldum.
0: Yahu amma uzattın bu Avrupa macerasını, evet.
1: Adama kolay kolay diploma vermiyorlar, ne yapalım?
0: Hoş geldiniz Ferit Bey, Avrupa size çok yaramış, bayağı değişmişsiniz.
1: Asıl değişiklik sizde. Giderken küçük ve sevimli bir mektep talebesi olarak bırakmıştım sizi. Şimdi karşımda son derece modern ve erkeklerin başını döndürecek kadar cazibeli bir genç kız buluyorum.
0: Bunu iltifat olarak mı kabul etmeliyim acaba?
3: Bana kalırsa bir gerçek olarak kabul etmek lazım. Ben de Ferit Bey'le aynı fikirdeyim. Bak ne çalıyor. Bu parçaya bayılırsın sen. Gel dans edelim.
0: Müsaadenizle.
1: Kim bu Kezban'la dans eden delikanlı?
4: Mimar Faruk Bey, babamın Ankara'daki inşaatını yapıyor.

0: Bakıyorum daldın. Kum mu çıkarıyorsun?
1: Yoo, dans edenleri seyrediyorum. Hı. Dur bakayım sana şöyle. Yahu sen ben görmeyeli pek şirin, pek sevimli bir kız olmuşsun.
0: Bir türlü güzel diyemiyorsun değil mi?
1: Sen de güzelden daha başka bir hususiyet. Ne bileyim, kendine has bir tatlılık var.
0: Aman biliyorum, biliyorum. Çok tatlıyımdır ben. İltifat edeceğim de kendini yorma. Kezban'ı nasıl buldun?
1: Çok, çok değişmiş.
2: Unutma. Hı? Yarın sabah tam 11'de seni almaya geleceğim. Hı hı.
1: Merhaba.
0: Ah, merhaba.
1: Bir yere gidiyordunuz galiba.
0: Evet, çıkıyordum.
1: Halbuki ben de sizin için gelmiştim.
0: Öyle mi? Bana söylemek istediğiniz bir şey mi vardı?
1: Bilmem, sadece sizi görmek istemiştim.
0: Madem ki sadece görmek istemiştiniz, işte gördünüz. Müsaadenizle.
1: Kezban.
0: Evet.
1: Bana hala kızgın mısın?
0: Bunu da nereden çıkardınız?
1: Sizden özür dilemek için Avrupa'ya giderken okula ziyaretinize gelmiştim.
0: Evet, hatırlıyorum, öyle bir şey söylemişlerdi. Neden zahmet ettiniz?
1: Sizinle konuşmak istemiştim ama kısmet olmadı.
0: Affedersiniz, gitmem lazım. Bir başka zaman konuşuruz inşallah.

0: Hayır oğlum. Bana yaptığı o büyük yardımdan sonra Ferit Lali ile nişanlanmaktan vazgeçti diyemem. Çok şey borçluyum Ali Bey'e.
1: Fakat baba, Lali'yi çok severim ama bu daha ziyade bir kardeş sevgisi. Halbuki evlenmek çok farklı bir şey.
0: Ferit, bunu bilmeni istemezdim, anlatmak zorundayım. Senin staja gideceğin sıralarda çok büyük bir mali kriz geçiriyordum. Tam manasıyla iflas etmek üzereydim. O sırada Ali Bey imdada yetişmesiydi, şimdi ne sen ne de ben bugünkü durumumuzda olurduk. O bu yardımı biraz da seni Lali ile evlendirmeyi düşündüğü için yapmıştı.
1: Anlıyorum. Desene bu iş bir minnet borcu haline gelmiş. Pekala baba, istediğiniz gibi olsun.

0: Siz ne dersiniz Kezban Hanım? Bu durumda özür dilemek kadına mı düşer, erkeğe mi?
1: Erol Bey haklı galiba. Bir erkeğe bu kadar yüklenmemek lazım. İyi,
2: affedersiniz. Kezban Hanım, biraz benimle gelebilir misiniz?
1: Müsaadenizle.
0: Rica ederim.
2: Sana çoktan beri söylemek istediğim mühim bir şey var.
1: Seni dinliyorum.
2: Bilmem ki nasıl başlamalı. Kezban, seni ilk gördüğüm gün çok beğenmiştim. Sonra bu his kısa zamanda öyle gelişti ki... ...artık senden başka hiçbir şey düşünemez hale geldim. Benle evlenir misin? Biliyorum. Bir genç kıza böyle damdan düşer gibi... ...pat diye evlenme teklif edilmez. Bunun bir usulü, erkanı vardır. Ama şu anda sana karşı elimdeki tek koz... ...samimiyetimden ibaret.
1: Beni çok şaşırttın.
2: Biliyorsun, yarın Ankara'ya gidiyorum. Kim bilir, bir daha ne zaman görüşürüz. Hislerimi sana bu akşam mutlaka anlatmam lazımdı.
1: Bunu hiç beklemiyordum. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
2: Senden hemen bir cevap istemiyorum Kezban.
1: Sana karşı büyük bir dostluk beslediğimden şüphe edemezsin. Ama evlenmek meselesine gelince... ...bu fikir benim için o kadar yeni ki... ...bir müddet müsaade et de ona alışmaya çalışayım. Sana bir gün cevap veririm.
2: Hayır demediğin için ne kadar mesudum bilsen. Verdiğin şu küçük ümitle cevabını istediğin kadar bekleyebilirim artık. Çünkü ümitsiz yaşanmıyor. Al asmalık Kezban.
1: Güle güle. İyi yolculuklar.

0: Ferit, ne arıyorsun burada?
1: Seni.
0: Beni mi? Neden, bir şey mi var?
1: Evet Kezban, hem de çok önemli bir şey. Üçümüzün de hayatı şu anda vereceğimiz karara bağlı.
0: Üçümüzün hayatı mı?
1: Evet, sen, ben ve Lale.
0: Ne demek istediğini pek anlayamadım.
1: Dinle Kezban. Seni gözlerini ilk gördüğüm an sevmiştim. Ama ne yazık ki bu gerçeği ancak şimdi itiraf edebiliyorum.
0: Lale ile nişanlandığın gece bu sözleri söylemeye nasıl cesaret ediyorsun?
1: Nişan nikah değildir. Eğer istersen her şeyden vazgeçer, hayatımı senin önüne koyarım.
0: Çıldırmışsın sen.
1: Neden? Benden bu kadar mı nefret ediyorsun?
0: Hayır, nefret etmiyorum senden. Ama sen benim için sadece bir arkadaşsın.
1: Seni iyi tanıyorum Kezban. Çok mağrursun. Bana aşık olsaydın bile gene böyle konuşacağını biliyordum. Ama dikkat et. Aşk bir gün intikam alacak senden. Bir gün sen de sevecek ve ıstırap çekeceksin.
0: Sevmediğimi nereden biliyorsun?
1: Nasıl? Ne dedin?
0: Ferit, kolumu acıtıyorsun.
1: Söyle, kime aşıksın?
0: Hayır, bunu bilmene lüzum yok.
1: Merak etme, anladım bile. Faruk'u seviyorsun değil mi? Söyle! Faruk'u seviyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Bunu anlamıştım zaten.
0: Kolumu acıtıyorsun Ferit, bırak rica ederim. Keşke senden bunları hiç konuşmayayım.

0: bütün gece uyumamışsın. Bak gözlerin de kızarmış. Ağlamışsın sen. Anlat bakayım bana. Ne oldu?
1: Bana yardım et ne olur ablacığım. Çok bedbahtım.
0: Neden yavrum?
1: Sevdiğim adamı sevmemem lazım. Buna hakkım yok. Ama artık kalbimle mücadele edemiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. O da beni seviyor. Ama birleşmemiz mümkün değil. Her şey bizi ayırıyor.
0: Senin ne kadar sağlam bir karakterin olduğunu bilirim kızım. Onun için tavsilat istemiyorum. Madem ki ayrı yaşamaya mahkumsun, onu unutmaya çalışman lazım.
1: Anlıyorum. Size bir şey daha sormak istiyorum. Beni çok seven başka biriyle evlensem, mesut olmam için elinden geleni yapacak. Bundan eminim.
0: Bu daha büyük bir hata olur kızım. Bir zamanlar bir genç kız vardı. O da senin gibi çok tecrübesizdi. Hayat hakkında hiçbir şey bilmediği için aynı hatayı yapmış ve sevmediği bir adamla evlenmişti. Kısa zamanda ayrıldılar. Ama kızın bütün hayalleri yıkılmış, hayata küsmüştü. Bir daha evlenmek istemedi. Ve vaktinden evvel ihtiyarladı.
1: Ablacığım.
0: Aynı şeyin senin de başına gelmesini istemem yavrum. Ne kadar acı çekersen çek, sakın sevmediğin bir adamla evlenmeye kalkma. Daha çok gençsin. Bir gün hayat sana da mutlu olmak imkanını verecektir.
2: Anneciğim şunu takıver ne olur, beceremedim bir türlü. Hadi anneciğim bekliyorum, şunu takıver ne olur.
3: Kızım dur, telaşın nedir?
2: Saat kaç oldu, senin haberin var mı? 40 yılda bir baloya gideceğiz, bir türlü evden çıkamadı. Daha baban inmedi bile. Aman, o da bu kadar saat ne yapar yukarıda bilmem ki.

0: bakayım yavrum. Çok yakışmış bu tuvalet sana. Bu gece balonun en güzel kızlarından biri de sen olacaksın.
1: Teşekkür ederim ablacığım. Herhalde beni sevdiğiniz için size öyle geliyor.

0: Nerede kaldı bu babam? Hiç gitmesek daha iyi. İnsan bu kadar bekletilmez ki.
1: Neredeyse iner. Acelen ne kızım, balo kaçmıyor.
0: Canım bir an evvel gidip biraz eğlenmek istiyor. Bu da mı kabahat?
2: Durun ben bir bakayım.
3: Amca! Amcacığım ne oldunuz?
4: Yok bir şey yapma.
3: Bir doktor! Feride çağıralım amca!
4: Hayır kızım! Sakın kimseye haber verme. Doktor falan istemem. Geçti zaten, hiçbir şeyim kalmadı. Sen şimdi hemen aşağı in, onlara baloya gitmelerini söyle.
3: Ama siz bu vaziyetteyken...
4: Benim hiçbir şeyim yok. Biraz istirahat edersem kendimi toparlarım. Siz gidin, ben arkadan gelirim.
3: Fakat amcacığım!
4: Bırak inadı, ne istiyorsam onu yap, hadi kızım!
0: Geliyor mu baba?
2: Hayır, henüz hazır değil. Feridin sizi götürmesini söyledi. Biz arkadan geliriz dedi.
1: Olur mu öyle şey canım, biraz daha bekleriz.
0: Niye olmasın anne? Zaten nasılsa arabayı hepimiz sığamayız. Biz gidelim, onlar arkadan gelsinler. Hadi canım.
1: Aman Lale, bu akşam amma da mızmızlandın.

0: Nasılsınız amcacığım?
1: Bittiler mi?
0: Evet.
1: Peki Kezban kızım, sen neden gitmedin?
0: Sizi yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı.
2: Ha. Ali hala gelmedi, ne oldu acaba?
3: Ya benim de aklım hep onda, ne yapsak?
1: Zavallı Kezbancık, benim fedakar kızım. Eğlenmene mani oldum senin.
0: Beni üzmek için mi böyle konuşuyorsunuz? Ne olur yani, ben de Lale gibi sizin bir kızınız değil miyim?
1: Beni seviyorsun değil mi kızım?
0: Tabii, hayatta en sevdiğim insansınız. Çok defa size baba dememek için kendimi güç tutuyorum.
1: Baba, ne tatlı kelime.
0: Evet, çok tatlı. Ne yazık ki ben bunu ömrümde bir defa olsun tatmadım.
1: Zavallı yavrum, inşallah günün birinde beni affedersin.
0: Neden benden af diliyorsunuz amca?
1: Sana mutlu bir ömür veremediğim için kızım. Çünkü ben günahkar bir adamım.
0: Amca neler söylüyorsunuz?
1: Bu halinle annene ne kadar benziyorsun. Zavallı Hacer. Şimdi onu sana anlatacağım.
0: Annemin neyini anlatacaksınız?
1: Senin bilmediğin bazı şeyler var yavrum. Ben annene zannettiğinden çok daha yakınım.
0: Yoksa siz...
1: Evet kızım. Düşündüğün gibi... Ben senin babanım. Hacer'i çok sevmiştim. Ama yazık ki bu aşk çabuk sönmeye mahkum bir alevmiş. Ne hassas, ne kadar ince ruhlu bir kadındı. Onun kıymetini bilemedim. Terk ettiğimde seni dünyaya getirmeye hazırlanıyormuş. Bunu bilmiyordum. Bir kızım daha olduğunu ancak annenin ölümünden sonra öğrenebildim. Artık hakkımdaki fikrini açıklayabilirsin kızım. Söyle, beni hala seviyor musun?
0: Babacığım! Babam!
1: Yavrum benim!
0: Babacığım!

0: Bu geceki tesadüfler Allah'ın bir lütfu. Gel Ferit, yaklaş şöyle. Sana çok mühim bir sır vereceğim. Kezban benim kızımdır oğlum.
1: Biliyorum efendim. İstemeyerek biraz evvelki sözlerinizi duydum.
0: Ama bu sırrı hiç kimseye söylemeyeceksin. Bunu bana vaat eder misin?
1: Siz öyle istiyorsanız elbette.
0: Teşekkür ederim çocuğum. Senden de bunu beklerdim. Maziyi bırakalım artık, istikbali düşünmemiz lazım. Büyük hatamı kısmen de olsa tamir etmeye çalışacağım. Öldüğüm zaman veraset meselesi mevzu bahs olacaktır.
2: Babacığım!
0: Çok yaşamayacağımı biliyorum kızım. Sözümü kesmeden beni dinleyin. Kanuni varislerim tespit edilirken bunların arasında Kezban'ın ismi geçemez tabii. İleride bir karışıklığa sebebiyet vermemek için şimdiden servetimin üçte birini ona bıraktım. Yalnız çok genç ve tecrübesizdir. Senden ona yardım etmeni, yol göstermeni istiyorum Ferit. Kezban evleninceye kadar ona bir abi olacaksın.
1: Anlıyorum efendim.
0: Ben öldükten sonra bir mecburiyet olmadıkça aramızdaki sırrı kimseye açmayın. Karımla Lale'nin nazarında hatıramın kirlenmesini istemem.
1: Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
0: İyiyim. Bu aşırı heyecan benim zayıf kalbimi çok yordu. Ama söyleyeceklerimi de bitirdim.

0: Kızım, aşağıda kütüphanede benim bir damlam olacak. Onu bana getiriver.
1: Şimdi getiririm babacığım.
0: Hadi, sen de git artık. Onlara merak etmemelerini, hafif bir rahatsızlık geçirdiğim için gelemeyeceğim söylersin.
2: Bu akşam sizi yalnız bırakmasam?
0: Buna hiç lüzum yok evladım. Kezban var yanımda. Hem merak etme, şimdi daha iyiyim. Hadi, sen hemen git. Git de onları yalnız bırakma.
2: Sizi bu halde bırakamam. Hemen eve gidip çantamı alıp geleyim.

0: Babacığım, ilacı içmemek için bana cevap vermiyorsun değil mi? Ama korkutuyorsunuz beni. Baba, babacığım! Bu kadar sene baba hasretiyle yaşadıktan sonra tam ona kavuştuğum an tekrar kaybetmek. Bu ne acı, ne hazin bir tecelli ya Rabbi. Üstelik onu sevmeye doyadığım gibi gönlümce matemini tutmaya da hakkım yok. Çünkü bu evde herkes beni onun ölümüne yabancı sayıyor.
1: Hoş geldin Kezban.
0: Hoş bulduk.
1: Seni çok bekletmedim inşallah.
0: Yok hayır, biraz evvel gelmiştim.
1: Seni miras meselesi için çağırdım. Bursa'da Ali Bey'in sana bıraktığı apartman var. Onun devir muamelesini yapmak için muhakkak Bursa'ya gitmemiz icap ediyor.
0: Ama nasıl olur? Bunu evdekilere nasıl izah edebilirim?
1: Haklısın. Çaresiz küçük bir yalan söyleyeceksin.
0: Yalan mı söyleyeceğim?
1: Mesela Gemlik'teki hocandan bir mektup aldığını, onun biraz rahatsız olduğunu, kendisini ziyaret etmek istediğini söylersin. Buna itiraz etmezler herhalde.
0: Doğru olur mu dersin? Anlattım ya, Nazire teyzem biraz rahatsızlanmış. Hem onu yoklamış olurum, hem de benim için bir değişiklik olur.
2: İyi, sen bilirsin. İyi yolculuklar.

0: Bursa ne güzel şehir, değil mi?
1: Hı hı.
0: Kim bilir koca Osmanlı tarihi boyunca ne aşklara sahne olmuştur buraları. Kim bilir kaç Osmanlı şehzadesi en ateşli kelimelerle sevgililerine aşkını anlatmaya çalıştı burada. Halbuki biz...
1: Ferit.
0: Biliyorum, biliyorum. Bunları konuşmayacaktık. Çünkü ben Lale'nin, senin kardeşinin nişanlısıyım. Saçma sapan bir sürü şey öyle ayırıyor ki bizi. Senden ancak birbirini hürmet eden iki akraba olabiliyoruz. Daha fazlasını istemeye hakkım yok.
1: Bunu kabul etmek zorundasın.
0: Doğru. Yalnız bilmek istediğim bir şey var. Eğer Lale olmasaydı ve ben sana gelip en samimi duygularımla aşkımı anlasaydım... ...gene beni reddeder miydin? Ne olur söyle Kezban, öğrenmek istiyordum. O zaman beni sever miydin?
1: Evet Ferit.
0: Peki ya Faruk?
1: Onu hiçbir zaman sevmedim.
0: Demek yalandı. Demek... Demek beni...
1: Evet Ferit. Ama ne yazık ki daha fazlasını hayal etmeye imkan yok. Lale de seni seviyor. Onun dünyasını yıkamayız.
0: Peki ya bizim yıkılan dünyamız ne olacak? Onun hiç mi önemi yok?
1: Ferit, ne olur bir daha bu konuya dönmeyelim.
0: Ama Kezban...
1: Eğer devam edersen giderim.
0: Hayır, dur, gitme. Pekala, sana söz veriyorum bir daha bahsetmeyeceğim. Ama bir şey istiyorum senden. İster misin bugün bizim hayatımızın tek günü olsun? Sanki koca bir ömür bir arada geçirecekmişiz gibi... ...hiç yarınları düşünmeden yaşayalım onu.
1: Ferit...
0: Eğer bu küçük arzuma hayır demezsen... ...ileride hayatımız boyunca saklayacağımız bir hatıramız olur.

0: Merhaba Kezban. Hoş geldin.
1: Nasıl geçti gemlik seyahati bakalım?
2: İşte fena geçmedi.
1: Ya öyle mi? Peki hoca hanım ben ne haber? Sıhhati düzeldi mi bari?
2: Evet, şimdi biraz daha iyice. Müsaade eder misin bana? Odama çıkmak istiyorum.
1: Ha, dur bir dakika. Gitme, bekle. Bak sana ne göstereceğim. Bilmem beğenecek misin? Al bak bakalım.

0: bakalım şimdi. Neler oldu Bursa'da?
1: Hiç. Hiçbir şey olmadı.
0: Demek Feride benim elimden almaya kalktın ha?
1: Lale, neler söylüyorsun sen?
0: Sakın inkara kalkma. Yaptığın işin tevil edilecek tarafı yok. Ama biliyor musun? Bu benim için pek sürpriz olmadı. Benden böyle bir şey bekliyordum zaten.
1: Lale, inan ki...
0: Kime? Sana mı inanayım?
2: Sebep gösterebilirsen inanırız tabii. Söyle bakalım, ne işin vardı Ferit'le beraber Bursa'da?
1: Bunu söyleyemem.
2: Neden? Bir sır mı bu?
1: Evet, bir sır. Hem de bana ait olmayan bir sır. Bunu ölsem açıklayamam, ne olur bana bir şey sormayın.
0: Duydun mu anne? Sırmış. Biz de bunu yuttuk.
1: Lale... İnan ki Ferit'le aramızda senin saadetini gölgeleyecek hiçbir şey yok.
0: Herhalde. Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam. Belki biraz gönül eğlendirmek istemiştir.
1: Lale, bu sözler sana hiç yakışmıyor.
2: Sana son defa soruyorum Kezban. Ya hakikati söylersin ya da...
1: Ya da beni kovarsın. Değil mi?
0: Evet. Çünkü senin gibi adi bir insanın bizim evde yeri yoktur.
3: Neler oluyor burada kuzum? Bana da anlasanıza.
2: Kezban Feride'yi Lale'nin elinden almaya kalktı.
3: Daha neler?
0: Buyurun, işte ispatı.
3: Kezban öyle şey yapmaz. Bu işte bir gariplik var. Ben şimdi işin üç yüzünü anlarım.
1: Kezban yavrum!
3: Senin dürüst bir kız olduğunu biliyorum. Hiç şüphem yok ki bir anlaşmazlığa kurban gidiyorsun. Aşağıdakileri söyleyemediğin şeyi bana anlatırsan sana yardım etmeye çalışırım.
1: Ablacığım, ne olur bana bir şey sorma.
3: Demek bana da anlatmak istemiyorsun.
1: Hayır, bu sırrı size bile açıklayamam.

0: Hey, kimse yok mu?
1: Kimse yok mu evde?
2: Ben varım ya. Ama sen herhalde sevgilini arıyorsundur.
1: Ne demek istediğini anlayamadım.
2: Hadi canım, bal gibi anladın. Bursa maceranızdan haberimiz var.
1: Bursa maceramızdan mı?
2: Hı hı.
1: Kezban mı söyledi yoksa?
2: Hayır, ben keşfettim. Onda o yürek ne gezer?
1: Lale, vaziyet bildiğin gibi değil.
2: Ya, bak... demek sen de inkar edeceksin. Boşuna yorulma. Elimde birbirinizin kulağına aşk nameleri fısıldarken yanak yanağa çekilmiş bir resminiz var. Görmek ister misin?
1: Bırak şimdi resmi de beni dinle.
2: Ne söyleyebilirsin ki seni dinleyeyim? Ama biliyor musun Ferit, bu hadise beni sadece eğlendirdi. Sakın seni kıskandığımı filan zannetme, çünkü seni sevmiyorum. Aslında aldanan sensin. Necmi'yi seviyorum ben.
1: Ya?
2: Ya? Bundan haberin yoktu değil mi? Seninle neden nişanlandığımı biliyor musun? Sırf o köylü kızına bırakmamak için. Ama yamanmış doğrusu. Ne yaptı yaptı, Bursa'ya kadar gidip seninle buluştu. Demek ki kanında varmış aşiftelik. Soyu sopu belli olmayandan korkmak lazım derler.
1: Lale, çok ileri gittiğinin farkında mısın?
2: Şunu da al. Bu nişanlılık oyunundan sıkıldım artık. İstersen o kasaba çiçeğine ver. Seve seve takar parmağını, merak etme. Birbirinize pek yakışacaksınız.
1: Yeter artık, Kezban hakkında böyle konuşamazsın.
2: Ya, kim mani olurmuş bana, sen mi?
1: Evet, ben! Daha ileri gidersen hakkında çok kötü olur.
2: Allah Allah! Evine bir yanaşma al, karnını doyur, okut, adam et... sonra nişanlını elinden almaya kalksın, ağzını açma. Bunun gibisine ne derler biliyor musun?
1: Lale!
2: Şahlıkta... Kaba adam!
1: Deminden beri söylememek için kendimi zor tutuyorum ama artık her şeyi öğrenmen lazım. O ölürken babasına verdiği bir söze sadık kalabilmek için bunca hakarete razı oldu. Anladın mı seni, kuş beyni mahluk? Deminden beri hakaret ettiğin o zavallı kız kim biliyor musun? Babanın ilk karısından olan kızı, senin kardeşin Kezban! Kezban senin öz be öz kardeşindir Lale.
2: Kardeşim mi?
3: Gene birine aşık oldum. Evet, belki henüz aşık değilim ama ondan çok hoşlanıyorum. Bilirim ben senin aşklarını.
4: İşlerim var.
3: Gel dedim, durma. Sabrım tükendi zaten.
5: Böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki.
3: Hoş geldiniz efendim.
4: Büyük kızım Alev.
3: Sana Metin'i tanıştırayım abla.
4: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
3: Öyle mi sanıyorsun?
4: Sema!
3: Git dedim! Defol buradan, defol! Aramaya kalkışma, bulamazsın zaten.
4: Sema, Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık.
3: Bugün beni nereye götüreceksin?
4: Bugün sana bir sürprizim var. Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
6: Aynı şeyleri Alev'e de söylerken hiç mi utanmadın?
3: Eşyalarını da topladı giderken, herhalde dönmeyecek. Evleniyor küçük hanım, bugün nikahı var.
7: Mahcup delikanlı, yarın 18'de TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
0: kurdu. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte...
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abaküs.
6: Kasa.
7: Marul.
6: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
11: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
3: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Sadece durulan.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
12: Sen de sadece Duru'la.
14: Ne kadar emanet tutuyor.
15: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
14: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
16: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti? Ben
14: masa yakışıyor mu bana?
15: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
17: Ulan ne yapıyorsun?
15: Hava asacağız bu sırada.
14: Eyvah yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
3: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
19: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
20: Aa, baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli.
20: Ve ferah. İçim küpür küpür.
19: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa, yaşanacak. Emotion Serum Boost'la yeni...

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
10: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
13: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
14: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
15: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm.

0: Yarısı.
1: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
2: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
3: Bugün burada uyuyamayacağız.
1: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Büyük küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus oldun?
2: Bonus kıllı.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Oh, merhaba Kezban. Hoş geldin.
3: Nasıl geçti gemlik seyahati bakalım?
4: İşte fena geçmedi.
3: Ya öyle mi? Peki hoca hanımdan ne haber? Sıhhati düzeldi mi bari?
4: Evet, şimdi biraz daha iyice. Müsaade eder misin bana? Odama çıkmak istiyorum.
3: Ha dur bir dakika. Gitme, bekle. Bak sana ne göstereceğim. Bilmem beğenecek misin? Al bak bakalım.

0: Bakalım şimdi. Neler oldu Bursa'da?
1: Hiç. Hiçbir şey olmadı.
0: Demek Feride benim elimden almaya kalktın ha?
1: Lale, neler söylüyorsun sen?
0: Sakın inkara kalkma. Yaptığın işin tevil edilecek tarafı yok. Ama biliyor musun? Bu benim için pek sürpriz olmadı. Benden böyle bir şey bekliyordum zaten.
1: Lale, inan ki...
0: Kime? Sana mı inanayım?
2: Sebep gösterebilirsen inanırız tabii. Söyle bakalım, ne işin vardı Ferit'le beraber Bursa'da?
1: Bunu söyleyemem.
2: Neden? Bir sır mı bu?
1: Evet, bir sır. Hem de bana ait olmayan bir sır. Bunu ölsem açıklayamam, ne olur bana bir şey sormayın.
0: Duydun mu anne? Sırmış. Biz de bunu yuttuk.
1: Lale... İnan ki Ferit'le aramızda senin saadetini gölgeleyecek hiçbir şey yok.
0: Herhalde. Ferit'in senin gibi bir köylü kızını bana tercih edeceğini sanmam. Belki biraz gönül eğlendirmek istemiştir.
1: Lale, bu sözler sana hiç yakışmıyor.
2: Sana son defa soruyorum Kezban. Ya hakikati söylersin ya da...
1: Ya da beni kovarsın. Değil mi?
0: Evet. Çünkü senin gibi adi bir insanın bizim evde yeri yoktur.
3: Neler oluyor burada kuzum? Bana da anlasanıza.
2: Kezban Feride Lale'nin elinden almaya kalktı.
3: Daha neler?
0: Buyurun, işte ispatı.
3: Kezban öyle şey yapmaz. Bu işte bir gariplik var. Ben şimdi işin üç yüzünü anlarım.
1: Kezban yavrum!
3: Senin dürüst bir kız olduğunu biliyorum. Hiç şüphem yok ki bir anlaşmazlığa kurban gidiyorsun. Aşağıdakilere söyleyemediğin şeyi bana anlatırsan sana yardım etmeye çalışırım.
1: Ablacığım, ne olur bana bir şey sorma.
3: Demek bana da anlatmak istemiyorsun.
1: Hayır, bu sırrı size bile açıklayamam.

0: Hey, kimse yok mu?
1: Kimse yok mu evde?
2: Ben varım ya. Ama sen herhalde sevgilini arıyorsundur.
1: Ne demek istediğini anlayamadım.
2: Hadi canım, bal gibi anladın. Bursa maceranızdan haberimiz var.
1: Bursa maceramızdan mı?
2: Hı hı.
1: Kezban mı söyledi yoksa?
2: Hayır, ben keşfettim. Onda o yürek ne gezer?
1: Lale, vaziyet bildiğin gibi değil.
2: Ya, bak... demek sen de inkar edeceksin. Boşuna yorulma. Elimde birbirinizin kulağına aşk nameleri fısıldarken yanak yanağa çekilmiş bir resminiz var. Görmek ister misin?
1: Bırak şimdi resmi de beni dinle.
2: Ne söyleyebilirsin ki seni dinleyeyim? Ama biliyor musun Ferit, bu hadise beni sadece eğlendirdi. Sakın seni kıskandığımı filan zannetme, çünkü seni sevmiyorum. Aslında aldanan sensin. Necmi'yi seviyorum ben.
1: Ya?
2: Ya? Bundan haberin yoktu değil mi? Seninle neden nişanlandığımı biliyor musun? Sırf o köylü kızına bırakmamak için. Ama yamanmış doğrusu. Ne yaptı yaptı, Bursa'ya kadar gidip seninle buluştu. Demek ki kanında varmış aşiftelik. Soyu sopu belli olmayandan korkmak lazım derler.
1: Lale, çok ileri gittiğinin farkında mısın?
2: Şunu da al. Bu nişanlılık oyunundan sıkıldım artık. İstersen o kasaba çiçeğine ver. Seve seve takar parmağını, merak etme. Birbirinize pek yakışacaksınız.
1: Yeter artık, Kezban hakkında böyle konuşamazsın.
2: Ya, kim mani olurmuş bana, sen mi?
1: Evet, ben! Daha ileri gidersen hakkında çok kötü olur.
2: Allah Allah! Evine bir yanaşma al, karnını doyur, okut, adam et... Sonra nişanlını elinden almaya kalksın, ağzını açma. Bunun gibisine ne derler biliyor musun?
1: Lale!
2: Nişanlıkta... Kaba adam!
1: Deminden beri söylememek için kendimi zor tutuyorum ama artık her şeyi öğrenmen lazım. O ölürken babasına verdiği bir söze sadık kalabilmek için bunca hakarete razı oldu. Anladın mı şimdi, kuş beyni mahluk? Deminden beri hakaret ettiğin o zavallı kız kim biliyor musun? Babanın ilk karısından olan kızı, senin kardeşin Kezban! Kezban senin öz be öz kardeşindir Lale.
2: Kardeşim mi?

0: Kendini seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları.
2: Buranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size.
0: Beni elde etmek için çalmış olacak.
3: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
4: Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
5: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim.
0: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
1: Hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Tanıştırayım nişanlım.
1: Memnun oldum.
7: Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Kızım hasta. Hem de ümitsiz şekilde hasta. Onu kaybetmekten korkuyorum.
6: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
0: Baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi?
8: Hancı birazdan TV4'te.

0: kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Evet sevgili Dimes Kuvay Mix sevenler. Very delicious dedik.
5: Ferahlatma hizmetini ayağınıza getirdik.
4: Şimdi ferahlamak deyince Dimes Kuvay Mix. Şimdi aldığınızdan daha fazlası.
6: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
4: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
0: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
13: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
13: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
13: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
16: Kasa.
15: Marul.
12: Kumbara.
13: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
17: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
18: Sadece durulalım.
19: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
20: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
21: Bravo vallahi.
20: Sen de sadece durula.
22: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
5: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
6: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
4: Rivayetleri.
5: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
4: Söylenceleri.
5: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
4: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
5: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
4: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Trendyol Plus günlerinde giyim, ayakkabı, aksesuar markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
8: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
11: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
12: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
13: Neydi bu?
14: Evet, bu ne?
13: Nedir bu?
14: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
13: Cadı mı?
15: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
12: Eğlenceli cevaplar.
16: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
12: Kahkaha attıran görüntüler.
17: Var mı daha şey?
13: Bitti.
14: Bitti. Bay bay.
17: Tamam.
13: Artık.
12: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
18: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
19: Yarın zor. Bir kere onu geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
18: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
20: Arkadaşlar ben
14: Hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm, yeriz.
18: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğiniz ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
13: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
17: Bugün burada uyuyamayacağız.
18: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
20: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
21: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Trendyol Plus günlerinde kozmetik ve süpermarket markalarında Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Artı her ay 10 kargo hakkı seni bekliyor. Hadi alışverişe başla.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kulu.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kulu oldum.
2: Yıkıldın mı şu an?
3: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Nermin Hanım'ı istiyorum.
7: Evet, kim arıyor?
6: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan servetinin bir kısmını bana vereceksin.
7: Çok şakacısın. Leyla, Leyla kızım. Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
6: Hiç değişmemiş.
7: Sen de öyle.
6: Vay canına be. Bayağı da yakışıklı.
7: Özkan.
8: Anneanne, sen misin?
7: Nasılsın Ömer'im?
8: Çok iyiyim anneanne.
6: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
9: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
10: Yoruldun mu Damat Bey?
11: Yoruldum baba.
6: Öğrendiniz mi evlatlarım?
12: Öğrendik baba.
7: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyormuş.
8: Kim bu amca baba?
13: Senin deden oğlum.
6: Merhaba delikanlı.
8: Dede.
0: Babaların babası yarın 16.15'te TV4'te.
14: Hancı,
15: gurbetten gelmişim. Yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Sıla burcu burcu. İlle ocağım. Çoluk çocuk hasretimde kucağım. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur başucuma, sor yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim. İki gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Niğde'yi geçtim. Uzaktan göründü Bor yavaş yavaş. Garibim, her taraf bana yabancı. Dertliyim, çekinme, doldur be hancı. İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş. Bende bir resmi var, yarısı yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip bir de sarhoş oldum artık. Bütün sırlarını der yavaş yavaş.

0: İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık, boş kadehi neyleyim. Şu benim hesabı gör, yavaş yavaş.
1: Gurbet

Kor yavaş yavaş garibim her taraf bana yabancı dertli.

0: Arabamız bozuldu da, geceyi burada geçireceğiz. Yer var mı baba? Bugün evlendik. İstanbul'a balayına gidiyorduk.
1: Allah mesul etsin.
0: Sağ olun. Yerin var mı baba? Niye cevap vermiyorsun? Bir şey mi oldu?
2: Yer çok ama, ne oldu sana be baba? Dilin mi tutuldu?
0: Yok, yok.
3: Hastasınız galiba.
4: Yok kızım, hiçbir şey mi?
0: Birden ne oldu, bir şeye mi üzüldünüz?
4: Hayır yavrum, yok bir şey, yok.
5: Ne zaman bir gelin görsem, tutamam gözyaşlarımı. Sizleri de üzdüm. Buyurun, yatacak yerimiz de var, yiyecek yemeğimiz de var. Allah sizleri mesut, bahtiyar eylesin.
3: Sizin mutlaka bir üzüntünüz var.
5: Var kızım, var. Yıllar önceki günler geldi gözüme. O eski hatıralar canlandı gözümün önünde birdenbire.
0: Anlatın öyleyse, belki rahatlarsınız.
5: Başınızı şişirmeyeyim evladım.
3: Memnun oluruz.
5: Anlatayım. Anlatayım öyleyse. Vaktiyle bambaşka bir yaşantım vardı.
4: Kral Sanayi müessesesinde çalıştığım günler şimdi hayal oldu. Fabrikanın can damarı, kalbi, beyni, her şeyi bendim. Bütün önemli işler, para, pul, idare hep benden sorulur. Patron bile en ufak bir sıkıntısında beni çağırır. Bensiz bir şey yapamadığını söyleyerek her gün teşekkür üzerine teşekkür yağdırırdı. Son çağırdığında, fedakarca çalışmamın mükafatı olarak kazançtan prim vermeyi vaat etmiş. Hatta prime mahsuben avans diye yüklü bir de para vermişti. Kızım Aysel'le, biricik kadının Fatma'ya hediyeler alıp sevincimi onlarla paylaşmak heyecanıyla eve dönerken ilk müjdeyi çocukluk arkadaşım komiser muavini Kadir'e vermiştim. Sarılıp yanaklarımı öperek tebrik etmiş. Beni övmüş. Öyle eşsiz bir insansın ki çok daha fazla mükafatlara layıksın demişti. Evet, sevgili karıcığımla Aysel'ciğimin bir havaya uçmadıkları kalmıştı sevinçten. Cavidan'la ahbap olan adamlardan biri onu şarkı sonunda masamıza davet edince olanlar olmuş. Bakışlarımı kadının büyüleyici gözlerinden ayıramamıştım. O da aynı heyecanı hissetmiş gibi konuşma süresince ayıramamıştı bakışlarını benden. Hatta bir vesileyle telefon numarasını da vermişti. Belli ki aramamı istiyordu. Ertesi gün çalışırken hayatımda ilk defa işimden başka bir şey düşünüyor Cavidan'ı. Onu unutmaya kararlıydım ama yıllık bilançoları hazırlarken bile yanlışlıkla Cavidan'ın telefon numarasını yazmıştım deftere. Sonunda da aynı numarayı çevirmeden edememiştim. İlk buluşma, ilk kadeh, o yaşa kadar bilmediğim bir başka sarhoşluğa, bir başka aleme götürmüştü beni. Ona baktıkça bir tuhaf oluyordum, başım dönüyordu. Bal mumu beyaz ellerini avucuma aldığımda o güne kadar yaşamamış olduğumu anlamıştım. Her şey güzel ve tatlıydı. Ve aşk şaşkınlığı içinde evdekilerin beni acı bir merakla beklediklerini unutmuştum. Karım ilk defa asık bir yüzle karşılanmış. Onunla ilk defa tartışmıştık. Durumu kurtarmak için hayatımın birinci yalanını söylemiş, onu bir iş meselesi yüzünden geciktiğime inandırmıştım. Cavidan'ın yanında kuş gibi uçan saatler, iş başında geçmek bilmez saniyeler olmuştu. Unsuz zaman duruyordu sanki. Çalışamıyor, beni civa gibi faal görmeye alışık memurların hayret dolu bakışlarını üzerimde hissediyordum. Anlamışlardı bende bir fevkaladelik olduğunu. Sanırım onu düşünememezdik. İnsanın kanını alevlendiren sesini duyamamazlık edemezdim bundan sonra. Beni sofra başında aç karnına bekleyen karımı, yavrumu, onların üzüntüsünü, saati, her şeyi unutmuştum. Ve işin kötüsü, onca sevdiğim karım şimdi gözüme düşman gibi görünmeye başlamıştı. Açıkça kavga ediyor ve böyle tatsızlıklara alışık olmayan zavallı Aysel'ciyi ağlatıyorduk. Nihayet bir gün gerçeği çarpmıştı suratıma. Ayrılmak istiyordu benden. Sonu olmayan bir ilişkiydi bizimkisi. Ben alt tarafı, maaşı sınırlı, basit bir memurdum. O ise yarınını, kızının istikbalini düşünmek zorundaydı. Evliydim de üstelik, ona ne verebilirdim? O ise güzelliği geçerliyken şanına layık lüks bir hayat geçirmek istiyordu. Konuşmuş, vermiş, veriştirmişti. Sonunda mecburen kabullenmiştim ayrılığı. Nereye gitsem, kendimi neyle oyalamak istesem boştu. Cavidan kahve kalabalığı içindeyken bile gözlerimin önündeydi. Ne başka bir şey görüyor, ne de kulağımın dibinde konuşulanları duyuyordum. Fabrikada işe yaramaz bir gölge haline gelmiştim. İradem çözüldükçe çözülüyordu. Ve onsuzluğa ancak 3 gün sabredebilmiştim.
6: Ayrılamıyorum çünkü vazgeçemiyorum senden. Aslında öylesine nefret ediyorum. Kurtulamadığım için de iğreniyorum kendimden.
7: Ya evini ya beni seçmeye mecbursun. Beni istiyorsan para bulursun. Ama öyle 3-5 bin lira değil. Benim gibi şahane bir kadına yetecek kadar. 300 bin, 500 bin.
6: Yarım milyon mu? Bu kadar parayı nereden bulurum? Adam mı soyayım, çalayım mı?

0: fabrikada her şey elinde. Kasadaki paraları çal. Çal. Çal.
1: Yuvana dön Turgut. Yuvana dön.
0: Dışarıya gideriz. Baş başa mesut yaşarız.
2: Bizi bırakma babacığım. Akşamları erken dön eve.
3: Aklım başımda değil Kadir. Hastayım. Olmadık bir çılgınlık etmekten korkuyorum. Ölsem daha iyi. Kötü insan oldum.
4: Kötü olsan kötülüğünü itiraf etmezsin.
3: Ya şeytana uyup da bir saçmalık edersen?
4: Benim bildiğim Turgut şeytanı yola getirir. Şeytan onu sapıttıramam.

0: Babam geliyor mu anne? Şimdi gelecek yavrum. Yemediğini görürse üzülür. Sonra öpmez seni, masal da anlatmaz.
1: Küskünüm ben ona. Dün gece yedim de ne oldu? Geldi mi babam?
0: Babanın işleri var yavrum. Bizleri daha iyi yaşatmak için çalışıyor. Baban iyi insandır.
2: Evet Cavidan, karar verdim çalacağım.
3: Demek, karısı senle de konuştu.
0: Kadın çok harap.
3: Turgut pırlanta gibi insandır. Bir buhran geçiriyor ama eminim kanındaki iyilik sonunda galip gelecek. Allah Allah, bu saatte kim arar ki? Alo? Evet, ben Osman.
4: Fabrikanın sahibisiniz değil mi? Ben Turgut'un bir arkadaşıyım. Başına bir felaket gelmesinden korkuyorum.
3: Nasıl bir felaket?
4: Buhran geçiriyor. Bu gece fabrikayı soyacak. Ona mani olursanız, bir suç işlemesini önler, iyilik etmiş olursunuz.
3: Nasıl olur, yapamaz! Hayır, hayır, inanmam!
4: İnanmazsanız yarın sizin için de, Turgut için de iş işten geçmiş olur.
5: Buyurun beyim, bir emriniz mi var?
2: Yazılması gereken bir evrakı unutmuşum da yukarıda. Biraz çalışacağım.
5: Ay hay, buyurun.

0: seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları. Bizleri düşün.
2: Hayır, yapamayacağım.
3: Delirdin mi Turgut?
2: Ben...
3: En dürüst bildiğim, en çok inandığım insandın. Hadi temiz mazine acımadın, zavallı karını, çocuğunu da mı düşünmedin?
2: Almayacaktım zaten, vazgeçmiştim. Bu bir kabustu, geçti zaten. Kurtuldum. Hakikati gördüm birden, inanın bana.
3: Asla! Çaldığın, adi bir kadınla yemek istediğin o paralarda kaç kişinin hakkı var biliyor musun?
2: Biliyorum. Siz de beni anlayın. Bir defacık olsun affedin.
3: Sana inanmıyorum.
2: Bitti. Bütün kalbimle, bütün namusumla pişmanım.
3: O kelimeyi ağzına alma. Namuslu şerefli insanların arasında senin yerin yok artık. Cezanı çekmelisin.
2: Etmeyin. Bana değilse karıma çocuğuma acıyın. Siz de babasınız, sizin de çocuğunuz var.
3: Merak etme, karınla çocuğuna ben bakacağım. Alo, polis müdüriyeti mi?
2: Yalvarırım size, hayatımı yıkmayın ne olur.
3: Yaklaşma! Alo, birinci şube müdürün istiyor.
2: Yalvarırım yapmayın, ne olur yapmayın, yapmayın!
4: Yardıyorum!

0: Ne oldu Turgut? Nen var? Bir tuhafsın Turgut. Söyle. Konuş. Karınım ben. Derdinin, acının ortağıyım senin.
1: Hakkını helal et Fatma. Korktuğum geldi başıma.

Dostça girdiğim yerden seni böyle çıkarmak istemezdim. Ama kader.

0: ben çalmadım ve öldürmedim. Vuran'ı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size. Ama aradan 1000 sene geçse bile, nerede olursa olsun tanırım onu. Beni hapsedin, isterseniz idam edin ama ne olur inanın bana.
1: Şahit Cavidan Şenses'i getirin.
2: Cavidan Şenses!
3: Gitmiş, çalmış, öldürmüş. Haberim yok. Kendisini istemiyordum. Beni elde etmek için çalmış olacak.
4: Siz, bildiklerinizi anlatın.
5: Bence melek gibi bir insandı. Nasıl oldu hala inanamıyorum. Son olarak bana olmadık bir çılgınlık yapmaktan korkuyorum demişti. Allah yardımcısı olsun.
6: Kocam suçluyu çok severdi. Paraları kurtarmak için değil, onun kötülük etmesini önlemek için gitmişti.
7: Silah sesine içeri koştum. Patronun odasında

0: çok çırpınabilirdim. Ama kabahat ondan çok onu doğru yoldan çıkaranlarındır hakim bey.
1: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
0: Üzülmemek elde mi Kadir abi?
1: Öyle ama çaresi ne? Düşün yenge. Ta şu kadardan birlikte büyüdüğün en yakın arkadaşının biliğine kelepçe vurup götürmek kolay mı? Ona vurduğum kelepçe benim ciğerimi yaktı.
2: Anneciğim! Bu babamın resmi değil mi?
0: Evet yavrum.
2: Bu gece gelmeyecek mi babam? Çok özledim.
1: İşleri var kızım, bak gazetelerde çıkıyor, çok kazanıp sana ciciler almak için ya.
2: Ben cicileri değil, babamı istiyorum anneciğim. Söyleyin gelsin, kucaklasın, öpsün beni. Bana masal anlatsın, ne olur.
3: Gerçek bir suçlu var karşınıza. Yanlış, çirkin ve haram bir aşkla gözleri kör, vicdanı sağır, gerçek bir suçlu. Hiçbir ahlak, gelenek, aile kutsiyeti tanımadan bir kadının peşinden uçuruma giden sanık, içimizde sadece öfke ve nefret uyandırıyor. Karısını ve yavrusunu aylarca ihmal etmiş, hiçbir söz, hiçbir yalvarış, hiçbir gözyaşı vicdanını titretmemiş ve o kendisine bir baba sevgisiyle inanıp bağlanmış olan patronunun kanına girmiştir. Aç ve sefil ihtirasına karısını ve çocuğunu da kurban etmiştir. İddia makamı ayrıca yüksek heyetinizden vereceğiniz adil karara yardımcı olmak üzere şurada gördüğünüz ana oğula insafla, ibretle bakmanızı talep eder.
4: Gerek şahitlerin konuşması, gerek savcılık makamının iddiası ve Türk Ceza Kanunu'nun 169. maddesi mucibince sanığın 17 yıl ağır hapsine karar verilmiştir.

0: adalete dinletemedim kendimi. Deliler aleyhimeydi ama sen olsun inan.
1: Neye yarar inanmam?
0: 17 yılımın acısı hafifler Fatma. 17 yıl, dile kolay. Yaşarken ölmek, ölümlerin en acısı. Kızına sarılamamak, en inandığın kadınla beraber olamamak.
1: Bana inanmış olsaydın, dinleseydin beni, şu an aramızda tel örgüler olmazdı Turgut. Çocuğuma katilin kızı dedirtmek istemiyorum.
0: Haklısın Fatma, haklısın. Ama yalvarırım getir kızımı. Son bir defa olsun göreyim ne olur.
1: Hayır, yavrumun masum kafasına hapishane parmaklıkları ardında bir baba hayali çizmek istemiyorum. Sen de istemezsin.
0: Doğru Fatma, doğru. Cinayet işlemesen bile katilim. Çalmamış olsam bile hırsızım.
1: Bu yüzden kızın için öldüm Turgut. Ona babam öldü diyeceğim.
0: Evet, kaderim bu. Boyun eğmek lazım. Bari kızıma babasının tertemiz, iyi bir insan olduğunu söyle. Beni öyle bilsin, öyle ansın.

0: Müdür çağırıyor.
1: Seher vakti bu yerden.
2: Nakliniz geldi. Sinop cezaevine gönderileceksiniz.
3: Ama karım var, kızım var benim burada.

0: havalarını teneffüs etmek, onların yakınında bulunduğumu bilmek bile yeterdi bana.
1: Anlıyorum ama formalite bu. Sen de alışırsın.
2: Turgut, jandarmalar arasında uzaklara giderken artık ne düşündüğünü dahi bilemeyecek tarifsiz kederler içindeydi. Hayatını hapishane hapishane sürünerek geçirecekti. Demir raylar, demir parmaklıklar, çelik süngüler ve çelik kelepçeler. Kocasının bir anlık şehvet bunalımı, Fatma'yı da fabrika köşelerine düşürmüştü. Yasak bir aşkın acısını yavrusuna hissettirmemek için gece gündüz kan ter içinde çalışıyordu. Öldürülen Osman Bey'in fabrikası el değiştirmişti. Hüseyin'in çaldığı paralarla Cavidan satın almıştı fabrikayı. Hiçbir vicdan azabı duymadan kendi çıkarını düşünüyordu. Kızına parlak bir istikbal hazırlamak için ardında bıraktığı gözyaşları umurunda bile değildi. Babasını hala unutamayan Ayselcik, okulda bile üzgün, sessiz ve çalışkandı. Raylarsa bitip tükenmezcesine uzuyor, uzuyorlardı. Yıllar Turgut'u jandarmalar arasında dolaştırmaya alıştırmıştı. Acı çekiyordu ama gene de yüzünü garip bir tebessüm kaplamıştı. Büyümüş olan kızını hatırlayışın gülüşü müydü yüzündeki, yoksa kara taliyle bir çeşit alay mıydı belli değildi. Karısı Fatma ise çalışkanlık ve dürüstlüğü sayesinde bir konfeksiyon atölyesinde şefliğe kadar yükselmişti. Kadıncağızın alın teri kızına lise diploması kazandırmıştı yıllar sonra.

0: Bizimkiler hukuk diploması alana kadar ben avukatlık stajımı bile tamamladım. Şimdi işin zoru müşteri avına çıkmak.
1: Gel seni annemle tanıştırayım. Fabrikasında hukuk müşaviri olursun.
0: Kolay mı?
1: Zoru ne? Ben söyleyeyim yeter. Annem bir dediğimi iki etmez. Yarın evde bir parti veriyorum. Sen de gel.
0: Aysel'le buluşacağım.
1: Onu da getir. Zaten sevgilini merak ediyordum. Tanımış olurum.
2: Mali müşavirimiz olarak banka kredi fonlarını zorlamanız lazım.
3: Kredileri genel olarak kısmışlar Cavidan Hanım.
2: Peki, ben şahsi hesabımdan bir çek keserim size.
3: Baş.
2: Almanya'ya ısmarlanacak otomatik tezgahların prospektüsleri geldi mi?
4: Evet efendim, dosyası masa üzerinde.
2: İncelerim sonra, gidebilirsiniz. Gene ne var? Para için geldinse boşuna zahmet ettin.
5: Ziyaret sebebimi iyi tahmin ettin ama boşuna zahmet ettiğimi sanmıyorum. Çünkü eski dostunun sıkıntıda oluşuna gönlün el vermez.
2: Şantaj mı yapıyorsun?
5: Yo, hakkım olan bir parayı istiyorum.
2: Ne bitmez hak bu? Çalınan parayı bölüştük. Ben iş kurup çoğalttım, sen kumarda bitirdin.
5: Mühim olan bugün züğürt oluşum. Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
2: Polis aynı zamanda cinayetin kim tarafından işlendiğini de öğreneceğine göre hangimiz zararlı çıkarız tahmin edersin.
5: İyisi mi bu işi dostça halledelim. Vereceğin 5.000 liracık ne seni fakir eder ne de beni zengin. Sonra unutma bütün karanlık işlerinde sağ kolunum.
2: Peki ama bu son.
5: Son olmasa da kumarda kaybetmedikçe seni rahatsız etmem.

0: falan beklettim.
1: Sana bir müjdem var. Ha? Staj bitti, avukat oldular.
0: Ay yaşasın! Ama benim hukuk müşavirim var.
2: Ama bu biricik kızının istediği bir avukat anneciğim. Ne olur beni kırma. Ha, yarın akşamki partiye de davet ettim. Yılmaz'ı görünce müjdeyi verirsin. Beni kırmayacağını biliyordum. Canım annem benim, biricik anneciğim.
3: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim. Yarın patronun partisine davetli. Beni de çağırdı.
4: Doğrusu iyi çocuktur Yılmaz.
3: Ah, iyilerin iyisi. Şimdiki gençlerin hiçbirine benzemiyor.
4: Hoş geldiniz.
3: Sarıldım size, bizi unuttunuz.
5: Unutur muyum ama işler? Sanki başkomiser değil, emniyet umum müdürüyüm. Bütün karışık meseleleri bana yüklüyorlar.
6: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
7: Avukat olmak mühim değil. İş bulmak önemli anne.
6: Tanrı babandan esirgediği talihi sana verir inşallah. Osmancığım sağ olsaydı, işin kendiliğinden hazır olur, kendi fabrikanın avukatlığını yapardın.
7: Buna da şükür anne. Aysel de çok sevindi.
6: Şu kızı merak etmeye başladım doğrusu.
7: Merak mı, kıskançlık mı? Ondan söz ederken yüzüm bir tuhaf oluyor.
6: Hiç bile. Ben senin yanlış bir iş yapmayacağını bilirim. Yalnız müstakbel gelini mi merak etmeye başladım?
7: Dünyanın en tatlı kızı. Öyle cici, öyle cici ki görünce benden çok seveceğine eminim.
6: Eminim seveceğim.
2: Merhaba, hoş geldin.
7: Hoş bulduk, tanıştırayım, nişanlım.
2: Memnun oldum. Ama parmaklarınızda yüzük yok.
7: Karar verdik. Evlensek de yüzük takmayacağız. Kalplerimiz birbirine öyle bağlı ki ufak bir maden parçasına lüzum görmüyoruz.
2: Bir dükkanda işçi misiniz?
3: Evet, bir çiçekçi de. Annem sizinki gibi fabrikatör olmadığı için çalışmaya mecburum.
2: Gel seni annemle tanıştırayım.
6: Bu işte de muvaffak olacak.
2: Anne, sana bugünün en genç, yarının en büyük avukatını tanıştırayım.
7: Memnun oldum.
6: Hem de en yakışıklısı. Sizin gibi bir hukuk müşaviri bulduğu için kızıma teşekkür etmeliyim.
7: Ha, demek işe kabul edildim.
2: Bana inanmamış mıydın Yılmaz? Annem beni öl desem ölecek kadar sever.
6: Hem kızımı severim, hem de onun sevdiklerini. Kıymetli avukatımla iki kadeh içersek daha iyi anlaşırız.
2: Annemle çabuk anlaştılar.
3: Memnun oldum.
2: Ayağına bağ olmazsanız mesleğinde çabuk ilerleyebilir.
3: Ben Yılmaz'ın ayağına bağ değil, kalbine huzur vermek isterim.
2: Erkeklerin kalplerine güvenecek kadar sorsunuz demek.
3: Yoksa siz aşka inanmıyor musunuz?
2: Ben de annem gibi kuvvetliyimdir. Sadece istediğimi elde edeceğime inanıyorum.
3: Anlayamadım Necla Hanım.
2: Bazı şeyleri zaman sözlerden daha iyi anlatır.
6: Nişanlanmak konusunda pek acele davranmışsınız.
7: Evlilik çalışan erkek için bir kuvvettir.
6: Evliliğine göre. Akıllı insanlar için evlilik bir ticarettir.
7: Evlilik benim için bir alışveriş değil. Aşk mahsulüdür.
6: Hukuk müşavirim olarak önce karakterimi iyi tanımanız lazım. Ben fikirlerine karşı gelinmeye alışık olmayan bir kadınım.
7: Fikirlerinize hürmetim var hanımefendi ama sizi gönül işlerim değil, hukuk alanındaki gücüm ilgilendirir sanırım. Tabii işe alınacaksan.
6: İşe alındınız dedim. Kızıma söz verdim. Yarın fabrikaya gelirseniz şartları konuşuruz.
7: Öyleyse müsaadenizle. Nişanlımı fazla yalnız bırakmayın.

0: düşüncen var sevgilim?
1: Hiç.
0: Bilirim seni, kızacak bir şey mi yaptım?
1: Hayır, ben hata ettim gelmekle. Çiçekçi kızın bu zenginler arasında işi ne?
0: Sen çiçekçi kız değil, buradaki şımarık zenginlerin güzelliğini kıskandığı eşsiz bir çiçeksin.

0: Ne var Necla?
1: Hiç anne, hiç.
0: Anlıyorum.
2: Nermin Hanım'ı istiyorum.
3: Evet, kim arıyor?
2: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan... servetinin bir kısmını bana vereceksin.
3: Çok şakacısın. Leyla! Leyla kızım!
4: Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
5: Hiç değişmemiş.
3: Sen de öyle.
5: Vay canına be! Bayağı da yakışıklı.
6: Özgür! Anneanne, sen misin?
7: Nasılsın Ömer'im?
6: Çok iyiyim anneanne.
5: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
8: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
9: Yoruldun mu damat bey?
10: Yoruldum baba.
9: Öğrendiniz mi evlatlarım?
11: Öğrendik baba.
4: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyorum.
6: Çık bu amca baba.
8: Senin deden oğlum.
9: Merhaba delikanlı.
6: Dede.
12: Babaların babası bugün 16.15'te TV4'te.
13: Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
12: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
17: yaşanacak. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
18: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
19: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: karşısında.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut fiş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya?
6: Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik.
8: Abacus.
10: Kasa.
11: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
13: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
14: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
17: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
18: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
19: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lulara ChatGPT Go üyeliği hediye.
20: Arkadaşlar ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba. Varsa bir şeyler getiririm yeriz.
19: Diyemeyeceğiniz için evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenin.

0: gelecek. Misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
1: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
2: Bugün burada uyuyamayacağız.
0: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyelerinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
3: Gerçekten onlara gülerdim.
4: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
5: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
6: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
5: Atlarla çalışıyorum.
7: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
8: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
6: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Dün o aptalla yanak yanağa dans eden Yılmaz, yarın ayaklarına kapanacak.
1: Annem! Anneciğim benim!
0: Yavrum!
2: Anasıyla övünürken öyle tepeden bakıyordu ki!
3: Sosyete kızlarının çoğu züppe olurlar. En iyisi sözlerine kulak asmamak.
2: Babamı sordu.
3: Aman Aysel, mesele etme şu münasebetsizleri!
2: Babam mezarın nerede anne?
3: Şeyde! Eyüp'te!
2: Beni bir defa bile götürmedin. Bir tek resmini bile göstermedin. Babamı unutturmak için ne mümkünse yaptın. Benden sakladığın bir şey mi var?
3: Yanılıyorsun yavrum! Haksızlık ediyorsun!
2: Öyleyse düş önüme! Şimdi hemen gitmek istiyorum! Ona çiçek götürmek istiyorum! Mezarı başında dua etmek istiyorum!

0: bir şey sormak istiyorum. Eskiden bu evde bir Turgut Bey otururdu. Bir kızı bir de karısı vardı.
1: Adam soysuzun biriydi. Hırsızlık yaparken adam öldürdü. Niye soruyorsun?
0: Ben onların bir tanıdıklarıyım da Fatma Hanım'la kızını arıyorum.
1: Buradan taşınalı seneler oldu.
0: Nereye gittiler acaba?
1: Bilmem, karakola sor.
0: Sordum ama kimse bilmiyor.

0: Şimdilik net 5.000 lira aylık. Prim ve mükafatlar ayrı.
1: Doğrusu bu kadarını beklemiyordum hanımefendi. Acemi bir avukat için çok değil mi?
0: Verdiğim maaşı çok bulacağınıza, ona layık olmaya çalışın.
1: Çalışacağımdan emin olabilirsiniz hanımefendi. Yalnız ilk işe başladığım gün izin isteyeceğim için özür dilerim. Babamın ölüm yıl dönümü. Annemle mezarını ziyarete gideceğim de.

0: Belki de bütün emeklerim boşa gidecek. Çaresiz kaldım Allah'ım, günahımı bağışla. Babacığım, seni unuttuğum, aramadığım için affet beni. Bundan sonra sık sık geleceğim. Bütün sevinçlerimi, kederlerimi sana söyleyeceğim. Yaşamanı, benim bu günlerimi görmeni isterdim. Ama biliyorum ki sen her an yanımdasın. Şimdi bile gülümsüyorsun bana. Okşuyorsun beni, öpüyorsun babacığım.
1: Gidelim kızım.
0: Anne, anneciğim.
1: Yavrum.
0: Evladım.

0: Selamun aleyküm. Bir şey soracağım.
1: Buyurun sorun.
0: Eskiden bir polis Kadir Efendi vardı. Bu 20 yıl kadar evvel.
1: Biz yeniyiz. Müdüriyetten sorsanız daha iyi olur.
0: Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.
2: Gözlerini yumar mısın Ayse?
3: Öpücük çalacaksın.
2: Hayır. İlk kazandığım paradan sana basit bir hediye aldım. Çam sakızı çoban armağanı.
3: Ne kadar naziksin. Öyleyse öpücüğü ben çalayım senden.
2: Prim ve mükafat hariç... 5.000 lira aylıklı ve seni deliler gibi seven genç avukatın evlilik teklifini kabul edersen hemen...
3: Beni sevinçten çıldırtmak mı istiyorsun Yılmaz?
2: Kabul edersen seni istetmek için annemi yollayacağım.
3: Yılmaz, Yılmaz'ım benim. Altın kalpli Yılmaz'ım.
4: Evlilik önemli bir konu Yılmaz. Bu kadar kısa zamanda onu sevdiğini nasıl anladın?
2: Çocuk değilim ben anne. Aysel'in yüzü, konuşması, açık kalpliliği... her görüşümde daha çok bağlıyor beni. Ondan ayrılırken ağlamak istiyorum, çocuklaşıyorum.
4: Evlenmeni, yuva kurmanı ben de istiyorum ama... hislerini iyice yokla oğlum. Ufacık bir heves için genç, ümitlerle dolu bir kıza ıstırap çektirmeye hakkın yok.
2: Mümkün olsa şimdi evine gidelim, Aysel'i iste benim için derdim.
4: Kararın ciddiyse yarın hemen giderim.
2: Oh anne! Alo! Hürmetli hanımefendi, buyurun.
5: Vazifen dışı bir davette bulunmak istiyorum oğlum. Necla hasta, ağırca. Seni görmek istiyor. Hemen gelebilirsen müteşekkir kalırız.
2: Geçmiş olsun efendim, derhal geliyorum.
0: Çok aradım seni, çok! Şu sizlere aradığım 2-3 gün... hani hapiste geçirdiğim yıllardan daha uzun geldi bana.
6: Uluştuk ya, üzme kendini, otur şöyle. Otur. Bize 2 çay yap.
7: Baş üstüne bizi.
0: Ya, Fatma da gözümde tütüyor.
6: Merak etme, onlara yokluğunu belli etmemeye çalıştım.
0: Allah razı olsun.
6: Ya işte buldum, vaziyetleri iyi.
0: Nasıl? Değişti mi? Güzel mi hala? Yoksa felaketler çökertti mi onu da benim gibi?
6: Hep aynı ama daima hüzünlü.
0: Ya kızın? O nasıl?
6: Görsen tanıyamazsın. Boyu boyunu geçti. Dal gibi, fidan gibi.
0: Şu garip tecelliye bak be Kadir. Mahpushanedeki her soluğumla kızımı düşündüm. Ama yüzünü dahi bilmedi. İnan bir resmi dahi yoktu yanımda. Annesi kızımız için ölmelisin demişti. Keşke gerçekten ölseydim de bu ıstırapları çekmeseydim. Nerede oturuyorlar Kadir? Yalvarırım ver adreslerini. Korkma, ne adresi senden aldığımı söylerim... ne de rahatsız ederim onları. Sadece kızım uzaktan olsun, bir kere göreyim istiyorum.
8: Seviyorum seni Yılmaz. Kıskanıyorum. Seni düşündükçe boğulacak, ölecek gibi oluyorum.
2: Sevgin için teşekkür ederim ama... vazgeçmeni dilerim Necla.
8: Yalvarırım hemen karar verme. Belki ileride...
2: 1000 yıl geçse kararım değişmez Necla. Kalbim bir başka kızdıyken... sana evet dememi istemezsin herhalde.
8: Ne olur, ne olur anla beni Yılmaz!
2: Rica ederim, asıl sen beni anla. Senin gibi zengin ve güzel bir kız... etrafında sayısız genç varken...
8: Ben yalnız seni istiyorum. Sensiz yapamam Yılmaz. Bir çiçekçi kızı... bir tezgahtar parçasını... nasıl tercih edebilirsin bana?
2: Sevdiğim için Necla... lütfen nişanlım hakkında daha saygılı konuş... ya da hiç konuşmayalım.
8: Yılmaz!
9: Maaşınız artacak. Size fabrikanın müdürlüğüyle her yıl artacak bir hisse üzerinden ortaklık teklif ediyorum.
2: Neye karşılık?
9: Nişanlınızdan ayrılacak ve...
2: ve Necla ile evleneceğim, öyle mi?
9: Çok zekisiniz.
2: Ya da beni kolay elde edilecek kişiliksiz bir genç sanıyorsunuz.
9: Cevabınız nedir?
2: Hayır diyeceğim belli değil mi?
9: demek için ne istersiniz?
2: Öyle bir cevap veremeyeceğime göre hiçbir şey. Ben Aysel'i seviyorum hanımefendi. İstifamı yazılı olarak mı vereyim, yoksa derhal çıkıp gitmemi mi istersiniz?
8: Oğlum!
2: Aslında fazla zengin değilim hanımefendi. Kovulursam Aysel'le evlenmem gecikebilir. Ama inatçı ve dayanıklıyımdır. Vaktiyle biz de zengindik. Babam da fabrikatördü. Bir gün öldürdüler ve soydular fabrikayı. Ama gene de yılmadık.
9: Babanızın adı Osman Bey miydi?
2: Evet.
9: Tanırdım. İyi insandı. Beni de çok severdi. Hiç olmasa rahmetli babanın hatırasını
2: vermeden... Aziz bir ölüyü kızınızın aşk hevesine oyuncak etmeyin hanımefendi.
9: Yalvarırım.
2: Ben Aysel'i seviyorum. Ve beni ondan ancak ölüm ayırır.
9: Vaktiyle ben de senin gibi düşünürdüm oğlum. Turgut adında birine aşıktım. Hem de deli gibi. Ama sonra menfaatimin gerektirdiğini yaptım. Hem de gözümü kırpmadan. Şimdi milyonlarla oynuyorum. O adama gelince sürünüyor.

0: olmamalıydı.
1: Olamaz. Ben de hala inanamıyorum. Korkunç bir tesadüf bu.
0: Affedin, yüzünüze bakamıyorum. Oğlunuzu kocanızın katili olan bir adamın kızıyla evlendiremezsiniz herhalde.
1: Bilmem. Öyle şaşkın ve perişanım ki.
0: Bu evlilik bizim görebileceğimiz bir rüya bile değil. Hakikat olmayacağını biliyorum. Sizden tek bir şey istiyorum. Ayrılırken Yılmaz kızıma sebebini söylemesin. Kızım bu felaketi hiçbir zaman öğrenmesin. Babasının bir katil, sizlerin katil olduğunu bilmesin.
1: Hiçbir zaman bilmeyecek, bana inanın. Zavallı kızın ne günahı var ki? Şanssızlığına bir de unutamayacağı bir ıstırap mı ekleyeyim? Aslında bu olay ikimizin arasında kalmalı. Yılmaz da bilmemeli. Çok seviyorlar birbirlerini. Gül gibi iki gencin mutluluklarını yıkmamalı.
0: Neler diyorsunuz? Sahi mi söylüyorsunuz?
1: Neden yalan olsun?
0: Büyük insan mısınız hanımefendi?
1: Estağfurullah! Sadece çocuklarımızı seven iki zavallıyız. Bırakın ağlamayı da onların nişan işlerini konuşalım.
2: Aşkta kaybeden kumarda kazanır derler ama ben ikisinde de kaybediyorum.
3: Canımın en sıkkın zamanında benden para yerine küfür işidirsin Hüseyin.
2: Öfke seni büsbütün güzelleştiriyor Cavidan. Hem söyle, sıkıntın ne?
3: Sıkıntın mı? Bana bir yardımda bulunursan sana 50.000 lira veririm.
2: Aha, 50.000 mi? Babamı doğrarım onca para için.
3: Önemsiz bir kızı temizleyeceksin.
2: Kız mı? Amatörce bir iş desene. Araba kazası kâfi bile.
3: Anlaştık mı?
2: Kızın cenaze ilmaberi hazır demektir.

0: Kimsiniz? Aman Allah'ım! Turgut! Turgut!
1: Evet, benim. Dayanamadım size. Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizleri sayıkladım.
0: Fakat nasıl olur? Seni Aysel ölü biliyor. Yabancı bir mezarı senin mezarın biliyor. Seni severek, ağlayarak matemini tutuyor. Yakında nişanlanıyor da.
1: Nişanlanıyor mu?
0: Hem de kiminle biliyor musun? Öldürdüğün adamın oğluyla.
1: Ne? Osman'ın oğluyla mı?
0: Evet. Ne Aysel ne de Yılmaz mazimizdeki felaketi bilmiyorlar, bilmeyecekler de. Git ne olur, bir daha da gelme. Biz bittik, tükendik, boş bir ömür geçirdik. Hiç değilse kızımız mesut olsun. Bu saadeti ona çok görme.
1: Ona bir defacık olsun sarılmak. Kıvrım, canım kızım demek istiyor.
0: Bunu sen istedin Turgut. Bu hayatı bizlere sen hazırladın. Çok çektik.
1: İşlemediğim bir cinayetin cezasını fazlasıyla çektim Fatma. Ama şimdi artık kızımla aramızda o demir parmaklıklar yok.
0: Alnının lekesi var. O lekeli alın benim için hala öpülecek kadar temiz. Kalbimdeki yerini ne yaptıkların sarstı, ne de mahpuslarda geçirdiğin yıllar. Ama anlamaya çalış Turgut. Mezarına çiçek götüren kızının karşısına hortladım diye mi çıkacaksın? Nişanlısına işte babanın katili kayınpederin diye mi tanıtacağız?
1: Haklısın Fatma.

Gidiyorum Fatma. Sana yalvarırım bu resmi alayım. Bir resmi çok görme bana. Seni seviyorum Fatma. Aslan kadınım benim. İyi kadınım. Kıymetini bilemediğim deliyim.

0: 61.
1: Ah, teşekkür ederim. Ölümden kurtardınız beni.
0: Bir şey değil kızım.
1: Buyurun.
0: Teşekkür ederim yavrum. Fakirim ama dilenci değilim.
1: Aa, estağfurullah. Hayatımı kurtardınız.
0: Seni kurtarmak benim için milyonlar eder kızım. O zevk yeter bana.
1: Deli miydi neydi? Bile bile geldi üstüme. Sanki öldürmek istiyordu beni.
2: Beceriksiz sersem! Kolaycacık bir işi yüzüne gözüne bulaştırdın.
3: Dilencinin biri kurtardı hayatım, ne yapayım?
2: Ezemez miydin ikisini de?
3: Geri dönemezdim ya.
2: Al ve defol, bir daha da çıkma karşıma.
3: Kızı öldüremedik fakat satın alabilirsin.
2: Ha, nihayet kafan çalıştı. Kız aşık ama anası satın alınabilir.
4: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
1: Neden?
4: Hem senin güzelliğinden hem annemin zevkinden.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Nişanı hemen yaparız artık.
1: Ne zaman istersen. Ama bu nişanı ikimizin arasında kimsesiz kutlamak istiyorum.
4: Anlayamadım.
1: Senin yüzünü ben takayım, benimkini de sen.
4: Aa, sürpriz bir nişan yapalım diyorsun. Öyleyse yarın hemen takalım.
1: Tamam, nerede?
4: Yarın burada.
5: Buyurun.
2: Fatma Hanım'sınız değil mi?
5: Dikiş için mi zahmet ettiniz?
2: Hayır, size bir talih kuşu olarak geldim. Bir atölyede çalışıp ayrıca evde de göz nuru döktüğünüzü biliyorum.
5: Sözlerinize hiçbir mana veremedim.
2: Uzatmadan konuşayım. Şahsınıza büyük bir konfeksiyon mağazası açabilirim.
5: Ne karşılığında?
2: Hasta bir kızım var. Her an ölebilir. Sizin kızınızın sevdiği çocuğa aşık. Kızınızı kandırıp ortadan yok olabilirseniz 100.000 lira veririm.
5: Yani kızımın saadetini satın almak istiyorsunuz.
2: 100.000 lira fakir bir aileye yeni mutluluk kapıları açabilir.
5: Başkalarına belki ama böyle bir teklif karşısında ancak sokak kapısını açabilirim gitmeniz için.
2: Kızımın ölümü üzerine pazarlık etmek mi istiyorsunuz?
5: Ben yalnız kendi kızımı düşünüyorum hanımefendi. Babasız yetim büyüttüm ben onu. Sen! Sen!
2: Neden öyle bakıyorsunuz?
5: Sen Cavidan değil misin?
2: Cavidan değil. Fabrikatör Cavidan hanımefendiyim.
5: Beni tanımadın mı? Ben Turgut'un karısıyım.
2: Turgut'un karısı mı?
6: Masum bir kızı neden ezip öldürmek istesinler? Acemi bir şoförün sersemliği bu.
0: Hayır. İnan, hani çok çektim. Kendim de değilim diye inanmak istemiyorsun ama ben eminim. Mahsustan böyle ezmek için çevirdi direksiyonu. O arabanın içindeki adamı da bir yerden çıkartacağım ama. Al, bak. Arabanın plaka numarası. O pala bıyıklı adamı 1000 kişinin içinde görsem tanırım. Ne olur, şu işi bir tahkik et be Kadir. Çok çekmiş bir arkadaşının son ricası bu.
6: Merak etme Turgut, senin dileğin benim için emirdir. Hadi iç.
5: Necla ölecek. Günleri sayılı. Yalvarırım, reddetme onu. Bütün servetim, her şeyim senin olsun. Ölüme mahkum bir evladın anası olmanın acısını Allah kimseye göstermesin. Hiç değilse onu bir müddet avut.
4: Acınızı anlıyorum. Fakat siz de masum bir nişanlının çekeceği acıları düşünsenize. Aysel de hassas bir kızdır. Kahrolur. O da ölebilir.
2: Demek mirasımı almayacak kadar aptal, kızımla evlenmeyecek kadar da kuvvetlisin, öyle mi?
4: Evet.
2: Peki, evleneceğin kızın ne mal olduğunu biliyor musun? Ya ortada ondan nefret edebileceğin bir mani varsa?
4: Dünyanın en iyi kızından nefret etmem için hiçbir sebep olamaz.
2: İşte, nişanlına ait nüfus cüzdanı sureti. Adı Aysel Gür, baba adı da Turgut. Turgut Gür, yani babanın katili. Anlıyor musun Yılmaz? Babanı öldüren, servetini çalan katilin kızı Aysel!
4: Hayır, olamaz böyle bir şey! Olamaz böyle bir şey!
2: Doğruysa baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin, değil mi? Kızımı sevmesen bile babanın intikamını almış olursun.
0: Bulundu mu?
6: Evet, araba Cavidan Işık adında bir kadına aitmiş.
0: Cavidan Işık mı?
6: Evet, senin Cavidan.
0: Onun adının karıştığı yerde felaket dolaşır. Var bunda bir bit yeniği. O arabadaki herif de hiç çıkmıyor aklımda. Bir yerde gördüm, tanıyacağım ama... Ah be Kadir, kolay mı bu? Bittim yıllar yılı. Pişmanlıkla, hasretle, acıyla karıncalanan bir beyinden hayır mı gelir? Yoksa ben onu tanırdım ama...
6: Üzme kendini artık, geçti o günler canım.
0: Geçti, geçti ama delip de geçti.
7: Evet Yılmaz, biliyorum. Ama bu işte kızcağızın günahı ne?
8: Zavallı babamın günahı neydi? Ya senin günahın neydi anne? Aysel'i seviyorum. Hem de ömrümce unutamayacak kadar çok. Fakat...
7: Öyleyse unut eskiyi. Bir kin yıkmasın mutluluğunuzu.
8: Bu basit bir kin değil, bir kan davası anne. Hayat boyu sevdiğim kadının yüzüne bakarken... babamın masum hayalini... onun babasının kanlı ellerini göremem. Biz unutsak bile mezarındaki babam affetmez beni. Bağrıma taş basarım... ama evlenemem onunla. Gönlüm istese de evlenemem.
7: Ne var Yılmaz? Niye öyle bakıyorsun? Korkutuyorsun beni.
8: Buraya sana alacağım bir nikah hediyesiyle gelecektim Aysel.
7: Hediye mi?
8: Ufak bir sürpriz yapmak istemiştim sana. Ama hediye yerine başka bir şey var cebimde. Senin nüfus suretin.
7: Ne var bunda?
8: Babanın ismi var. Turgut Gür. Öldü diye yalan söylediğim babanın adı.
7: Neler söylüyorsun Yılmaz?
8: Babamı öldüren Turgut Gür. Rahmetli anılacak değil, hapishaneler kuşu Turgut Gür. Anlıyorsun değil mi Aysel?
7: Bilmiyordum. İnanamıyorum. Söyle, Yılmaz'ın dedikleri doğru mu anne?
5: Maalesef doğru kızım.
7: Peki, o yalanlar neydi? Yıllar yılı beni ölmüş bir babanın üzüntüsüyle aldatmanın sebebi neydi anne?
5: Katilin kızı damgası altında ezilmemen için yavrum.
7: Şimdi ezilmedim mi? Şimdi utanıp kahrolmadım mı? Babamın hapishanede olduğunu bilseydim, elin çocuğunu aldatmazdım. Kalbimin kapılarını kapatır, haddimi bilir, evlenmeye kalkmazdım. Kimse de en sevinçli anımda suratıma katilin kızı diye haykırmaz.

0: Seni almaya geldim oğlum. İzin ver de bundan sonra sana oğlum diyeyim evladım. Gel.
1: Hep Cavidan'ın yüzünden oldu. Teklif ettiği parayı reddedince yıktı Aysel'imin saadetini. Kendisi seni benden almıştı. Kızı da kızımın nişanlısını çaldı. Korktuğum geldi başıma. Aysel, babam katil, sen yalancısın diye ağlayarak isyan ederken ölmeyi isterdim.
2: Bazen yaşamak ölümden daha acı. Tanrı insandan bazı kere ölümü bile esirgiyor. Kötü olan bizler gibi yaşayan ölü olmak. Bir şeyler yapmam lazım. Kadere boyun eğdiğim yeter. Öldürmediğim adamın cezasını çektim. Ama galiba elimi kana bulamanın zamanı geldi.
1: Hayır Turgut, yeni bir delilik yapma. Yalvarırım.
2: Eskiden delilik yapmamıştım. Sadece bir budalalık etmiştim. Ama şimdi...

0: Hadi Allah versin, gecenin bu saatte dilencilik mi olur?
1: Yo, dilenmeye gelmedim. Cavidan Hanım'la görüşmek istiyordum. Hayati bir mesele için.
0: Hanımefendi sizinle görüşmek istiyorlar.
2: Buyurun, beni istemişsiniz. Turgut!
1: Kımıldama, yersin kurşunu. Seninle anlaşmaya geldim Cavidan.
2: Anlaşacak bir şeyim yok seninle.
1: Benim de kaybedecek bir şeyim yok.
2: Evet, konuş.
1: Bütün hayatımı zindanlarda çürüttün. Beni çoluğumdan çocuğumdan ettin. Hayatımı mahvettin. Ve alnıma o kanlı lekeyi de sen sürdün. Belki her şeyi affederdim ama kızıma yaptıklarını asla.
2: Turgut!
1: Söz konuşma! Kızımın karşısına alnımın akıyla çıkacağım günü bekledim. Yavrum, hayatta hep sıkıntı ve çile çekmişti. Zavallı kız. Hayatta bir kişiyi sevebilmişti. O da Yılmaz'dı. Sen elinden hayattaki tek ümidini de gene sen aldın. Yılmaz'ı kızıma iade edeceksin Cavidan.
2: Nasıl yani?
1: Söylediğin sözlerin yalan, nüfus kağıdının sahte olduğunu söyleyerek.
2: Yapamam.
1: Yapacaksın. Sonra kızın da aradan çekilecek, yavrumla Yılmaz birleşecek.
2: Yalvarırım, isteme bunu benden. Benim kızım hasta, kalp hastası. En ufak bir heyecan, üzüntü kızımı öldürebilir. Onu hayatta tutan tek ümit Yılmaz.
1: Cevabın bu mu?
2: Ne istersen yapayım. Kızına milyonlarımı bağışlayayım ama kendi elimle çocuğumu öldürmemi isteme benden. Bak, önünde diz çökerek yalvarıyorum. Ne olur, biricik yavrumu çok görme bana.
1: Kızımın saadetini hiçbir şeye değişmem Cavidan. Milyonların da, her şeyin de senin olsun. Ya kızımın saadetini geri ver, ya da canını alacağım.
2: Yapma Turgut, yapma!
3: Ne oluyor? Kim bu?
1: Polis çağırmak senin için iyi olmaz Cavidan. Maziden başlayacaklardır tahkikata.
2: Başlarsa ne olur?
1: Şöhretli bir fabrikatör hanımın isminin geçmişteki kirli bir hadiseye karışması pek hoş değil. Sonra o zaman gözden kaçan bir ipucu her şeyi çorap söküğü gibi çözebilir. Benim için bir şey fark etmez. Ben nasıl olsa cezamı çektim.
2: Defol, defol git!
1: Öldüremedim. Keşke katil ruhlu olsaydı.

0: Kızımı öldürmek isteyen adam doğurduydu. Hatırladım, onun eski dostuydu, rakibimdi. Fabrikadaki oda kapısının önünde onu görmüştüm, hatırlıyor.
1: O gece fabrika oda kapısında mı? Bir dakika, konuşmamız lazım.
2: Ne münasebe, sizi tanımıyorum.
1: Polislerle konuşmak için illa da ahbap olmak gerekmez, buyurun.
2: Hepsi bu kadar. Cinayeti de işleten, çalınan paraların üstüne de oturan Cavidan.
1: Öyleyse imzala bakalım şunu. Cavidan Hanım'sınız değil mi?
3: Evet, buyurun.
1: Rahatsız ettim, özür dilerim. Emniyet müdürlüğüne kadar gideceğiz hanımefendi.
3: Anlayamadım, siz kimsiniz?
1: Polis. İkinci şube cinayet masası başkomiseri Kadir İnan.
4: Ben Cavidan Hanım'ın hukuk müşaviri ve yakınıyım. Siz gidebilirsiniz. Biz sonra geliriz.
1: Özür dilerim beyefendi, Cavidan Hanım şu andan itibaren mevkufturlar. Ve mevcutlu olarak götürmeye mecbur.
3: Ne demek istiyorsunuz? Siz delirdiniz mi? Bir iftira karşısındayım muhakkak.
1: Hiç zannetmiyorum. Bütün deliller toplandı ve suç ortağınız Hüseyin Çolak'ın itiraflarıyla tevkif kararınız çıktı.
3: Suçum ne peki?
1: Suçunuz 20 yıl evvelinden başlıyor. Cinayete ortaklık, soyguna yataklık etmek...
5: Hayır, olamaz. Büyük bir adli hata işliyorsunuz. Tevkif etmek istediğiniz kimse, Türkiye'nin en maruf insanlarından biridir. Hukuk müşaviri olarak bunların hesabını soracağım sizden.
1: Heyecanlanmayın küçük bey. Hanım babanızın katilidir.
5: Babamın katili mi?
1: Evet. Getirin.
2: Kusura bakma Cavidan. Her şeyi itiraf etmek zorunda kaldım.
3: Doğru mu bunlar anne, doğru mu? Doğru kızım. Ama inan, yaptıklarım kötülük bile olsa... Hayatta her şeyi senin için, senin iyiliğin için yaptım.

0: Aysel'in babası babamın katili değildi ha?
1: Değildi oğlum. Herhalde masum bir kıza bir hiç yüzünden yaptığın hakaret için kendisinden özür dilersin.
2: Özür dilemene lüzum yok Yılmaz. Adaleti bile şaşırtan şeytanların kurbanı oldun. Baba katilinin kızıyla evlenemezdin.
0: Ama şimdi Yıldırım nikahıyla evleneceğiz. Kendimi affettirmeye, kabalığımı unutturmaya çalışacağım.
2: Yılmaz'ım benim! Yılmaz'ım!
3: Affettin bizi değil mi?
4: Sizlere kızmadım ki affedeyim Fatma.
3: Artık aramızdasın ya, bütün çektiklerini unutturacağım sana.
4: Hayır Fatma, katil değilim ama aranızda bulunmaya hakkım yok. Seni gözleri yaşlı beklettiğim günleri unutmadım ben. Kızımın karşısına çıkmaya da yüzüm yok. Siz mesut olun, bana yeter.
3: Turgut!
4: Yok, itiraz etme Fatma. Saadetinize kirli mazimle gölge düşürmek istemem. Ben bundan sonra uzaklarda bir yerde, sizlerin iyiliğinizi düşünerek dua etmek, ölümümü beklemek. Başka yapacak bir şeyim yok Fatma.
3: Kızının düğününde olsun, bulunmayacak mısın?
4: Aysel'imi gelin elbisesiyle görmek en büyük arzumdu. Ama kendimi ona gösterip utandırmak istemem tam düğün gününde.

0: Ay Selim. Kızım. Yavrum.
1: Hadi bakalım kalabalık etme. Seyrettiğin yetmedi mi? Ne işin var senin böyle yerlerde? Hırsız mısın? Uğursuz musun? Nesin?
0: Haklısın. Ama ayrılamıyor insan. İstiyor ki böyle melekler kadar güzel, bu yaşta bir kızı olsun. İsmi Aysel olsun o kızın. Onun evlendiğini, mesut olduğunu gören bir de babası olsun.
1: Hadi be, hayal görme. Nereden senin böyle bir kızın olacak?

0: sene birine aşık oldum.
1: Evet, belki henüz aşık değilim ama ondan çok hoşlanıyorum.
0: Bilirim ben senin aşklarını.
2: İşlerim var.
1: Gel dedim, durma! Sabrım tükendi zaten.
0: Böyle apar topar söz kesmeye gidilmez ama anlamıyor ki.
3: Hoş geldiniz efendim.
2: Büyük kızım Alev.
0: Sana Metin'i tanıştırayım abla.
2: Onu görmeme hiç kimse mani olamaz.
1: Öyle mi sanıyorsun?
2: Sema!
0: Git dedim! Defol buradan, defol!
1: Aramaya kalkışma, bulamazsın zaten.
2: Sema, Hacettepe Üniversitesi'nde okuyacakmış artık.
3: Bugün beni nereye götüreceksin?
4: Bugün sana bir sürprizim var.
2: Onu canımdan çok seviyorum, inanın bana.
4: Aynı şeyleri Alev'e de söylerken hiç mi utanmadın?
1: Eşyalarını da topladı giderken. Herhalde dönmeyecek. Evleniyor küçük hanım, bugün nikahı var.
5: Mahcup delikanlı, bugün 18'de, TV4'te.
6: Yarınki sunum çok önemli Cengiz.
7: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik, yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
8: Diyemeyeceğiniz için. Artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Çünkü artık bütün Vodafone'lara ChatGPT Go üyeliği hediye.
9: Arkadaşlar, ben hiçbir şey hazırlayamadım. Ay, saatler nasıl geçmiş anlamadım. Bakacağım dolaba, varsa bir şeyler getiririm yeriz.
8: Diyemeyeceğiniz için, evdekilerle pratik neler yapabileceğinizi ChatGPT'den öğrenecek, misafirlerinizin iltifatlarını kabul edeceksiniz.
10: Hayatım, ben bu kolileri bir atayım derken kurulum, kılavuzu falan komple atmışım yani.
11: Bugün burada uyuyamayacağız.
8: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
12: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
13: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
14: Otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750...

0: diye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
10: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
9: Her adımda yeni bir mekan.
10: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
9: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
10: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
9: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
10: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
9: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da da var.
15: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
13: Trivago'da o da var.
3: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
13: Tekrar söylememe gerek var mı?
3: Otel mi? Trivago.
16: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
17: Merhaba, ben Ela Tokyos.
18: Ben de Sıla Bilgili Tokyos. En sevdiğin meyve hangisidir?
17: Üzüm.
18: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
17: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
18: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
17: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
18: Ceviz de buna çok yakışır bence.
17: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
18: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Otel harika.
19: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
0: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
0: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
4: Botanik.
6: Abaküs.
5: Kasa.
6: Marul.
5: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
1: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
8: Yüzden fazlasından.
10: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
14: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
15: Gerçekten onlara gülerdim.
16: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
17: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
18: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
19: Atlarla çalışıyorum.
20: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
21: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
1: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilya'nın seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar. Hafta içi her gün 9'da TV4'te.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: Yeni Magnum

Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: İşte böyle yavrular. Ne zaman bir gelin görsem kızım gelir aklıma. O gece gelir. Neyse, sizleri de üzdüm. Hadi rahatınıza bak.

0: kadar mı alkış? Ben Şef Rafet İnce, yarışmamızın üçüncü günü yine sizlerle muhteşem yine yemekler yapacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İşte bu, duymak istediğim bu. Nasılsın İpek?
2: Çok iyiyim, liderim, birinciyim ve sizden 4 puan almışım.
0: Hakan abi.
3: Durgunluk bitti. Erken öten horozun da gagası kesilir.
0: Ya bırak sen de.
4: Gagam yok ki kesesin.
0: İlk gün fragman dedin, dün sinema dedin, bugün tiyatrom var.
3: Kesinlikle.
0: Göreceğiz. Bak,
2: şefim bence Hakan abi kısa film çekmeye gelmiş. Habire film.
3: Ha, göreceğiz bir kısa film mi, uzun yani. Film mi? Kısa göreceğiz. Film,
0: tamam. Hadi bakalım gelsin. Gökhan.
5: Bomba gibiyim şefim. Gördük. Harikayım.
0: Bugün bir bandana var.
5: Savaş bandanalarımı bağladım.
0: Evet.
5: Dün unutturacağım size. Savaş yani bugün bambaşka bir Gökhan yani. Görecekler. Duyamıyorum. Sen zaten uyuyorsun.
2: Tabii
5: temin
2: canım,
5: de konuşurken.
2: Tabii.
5: Ben çok iyiyim, birinciyim diye uyuyor hanımefendi.
0: Astrolist.
4: Dün de film izliyorduk zaten.
0: Evet.
4: Biliyorsunuz fragmandı pazartesi.
0: Salı
4: filmi izledik. Bugün artık ne yapacağız bilmiyorum. Çayda çırayla falan gelecek. Hakan abiyi de dün öyle gördüm ya, ölsem gam yemem artık. Yani sıfır alsam vallahi bile dokunmaz.
0: Benim yemeğim. Süreniz 40 dakika.
4: Hakan Beyciğim, iki gündür film diyorsunuz. Bugün lütfen bize film izletin ya.
3: Kendilerini kral zannettiler. Kralın ölmediğini görecekler.
0: Bir kişi hariç 3 kişiye ceza vermem lazım. Dur. Yanmıyor işte, kızarıyor. Çevir. Vallahi strateji yapana direkt sıfırı basacağım bugün.
4: Siz bana kızınca elim ayağıma dolaşıyor.
0: Ben sana kızmasam sen o yemeği çıkartamazsın. Bütün hat mı doğrayacaktın bunu ya?
5: Bugün kesinlikle birinci belli yani. Ya Hakan Bey olur ya ben olurum diye düşünüyorum. Bayanlar bugün bir dinlensinler.
0: 2, 1, 0. Kaldır elleri.
4: Şefim, bu kasenin etin içinde ne işin var?
5: Sana ne?
0: Bu nedir abi? Temiz çalış. Olmaz.
5: Bu kadar korkuyorlar ki yani şefim, en ufak bir şey mi bile yok şunu
4: ama
5: şöyle yapmış bunu böyle.
4: Ben
5: ya boş versene ya.
3: Gökhan işine bak işine.
4: Ne korkacağım ben senden?

0: Belli.
1: Pardon? Kasenin onun içinde ne işi var? O doğru da... Ne? Tabağın mı konuşuyor?
0: Evet, buyurun burada.
2: Özentisiz yemek vardır. Kötü yemek yoktur.
0: Bunun tadı diğerine göre daha güzel, daha lezzetli. Bence bu benim yemeğim.
2: Rakibini iyi analiz etmişim.
1: Ama baktım, izledim çevirişlerini, her şeyine baktım. Ben kendi yemeğimi bulamıyorum şefim ya.
2: Tat, tuz, sıfır.
3: Şimdi tuz olmayınca da tat olmuyor zaten.
1: Nasıl bulamazsın ya kendi tabağını?
2: Mükemmel bir tabak mı değil? Herkesin alıp veremedin mi var sende?
1: Ben anlamıyorum ya, nasıl herkes sıfırı buluyor, veriyor yani.
2: Benim yemeğim. Bugün muhteşem başladık. Çok enerjik, keyifli, lezzetli bir yemek gelecek. Kaldırın bakalım. Vay. Şefiniz ne hazırlamış size?
1: Yine avokado var.
0: Vay.
1: Yine avokadocuğum. Avokado ne ya? Tadını bilmem, tuzunu bilmem, her yemeğin içine sokuşturmuş Rafet Şef, sağ olsun.
2: Bugün Rafo Şef sizlere ne hazırladı biliyor musunuz? Ekmeksiz, unsuz, patates püresiyle sarılmış güzel bir tavuklu dürüm hazırladık. Yani wrap hazırladık. Bakalım nasıl yapmışız, izleyelim.
4: Benim yemeğim.
2: Muhteşem bir dürüm yapacağım. Ancak dürüm deyince aklınıza pide, lavaş bunlar gelmesin. Onların yerine glutensiz muhteşem bir patatesten ekmek yapacağız. Şimdi gelsin malzemeler. Öncelikle dürümün ekmeğiyle başlıyoruz. 3 adet haşlanmış burada patatesim var. 50 gram rendelenmiş kaşarım olacak. 2 adet yumurtam var. İç harcı için 1 adet tavuk göğsü, 1 adet avokado, yarım kırmızı biber, yarım yeşil biber, 1 adet havuç, 4 adet mantar, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 dal biberiye, 1 adet mor soğan, 1 çay kaşığı köri, 2 yemek kaşığı soya sosu, 1 tatlı kaşığı kekik. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Patatesimin içerisine 2 adet yumurtayı kıracağım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edeceğim. Tuz, karabiber ve kaşar peynirimi rendeleyeceğim. Rendeledikten sonra bunu püre haline getireceğim. Püre haline getirmiş olduğum ekmek harcımı fırın tepsisine alacağım. Püreyi kağıdımın üzerine yayacağım. Hamurumu 180 derecede 15 dakika boyunca üstünü kızartacağım. Şimdi sıra geldi tavuğumuzun iç harcına. İçerisine zeytinyağı ilavesi yapacağım. Tavuk göğsünü jülyen bir şekilde doğrayacağım. Tavuklarımı zeytinyağda soteleyeceğim. Tavuklarım burada sotelenirken hemen yeşil biber ve kırmızı biberini doğrayacağım. Tavuğu jülyen doğradığım için içerisine girecek bütün malzemenin de jülyen şekilde olmasına dikkat etmeniz lazım. Şimdi mantarlarımı da doğrayacağım. Tavuklarım rengini aldı. Şimdi kırmızı soğan, havuç ve biberleri tavuğa ilave yapıyorum. Soya sosu, köri ilave edeceğim. Kekik ilavesi yapacağım. Bir yemek kaşığı tereyağı ilavesi yapacağım. Biberiye takviyesi yapacağım. Şimdi mantarlarımı ilave edeceğim. Burada iç harcım sotelenirken, fırında da ekmeğim pişerken avokadonun kabuğunu soyacağım. Ve ortadan ikiye böleceğim. İç harcım hazır. Fırın der ki çıkart beni der. Ekmeğimiz hazır. İnanılmaz güzel bir ekmek gelecek şimdi. Daha doğrusu lavaş diyelim. İşte bu. Yapmanız gereken bu. Şimdi sunum zamanı. Şimdi burada görmüş olduğumuz harçlandı içine ilave ettim. Yarım avokado ilavesi yapacağım. Ve şu şekilde saracağım. Geri kalan yeşil avokadolarımı şu şekilde yaptıktan sonra... Tavuğun tavada kalan kısmından güzel birazcık sos ilavesi ve son olarak üzerine biraz çim yeşilliği gezdireceğim. Son dokunuş birazcık tuz. Afiyet olsun, kolay gelsin.
4: Benim yemeğim.
2: Ben bu yemeği toplamda 21 dakikada yapmışım.
0: Eyvah.
2: Size bugün 40 dakika veriyorum. Çünkü ben patatesleri haşlayıp yapmıştım. Patatesin haşlanma süreci 12 dakika. Sizin 40 dakika içerisinde bu yemeği muhteşem bir şekilde yapmayı bekliyoruz. Hamburger'e benzemesin. Süreniz 40 dakika. Bugün inşallah Gökhan temiz çalışırsın.
0: Temiz çalışacağım şefim.
1: İnşallah şefim.
2: Ha, çok bir şey yok çünkü.
1: Çok kötü bir görüntü ya.
0: Sen kendi masanın önünü gördün mü?
1: Gördüm, çok temizdi. Bal dök yalaydı.
0: Ya boş versene, yemeğine tuz bile atmayı unutmuşsun yani.
2: Tadı nasıl tadı?
1: Tadı güzel şefim bence. Tuzu eksik.
2: Tuzu olmayan bir şeyin tadı nasıl güzel olur çok merak ediyorum.
1: Bilinç tadı güzel. Ama dört
0: aldım. Bir de şöyle yaptım böyle yaptım diye övünüyordun yani.
1: Yemeğime tuz atmayı unuttum. Yemeğim hepinizinkinden güzeldi. Dört aldım şeften.
4: Dört almak mesele değil.
1: Evet. Sadece
4: size avans verilmişti. Doğru. O avansı iyi kullandın.
1: Sıfır almak da mesele değil ama sen aldın.
0: Baktık çok demoralize oldunuz. Biz sizi...
5: Ben kurtardım kendimi.
1: Ben hiç de demoralize falan olmadım. Gayet iyi işimde gücümdeydim. Demoralize olan sendin. Çünkü düştün, hiçbir şey yapamadın.
4: Bakalım bugün kim düşecek?
0: Göreceğiz bakalım.
1: Valla fragmanı çeken düşer gibi geliyor bana.
4: Göreceğiz. Fragman mıdır, film midir, tiyatro
1: kısa
4: mudur?
1: Kısa film, kısa film bence artık.
4: Göreceğiz hepsini.
1: Seninki öyle şey olmadı.
5: Hakan Beyciğim, iki gündür film film diyorsunuz. Bugün lütfen bize film izletin ya.
4: Şu an izliyorsun.
5: Pardon?
1: Şu an patates soyan bir adam görüyorum.
5: Ama biz her zaman fragmanı görüyoruz.
1: Patatesin yarısını çöpe atan bir adam görüyorum.
0: Hanımefendi bayağı gaza yanında. Gelmiş.
5: Aynen. Bugün evet. De benim sevdiğim yemek tarzlarından bir yemek.
0: Gaza gelmiş diyorum aynen diyor.
5: Aynen ama sevdiğim yemek olunca bayılıyorum yapmaya. Gökhan bugün de üzerimize oynamaya geldi. Dakika bir gol bir. Gösterdi direkt tırnaklarını ama istediğini yapsın. Bugün de Gökhan'dan bir şey çıkmayacak çok belli.
0: Bugün çok iddialı başladım. Kesinlikle korksunlar benden.
4: Hatice değil, netice sonunda göreceğiz.
1: Evet, bugünkü gibi.
4: Şans eseri duvara vura vura vura vura, beşler geldi. Şimdi konuşuyorsunuz.
1: Teşekkür ederim. Duvara vura vura şans eseri değil, lezzetli olduğu için.
4: Tabii, yani. Tabii.
5: Hakan Bey, lütfen yemeğinizi gerçekten
1: görünen
5: bugün yetiştirin
1: ya. Görünen köy kılavuz istemezmiş
5: ya.
1: Hakan Beyciğim.
4: Birinci gün ağlanıyordu.
5: Ağlarım
4: dün
5: tabii,
4: biraz şans eseri puanlar gelince.
5: Yapamadım. Ama dün hak ettim, hiç kusura bakmayın yani. Siz de hak etseydiniz keşke.
0: Hak ettim.
4: Hiçbir şey hak etmiyorsun.
5: Pardon,
4: kusura bakma.
5: Hak etmedim mi?
4: Bugün de göreceğiz.
0: Kazara sana 5 puan verdim.
5: Canım
0: hak
5: ya,
0: ettim
5: ben şefin verdiği puana da bakıyorum biliyor musun? Hani siz aldım. Konuşuyorsunuz ya, sizin de aldığınız puan ortada.
0: Sen üzülme diye vermiştir şefimiz.
5: Tabii.
1: Öyle o üzülmesin, bu üzülmesin diye puan verilmiyor.
2: Ben hiç kimse üzülmesin diye puan vermiyorum. Sakın bir daha böyle bir cümle duymayın.
1: Bence de.
2: Ben adaletli olmaya çalışıyorum.
5: Belki şefim ağlamayayım diye vermişsiniz, öyle diyorum.
2: Hayır. Ağlamak isteyen ağlayabilir,
0: ben
2: serbest.
0: Kızdırayım diye öyle söyledim şefim de.
5: Çok net olan bir şey var. Gökhan benim aldığım puanları kesinlikle hazmedemiyor. Ve bunu çok da belli ediyor zaten.
0: Funda Hanım ne puan almış ya hazmedeyim ya?
2: Gökhan niye bilendin sen bu kadar Funda'ya ya?
0: Yani
5: Gökhan'dan
0: beni
5: çok...
0: rakip görmüyor galiba.
5: Vallahi Gökhan'dan çok Hakan Bey'e sütüme geliyor benim.
2: Öyle
5: sürekli
2: mi?
5: Filmler, fragmanlar. Ben bir dün belimi doğrulttum. Kendi gerçekten lezzetimi ortaya koydum. Dert oldu. Ben anlamadım yani.
0: Konuşmayan insanlar biraz puan alınca hemen konuşmaya başladılar şefim.
5: Tabii ki konuşacağım
0: şefim.
5: Çünkü emek
0: çekti.
5: Verdim. Keşke sen de yemeğini tamamlasaydın. Canım. Sen de konuşsaydın tatlım yani.
0: Ben yemeğimi tamamladım, sadece dağıldı.
5: Pardon?
0: Pardon.
5: O tamamlanmış yemek miydi?
0: Evet,
5: beni beğenmiyorsunuz, ben senden güzel yaptım.
0: Evet, yarısını çöpe atıyorsun.
5: Evet, çünkü oraları çürük. Sen çürük yedireceksin bize herhalde. Yemek yapıyorum kötü. Yemek yaptı konuştu. Yani benden ne bekliyorsunuz siz? Ben anlamıyorum ki yani.
0: Pasta.
5: Pasta. Evet, pasta yapabilirim, mantıklı.
0: Sadece onu yaparsın.
5: Gökhan hiçbir şekilde zaten bekleneni veremedi ki. Hakan abi de aynı şekilde. İkisi zaten kötü gitmeye başlayınca ve biz iki gündür İpek'le iyi gittiğimizden dolayı fena şekilde bir çekememezlik var.
0: Hanımlar erken havaya girdiler. Yalnız şunu unutuyorlar, orada bir fırtına eser, hanımların havası söner.

0: Bugün tiyatro vardı galiba. İzleyelim tiyatromuzu. Nedir abi tiyatro?
1: Erken öten horozun
2: evet.
1: Son hüzün hali. Çok konuştular, çok avans verdik. İki gün avans verdik. Biz beyler olarak hanımlara kendilerini kral zannettiler. Ama kralın ölmediğini görecekler.
2: Hakan abinin de 5 dakikalık kısa filmini seyrettik. Sonra yine pert oldu sağ olsun.
3: Hakan abinin her gün film film film film ama biz fragmandan başka bir şey izlemiyoruz 2 gündür. Bence bıraksın bu oyunculukları veya yönetmenlik işlerini. Olmuyor. Benim yemeğim. Şefim bu kasenin etin içinde ne işim var?
4: Sana ne?
0: Bu nedir abi? Temiz çalış. Olmaz.
4: Bu kadar korkuyorlar ki yani şefim en ufak bir şey mi bile yok şunu
3: ama
4: şöyle yapın bunu
3: böyle. Ben
4: ya boş versene
3: aynı.
4: Ya.
5: Gökhan işine bak işine.
3: Ne korkacağım ben senden?
4: Belli.
3: Pardon?
2: Kasenin onun içinde ne işi var? O doğru da.
3: Ne? Tabağın mı konuşuyor?
4: Evet buyurun burada.
0: Benim yemeğim. Şimdi bir kişi hariç 3 kişiye ceza vermem lazım. Dur. Sen devam et. Sen devam et. Üçünüz cezalısınız birer dakika. Sebebiniz şu. Sen. Patatesler neden yıkamadan attınız buraya?
3: Benimkisi temizdi, diğerini yıkayıp attım.
0: Hayır. Patatesleri üçünüz de ben izliyorum.
3: Sonuncuyu koydum ben. Sadece böyle şey kaldı.
0: Yemez. Kameralar burada.

0: birer dakika sohbet edebilirsiniz. Tamam, sonra o patatesi yıkar mısınız? Ne yaparsanız yapın.
1: Şefim teşekkür
0: ederim. Sen,
1: siz sohbet edin.
0: Ve sen.
2: İpek hariç 3 kişi hatalı ve 1 dakika ceza aldığı için İpek köşeydi. Ne yapacağım şimdi ben bunu şefim?
0: Onu alacaksın, dökeceksin, yıkayacaksın, kaynar suda bir daha pişireceksin. Şef, bir dakikanız dolmuştur, şef devam edin.
3: Yapacak bir şey yok.
0: Evet, avantaj sağladın şu an.
1: Evet.
0: Yorumun gelsin.
1: Çok mutluyum. Yani temizlik de önemli. Ben hep söylüyorum şefim. Ben soğanla yıkarım.
0: Temizlik değil, çamurlu patates evet. Pişiriyorlar.
1: Ben yıkadım, attım vallahi.
0: Gördüm, takip ettim. Ben senin yerinde çok olsam fazla. Zamandan kazanırım. Kettle'da sıcak su var.
2: Kettle'da sıcak su yok.
0: E koy, ben mi koyayım kettle'daki sıcak suyu?
2: Nasıl kullanacağım bilmiyorum ki.
0: Sen evde kettle kullanmadın
1: ben
0: mı?
1: Bende var geçen.
2: Kettle'ım altı var, şey var.
1: Bende var şey geçen, alsın şefim.
0: Yardım etmesin, herkes birbirini kızıyordu. Herkes birbirine yardım evet. etsin. Kızım soğuk suyun üzerine niye sıcak su döküyorsun?
2: Bu yetmez çünkü şefim, çok az var.
0: Yeter! Haydi! Hızlı! Hızlı!
2: Yemin ederim sizin şu bağırmalarınızdan ben çok korkuyorum.
0: Niye korkuyorsun?
2: Panik yaptırıyorsunuz
0: bana. Ben panik yapmıyorum, çamurlu patates.
2: Allah Allah ya, onun da vitamini var.
0: Şefim kusura bakma, çamurlu hemen yıkayalım diyeceğin yerde savunma yapıyorsun.
2: Şef yanıma gelince heyecan yapıyorum. Ya böyle kızıyor ya yüksek sesle bir şey söylüyor. Ben sıçrıyorum. O an bende film kopuyor. Yapacağım şeyi de unutuyorum.
1: Şef ona yardım bile etmeye çalışıyor. Eksiğini göstermeye çalışıyor ki iyi yemek yapabilsin diye. Ama Funda bunu anlamıyor. Nankör birazcık.
0: Tavuklar yanıyor burada.
3: Yok yanmaz şef, şimdi attım.
0: Bak işte yok yanmaz.
3: Şimdi attım şef.
0: Yanmıyor işte, kızarıyor. Evet. Ne oldu?
2: Gözüme geldi.
0: Senin gözüne geldi, benim üstüme geldi.
4: Hadi bakalım abi.
0: Göster, işte burada. Tava şov var burada.
3: Öğretebilirim Gökhan'cığım.
1: Göster. Onu ben de yaparım. Hem de o wok tavada olur bak böyle.
0: Ne tavada olur?
1: Wok.
0: Wok değil, ördek değil o. Wok.

0: Vog.
1: Vog.
2: Ay daha şov yaptı, tavanın adını bilmiyor ki. Yani Vog tavaya vak vak deyip durdu bütün gün. Onunla şov yapsa neye yazar?
1: Ben ona esprisine söyledim. Onun Vog tava olduğunu ben de biliyorum. Herkes gibi.
0: Kapağını kapatsak diyorum hani. Çabuk pişse.
1: Ah ah, kimlerle yemek yapıyorum ya?
2: İki gündür benim sayemde birinci oldun, farkında mısın? Beş beş yapıştırıyorum, hiç o zaman konuşmuyorsun.
1: Senin sayende değil, kendi sayemde. Pardon. Güzel yaptım.
2: Yok, ben kötü diye kendiminkiler kötü ya, kötü diye sana kötü diye puan verdim kendim diye.
1: Olsun, ona da teşekkür ederim, bir şey olmaz. Sonuçta verdin mi verdin. Şampiyon olsan Funda, yani ben şampiyon ettim diyecek.
2: Benim sayemde şu an şampiyonluğa yürüyor.
3: Şu an mesela yanlış yapıyorsun.
2: Tam herkes bildiği gibi kestin.
3: Niye
2: ben böyle biliyorum ama.
3: Ama yanlış yapıyorsun ya. Bak, yardım ediyorum sana.

0: Soğanlar karamelize oldu.
1: Of, dehşet oldu.
0: Sakın yanmasın. Patatesler. Ah patatesler.
1: Başınıza bunlar da mı gelecekti patatesler?
0: Havuçları ben... Bir dakika dur.
2: Julien dediğini söyle.
0: Bu Julien değil, bu baton. Bu neymiş?
2: Baton.
0: Aç bakayım ağzını. Hatası var.
1: Ama ne hatam var? Tavuğumu yapıyorum.
0: Ama ben hatam var söylesem şimdi fırça atacaksın.
1: Yok söyleyin.
0: Niye söyleyeceğim canım? Kendin gör.
1: Söyleyin gerçekten.
0: Kendin gör. Ben niye söyleyeceğim sana?
2: Bunların hatasını ben size söyleyeyim. Hatam var. Kendisi görmüyor. Patatesleri kapağı kapanmadan haşlamaya çalışıyor.
0: İpek ne hatası var şu an burada? Mesela söylemek ister misin?
1: Gel İpek'cim gel bak söyle. Bu havuçlar böyle mi kalacak?
3: Hayır, böyle de incelteceğim. Ben öyle
0: yapıyorum. Hayır, konu havuç değil. Herkesin tenceresini kapağı...
1: Bu niye
0: kapalı.
1: Açık? Bu niye açık?
3: Niye elini değiyorsun, yanacaksın?
0: Abi! Ne olacak bu havuçlar?
1: Hey, gide hey!
2: Çık.
1: Havuç olalı, böyle eziyet
0: görmedi. Abi, doğrasene bunları. Bu tavuklar ne bu tavuklar? Bu tavuklar haşlama olmuş. Nerede bunun soyası?
2: Atıyorum yavaş yavaş.
0: At da yani bunlar. Abi bu biber nedir ya? Allah aşkına bu biber nedir ya?
1: Hey gide hey.
0: Strateji geliştiriyorsan.
2: Hayır alakası yok.
0: Sıfır veririm haberin olsun.
2: Alakası yok.
0: E ne peki o? Ağzınıza kalın ve büyük sebze geldiği takdirde bilin
1: ki
0: hakan
1: değil. Ama şefim o zaman yine şey yapıyor, taktik.
0: Ne yapıyor? Valla strateji yapana direkt sıfırı basacağım bugün.
2: Valla şefim strateji falan yok. Hakan Bey sanırım yarışmada olduğunu unutmuş.
4: Ben yarışmadayım da Gökhan nerede? O farkında değil bence.
5: Benim yemeğim.
1: Şefim bu kasenin etin içinde ne işim var?
2: Sana ne?
0: Bu nedir abi? Tenis çalış. Olmaz.
2: Bu kadar korkuyorlar ki yani şefim en ufak bir şey mi bile yok şunu
1: ama
2: şöyle yapın bunu
1: böyle. Ben
2: ya boş versene
1: aynı.
2: Ya.
4: Gökhan işine bak işine.
1: Ne korkacağım ben senden?
2: Belli.
1: Pardon? Kasenin onun içinde ne işi var? O doğru da. Ne? Tabağın mı konuşuyor?
2: Evet buyurun burada.
5: Benim yemeğim.
1: Şunun ne olduğunu çözemedim. Dur.
0: Curry.
1: Bu mu?
0: He.
1: Merhaba Curry, ben de İpek.
0: Burnunu biraz daha soksaydın içine daha iyi olurdu.
2: Curry'nin ne olduğunu bilmiyor musun?
1: Bilmiyorum, öğretsene.
2: Kokladığını öğrenmiş olman lazım.
1: Nerenin bu? Nereden geliyor?
2: Hindistan.
1: Diyarbakır. Hindistan. Nere bura?
2: Hindistan'da daha çok tavuk yemeklerinde kullanılan, tavuklarda daha lezzetli olan bir baharat. Etlere
1: teşekkürler Gökhan Bey. Alkış.
2: İpek Hanım köriyi bile bilmiyor. Bundan sonra yemekle ilgili benimle konuşmasın, bana da ahkam kesmesin.
0: Sen bu işi çözdün ha.
1: Teşekkürler. Sizinle.
0: Gökhan'a tırt diyordu. Ne diyorsun?
1: Tırt zaten.
2: O ne demek ya?

0: Yani böyle bir şeyleri yapacağım deyip yapamayanlardan.
1: Bence sen çok iddialı konuşuyorsun da göreceğim ben seni biraz sonra.
0: İnşallah.
1: İnşallah. Tıp mı? Birinci mi? Onu cuma günü göreceğiz İpek Hanım.
0: Gökhan çok havalı başlıyor. Sonra böyle çok ilerlemeye çalışıyor. Bir azimleniyor sonra beni görüyor tabii. Bitirmiş, yapmış, etmiş. Fıstığı sönüyor.
2: Son 20 dakika.
0: Son ne? Ama pişmedi şeyler.
2: Vallahi pişirin ben anlamam.
0: Patatesler pişmedi.
3: Bir de ben soğuk suyla geldim. Daha sonra suyla yaptığım halde.
2: Size hadi bir tüyo vereyim. Patateslerinizi blender'a atın. Çekin.
3: Zaten hemen fırında pişecek.
2: Evet. Vallahi öne geçtiniz karşı taraftara.
3: Şey yapayım mı? Mantarları koyayım mı artık?
2: Nereye? Koy tabii yani. Bana hani mı söylüyorsun?
3: O da olmuş mudur?
2: Olmuş. Hızlı. Ya. Haydi.
3: Işıklar nerede?
2: Evet, ben seni övdükçe İpek'in morali bozuluyor.
0: Çok.
3: İpek beni rakip bile görmüyor kendine.
2: Nasıl?
0: Hayır, hiç kimseyi küçümsemem. Çok yanlış.

0: Hayırdır bugün bu hızlandın böyle coştun?
1: Evet çünkü siz bana çok kızıyorsunuz ve ben korkuyorum.
0: Artık bu yemiyor. Başka bir şey söyle.
1: Vallahi kızıyorsunuz.
0: Ben ne kızacağım sana ya?
1: Siz bana kızınca elim ayağıma dolaşıyor.
0: Ben sana kızmasam sen o yemeği çıkartamazsın bile.
2: Funda çok havalanmaya başladı. Bir şeyler yapıyorum zannediyor ama bence yapamıyor.
3: Arkadaşlar havaya girdiğimi düşünüyor ama benim orijinalim bu şekilde.
0: Yandı.
2: Ya yine mi yanık yemek yiyeceğiz?
3: Kaç kere yaktım pardon?
2: Pirinçlerin de kıtık.
3: Yani bazen sallıyorsun da bana böyle tutarlı salla lütfen. Sallamak
2: tamam
3: için
2: işte ben sallıyorum
3: yani.
2: Sen de tut.
0: ...10.000 lira için siz de burada muhteşem yemekler yapmak isterseniz... ...altta geçen adresten bizlere başvuru yapabilirsiniz.

0: İpek.
1: Efendim şefim.
0: Senden birinciliği alır mı Gökhan?
1: Asla.
0: Öyle diyor.
1: Kata.
2: Birinciliği alamaz mıyım? Asla mı?
1: Ne diyor şefim? Hala evet. Yağlı kağıdını tepsiye evet, evet. Yayan kişi mi diyor bunu?
2: Bir havaya girmişler. Bugün kesinlikle birinci belli yani. Ya Hakan Bey olur ya ben olurum diye düşünüyorum. Bayanlar bugün bir dinlensinler.
1: Hakan'la Gökhan bizi rakip görmüyorlardı ilk gün. Çünkü işte bunlar bir şey yapamaz. Biz biraz yemek yapıyoruz, biliyoruz. Şefiz ayağına yattılar. Ama gördüler ki dişli rakip. Sonra kaytarmaya çalıştılar. Ama kaytaramayacaklar.
0: Abi bu patates püreleri ne yapacaksın?
3: Abi ayırıyorum onları.
0: Abi ayırmayacaksın. Sana süzgeç verdim. Süzdür bunu dedim. Tamam onu da şunları da çek. Bu yeter zaten sana. Bak bunu şöyle incecik dağıt. Tamam. Şöyle bak daha ince. Bu fazlasıyla yeter zaten sana. Anladın mı abiciğim? Ya bunları ben yaptıktan sonra siz 10 bin lira için niye yarışıyorsunuz burada? Salla fırına. Haydi. Ona at şuna çalış. Bak burada sebzelerin çiğ.
1: Mantarı yok.
0: Mantar yok.
3: Hemen ona geçiyorum.
0: At. Bekleme at fırına.
4: Hakan abi zaten 2 gündür puan doğru düzgün alamadı. Bugün de alacağını çok düşünmüyorum açıkçası.
3: Yetişmeyecek diye panik oldum. Ama önemli olan iç lezzeti olduğu için yine de iyi puan alacağımı düşünüyorum.
4: Kocaman kocaman 2 tane patates var. Neden bu ronda da çekemedim ben bunu acaba?
0: Bilmem.
4: Ama ronda çekmedim.
0: İpek'e sor.
4: İpek'cim rondon çekti mi?
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim yine kızacaksın. Beceriksizliğinden ne rondo çekmiş, ben yani çekmiş.
2: Kavgada söylenmez.
1: Ay sen de bir kavgada söylenmez, kavgada
2: aynen
1: söylenmez.
2: Öyle.
1: Kavgada ne söylenir?
2: Ben kavgada artık ne söylenir? Senin söylediğin şeyler söylenir.
4: Ben İpek'e güzel
1: kavgada
4: güzel
1: bile söylenmez diyorsun.
4: Beni bozup duruyor. İnşallah bugün senin yemeğini bulmam.
2: Beceriksiz diyorsun, yapamıyor diyorsun, kabiliyetsiz

0: Yaymamış mıydınız?
1: Yaydım da İskambil kağıdı gibi yaydığımı hatırlamıyorum. Geri kalan yeşil avokadolarımı şu şekilde... Bir düşün istersen.
0: Toplayayım şefim.
1: Ben bilmem.
0: Böyle miydi?
1: Ya o ellerini 30 kere tabağa dokundun avokadolara
0: falan. Ama 100 kere yıkadım şefim, lütfen.
1: İstediğin kadar yıka. Bir şeyi bir kere dokunacaksın.
0: Böyle miydi peki?
1: Değildi.
0: Ya yine mi değildi?
2: Yok, ben tüyo verirdim de beni beğenmiyor.
1: Bu soğanları ne yapacağız?
0: Yiyeceğiz.
1: He?
3: Yiyeceğiz.
0: Nasıldı Fundacığım?
2: Yarısını içine koyacağız, yarısını tabağın ortasına.
4: Niye tüyo veriyorsunuz ya?
2: Olsun, ben zaten bana dün yardım
0: yine
2: etti.
0: Koydum
4: bayan
0: ben.
4: Dayanışması yapıyorsunuz gene herhalde.
2: Siz de Hakan Bey'le yapıyorsunuz dayanışma. Biz bir şey diyor muyuz?
5: Kim kimle dayanışma yapıyor?
4: Ben dayanışma falan yapmıyorum. Hakan abi sesi çıkmıyor zaten. Hakan abi ben daha güçlü bir rakip olarak görmek istiyordum yani karşımda. Fakat gördüğüm kadarıyla çok sakin, sessiz. Yani bana rakip olamayacak durumda yani. Haline üzülüyorum açıkçası.
1: Şimdi bunu çıkar, ters çevir.
0: O değil. Nereye ters çevireceğim? Ha,
1: kağıttan patatesin öbür tarafında pişirmen lazım.
0: He, tamam.
1: Çok güzel gözüküyor çünkü.
0: Teşekkürler. Ya şefim kafam
1: çok şey gitti. Kağıdı çıkartmıyorsun. Kağıttan tutup ters çeviriyorsun. Evet, tepsiyi çekme. Haydi!
2: Ya.
1: Evet. Kağıdı ters çevir şimdi. Tut, güzel, aferin. Göster. Çok güzel. Hayır, dokunma. Ha, at böyle.
0: Orası da pişecek.
1: At böyle, evet.

0: Hakan abi hayırdır?
1: Hayır.
0: Abi sessiz sessiz.
1: Ya sessiz sessiz
2: ne yapıyorsun ya? Ya sen hep böyle yapıyorsun biliyorsun değil mi? Orada sessiz sessiz duruyorsun.
0: Bizim ne sonra... yaptığımıza mı bakıyorsun?
2: Hayır yoksa? İzliyor bak izliyor sonra diyor ki bu benim tabağım. Niye? Bakıyor sana ne koydun, ne yaptın, ne ettin.
0: Diyorsun.
2: Sinsi sinsi hareket ediyor.

0: Bunu ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Sabah kahvaltı
0: şimdi,
1: yapacağım.
0: Yok, şimdi patates çıkacak ya fırından.
1: Direkt içine.
0: İçine mi koyarsın, üstüne rendeleyip mi atarsın ben bilmiyorum. Şu an rendele at üstüne, uyanık ol.
2: Mantarlar evet. Nerede?
3: Şu an yan taraftan çok değişik bir yorum geldi. Mantarlar nerede dedi. İstersen içine gel bak.
2: Ben göremedim de. Öldürdün.
3: Hani ince ince doğramamızı istedi ya. Kocaman kocaman doğramayın dedi mesela. Hani.
2: Bayağı bir ölmüş de.
3: Benim yemeğim. Şefim bu kasenin etin içinde ne işin var?
2: Sana ne?
0: Bu nedir abi? Temiz çalış. Olmaz.
2: Bu kadar korkuyorlar ki yani şefim en ufak bir şey mi bile. Yok şunu
3: ama
2: şöyle yapmış bunu böyle.
3: Ben
2: ya boş versene ya.
4: Gökhan işine bak işine.
3: Ne korkacağım ben senden?
2: Belli.
3: Pardon?
5: Kasenin onun içinde ne işi var? O doğru da.
3: Ne? Tabağın mı konuşuyor?
2: Evet buyurun burada.
6: Benim yemeğim.
0: Son 5 dakika. Yavaş yavaş yavaş yavaş. Sakin sakin. Sakin sakin. Bak böyle yapıyorsun. Yavaşça kaldır. Kaldır. İşte.
3: Onu ben seni tebrik edebilir miyim? İpek'i alkışlayınca tabii ki sinir oldum. Beni de alkışlamasını istiyorum.
5: Funda bence sinir olmaya devam etsin. Çünkü şef bütün hafta boyunca beni alkışlayacak. Çünkü bütün hafta boyunca yemekleri en iyi yapan ben olacağım.
0: Oğlum sakin sakin. Yavaş yavaş. Dokuna dokuna. Seveceksin koy. Seveceksin kibar kibar. Kibar kibar. Hıdı hıdı hıdı değil. Yavaş yavaş at fırına. Ben senin yerine...

0: Yanında olsam bu tamamdır.
1: Olmuş.
0: Bunu bak spatulayla al. Tamam. Şunun üzerine koy ve sarmaya başla.
2: Epey'in yemeği erken bitirmesinin bir anlamı yok yani. Güzel yemek olması önemli. Hızlı hızlı hemen yapıyor ama benim yaptığım yemek onun yemeğinden daha güzel oluyor.
1: Erken bitiriyorum çünkü en yeteneklisi benim ve en hızlısı benim.
0: Son 3 dakika.

0: Hanımlar bugün aldı başını götürüyor yine. Evet çok iyi. Kaldır kaldır korkma. At o bir tarafa bu tarafa. Yuvarla korkma. Aferin çok iyi. İşte bu. İşte bu. Topla bir de şöyle köfte sıkar gibi. Tamam bunu arıyorum işte. Bitti.
1: En güzel sunumun kendimin olduğunu düşünüyorum. Funda'nın sunumu çok da güzel değildi yani.
2: Hazmedemiyor çünkü Gökhan beni.
0: Son bir dakika. Dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Kaldır elleri.

0: Güzel. Olmuş.
1: Soğanı kurtardım.
0: Şu ana kadar en güzel sunum buraya ait.
1: Teşekkür ederim. Benim şu anda
0: burası da çok güzel. Biraz gövdeye göre olmuş burası. Sıkıntı yok. Ben de o cinstenim. Hiç sıkıntı yok.
1: Peki şefim, bu kasenin etin içinde ne işi var? Burada bir kase var.
2: Yasin, sana ne?
0: Gel kameraya görsün.
2: Şimdi koydum şefim.
0: Bu nedir
2: ya
0: abi? Olmaz. Yiyorlar. Tamam, bu bir şey değil ama bunu yapma.
2: Siz burada görmeyin diye ben koydum ya, yani. Başka
0: Gökhan,
2: bir şey için değil yani.
0: Bu bir etki değil ama temiz çalış. Olmaz.
2: Yani böyle bir şey olamaz. Sürekli şikayet etmek, ağlamak, zırlamak. Yani biz yarışmadayız. Şikayet etmeye mi gelmiş her şeyi?
1: Puanının kırılacağını bildiği için, gene bugün benden düşük alacağını bildiği için bu tarz davranıyor.
0: Benim görmek istediğim tabaklar çıktı. Tamam.
2: Ya hayır, bu kadar korkuyorlar ki yani şefim, en ufak bir şey mi bile yok şunu
1: ama
2: şöyle yapmış bunu böyle.
1: Ben
2: ya boş versene ya. Sen neler yapıyorsun burada? Ben geldim.
1: Pardon?
2: Mantarını unutmuşsundur diye.
1: Ne?
2: Sana mantarını bile koymamışsın
1: canım,
2: dedim burada.
1: Canım, ben hepsini
2: ya
1: yapıyorum.
2: Ya
1: bir,
2: boş ver ya.
1: İkincisi,
3: Gökhan, korkusuz olur musun?
1: Aynısını,
3: niye kaşı yapıyorsun? Gökhan,
1: hayır,
3: işine bak sen.
1: Ben
3: bu
1: yapsam beni uyaracak.
3: Gökhan, işine bak, işine.
1: Hayır, aynısını bak,
2: Gökhan,
1: ben yaptım.
2: İşini yapıyorum da yani.
1: Tamam,
2: ben son dakika koydum yani.
1: Ben niye götürüyorum oraya?
2: Ben de götürüyorum.
1: Niye
2: bak bakayım, başka bir şey var mı burada?
1: Ya bırak Allah aşkına, aynısını ben yapsam
2: ya
1: aynısını
2: ya
1: sen yapacaksın. Ne korkacağım ben senden?
2: Belli.
1: Pardon?
2: Belli.
1: Evet, bence de belli. Bir şey yapamayınca sinirleniyorsun.
2: Buyurun,
1: beğenmediğiniz
2: burada
1: kız.
2: Yo, burada,
1: gelip
2: buyurun
1: yapınca zorunuza
2: buyurun
1: gidiyor. Siz
2: burada
1: de haklısınız.
2: Buyurun burada,
1: pardon,
2: tabağım konuşuyor.
1: Pardon, bir bakar mısın şefin? Ne? Tabağım mı konuşuyor?
2: Evet, buyurun burada. Artık yemek bitmiş. Ben onu görüp söylesem ne geçer elime? Fakat o bundan prim çıkartmaya çalıştı.
1: Gökhan da aynı şekilde benim tezgahımda, benim ocağımda öyle bir şey görseydi bu ne bu ne diye ortalıkta gezecekti yani, çok netti. Kıyameti koparıyor. İki gündür beğenmiyor. İlk gün ben bir şey yapamadım. Burada geldim böyle kaldım diye. Ezip ezip duruyor iki gündür yani. Sanki ben hiçbir şey yapamam.
2: Ben
1: benden korkuyor. Ya ben senden niye korkum? Sen zaten benden üst gömleksin. Anladın
2: ya
1: mı? Ben
2: hayır,
1: bunu kabul
2: alakası
1: ediyorum yemek konusunda.
2: Burada yarışıyoruz. Hepimiz eşitiz yani.
4: Kasenin onun içinde ne işi var? O doğru da. Bence Funda haklıydı. Yani tavanın içine de tak diye kase koyulmaz ki arkadaşım yani.
0: Tabak çıktı mı?
4: Ama sen de söylerdin Gökhan.
0: Abi bu da bunu olmaz ama ya.
2: Ya şefim.
0: Şikayet etmesine gerek yok ki. Sen elini kaldırdın lan. Ben bunu görsem ne olur, görmesem ne olur. Ama benim sana nacizane tavsiyem, burada yemek yapıyorsan bunun olmaması lazım.
2: Dün de dağınık çalıştım ya. Bugün bu şekilde kalmasın diye son anda oraya koydum.
0: Koyma
2: yani
0: abi, burada kalsın. Bunu sen sonra değerlendirirsin. Tartışma bitmiştir.
2: Ya pis bir şey atmadım ben, onu demek istedim.
0: Tartış

0: Çalışma yani çöp bitmiştir. Değil yani. Çöp değil tabii ki ama içerisindeki materyaller hoş değil.
1: Tabii ki çöp değil. Haklısınız, özür
0: gerek
1: dilerim.
0: Gerek yok.
2: Bu kasenin etin içinde ne işin var? Burada bir kase var.
1: Yasin, sana ne?
0: Bu nedir abi?
1: Bu kadar korkuyorlar ki yani şefim en ufak bir şey mi bile yok şunu
2: ama
1: şöyle yapın bunu böyle.
2: Ya
1: boş versene
2: aynı.
1: Ya.
2: Kasenin onun içinde ne işi var? O doğru da.
0: Tadım zamanı. Bakalım kim ne yapmış. Haydi tadıma geçiyoruz. Benim yemeğim. Özentisiz yemek vardır. Kötü yemek yoktur.
3: Bunun tadı diğerine göre daha güzel. Daha lezzetli. Bence bu benim yemeğim.
0: Rakibini iyi analiz etmişim.
4: Ama baktım, izledim çevirişlerini, her şeyine baktım. Ben kendi yemeğimi bulamıyorum şefim ya.
0: Tat, tuz, sıfır.
5: Şimdi tuz olmayınca da tat olmuyor zaten.
2: Nasıl bulamazsın ya kendi tabağını?
0: Mükemmel bir tabak mı değil? Herkesin alıp veremedin mi var
4: senin? Ben anlamıyorum ya. Nasıl herkes sıfırı buluyor, veriyor yani? Benim yemeğim.
0: Ekmeksiz muhteşem bir dürüm hazırladık. Patates püresinden hazırladık. Şimdi lezzeti tatma zamanı. İlk kimle başlasam acaba? Hakan, senle başlamak istiyorum. Buyur lütfen. Gözlüğü takalım. Evet, hazırsan başlayalım.
5: Hazırım şef.
0: İki,

0: açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim, bunun tavuğu kuru olmuş. Yani iç harcı kuru olmuş. Patatesi pek algılayamadım. Ama lezzette de tuz eksik. Kısacası bu.
0: Kimin olabilir?
1: Şimdi kızacak belki ama Funda Hanım'ın olma ihtimali yüksek. Çünkü o genelde bundan önceki günlerde de hatırlıyorum. Tuzla alakalı biraz sorunu vardı. Çünkü tuz eksikliği geldi.
0: Sadece tuz mu?
1: Şimdi tuz olmayınca da tat olmuyor zaten.
0: Evet.
1: Yani tavuk, esasında tavuk pişmiş, güzel. Direkt dağıldı. Fakat tuz yok.
0: Puan gelsin.
1: 0.

0: açalım.
1: Bunda da tuz eksikliği var. Yani patates tadı da alamadım bunda. Yani tereddütte kaldım aslında. Benim de olabilir. Benim olamaz çünkü ben tuzu bayağı bir ekiyorum içine. Tam lezzet alsın diye. Acaba bir önceki pek hanımında da Funda Hanım'a mı şey yaptım? Düşündüm. Bu İpek Hanım'ın olma ihtimali var. Öyle düşünüyorum.
0: Puanınız gelsin.
1: Bir.
0: Bir?
1: Evet.

0: Açalım.
1: Bunun lezzeti güzel. Tuzu da iyi. Benim olma ihtimali yüksek. Bu benim tabağıma benziyor.
0: Puan verin.
1: 5.
0: 5.

0: açalım. Allah, burada şimdi tereddütte kaldım.
1: Neden?
0: Acaba bu muydu? Bir öncekiyle bu birbirine benziyor. Yani iç harcı da, patatesin yoğunluğu da ilk ikideki gibi değil. Burada evet bir patates var. Bu büyük olasılıkla İpek Hanım'ın tabağı. Gökhan Bey'in de olabilir. Ben acaba hata yapıp yanlış mı yaptım?
1: Puan gelsin.
0: İki.
1: İki.
0: Evet.

0: Gözlüğümüzü çıkaralım. Buyurun yerinizi alalım size. Bakalım kime ne puan vermişsin? Nasıl oldu
1: ben öyle? Ben kendi yemeğimi bulamıyorum. Siz benim yemeğimi buluyorsunuz.
2: Çünkü en lezzetli yemeği
1: buluyorum. Ben kendi yemeğimi bulamıyorum şefim ya.
0: O da senin problemin.
1: Ama ben tuzunu her şeyine oranında koyuyorum. Her oturan tuzsuz diyor. Ne yapayım? Boca mı edeyim yani? Sizi izliyorum her seferinde yemeği. Böyle 4-5 tane çeviriyorsunuz. Aynı oranda koyuyorum. Çok bu sefer tuzlu diyecekler, laf yapacaklar. Ay sinir oldum 2 gün.
0: Peki sana özellikle mi herkes konsantre oluyor ya? Herkesin alıp veremediği mi var sende?
1: Ben anlamıyorum ya. Nasıl herkes sıfırı buluyor, veriyor yani? Bir de yani o kadar emek veriyorum. Yiyorsun bunu, lezzetine bakıyorsun. Hiç mi bir şey yok? Bir de mi etmiyor yani bu yemek? Baktığında hiç kusura bakmayın, en güzel görsel de bana ait yani. Burada görsellikte kazanıyor. Tadı da güzel. Diyor ki bak, ilk başta şöyle bir çelişki var. İlk başta diyor ki tavuğu çok kuru. İki tadımdan sonra aslında tavuk ağızda dağılıyor. Ya kendiyle çelişiyor. Bir saniye önce diyor ki kuru. Bir saniye sonra tavuk ağızda dağılıyor. Ben anlamadım bunu yani.
3: Anlamayacak bir şey yok. Tuzun yok.
1: Tamam bak, tuz ayrı, ben tavuktan bahsediyorum.
3: Senin bu 3 gündür hep aynı, tuzun yok.
1: Ya
3: tuzun
1: nasıl yok, gözünüzün önünde nokta, koyuyorum.
3: Az koyuyorsun işte.
2: Ama dün ben de
1: koydum. Ama bunun bir ölçüsü var. Ben patates haşlarken de koydum, yemeğe
3: patates,
1: de koydum.
3: Patates tuzu çeker. Normalde bir çay kaşığı koyacağına bir tatlı kaşığı koyman lazım ki tuzu emsin.
4: Hakan abi niye öyle diyorsun bak, ki
1: çoğunuz,
4: beğenmedim sıfır verdim diye.
1: Bak çoğunuz yapmadı, şef bitirdikten sonra sunumunu yeşilliğine attı. En son üzerinde 2 çevirme tuz geçirdi. Ben onlar gibi bir sinsilik, kurnazlık düşünemiyorum. O yüzden her şeyde söylediğim için benim söylediklerimden yürüyorlar direkt.
0: Gel bakalım, hakkın mı yeniyor, hukkun mu yeniyor? Göster bakayım
1: ama
0: kendini.
1: Ama ben hiç bulamıyorum.
0: Gel.
4: İlkokul öğrencisi
0: çıkardım. Sen bulamıyorsan ben mi bulacağım?
3: Kurdelesi lazım başına.
1: Ben hariç herkes buluyor, farkındasınız beni.
0: Sen pastacı olduğu için pasta tatmaktan sen de bulamıyorsun.
1: Evet ya, doğru.
0: Umarım şimdi bulursun. Takalım gözlüğümüzü. Hazırsan başlayalım.
1: Başlayabiliriz şefim.
0: Açalım ağzımızı. Kapatalım.
1: Ya. Niye kandırıyorsunuz?
0: Evet. Buyurun.
1: Emin misiniz? Açıyorum.
0: Size biraz küçük servis edeyim, siz

0: Gelsin yorumlar.
1: Ya, lütfen.
0: Evet, nasıl buldunuz yemeği? Bildiniz, ekmeksiz, bak, ekmeksiz, unsuz, gluten olmayan bir wrap yaptık. Yani dürüm yaptık.
1: Bildiğiniz, ben şu an kocaman bir patates topağı yedim sanki.

0: Yani gerçekten çok kalın bir patates. Normalde hani böyle daha dürüm, wrap tarzı olması gerekiyordu ama bu böyle bayağı kalın bir patates yedim ben yani. Ya Gökhan Bey indi ya da Hakan Bey indi. Çünkü onlar böyle kocaman kocaman sardılar. Çünkü bayağı patates geldi yani ağzıma.
1: Sizin olma ihtimaliniz var mı?
0: Yok, ben ince açtım. Yani böyle tam lavaş gibi yaptım.
1: Peki. Puanınız gelsin.
0: 0.
1: Hiç bulamadın mı sen kendi
0: yok,
1: yemeğini?
0: Yok hayır ya. Bir kere sağ olsun Gökhan Bey buldu beni. Bir de Hakan Bey buldu, ben bulamadım. 3 gündür yok. Gözüm açık gidecek vallahi.
1: Açalım.

0: böyle dil, damak aldık mı onu, hissettik
1: yani
0: mi?
1: Yani damakta güzel bir baharat aldım. Ama bunda da gene çok yoğun bir patates var. Bu da gene böyle bir patatesimsi, pirimsatla diyeyim ben size.
0: Tavuk, avokado.
1: Yani tavuktan, avokadodan çok bir patates aldım ben.
0: Kim olabilir?
1: Ya gene yani ben...
0: İpek'in olabilir mi?
1: Yok, İpek o kadar yoğun yapmadı ya. Gözlemledim, baktım. Evet, kalın sardı ama iç malzemesini bol bol koydu. Onun da gene patatesi inceydi.
0: Rakibini iyi analiz etmişim.
1: Ama baktım, izledim çevirişlerini, her şeyine baktım. Ama dediğim gibi Gökhan Bey ve Hakan bu kocaman kocaman yaptılar onu.
0: Peki puanı kaç?
1: Sıfır.
0: Sıfır?
1: Sıfır. Teşekkür ederim.
0: Merci. Açalım. Elimizi indirelim lütfen. Bende peçete var. Peki, gelsin yorumlar.
1: Tuzu az. Patates oranı güzel. Yani bugün bayağı bir ben risk alacağım.
0: Kim olabilir?
1: Ha, benim tabağıma benziyor. Çünkü patatesi daha inceydi. Sebzeler de güzel pişmişti. Ya benim tabağım da olabilir, olmayabilir de ben bugün risk alacağım ya.
0: Nasıl bir risk almayı düşünüyorsunuz?
1: Şimdi iki tabak çok belli. Çok yoğun patates. İpek ve kendi aramda gidip geliyorum. Çünkü bence bu yemeği ikimiz yaptık güzel. Tamam, tuzsuz olsa da dokusunu biliyorum yemeğimin. İnceliğini biliyorum. Ama böyle bir bütün verdiğinizde tam yoğunluğunu alamıyorum. Ama az önceki iki tane yediğimden daha hafif bir patates geldi. İpek'in de olabilir, benim de olabilir. O yüzden ben bugün bayağı bir risk alacağım ya.
0: Puan gelsin.
1: 5.
0: 5?
1: Evet.
0: Wow.
1: Geldiniz mi?
0: Buradayım efendim.
1: Yalnız yemek daha güzel ya. Çok değişik bir yemekmiş.
0: Açalım.
1: Ay, benim yemeğim bu. %100 benim yemeğim, ilk defa bence bildim.
0: Nereden anladın senin olduğunu?
1: Neden biliyor musunuz? Tavukları ama böyle bir tık sert. Çünkü ben son dakika birazcık daha onu pişirince kuruttum yani, ben de anladım. Hafif sert oldu, böyle yumuşacık olmadı. Sebzeler ama çok güzel pişmiş. Az önceki verdiğim puan kime gitti hiç bilmiyorum şefim, ama ben gene risk alacağım yani. Çünkü bunun kaçarı yok, bence bu benim tabağım.

0: puan mı gelsin?
1: 5.
0: Evet. 5'lerden gidiyorsun bugün ya.
1: Ya yapacak bir şey yok yani. O ikisinin arasında kararsız kaldım ama sonuncu bence benimdi.
0: Hangisi?
1: Son, şimdi tattım.
0: Şimdi tattım.
1: Evet, çünkü tavuğu dedim ya, kuruydu. Böyle şey, ağza hem tavuk hem böyle sebze tadı geliyordu. Diğerlerinde sadece patates aldım.
0: Hakan'ın olabilir mi? 5 puanı Hakan'a verdin.
1: Yok, zannetmiyorum. Çünkü İpek Hanım daha iyi yapıyor.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü. Bakalım. Rakiplerinin yüzüne baktığın zaman anlarsın.
1: Görünmüyorum ki rakiplerimi. Gidiyorum ben.
0: Kahve ısmarlasaydım.
1: Ay ne olur, 5 kendime 5 verdiysen beni alkışlayın ya. İpek'in suratından. Görmüyorum. Kime vermişim 5'i? Ama biliyorum ya. Çok
0: sarmış şöyle bir kadın dayanışması falan yapın.
2: Ama biz dayanışma yapmıyoruz şefim.
1: Dayanışma değil yani. Şefim gerçekten.
2: Dünyanın gerçekten taktik, en adil taktik. Yarışması şu an.
1: Ya taktik değil.
3: Bak, taktik kuruttu. Bak tavuğu kuruttuğunu söylüyorsun. Bu bir taktik.
1: Hayır, taktik değil. Patatesi
4: ince yaptığını
1: söylüyor. Hayır söyleyeyim. Bak
2: taktik.
1: Ama patatesin tarif bu.
2: Taktik değil ama tarif bu.
1: Konuşabilir miyim? Konuşabilir
4: ki.
1: Miyim?
4: Patatesle birlikte veriliyor
1: konuşabilir
4: yani.
1: Miyim?
4: İncesini
1: şimdi oraya geçtiğinde, oraya geçtiğinde göreceksin. Yaptığınız bildiğiniz patates püresi lapa. Ağzı tamamen kocaman taktik. Bir patates geliyor. Özür dilerim.
0: Şu an sen yorum yapıyorsun da rakibine şu an tüyo veriyorsun. Az önce size dün de söylemiştim.
1: Hayır şey diye dedim şefim, dediler ya bu fundanın tavuğu kuru olmamış. Ben gördüm, çok pişirmiş, kurutmuş. Ben de İpek'te kendim olduğunu düşündüm.
4: Ben bugün fundanın kesinlikle taktik yaptığını düşünüyorum. Lavaşını çok ince açıp oradan yakalamaya çalıştı. Ve etini de bilerek kuruttuğunu düşünüyorum. Ondan dolayı kendine 5 puan verdi.
1: Onlar yüksek puan alamadığı için bu yüzden sürekli benim üzerime oynuyorlar. Ama istedikleri kadar oynayabilirler.
0: Evet. Sıra Gökhan'da. Buyurun. Takalım gözlüklerimizi. Nasıl hissediyorsun?
4: Oh, harikayım şefim. Yani yemekleri bitirdik bugün, güzel oldu bence.
0: Evet.
4: Takdir size kaldı artık.
0: Bugün güzel yemekler oldu diye düşünüyorum.
4: Bence hem de güzel oldu.
0: Hem pratik, hem kolay, hem lezzetli.
4: Değişik bir tarif.
0: Evet.
4: İnşallah bulurum. Artık 0-0 vermeye devam ediyorlar.

0: Nasıl buldun?
1: Tadı güzel. Biraz patatesi yoğun geldi. Benim biraz patates yoğun olmuştu. Sanırım bu benim yemeğim olabilir. Gayet güzel pişmiş. Yani direkt patatesle birlikte gitti. Ya ama tadı güzel yani, bilmiyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Oh, benim mi acaba? Buna benim puanım. 3.

0: Bunun tadı diğerine göre daha güzel. Daha lezzetli. Bence bu benim yemeğim. İnşallah. Bu...
1: Nereden anladın senin olduğunu?
0: Yani baharatı güzel geliyor. Tadı da güzel yani. Tavuk ve sebzelerin tadını aldım. Bence benim yemeğimdir bu.
1: Puanın gelsin.
0: 5 veriyorum.
1: 5.

0: da güzel ama biraz patatesi yoğun. Az önce bana dediler patatesi yoğun.
1: Evet.
0: Benim mi acaba şimdi? İkilemde kaldım. Ama Temkin'in tadı bir tık daha güzeldi. Ama bu da benim olabilir. Oh. Kendime sıfır vermek istemiyorum bugün ya. O kadar emeğim var. Ben buna da 5 vereceğim şimdi.
1: Nasıl bir risk aldın?
0: Yani 2 tane 5 verdim. Birinden birisinin tutmasını umut ediyorum.
1: Evet.
0: Birisine giderse o 5 çok üzüleceğim. İpek Hanım'a. Çünkü benden hiç puan alamadı. Bugün almayı umut ediyordu. Ve puanla şu an bizden önde. Hesaplamalarıma göre. Çok kötü. İnşallah tutturmuşumdur.
1: Hazır mıyız?
0: Hazırım.
1: Kaçalım.
0: Bu tabak tatsız tuzsuz. Yani çok beğenmedim. En vasat tabak bu olabilir. Ve ben tabağın Funda Hanım'ın olduğunu düşünüyorum. Bu tabağı benim puanım 0.
1: Gözlüğü çıkartalım. Yerini alayım senin.
0: Tabii ki.
1: Bakalım kime ne puan vermişsin.
0: Güldüklerine göre. Oley be! Hakan abi. Hakan abi demiş.
2: Teşekkür ederim.
3: Bana da ver.
0: 3 ipi. 0 Funda'ya. Nasıl buldum seni?
3: Bulursun.
0: Ya işte bu. İlahi
3: yani
0: adalet
3: yemek
0: şefi.
3: Nasıl tatsız tuzsuz ben anlamıyorum. Hadi tavuğuna sallayın da. Yani içinde o kadar sebze var, tereyağı var, her
0: vallahi
3: şey var.
0: Bana göre hiçbir şey yok.
3: Ya yanlış anlama, senin yemeğin de çok kötü yani.
0: Yemeğe kötü denmez.
3: Yemeğe olmamış kötü denir. Kötü ise kötüdür.
0: Olmamış diyebiliriz.
3: Hayır.
2: Yemete kötü denmez.
1: Hiçbir zaman.
3: Ama yapım şekli kötü.
1: Hiçbir zaman. De. Hayır. Özentisiz yemek vardır. Kötü yemek yoktur.
0: Olmamış yemek vardır.
1: Olmamış.
3: Olmamış o zaman şefim yani.
1: Cümleyi düzeltelim.
0: Bana olmamış göre seninki olmamış demek ki. Bak herkese puan vermişim, bir tek sana vermemiş.
4: Ama şefim yani dana döşe sarar gibi tavuk sarmış koca koca patatese.
3: Bilir yani. Onlar da
1: onların tekniği. Bir dakika, az önce ne dedim ben
4: oradan
1: size?
4: Oradan biliyor zaten.
1: Onu söylersen oradan o adam biliyor. Bilir. Bu hepiniz için geçerli.
4: Evet, oradan biliyor.
2: Doğrusunuz şef.
1: Yani.
4: Söylemememiz lazım ya. Ama ben şimdi bütün hepsi yemek... Bak şimdi ben şimdi oraya oturacağım. Kendi tabağımı bulurum bulmam ama hepsinin hakkında bir fikrim var. Yok ama yavrum.
0: Bak benden puan almamışsın, 3 puan aldın. Hala
4: teşekkür
0: konuşuyorsun
4: ederim.
0: Ya.
4: Ben senin için konuşmuyorum şu an. Funda'nın tabağı tatsız tuzsuz. İpek'in tabağının işte şeyi ince, patatesi. Hakan abinin tabağında zaten bir şey yok. Bizden ne topladıysa.
0: İçimde bir burukluk var. Benim İpek'e 3 puan vermemem gerekiyordu. Sonuçta burada en yakın rakibim İpek. Keşke vermeseydim.
4: Gökhan taktik yaparak kendi tabağını buluyor. Ben de onu gözlemleyip ne taktik yaptığına bakıp aynı taktiği kendim yapıp kendime puan vermek istiyorum.
1: Evet, şimdi tadım sırası sen alalım İpek'cim.
5: Eyzu bilemin şeytan cümle.
1: Buyurun. Takalım gözlüğümüzü. Ters mi taktın gözlüğü?
0: Atom karınca.
1: Efendim gözlüğü düzeltelim.
4: Ama yine görmüyordum şefim, ne fark ettim.
1: Öyle mi?
4: Hatta daha görmüyordum yani. Ama şöyle şu yapalım. Anda da görmüyorum.
1: Uyuyor musunuz?
4: Ben mi? Meditasyon yapıyorum.

0: yapıyorum.
1: Nasıl bir meditasyon yapıyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Uyumuyorsunuz galiba.
0: İyiyim şefim.
1: Vallahi.
0: Siz nasılsınız?
1: Ben de çok iyiyim.
0: Allah iyilikler.
1: Ne güzel, çok güzel. Açalım. Evet, tattık mı efendim?
0: Evet.
1: Nasıl buldunuz yemeği?
0: Tavuğu çok şey geldi böyle. Gıcır gıcır. Tam
1: tavuk
0: böyle pişmemiş.
1: Nasıl oluyor?
0: Ya yani nasıl diyeyim, kuru o. Böyle hani bir ıslaklık yok, bir şey böyle sos yok, bir şey yok yani. Böyle kuru kuru.
1: Dürümü nasıldı?
0: Patates de çok kalındı. Ya da bana mı o taraf geldi bilmiyorum ama böyle çok çok geldi. Ya da tavuğun kuruluğundan kaynaklanan bir tokluk geldi bilmiyorum tam. Hı. Bunda hanımın tabağı olabilir.
1: Öyle mi? Peki, puanınız?
0: Bir.
1: Kumbaya bir.
0: Evet.

0: Açalım. Evet, gelsin yorumlar.
1: Bunun patatesi çok patates patates. Yani böyle böyle böyle patates yemiş gibi hissettim. Yumruk yumruk. Ama şunu da söyleyeyim, içi güzel gerçekten. Tadı falan iyiydi.
0: Kim yapmış olabilir?
1: Bunu Gökhan Bey yapmış olabilir. Sıfır.
0: Sıfır?
1: Evet.

0: açalım.
1: Şimdi ben bunu beğendim. Ve benim evde yaptığım patates püresine benziyor. Ya benim tabağım olabilir. Güzel, tadı da güzel. Tuzu da iyi bence. 5 veriyorum şefim.

0: açalım.
1: Eğer bu yemek benimse de inanılmaz kötü. Hiç ne lezzet var, ne pişmişlik var, hiçbir şey yok. Çok kötü şefim.
0: Neyi kötü?
1: Patatesin tadı. Hiç gram tuz koyulmamış. İşte belki de benim de olabilir. Benimse de kötü, onu da söylüyorum. Sıfır şefim bu tabağa. Yutamadım bile, çok kötüydü.
0: Çıkartalım gözlüğümüzü.
1: Gökhan gülüyor. Kesin ona gitti beş. Tuzla boğacağım.
2: Ağlayayım
1: sizi.
2: Mı?
3: Artık sizi tuzla boğacağım yani.
1: Kendime de mi sıfır verdim? Lanet olsun ya.
2: Oh.
1: Yo, tadı iyi.

0: güzeldi.
1: Güzeldi ama son tabak çok kötüydü.
2: Benim tabağım, sizi tuza boğacağım artık.
1: Son kötüydü.
0: Teşekkür ederim.
2: Allah rızası için şu tadına bakıştırayım ya.
3: Herkes sana puan verdi.
1: Ben kendime veremiyorum ya. Ben nasıl veremiyorum ya? Nasıl bulamazsın ya kendi tabağını?
0: Bulma.
1: Dün
0: böyle...
1: buldun.
2: Aldın kendi tabağını.
1: Ben ona ne dedim? Kötü mü dedim? Evet, İyi mi dedim?
2: Çok patates patateslerin.
0: Patates patates değil dedim.
1: Yanıldım işte.
0: Ya.
1: Senin sandım.
0: Peki işte Rafet şefimizin dediğine geliyoruz.
1: Senin sandım.
2: En azından benimkinde zorlanmıyorlar.
1: O seninki çok...
2: Ya artık
1: seninki
2: basacağım, tuzu basacağım.
1: Seninki çok
2: ben tuzu basacağım. O kadar tuz koyuyorum ki normalde şefim hep tuzlu yemek yapıyorsun diyorlar. Ben burada anlamadım. Tuzun mu tuzu yok?
3: Bir ben bir bakayım. Evet, hangisi evet. Tuzlu, hangisi tuzsuz, hangisi patates püresi, hangisi lavaş, hangisinin tavuğu kuru, mantarlar nerede? Şimdi benim tadım başlıyor.
0: Yarışmada en keyif aldığım nokta İpek... Kendine sıfır bastı, bana beşi verdi. Allah'ım nasıl bir mutluluktur anlatamam. Yarın bu moralle bence İpek dip yapar.
1: Gökhan beni gözüne zaten hafta başından beri kestirdi. Ama sadece kestirmiş, hiçbir şey yapamıyor. Yine yapamayacak. Gökhan gibi kaç tane Gökhan harcarım ben.
3: Evet. Hazırsak.
0: Hazırız şefim.
3: Başlayalım. Kimden başlasam? Yine Hakan senden başlayayım. Evet. Mantar, tavuk, patates püresi, patates lavaşı istemiştim ben ama

Havuçlar. Takos. Ama aldan tepişmiş. Bana göre bu bir dürüm olmamış. Patates püresi üzerinde sebze sotesi olmuş. Buna dürüm diyemeyiz. O yüzden sana puanım 1. Geçelim. Funda'ya. Görsellik muhteşem. Ama lezzete bakacağız.

0: İncelik güzel. Tuzsuz demişler değil mi?
1: Ben de anlamadım şefim yani.
2: İpek Hanım demişti galiba.
1: Hepiniz evet, tuzsuz dediniz.
2: Ben de
3: tuzsuz dediniz. Hepiniz dediniz.
0: Sıfır tuz yemeğin tadını ön plana çıkartmaz ama bir tutam tuz bütün lezzeti ön plana çıkartır. Gayet başarılı.
1: Teşekkür.
0: Güzel. Benim için güzel bir tabak.
1: Tek takıldığım bir yer var. Orada
0: ben
1: da...
0: sana söz hakkı vermedim.
1: Özür dilerim.
0: Mükemmel bir tabak mı? Değil. Ortada bir tabak. Şimdi söyleyebilirsin.
1: Bütün yani şey iki beyefendi sürekli bana şunu söylüyor. Çok ince işte öyle olmaz. Hani bana göre şey diyorum hani tırnak pideyle lavaş aynı şey mi?
0: Evet.
1: Yok diyorlar bizimkiler ne lavaş işte pidesi öyle olmaz o kadar patates yok ben patates tadı alamadım dedi. Ama siz bizden lavaş istediniz. Lavaşta ince yufkanın bir tık kalın olması gerekiyor.
0: Benim istediğim incelik bu. Olması gereken.
1: Ama işte çok ince olduğunu söylüyorlar.
0: İnce olması lazım.
2: Hayır. Ben yerken ince olduğunu anlayamadım dedim sadece. İnce olmaz, ince olacak
0: neyse,
2: diye bir şey demedim ben yani.
0: Konuyu kapatalım. Benim istediğim incelik buydu. Gayet yerinde, güzel. Patatesten yapılmış ince bir dürüm kıvamında bir lavaş istedim. Onu da şu an burada gördüm, şu ana kadar gördüm. Burası var. Ama diğerlerine de bakacağım. Ama buradaki önemli faktör patatesten yapılmış bir ekmek içine sarmış olduğumuz sebze. Sebzeleri güzel. İstediğimiz lavaş ortada. O yüzden daha iyi olabilir miydi? Evet daha iyi olabilirdi. Bu benim yaptığım tabağın birebir aynısı olmasa da sana vermiş olduğum puan. Maalesef. 4.
1: Teşekkürler. İki gündür şefin zaten bana iyi puan vermesine deli oluyorlar.
2: Funda'nın şeften aldığı puanlarla övünmesine gerçekten sindiriyorum ve çıldırıyorum yani.
0: Buraya geçelim. Patates püresi. Tam bir patates püresi. Tat, tuz sıfır. İçerik muhteşem. Güzel bir biberiye tadı geliyor sadece. Havuçları ince ince doğrayın dedim. Büyük. Soğanlar güzel karamelize olmuş. Ancak sadece ve sadece kalın bir patates püresi. Ben patates püresi istemedim. Lavaş inceliğinde bir püreden yapılmış taban. Yani soğan, mantar, biber, tavuk bunlar zaten soya sosu ve zeytinyağını döktüğünüz zaman güzel bir şekilde karamelize oluyor. O lezzeti de buraya o veriyor.
2: Evet şefim.
0: Ben burada daha iyi bir lavaş beklerdim. Lezzeti güzel.
2: Sağ olun.
0: Kötü değil. Biraz özentisiz. Sana puan. İki.
2: Genel.
0: Geçelim. İpek. Görmek istediğim. Yani Funda'nın iki kadar ince olmasa da yine aynı incelikte bir tık kalın. Tavuklar jülyenli. Kuşbaşı olmuş bu. Kuşbaşı neyi biliyor musun? Karedir. Jülyen ince uzundur. Biberler. Pişmemiş. Yemyeşil. Biberin sesini duymak ister misin?
3: Hayır.
0: He? Çiğ. Amaç burada buydu. Güzel. Yine Gökhan'ınki gibi ortada. Ama Gökhan'ın lavaşıyla senin lavaşını kıyaslarsak Hırkan'ınkinden bir üstte. Sana puanım. Üç.
3: Puan benim için yetersiz bir puan çünkü Funda'nın puanından düşük ve bu beni gerçekten sinirlendirdi.
0: Bizim buradaki amacımız toplumumuzun beyaz ekmekten kurtulup beyaz ekmek yiyemeyen, glutensiz beslenen insanlar için bir alternatif, bir hamur elde etmekti. Bu da patatesti. Patatesten bir güzel lavaş yapmak istedik. Onu vurgulamak istedik. Amacımız oydu. Yoksa ben size burada ince bir hamur açtırır, dürüm yaptırır, koydururdum. Onu herkes yapıyor. Bizim yemeğimizin en önemli unsuru olmayan şeyleri insanlara anlatmak ve göstermek. Hiçbir yemek burada kötü değildi. Eksikler vardı. Bugün üçüncü gün. Daha iyi olabilir mi?
2: Tabii ki.
0: Daha iyi olabilir. Ama yarın perşembe. Sonra cuma geliyor. 10 bin liranın sahibi belli olacak. Siz de benim yemeğimde yarışmak isterseniz, 10 bin liranın sahibi olmak isterseniz aşağıdaki adresten bizlere başvuru yapabilirsiniz. Şimdi bakalım 3 günün sonunda almış olduğunuz puanlara. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
4: Hazırız.
0: Güzel. Hakan, 3 günün sonunda toplam almış olduğum puan 19.
2: Teşekkürler şef.
0: Ben teşekkür ederim. Funda, 3 günün sonunda almış olduğum puan 22.
1: Teşekkürler.
0: Ve Gökhan.
2: Evet şef.
0: 3 günün sonunda almış olduğum puan 32.
2: Teşekkürler şefim.

0: Evet İpek.
1: Evet.
0: Üç günün sonunda lider olarak günü tamamlıyorsun. Puanını biliyor musun?
1: Hayır, hiç hesaplamadım gerçekten.
0: Toplamda almış olduğum puan 41 puanla günün liderisin.
1: Teşekkürler şef.
0: Oldu mu? Liderlik gitmesin.
1: Yine liderim ve yine en önde gidiyorum. Ve bu Perşembe Cuma da böyle devam edecek. Lider benim ve hiç inmeyecek.
2: Liderim, liderim diye havalara girdi İpek Hanım. Yarın benden çekeceği var kesinlikle.
3: Nermin Hanım'ı istiyorum.
4: Evet, kim arıyor?
3: Başına bir dert gelmesini istemiyorsan servetinin bir kısmını bana vereceksin.
4: Çok şakacısın. Leyla, Leyla kızım. Torunun elimizde. Polise haber verirsen onu bir daha göremezsin.
5: Hiç değişmemiş.
4: Sen de öyle.
5: Vay canına be. Bayağı da yakışıklı.
4: Özkan. Anneanne sen misin? Nasılsın Ömer'im? Çok iyiyim anneanne.
5: Mutlaka Ömer'imizi geri getireceğim sana.
6: Ömer'in babasıyım ben. Oğlumu kurtarmaya çalışmak hakkım.
7: Yoruldun mu damat bey?
8: Yoruldum baba.
3: Öğrendiniz mi evlatlarım?
9: Öğrendik baba.
4: Bugün saat 4'te hizmetçi kızım parayı Çermikoğlu çiftlik harabesine getirmesini istiyorlar.
10: Kim bu amca baba?
6: Senin deden oğlum.
5: Merhaba delikanlı.
10: Dede.
11: Babaların babası bugün 16.15'te TV4'te.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Evin genelinde retro stilini benimsedik. Nostaljik esintileri ultramodern çizgilerle harmanlayarak uyum yerine zıtlık, monotonluk yerine canlılık, sıradanlık yerine eğlence gibi kavramları ortaya çıkararak mekansal zenginlik yaratmayı amaçladık. Normal dekorasyon stili dışında mekansal ihtiyaçları sağlayabilmek adına bu stili tercih ettik. Ultramodern çizgilerle tasarladığımız mobilyalarımızı geri planda tutarak bütünleştirip dengelemeyi amaçlamıştık. Özellikle soyut objelere sıklıkla yer verdik. Bunlar da aynı şekilde canlı renklerden oluşuyor ve figüratif objeler.

0: Metrekare'de bu bölüm İzmir Güzelbahçe'de yüksek mimar Pınar Kayhan Helvacıoğlu'nun tasarımını gerçekleştirdiği iki katlı şehir villasına konuk oluyoruz. 265 metrekare büyüklüğünde modern çizgilerle, retro tasarım anlayışıyla dekore edilmiş, konforun ön planda tutulduğu, deniz kenarında bulunan bu muhteşem şehir villasını gelin birlikte gezelim.
1: Merhabalar, ben yüksek mimar Pınar Kayhan Helvacıoğlu. Biraz size kendimden bahsetmek isterim. İzmir Ekonomi Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirdim. Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansımı tamamladım, mimar tasarım alanında. İstanbul'da 3,5 sene çalışma hayatım oldu profesyonel olarak. Orada çeşitli kamusal projelerde, konut projelerinde, karma projelerde bulundum. Şimdi İzmir'de bir yaklaşık 10 küsur yıldır kendi şirketimin faaliyetlerini yürütüyorum. Şu anda İzmir'de Güzelbahçe ilçesindeyiz. Mimari projesini üstlendiğimiz Melez Villalar projesindeyiz. Melez Villalardan biraz bahsedecek olursam, Melez Villalar ismi, burası köşebaşı parsel olduğu için ve arsa sebebiyle arsanın eni boyu görece bir daha dar olduğu için, yani derinliği uzunluğundan daha dar olduğu için doğu ve batı yönleri birbirinden farklı karakter gösteriyor. Doğu cephesinde çıkma yapabilir

cephesinde yapamıyoruz. Dolayısıyla Doğu ve Batı aslında karakter olarak birbirinden apayrı olduğunu söylemek mümkün. Melezlik kavramı buradan geliyor. Diğer yandan yapısal olarak hem betonarme kullandık hem de çatıda çatı hacmini içine aldığımız ve çatıyı

Bunu da yaptığımız bir takım hamleler oldu. Özellikle mekanı bu dar parselde yer alan villaları olduğundan daha ferah ve geniş gösterebilmek için çatı hacimlerini birinci katta yer alan odalara dahil etmeyi amaçladık. Birlikte gezdiğimizde aslında o mekanları çok daha rahat, ferah ve hiç sıkışık olmadan göreceksiniz. Çok fazla gömme dolaplara yer verdik ve bu gömme dolaplar gizli şekilde ele aldık. Böylece mekanları daha da fazla algılayabiliyoruz. Onun dışında manzara yönü olduğu için ve yönetmeliklerce elimizde bir müsait alan olmadığından ötürü burada galeri boşluğu yapma şansımız yoktu. Biz de bunu merdiven evini adeta bir galeri boşluğu olarak ele aldık ve giriş kısmını holle bütünleştirerek bina girişini rahatlattık ve güzel bir karşılama mekanı oluşturmuş olduk.

Özellikle salonun yer aldığı bu mekanda boy ayna kullanarak mekanı olduğundan daha fazla algılatmak için yaklaşık iki kat daha fazla algılatabilmek için boy ayna panolara yer verdik. Diğer yandan kat yüksekliği sınırını maksimumda kullandık. 3.50 metre bize verilen sınırın hepsini bu mekana dahil ettik. Böylece baktığımız zaman hem ayna hem yükseklik olarak burayı daha ferah, daha aydınlık algılayabiliyorsunuz. Diğer yandan ayna üzerinde yer alan aplikler de aslında buradaki ışığın farklı şekilde yansımasına oldukça direkt olarak katkıda bulunuyor. Bu yaşam mekanında salon ve mutfağı bir arada tasarladık. Alan kısıtlaması da olduğundan ötürü. Yalnız mutfağa direkt vurgu yapmaktan ziyade onu bütünün bir parçası olarak ele almayı daha doğru bulduk. Yine alanı olduğundan daha geniş gösterebilmek adına. Örneğin mutfak duvardaki panolarla birlikte ele alındı. O şekilde tasarladık. Bu yaşam mekanının kapısı, kullandığımız malzemeler, mutfak dolap kapakları bir bütün olarak ve bir pano olarak görünüyor. Diğer yandan bunu bu şekilde ele alırken adaya vurgu yapmak istedik. Villada özellikle adalar kullanıcı bakımından vazgeçilmez oluyor. Ev sahibi için oldukça kıymetli. Adaya vurgu yaptık. Evin genelinde retro stilini benimsedik. Bu stilde kullanıcının ihtiyaçlarını gözeterek normal dekorasyon stili dışında mekansal ihtiyaçları sağlayabilmek adına bu stili tercih ettik. Retro stilinde nostaljik esintileri ultramodern çizgilerle harmanlayarak uyum yerine zıtlık, monotonluk yerine canlılık, sıradanlık yerine eğlence gibi kavramları ortaya çıkararak mekansal zenginlik yaratmayı amaçladık. Şu anda yer aldığım canlı koltukla birlikte Chester kombin ettik. Ama Chester gördüğünüzde oldukça modernize edilmiş. Kapitaneleri de modern olarak dizayn edilmiş bir Chester yer alıyor. Bunun ayaklarını da aynı şekilde metal tercih ettik. Yani canlı ve bununla birlikte bu canlılığı baskılayan ve biraz daha evin atmosferiyle birlikte uyum sağlayan Chester'ı daha soft tonlarda tercih ederek buradaki ikili koltuğa vurgu yapmak amaçladık. Evin genelinde yaşam mekanlarına vurgu yapmak istedik. Bu yüzden oturma grubunun ortasında yer alan sehpalar yaşam alanına vurgu yapması bakımından oldukça kıymetliydi. Burada farklı yüksekliklerde ve dokularda sehpaları kombine ettik. Hem gördüğünüz gibi renkli metal aksamlı sehpalarımız var. Hem de ahşap dokusunu çok iyi bir şekilde hissettiğimiz bir ortada yer alan uzun bir sehpamız yer alıyor. Yine metal ayaklı.

Salonda özellikle İzmir Körfez manzarasına hakim olduğumuzdan ötürü burada fon tercih etmek istemedik. Kullanıcının denizle olan iletişimini güçlendirmek adına yalnızca bir tül kullandık. Tül manzarayı kesmediği gibi yol

yolda yürüyen insanlarla böyle yarı bir paravan özelliği sağlamış oluyor. Diğer yandan bununla birlikte parça fon kullandık. Bu evin kaplamalarıyla birlikte uyum sağlaması açısından. Bunun güzel bir geleneksel detayları olan, eskitme boyaları olan bir püskülle sonlandırdık.

aydınlatmalarda farklı aydınlatma ürünlerini bir arada kullanmayı amaçladık. Bizim için önemli olan evin, salonun esas odak noktası yaşam alanında vurgulu bir aydınlatmamız var. Diğer yandan masa bizim diğer yemek mekanı olduğundan, insanların bir araya gelerek hoş vakit geçireceği bir mekan olduğundan ötürü oradaki aydınlatma da önemli. Ancak bu yaşam alanındaki aydınlatmayı baskılayan özellik de değil, ikincil bir unsur oluşturuyor aydınlatma bakımından. Diğer yandan mutfak aydınlatmalarını sarkıtmak yerine daha endirekt kullanarak buradaki baskın aydınlatmaların önüne geçmesini istemedik. Diğer yandan boy eskitme aynalarımızda yer alan, panellerimizde yer alan aydınlatmalarla da böyle endirekt ve hoş, eğlenceli bir ışık dağılımı sağlayan unsurlar elde etmeyi amaçladık. Salonun yemek yeme mekanında kullanıcıların ailesiyle birlikte bir arada olduğu, hoş vakitler geçirdiği bir yer olduğundan oldukça önem verdiğimiz bir mekandı. Dolayısıyla yemeğin yendiği masaya çok önem verdik. Burada ahşabı epoksiyle birlikte, koyu renkli bir epoksiyle kullanarak hem ahşaba derinlik verdik hem de ahşap dokusunun daha da öne çıkmasını ve vurgulanmasını amaçladık. Baktığınız zaman ahşabın kıvrımlarını, dokusunu çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Masa yaptırılırken de ahşabın dokusuna, kullanılan cinsine, rengine her zaman müdahale ettik. Ve damarlarını daha böyle tünlük sağlaması bakımından ve heterojen bir şekilde yerleştirdik. Yine yemek mekanına vurgu yapmak adına tavanda ahşap panellere yer verdik. Bu malzemenin yine dokusunu çok güzel bir şekilde görebilirsiniz. Dokulara oldukça önem verdik. Bunu renge, koyu kaplamalar kullanarak aslında tablodaki açık ahşap ve yukarıdaki koyu ahşap arasında bir farklılık oluşturarak zıtlığı vurgulamayı amaçladık. Mutfak dolaplarını U kesimli, kendinden gizli kulp olarak tasarladık. Böylece dikkati fazla buralarda dağıtmak istemedik. Evin geneline vurgu yapmayı amaçladık. Yaşam mekanına giren kapıyı mutfakla birlikte bütünleştirerek tasarladık. Bu kapı mutfak dolap kısmını, tezgah kısmını ve patateslik, ankasya kısmını ikiye ayırdığından ötürü birlikte bir bütünlük oluşturması bakımından kapıyı kapattığımızda göreceksiniz. Hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyor. Mutfağı her ne kadar arka plan özelliğinde tasarlamış olsak da ada mutfağı oldukça vurgulamak istedik. Evde gördüğünüz dokulara çok fazla önem verdiğimizden buradaki adada da ahşap çıtalar sayesinde hem ahşabın o güzel doğal özelliğini yansıtmak istedik hem de burada yine yer alan gizli ışık kaynağıyla birlikte buradaki damar yapısını ve yüzeyinin çok daha net bir şekilde ifade edilmesini sağlamış olduk.

Şu anda evin karşılama mekanındayız. Holdeyiz. Burada hem birinci kata çıkan merdivenimiz var, hem bodrum kata inen merdivenimiz var. Aynı zamanda oturma odasına, salona ve misafirlerin kullandığı banyoya gidiyoruz. Dolayısıyla çok fazla ve parçalı şey var. Biz bu parçalı kısmı önlemek adına stile bağlı olarak da bir takım derzlerle tasarladığımız ve kompakt malzeme kullanarak elde ettiğimiz panelleri kullandık. Baktığımız zaman hem oda kapıları, hem çelik kapı, hem evin çekirdeği ve misafir banyosu aynı kaplamalara ve tasarıma sahip derzlerle.